0: farklı bir havası var. İstenen fiyat 300. Toptan fiyatın ne?
1: Onu sana 250'ye verebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sade. Gerçekten çok şık, çok havalı. Onunla istediğini yapabilirsin.
1: Her odaya uyar, değil mi? Her odaya.
0: Evet. Abartılı da değil. Sadece son derece kaliteli. Ayna için 250 sterlin ödedim. Bu iyi. Onu restoratöre götürür, Fransız cilasını çıkarttırır. Üzerine biraz daha farklı bir cila uygulatırım. İyice temizletip satışa hazırlarım. Çok pahalı değil ama uğraşmaya değer. Peki bir sonraki kamyonet dolusu eşya ne zaman geliyor?
1: Bütün kamyonetler geliyor. Gelecek hafta her zamanki gibi bir telefon alırım. Billy, evi boşalttım derler.
0: Bu tür ticari yerlerin hala aktif olduğunu görmek benim için bir keyif. Bayıldım. Gerçek bir iş yeri, harika. Çok mutluyum. Evet. Ben para kazanacağım, o para kazanacak, sen de kazanacaksın.
2: Güzel parçalarım var, şu küçük dikiş kutusunu beğendim.
1: 80 sterlin olur.
2: 70 sterlin.
1: Evet, bana uyar.
2: Güzel. O fiyata hayır denemez. 150 ila 160'a satılıyor. Çok küçük ve kolayca satılabilecek bir ürün. Biri dükkana gelir, onu alır ve çıkıp gider. Kolay bir satış.
1: Şömine rafında güzel durur.
0: Kesinlikle.
1: Ama biraz tuhaf değil mi?
0: Tuhaf, evet.
1: Ama şuna bir bak. Onu bırakıp biraz uzaklaş. Uzaklaştıkça daha iyi görünür.
2: Sırtını dönüp bakınca.
1: Hayır, ama ne demek istediğimi anladın
0: bana
1: sen.
0: Bana ne kadar uzaklaşırsan o kadar güzel görünür diyen ilk satıcısın. Planet Antiques'te Billy ile gerçekten güzel bir gün geçirdik. Alışverişler güzeldi. O sandalye harika, çok ilginç. Aynanın çok gösterişsiz, mütevazı bir havası var. Bunu gerçekten çok seviyorum. Sadece onun için bile gelmeye değerdi.
2: Billy ile tanışmak harikaydı. O keyifli bir adam. Anlaşmaya açık, eğlenceli biri. Burada bir sürü eşyası var ve her şey satın alınabilir durumda.
1: Antikacıdan antikacıya böyle olur. Bir pazarlık yaparız, o biraz para kazanır, ben de biraz para kazanırım. Yani harika bir gündü.
0: Bence sen özellikle bir şeyde çok iyi iş çıkardın.
2: Ya da bir çift şeydi.
0: Evet, o sandalye çifti harika.
2: Peki o ayna?
0: Çok hoş. Üzerindeki Fransız cilasını temizleteceğim. Ve sonra olduğu gibi bırakacağım.
2: Güvenli bir alışveriş, evet. Para kaybetmeyeceksin.
3: Alistair, Pippo sandalyelerini çift olarak satmak istediği için onarılmış olanı Westenberg Arboretum'a gönderdi. Restorasyon, kır evi mobilya ustalarının kullandığı geleneksel ahşap tornalama yöntemleriyle zanaatkar Paul Hayden tarafından yapılacaktı.
4: Bu sorunlu çıtaları kesip çıkaracağım. Sonra taze bir kayın ağacı parçası alıp dışarı çıkacağım. Onu bir ayaklı torna tezgahına yerleştirip bu profile uygun iki tane çıta tornalayacağım. Bu küçük bir gömme kesim testeresi. Gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Şimdi sadece şuradaki parçadan kurtulmam gerek. Güzel. Şimdi yapılacak bir sonraki şey çıtayı nasıl yapacağıma dair kendime notlar düşmek ve işaretlemek. Böylece bunun kopyasını yapacağım çıtalardan birine tutup üzerine tüm bu kesim yerlerini işaretleyebilirim. Şurada bir, şurada bir. Böylece dışarı çıktığımda neyi kesmem gerektiğini hatırlayacağım. Sonra yapacağım şey bir kumpas kullanıp genişliği ölçmek. Bu çıtanın ne kadar geniş olması gerektiğini gösterecek. Tüm bu şişkinlikler aynı olacak. Sonra bu kesimlerin nasıl olduğunu, ne kadar büyük olduklarını bilmem gerekiyor. Şimdi ikinci bir kumpas ayarlayacağız. İşte böyle. Şimdi iki kilit ölçüye sahibim ve bu oldukça doğru bir kopyasını yapmak için yeterli bir bilgi.
3: Yedek çıtaları tornalamak için Paul, sandalyenin orijinal üreticisinin yapmış olacağı her şeyi aynı aletleri kullanmaya çalışarak yeniden yapıyor.
4: Bu alete rende tezgahı veya çekme bıçağı deniyor. Kelimenin tam anlamıyla iki ucunda da sap olan bir bıçak. Buradaki 1864 tarihli güzel, eski bir alet ve bu eski aletleri kullanmak güzel. Bu sadece bir rende aleti ve onu torna tezgahına koymadan önce mümkün olduğunca yuvarlak hale getirmemi sağlıyor. Bu da iş yükümü azaltıyor. Bu kadar yeterli. Şimdi onu torna tezgahına koyacağım. Şimdi iş parçasının etrafına biraz ip saracağım. İşte şimdi çıtayı kesmeye başlamaya hazırım. İlk alet bir oyma kalemi. Bu aletle tüm köşeleri kırıp boyutuna indireceğim. İlk yaptığım şey aletin kenarının arka kısmını iş parçasına sürtmek. Sonra da kesmeye başlayana kadar sapını kaldırmak.
3: Bu ciddi yetenek gerektiren bir iş olsa da hiçbir sandalyenin bir diğeriyle aynı olmamasının nedeni kullanılan ilkel aletlerdir.
4: Neredeyse aynı oldu. Şimdi üzerine yapacağım detaylar için işaretleyebilirim. Burası oturaktan geçen kısım olacak. Burası da oturağın üst kısmı. Sonra şurada ve şurada birer kesim var. Ve ortada bu yumru var. Sonra şurada başka bir kesim daha var. Ve şimdi biraz şansla bu deseni kopyalamam gerekiyor. Tam isabet.
3: Tornalama işleminin ardından Paul kendi karışımı pigmentlerle çıtalara kat kat şellak cilası sürüyor. Sonrasında ise bir parlatma makinesiyle onlara sanki 100 yılı aşkın bir geçmişe sahipmiş izlenim veren bir aşınma dokusu ekliyor.
4: Bu zıvana yuvasına biraz tutkal süreyim. Şimdi bunu içeri ittireceğiz. Üstteki zıvana yuvasına doğru noktada oturana kadar ayarlayabiliriz. Evet, işte oldu. Güzel, harika. Şimdi birkaç küçük kama kestim ve bu gerçekten sağlam bir bileşim yapmanın geleneksel yolu. Şimdi bunların hepsinin kuruması gerekiyor. Sonra fazlalıkları kesip yüzeyle aynı hizaya getirebiliriz. Sonra işimiz bitecek.
3: Paul'ün el işçiliğinin meyvelerini görmek için sabırsızlanan Alistair sandalyelerine kavuşuyor.
2: Müthiş. Paul harika bir iş çıkarmış. Bu sandalyeye yeniden hayat verdi. Bundan sonra 100 ila 140 yıl daha dayanabilirler. İşin özü de bu. Web sitesine konulacaklar, sosyal medyada paylaşılacaklar, dükkanda sergilenecekler ve yeni bir yuva bulacaklar. İnsanlar onları sevecek ve değer verecek. Uzun yıllar boyunca dayanmaya devam edecekler. Bizim yaptığımız da bu. Mesele her zaman para kazanmak değil, eşyalara iyi bakmak, onları restore etmek, onlara yeni bir hayat vermek.

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kablo çıkmış.
1: Aman tanrım.
2: Aa, olamaz. Bizi kayıt mı ediyorsun? Ne dedi o? Kameraya bakıyordum, göremedim. Kameraya surat yapıyor.
3: Alaska, son sınır. Yul Kilcher 75 yıl önce buraya geldiğinde ailesinin bu vahşi hayatta yaşayabilmesi için tüm bildiklerinin bir sonraki nesle aktarılması gerektiğinin farkındaydı.
4: Babam elimi tuttu ve şunu söyledi: çocuklarına güzel şeyler öğret.
3: Avlanmaktan ölümle karşı karşıya gelmeye kadar.
4: Ivan'e güçlü olması gerektiğini öğretmeliyim.
1: Merhaba.
3: Kilcher ailesindeki her baba oğluna hayatta kalmayı öğretir.
1: Bak Finley, şu manzara var ya.
5: Hadi yürüyün inekler.
3: Şimdi yeni görüntülerle...
5: Bunun çok saçma olduğunu düşünebilirsiniz ama bugün tüm cevaplarımı rap yaparak vereceğim.
3: Kilcher klanındaki baba ve oğullarla bir yolculuğa çıkacağız.
1: Her yerim kanla kaplandı, terledim.
2: Birkaç gözyaşı da gördüm galiba.

0: Yul Kilcher'ın oğullarına devrettiği bilgiler ailenin hayatta kalması için daima önemli oldu. Yul'un vefat etmesiyle mirasının devam etmesini sağlamak her Kilcher erkeğinin rolüdür.
1: Babamla tarlaları temizlediğimiz günleri hatırlıyorum. Atlarla uğraşıyorduk. Düşününce o işi yaptırmasının nedeni bir şeyleri öğretmekti. Burada hayatta kalmanın sırrı bildiklerinizi bir sonraki nesle aktarmak.
2: Çocuklarınızın bazı becerileri öğrendiğini görmek çok güzel. Elektrikli testere kullanmak, balta kullanmak, sığır ve atlarla çalışmak, yol yapmak, ağır makineler kullanmak ve avcılığı öğrenmek gibi. Şarkı söylemek. Tirol tarzında söylemek. Doğayı sevmek, vahşi hayatı sevmek. Babamın bunca yıldır baktığı topraklarda zaman geçirmek. Bunun devam ettiğini görmek hayatımı daha değerli kılıyor.
1: Hazır mıyız?
3: Lütfen kendini tanıt, sonra da oğullarının kim olduğunu say. Merhaba, ben Otto gibi bir şey söyleyebilirsin mesela.
1: Tamam. Ben kim miyim? Ben Otto.
2: Ben Ed Skilcher, Shane, Edsley ve Nikos adında 3 tane oğlum var.
1: Charlotte'la 4 oğlumuz var. Onlar hepimizin çocukları. İlk ikisi Ivan ve Levi. Onlar ilk eşim Sharon'dan. Sonra Charlotte'ın önceki evliliğinden Tori adında bir oğlu var. Son olarak Charlotte'la ikimizin 4. oğlu August var. Hepsiyle gurur duyuyorum.
2: Babam Yul'dan öğrendiklerimi artık oğullarıma devrediyorum. Ben öldükten sonra yok olacak deneyimleri ve bilgiyi paylaşıyorum.
1: Bunu duymak çok güzel. Babam ölmeden önce elimi tuttu ve şunu söyledi. Çocuklarına güzel şeyler öğret.
0: Süratli sürüş yapmak, nesillerdir Kilcher ailesinin sığır sürüsünü koyun başındaki tehlikelerden korumanın bir yoludur. Yeni Kilcher erkeklerin nesli ortaya çıktığında görevi onlara devretmek büyük Ed'sin göreviydi.
2: Süratli sürüş yapmanın tüm sırlarını öğrenmek tüm hayatımı aldı. Bildiklerimi Edsley ve Ivan'a aktarmak biraz zor bir şeydi. Kelimelerle anlatmak çok zor. Hadi. Yürüyün inekler.
4: Süratli sürüş yapmak babam için çok önemlidir. Ailemiz için de önemlidir ve zamanla babadan oğula geçecek bir gelenektir.
5: Daha dağların büyümesi bitmeden, koy suyla dolmadan buralarda süratli sürüş yapıyordu. Yani bana göre o topraktan bile yaşlı. Deneyimlerinden faydalanmak lazım.
2: Nereye gideceklerini bilmeleri gerektiği için onları hizaya sokmalısın. Bizim toplumumuzda ergenliğe geçiş törenleri yoktur. Üniversiteden mezun olursun, diplomanı alırsın, iyi bir iş sahibi olur, evlenirsin. Ama bu vahşi hayatta baba olmanın birçok farklı yönü vardır. Çocuklarıma hayatta kalmayı öğretecek fırsatlar oluyor. Gıdalarının nereden geldiğini, geleceğini öğreniyorlar. İşte bu tür şeyleri oğullarıma aktarmaya çalışıyorum. Hadi ama! Beni duyuyor musun Edsley?
4: Evet.
2: Bizim toplumumuzda ergenliğe geçiş törenleri yoktur. Üniversiteden mezun olursun, diplomanı alırsın, iyi bir iş sahibi olur, evlenirsin. Ama bu vahşi hayatta baba olmanın birçok farklı yönü vardır. Çocuklarıma hayatta kalmayı öğretecek fırsatlar oluyor. Gıdalarının nereden geldiğini, geleceğini öğretecek.

0: biridir. Atlara, ineklere biniyorsunuz. Çok zor duyuyorsunuz. İnekler sağa sola gidiyor, insanlar bağırıp duruyor. Gerçekten heyecanlı olabiliyor ama sonunda çok da...
1: Ne yani? Ben mi bağırıp çağırıyordum?
0: Hayır, hayır. İneklerden
1: İnekler
0: bahsediyorum.
1: İnekler bağırıyordu ben. Demek. Evet, evet, çok fazla
0: evet, ineklerden. Herkes.
1: Her sürünün bir boğası vardır. Diğer boğalar kısırlaştırılmak zorundadır. Tamam, hayalarını parmaklarınla tutacaksın. Lastikle hayalarını bağlıyoruz ve iyice sıkıyoruz. Kan akışı duruyor ve testis torbası düşüyor.
2: Çiftlikte birçok kısırlaştırmaya tanık oldum. Eskiden gerçekten çok zordu. Aman
0: evet zordu, eskiden daha sağlam olurlar.
2: 6 tane halat alıp farklı yönlerdeki ağaçlara bağlıyorduk. Korkunç bir deneyim.
0: O zamanlar
2: deneyim
0: hala kesilerek yapılıyordu.
2: Evet.
0: Artık lastik kullanılıyor.
2: Evet, karşımızda ufacık bir buzağı var.
0: Eski günlerde bıçak alıp keser gibi yapılıyordu.
2: Sonra onları kızartıyorduk ve istiridye niyetine yiyorduk. Evet. Burada işler böyleydi. Evet. Burada böyle yürürdü. Biraz fazla evet. Sert.
0: Artık yeni yöntemler çok kolay. Endişe etmeniz gerekmiyor. Artık buzağı hayalları kopana kadar 3 hafta acı çekmek zorunda kalıyor. Aferin.
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Eski yöntemleri öğrenmelisiniz. Kendinizi kanıtladınız.
2: Her yerim kan oldu. Terledim.
0: Sanırım birkaç gözyaşı da gördüm.
1: Harikaydık.
0: İşimiz bitti. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. Hop.
1: Gary soruyor, sana kadın erkek ilişkilerini kim anlattı ve konuşma nasıl geçti?
0: Kim mi söyledi?
1: Bunu hep merak etmişimdir. Teşekkür ederim Gary.
0: Sanırım atlar ve inekler anlattı. Her zaman ilk barda bir şeyler oluyor. Atlar yapar, inekler yapar. Bir yerden sonra anladım işte. Sincaplar yapmaya başladı bile.
3: Sanırım az önce sincapların çiftleşmesini izledim.
4: Sincapların çiftleşmesini mi?
3: Evet. Berbat görünüyordu.
0: Etrafınıza bakarsanız boğa size bilmeniz gereken her şeyi öğretir. Cinsel eğitimi bile.
4: Aman tanrım.
2: Levi'yle bir gün çitin orada duruyorduk ve Levi'ya neden tek bir ineğin hep diğer ineklerin üzerine çıktığını sordum. O da saçmalama, tabii ki daha iyi görebilmek için dedi. Çok güzel bir cevaptı.
4: Aman tanrım, çok iyi.
5: Kilcher ailesi hayatın en zor derslerinin sınıfta öğrenilmediğini biliyor. Otto yaşlanan inekleri Veysa'yı uyutması gerektiğinde oğullarına çiftliğin en zorlu gerçeklerinden birini öğretti.
4: Bu inek doğduğu günden beri bizimle beraber. Annesi öldü. Biz de onu sağmaya başladık. Babam yıllar boyunca bu ineğin sütünü sağdı.
2: O inek büyük babamın elini de iyileştirmişti değil mi?
4: Evet, evet. Bir rahatsızlık geçirdi ve parmakları şu şekilde kıvrık
2: evet,
4: kaldı.
2: Evet, parmaklarından birini açamıyordu. Bir gün ineğin yerini değiştirecekti ve halatı tuttu. Halat
4: çok çılgındı.
2: İnek bir anda koşmaya başladı ve eli yırtıldı. Tendonu yeniden serbest kaldı ve...
4: Eli eskisi
2: evet, evet,
4: gibi oldu.
2: 80 küsur yaşındaydı.
4: Bununla gurur duyuyordu. Evet. Doktora para vermek zorunda kalmadı. Benden bu el için $3,000 isteyecektiniz ama ineğim bedavaya yaptı dedi. Tüm çocuklarımın doğum ve ölümü öğrenmesi önemli diye düşünüyorum. Hepsi hayatın bir parçası. Doğru olan şey onu kesip faydalı etleri çıkarmak olacak. Yaşlandıkça hayvanları öldürmek daha az hoşuma gidiyor. Gittikçe zorlaşıyor. Kendi ömrümün de azaldığını biliyorum. Babam yaşlandığında herhangi bir kesimde bulunması çok zor olmuştu. Onu tam huzurluyken vurmalıyız. Fark etmemesi gerekiyor. Ivan'a sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini öğretmek... Ebeveyn olarak benim görevim. Güçlü olmayı öğrenmek zorunda.
2: Küçüklüğümden beri bu ineği besliyorum. Onunla artık bu noktaya geldik. Biraz çarpık olacak ama bu benim için bir onurdur. Merhaba kızım. Veysa'yı ben vurmuştum.
4: Evet.
2: Artık çocuk sahibi olduğum için galiba babamın ne demek istediğini çok daha iyi anlamaya başladım. Sen her zaman haklıydın baba.
4: Evet.

0: Az sonra Otto'nun babalık dersleri büyük bir patlamayla başlıyor.
1: Bazen doğru yere yeterince dinamit yerleştiremezsiniz ve her şey patlar.
2: Jacob bilmek istiyor. Çiftlikte yaparken yakalandığınız en kötü şey neydi?
3: Sakin ol bakalım Jacob.
2: Benim için büyük babamın ormandaki eski arabasının camlarını ateş ettiğin gündü baba.
1: Seni adi şey. Bunu
2: benim
1: daha önce söylemedin.
3: Hiç yakalanmadım Jacob. O yüzden sana yakalanmadığım olayları anlatamam. Babam hemen yanımda oturuyor.
0: Kilcher çiftliğinin babaları yıllardır Alaska'da hayatta kalmanın geleneksel yöntemlerini birbirlerine anlatıyor.
3: Sakin ol.
0: Fakat aile büyüdükçe çiftliğin geleceği eski gelenekleri yenileriyle bir araya getirme yeteneklerine dayanıyor.
4: Daima her şeyin en iyisini kullanmak istiyoruz. Bazen eski yöntemleri kullanıp atalarımı onurlandırıyoruz. Bazen de yeni yöntemlere ayak uydurmamız gerekiyor. Bu tüfek olabilir, kurşun olabilir, yangın çıkarmak olabilir.
5: Otto, tüm evi yakacaksın. Bunun kötü bir fikir olduğunu sana söylemiştim.
1: Ne?
3: Kulübede çalışırken lazerli Nivo aygıtı kullandım. Büyük baba lütfen. Umarım anlayışla karşılarsın. Bu kararımla gurur duyacağını biliyorum. Gelecek gibi dostum. Bu gelecek, evet. Büyük babam olsa bunların hepsi bilim kurgu evlat derdi ama ben gittiğimde onu biraz kurcalayıp nasıl kullanılacağını anlar ve kullanırdı. Yani kendimi eski yöntemleri kullanarak da geliştiriyorum. Çevirmeye devam edelim.
5: Sırayla mı yapacağız?
3: Sırayla mı? Sen neden buradasın sanıyorsun? Güzel işçimsin benim.
0: Kilcher çiftliğinde bir erkek olarak büyümek, büyüklerinden öğrenmek demek. Atsley ve babası Büyük Ats'in kış ayları için hızlı proteine ihtiyaçları olduğunda nesillerdir var olan bir tuzak kurma yöntemine başvurduklarını görüyoruz.
3: Babamla biraz vakit geçirmek için tavşan avına çıkıyoruz.
4: Buradan gelirsen sık kullanılan bir yol görebilirsin. Buraya birkaç tane kapan kuracağım.
3: Kapan kurabilmek eğlenceli. Onların seviyesine iniyorsun. Bir tavşan gibi düşünüp geçtikleri yolları inceliyorsun. Ayak izlerine bakıp onların açılarından dünyayı görüyorsun. Tüneller var, dışkılar var, yol buradan geliyor. Bence bu kayanın üzerinden zıplayıp şu tepeye doğru gittiler. Tuzaklar kuruldu, harika oldu. Bu işi yapmanın en ucuz yolu bu. Tel kullanabilirsiniz ve doğadan faydalanabilirsiniz. Başka bir şeye gerek yok.
4: Biraz sabır gerektirir ama hayat böyledir işte. Şimdi hiçbir şeye dokunmadan buradan çıkmam lazım. Saatlerce ormanda durmaktan iyidir bence.
3: Şuradan geçti.
4: Birçok kez ateş edersin.
3: Onu yakaladım.
4: Birkaç tuzak kurup ertesi gün onları kontrol etmek çok daha kolay. Tuzak kurmak yiyecek bulmanın çok etkili bir yoludur.
3: Fena değil. İşte bu. Teşekkür ederim.
4: Nasıl geçti bakalım?
3: 2'de 1 yaptım. San Diego'da bir üniversite öğrencisi vardı. Tavşanlara tuzak kurduğumuz bölümü izledikten sonra bana arkadaşları ve tavşanlarla çekilmiş bir fotoğraf gönderirdi. Yumurtalı ve tavşanlı yemekler yapmışlar. Tüm yurda tavşan yedirip kampüste çılgınlar gibi koşuyorlardı.
2: Evet.
3: Ben de yaptığımız işten iyi bir şeyler çıktığını düşündüm.
1: Fred soruyor, babanın yaptığı en iğrenç şey neydi? Babam donmuş eski tahtalardaki kurtçukları çıkarırdı ve onları yerdi. Ben de yemek zorunda kalmıştım. Bunu görmediğinize çok sevindim çünkü midemde çok uzun süre kalamadı.
0: Konu çiftlik görevleri olunca eski nesillerin yenilerden öğreneceği bir şeyler mutlaka vardır.
1: Babam oralarda dolaşırdı.
2: Evet.
1: Tam şurada.
2: Evet. Alaska'nın aşırı vahşi kalmış, el değmemiş bir bölgesinde yulaf yetiştireceğiz. O yüzden ağaçları ve kökleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bir yaylayı temizlemek zor bir iştir. Ama babam çocukken çok daha zormuş. Sen çocukken nasıl yapardınız baba? Dinamit kullanır mıydınız? Ya da buna benzer şeyler?
1: Babam ağaç köklerini havaya uçururdu. Bazen dinamitleri doğru yere yerleştirirsen ağaç kökünü anında havaya uçurur. Metrelerce havaya uçtuğunu gördüm ama bence babam onu gösteriş olsun diye yapmıştı. İşte bu!
2: Çiftlik hayatı sadece eski yöntemleri korumak değil, ikisinin ortasını bulmaktır. Bence her şeyden önemlisi budur.
1: Benim için önemli olan şey eski aletleri kullanmayı unutmamak. Elektrik gidebilir. Elimizdeki birçok şey her an gidebilir.
2: Elektrikli testere iyi bir alettir. Ama yakıt yoksa hiçbir işe yaramaz. O yüzden elimizi
1: testere neden sürekli hareket ediyor?
2: Ve sonra da...
1: Sürekli hareket ediyor.
2: Şu kökü oradan nasıl çıkaracağız? Bütün ağaç çıkar diye umuyordum.
1: Onu çekmeyi deneyebiliriz. Traktörle çekmeyi deneyelim.
2: Hadi deneyelim.
1: Hazır mısın?
2: Evet, başla. Aman tanrım, galiba onu kırdık.
1: Eğer tek bir ağaç kökü bu kadar sorun yarattıysa, önümüzde uzun bir gün var demektir.
2: Gördün mü?
0: Otto'nun karşısına bir engel çıktığında, çok eski bir soruna modern bir çözümü olan Ivan'a döndü.
2: Kütükleri bağlamak için çok eski ve kocaman bir kanca bulduk. Büyük babamındı.
1: Hadi asalım şunu.
2: Harika oldu.
1: Muhteşem görünüyor.
2: Hadi test edelim.
1: Harika oldu Ivan. Evet.
0: Çiftlikte avlanmak ailenin çok önemli bir yiyecek kaynağıdır. Ayrıca babadan oğula geçmesi gereken en önemli becerilerden de biridir.
4: Vurdum. Konu avlanma olunca önemli olan sağlıklı et bulabilmek ama geçmişi ve bu hayat tarzını onurlandırmak da önemli. Bu babamın biz çocuklara hep anlattığı bir şeydi.
1: Babam ilk 22'lik tüfeğimi getirdiğinde 12 yaşındaydım. Silahı bana verdi ve al bakalım evlat, öldürdüğün her şeyi yemek zorundasın dedi. Sanmıyorum ama denemeye değer. Sincapları seviyorum. Bir sürü sincap yediğim oldu. Bir seferinde sincap postundan bir yelek yapmıştım. Çok güzel oldu. Hepsini dikmiştim.
3: Ivan, şurada birkaç tane var.
2: Güzel.
3: Eliniz boş dönseniz bile mutlaka bir macera yaşamış oluyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz ayı. Çok lezzetliydi.
3: İlk avını hatırlıyor musun? Ailenle miydi?
4: İlk kez babamla ava çıktım. Tepelik alandaydık ve korkudan ölmek üzereydim. Etrafta yaklaşık 10 tane boz ayı vardı. Dedi ki, sen şu tarafa git, ben bu tarafa gideceğim. Öğlen burada buluşuruz. Yaklaşık 100 metre yukarı çıktım, bir ağaç buldum ve yukarı tırmandım. Öğlene kadar ağaçta oturdum. Sonra kampa döndüğümde hiçbir şey görmediğimi söyledim.
0: Hayatları boyunca avlanan büyük Ats ve oğlu Atsley, buzdolabını doldurmak için gerekli olan ekip çalışmasının farkında. Bazen Alaska'nın en çok sevilen avı olan siyah ayıyı avlamak için tehlikeli bir yola girmek zorunda kalıyorlar. Ama ne olursa olsun bunu yapmalılar.
3: Babama kürekle vurdum ve ayının yerini gösterdim.
4: Hiç bilemezsiniz. Hazır olmalısınız. O gün ayı bir anda kaybolup gitti.
3: Evet, evet. Sahile tam dönüş yapalım. Atışa hazırım, tamam mı? Kafasına ve kalbine hedef almam gerekiyor. Ayı düştü ve yuvarlandı. Etrafından dolaşalım. O andan sonra kalbiniz çok hızlı çarpar. Adrenalin salgılarsınız ve ayıyı görmek için koşmaya başlarsınız. Onun neresinden vurduğunuzu bilmezsiniz. Tepeden yukarı koşuyoruz. Hala yaşıyor olabilir. Çok kızgın olabilir. Bir tane kurşunun kaldı. Hemen şurada. Yaşıyor mu?
4: Hareket etmiyor. Kontrol edelim. Kaldır kafasını.
3: Tamam.
4: Senin için en tatmin olduğun an hangisiydi?
3: Benim için en tatmin edici şey çocuklara et getirmekti. Çocukken ailenizi idol olarak görürsünüz. Hikayeyi bilseniz de bilmeseniz de. Çocuğun gözünde babası gider ve onu çok özler. Sonra bir anda geri döner ve eve bir sürü yemek getirir. Büyüklerin avlanma hikayelerini dinler durursunuz ve çocukken büyüyüp bunları yapmak istersiniz. Bir sürü hikaye duyarsınız. Al evlat, restorandan hamburger getirdim. Demekten çok daha iyidir. Nereden geldiğini bilmediğim bir yemeği çocuklarıma vermeyi tercih etmem. Çünkü öğretilecek bir tarafı yoktur. O yüzden bence o hikayeler ve dersler en tatmin edici hikayelerdir. Bana çok faydası oldu. Hazır mısın?
4: Hazırım. Gidiyor muyuz?
3: Ben tamamım. Yüzüyoruz.
4: Fiona soruyor, ayıların tadı nasıl ve nasıl pişirilir?
3: Birçok insan ayının tadının berbat olduğunu söyler. Birçok insan ayının yenmemesi gerektiğini söyler. Ayıların leş olduğunu söylerler ama ayı eti en sevdiğim etler arasındadır. Bence muhteşem. İlkbaharda yağsız oluyorlar ve sadece otlarla besleniyorlar. Sonbaharda bol bol yaban mersini tüketiyorlar. O yüzden tatları harika oluyor. Çok fazla somon balığı yemedikleri sürece tatları güzel.
4: Tadı kötü ya da sert olsa bile dayanırsınız ve yersiniz.
0: Az sonra, Kilcher erkeklerinin babalarının oğulları olduğu kesin.
2: Her şeye gülebileceksen neden gülmeyesin?
3: Yılın ilk kar topu.
0: Otto Kilcher, etini sürüsünden alan bir yetiştiricidir. Fakat o sıra kendi çocuğunu bekleyen oğlu Ivan'la avlanmaya çıkma şansı doğduğunda tüfeğinin tozunu aldı ve oğluna yeni beceriler öğretmek için hemen işe koyuldu.
1: En sevdiğim ördek avlama hikayesi çocuklarım ve babamla Brady Nehri'ni çıktığımızda yaşandı. Görüyor musun Ivan?
2: Evet, galiba ördek yedik.
1: Evet, ördek yediğimiz kesin.
2: Ağzımdan dışkılarını attığımı hatırlıyorum. Bir sürü dışkı vardı ve tükürüp atmaya
1: tüyleri
2: çalışıyordum. Vurdum. Bence herkesin ebeveyniyle sinir bozucanları oluyor. Erkeklerin babalarıyla oluyor. Bu tarihi bir durumdur. Hep babama kızarım ama onu kimseye değişmem.
1: Aferin sana oğlum. Bunu duyduğuma çok sevindim. İşte bu.
4: Britney. Britney soruyor. Çiftlikte babalar gününde babana ne hediye alırsın? İşte bu soruyu sevdim.
3: Evet, çiftlikte babalar günü. Bir keresinde daha çocuktum ve babama yatakta kahvaltı hazırlamaya karar verdim. Kahvaltı için neler gerekir diye düşündüm. Sonra bir tür patates yemeği yapmaya karar verdim. Belki de krep yaptım bilmiyorum ama yanına çay yapmak istedim. Bizlerin burada çaya ihtiyacı oluyor. Güzel bir ayrıntı olur diye düşündüm. Gittim çam ağaçlarından parçalar kopardım. İlk baharda çam ağacı yapraklarından güzel bir çay oluyor. Gittim yaprakları getirdim. Sonra babamın bir çömlekçi olduğunu hatırladım. Herkes onun çömlekçi olduğunu biliyordu. Ona güzel bir çömlek yapar, çok mutlu ederim diye düşündüm. Çömlekten yaptığı bir çay takımı vardı. Çay bardakları ve tabakları vardı. Ben de çayı onlardan birinde yaptım. Bardağa koydum ve ona verdim. Kullandığı cila bardağa gelmeye başladı ve pek işe yaramadı. Bardağa zehirli cila parçaları geldi. Demir ve çinko parçacıklarıydı. Sanırım süs için yapmış. İçmek için kullanılmıyormuş. Hatırladığım kadarıyla o zehirli çaydan kibarlıktan bir yudum aldım. Bu benim için gurur verici bir andı.
1: Ricky soruyor. Kimin pırtları daha kötü?
2: Bunu ona sorun. Bence 12'ler daha kötü. 5 ila 15 yaşlarım arasında biri gaz çıkardığında kahkahalara boğuluyordum. Sonradan bunun komik olmadığını anladım. Yetişkinleşince işler değişiyor. Evet, bence buna gülünmez.
4: Evet, işte bundan bahsediyorum.
1: Bence yapanla kokuyu duyan kişi fark ediyor. İşi yapıyor musunuz yoksa kokluyor musunuz?
3: Haydi bakalım. Çamaşırım kesin delindi.
0: Kilcher çiftliğinde babasının oğlu lafı resmen bir hayat biçimidir. Her Kilcher erkeğinin oğullarıyla gerçekten eşsiz bir bağ vardır. Ve yulun mirasını birlikte devam ettiriyorlar.
2: Beni neredeyse alt ediyordun.
1: Daha işim bitmedi.
2: Gün geçtikçe babama daha çok benzediğimi düşünüyorum. Babamın evrim geçirmiş haliyim denebilir. Bu da güzel bir şey.
3: Kesinlikle.
1: Spor yapıyorsun demek. Vinç'e ne dersin? Hadi. Oo.
3: Babalar ve oğulları daima birbirine benzer. Kabul etseniz de etmeseniz de iyisiyle kötüsüyle benzer. Aynı müzikleri seviyoruz. İkimiz de müziği çok severiz. Sanatı çok severiz. Karın içinde duruyoruz. Bütün kardeşlerim yanımda. O sadece benden farklı şarkılar yazıyor.
4: Bazı insanlar evde oturup Kenai Nehri'nde balık tutmaya gitmemi ister. Bu size saçma gelebilir ama bugün tüm cevaplarımı rap'le vereceğim.
0: Rap yapmak masaya yemek getirmese de yiyecek aramak getiriyor. Ashley ve babası için bu becerileri sınamaktan daha güzeli yok. İlk kez yayınlanan bu görüntülerde bu baba ve oğul günlerini yiyecek arayarak geçirdi.
3: Tek bir noktada yüzlerce midye var. 10 dakikalık toplama sonucunda bir sürü protein olacak. Bunlardan çok güzel bir yemek çıkabilir. Çok güzel bir yemek yapabilirim yani.
4: İki büyük mutluluk var bence. Vahşi hayatta olmak biri, diğeri de elinizdekilerle idare etmeyi öğrenmek. Benim için ikisinin birleşimi her şeyden önemlidir. Ne kadar kaynayacak? Çok uzun
3: kabuklar
4: değil herhalde.
3: Açılmaya başlar başlamaz.
4: Tamam.
3: Ateş çok sıcak. Biraz midyelere, biraz da bana.
4: Açılmaya başladılar evlat. Baksana.
3: Evet.
4: Doğada olmayı çok seviyorum. Vahşi doğada. Yalnızlığı içime çekiyorum. Bu hayat herkese göre değil. Oğlumun aynı şeyleri aynı sebeple yaptığını görüyorum ve bir baba olarak bunları ona geçirebildiğim için çok mutluyum.
3: Bu işin öylesi veya böylesi yok. Ya vahşi hayatta tek başınıza olmaktan hoşlanırsınız ya da hoşlanmazsınız. İnsanlar deneyip onlara göre olmadığını anlıyor ya da dışarı çıkıp bir daha asla dönmek istemiyorlar. Matt soruyor, hiç buz sarkıtı işleyecek kadar soğuk oldu mu?
4: Sarkıt mı?
3: Hayır, olmadı.
4: Başından sarkıt olarak mı çıkıyor yoksa yere inene kadar sarkıt mı oluyor diye soruyor.
3: İşerken idrarımın donduğu oldu ama içimden buz sarkıtları hiç çıkmadı. Kesinlikle sarkıt işemedim.
4: Kesinlikle.
3: Hayır, işemedim.
4: Evet. Tam emin değilim ama bence bu imkansız bir olay. Yanılıyor olabilirim. Bir dağın tepesindeyseniz oradan işerken idrarınız donabilir böyle.
3: Ya verandadan işiyorsak?
4: Verandanın yüksekliğine bağlı.
3: İkinci kattan işerken dikkat etmeliyiz.
4: Evet, üçüncü kattan işeyene kadar.
5: Sen işiyor musun?
6: Evet, neden olmasın? İhtiyacım vardı. Yapmak zorundaydım. Özür dilerim Layden.
0: Hevesli çiftçi Ivan için geçen her gün babası Otto gibi olabilme fırsatı içeriyor. Ve bunu yapabileceği en güzel yer, Kilcher ailesinin hayatta kalmak için kullandığı makineler.
2: Birçok yönden babama benziyorum. Mekanik işler beni korkutmuyor. Babamı da korkutmuyor. İkimiz de bu tür işlere yatkınız. Bir kemer kaybettim. Bu topraklarda yaşamanın bir kısmı arızalanan makineleri hemen anında tamir edebilmektir.
1: Merhaba Ivan.
2: Merhaba baba.
1: Makine paramparça oldu. Her yerde ziller, makaralar ve vidalar var. Kenarlara da bakacak mısın?
2: Evet.
1: Bir şey bozulunca yenisiyle değiştiremiyorsunuz.
2: Evet, evet.
1: Evet. Çocukken ilk çalar saatimi söktüğümü hatırlıyorum. Tamamen bozmuştum.
2: İçindeki tüm parçalar ortaya çıktı.
1: Saati sökerken çok dikkat etmemiştim.
2: Ben de hemen karışıp denemek istiyorum. Hemen yapacağım bunu.
1: Tanrım, saati paramparça etmiştin.
2: Evet.
1: Bir şey sorabilir miyim?
2: Evet.
1: Bunlar diğer tarafa gelecek.
2: Lanet olsun, evet. Bıçağı ters tattım.
0: Otto ve Ivan çok çalışıp ürettikleri zaman kendilerini evlerinde hissediyorlar. Fakat aile savunması gibi projeler olduğunda yeni neslin olayı devralma zamanı geliyor.
2: Çocukken saunayı çok severdim. Hep girer çıkardım. Havuza girerdim. Orayı çok severdim. Çok girip çıktığım için kapıyı çok açık bırakırdım.
1: O nesil sürekli ciddiydi. Herkesin amacı vardı. Eğlence yoktu.
2: Şuna bak. Hiç hava girmiyor. Çok hava giriyor.
1: Bence harika olacak. Beni en çok heyecanlandıran şey onun bir şeyler yaptığını görmek.
2: Evet.
1: Ona bir şey gösteririm, alıp gider. Bir süre sonra muhteşem bir şeyle karşıma çıkar.
2: Evet.
1: Olağanüstü bir yetenek.
2: Çatı için kemer yapmayı düşünüyorum. Güzel olur.
1: Ivan saunaya eğilimli bir çatı yapacağını söylediğinde delirdiğini söyledim. Sonra da nasıl yardım edebilirim diye sordum.
2: Bir sauna yapmak istiyorum. Çünkü bu bizim geleneklerimizde var. Ayrıca dedem hep saunanın en iyi temizlenme yolu olduğunu söylerdi. Yapıştırıp vidalıyorum.
1: Tamam.
2: Evet. Babam büyük babamla birkaç sauna yaptı. Ve bana kaynak yapmayı ve ahşapla çalışmayı öğretti. Onun desteği ve tavsiyelerine sahip olmak benim için çok değerli. Gerçekten değerli bilgiler. O sonsuza kadar burada olmayacak. O yüzden her şeyi öğrenmeliyim.
1: Yukarı çıkalım mı Finley? Hadi gel babaya bakalım. Şuna bak.
2: Yukarı gel bakalım. Hadi gel bakalım. Aferin sana.
1: Benzer yönlerimiz olduğu ve iş bitirici olduğun için çok gururluyum. Ama en çok oğlunla geçirdiğin zaman ve sabrınla gurur duyuyorum.
2: Sağ ol baba, sağ ol.
1: Evet, ben de geleyim mi?
2: Gel.
1: Tamam.
2: Yukarıdayız değil mi?
5: Ata binmek gibi.
2: Evet, at binmeye benziyor. Gerçekten at binmeye benziyor.
1: Peki. Evet, bu gerçekten çok değerli.
2: Çatı harika oldu baba.
1: Evet. Hadi yemek yiyelim.
2: Hadi gidip yemek yiyelim.
1: Kilcher erkekleri hep komik ve esprili değildi. Babama göre dedemi bir kere gülerken görmemiş. Bir keresinde gülermiş gibi yaptığı bir anı anlattı. Yemek masasında oturuyorlarmış ve dedemin arkasında hep açık bir pencere varmış. Boğazında hep balgam olurmuş ve öksürüp arkasını dönüp balgamı pencereden tükürürmüş. Bir gün hava soğukmuş ve büyük annem pencereyi kapatmış. Dedem arkasını dönüp tükürmüş ve balgamı pencereye yapışıp aşağı kaymaya başlamış. Çocuklar görmüş ve şimdi kıyamet kopacak diye düşünmüşler. Babasının büyük bir bıyığı varmış ve gözünü bıyığını oynatmış ve küçük bir gülümsemiş. İlk kez o gün komik bir surat yapmış. İlk kez o gün bir şeyi komik bulduğunu göstermiş.
0: Az sonra en yeni Kilcher neslinin ebeveynlerine öğretecek dersleri var.
5: Findley sırtıma işiyor. Aman tanrım.
2: Altına mı yaptın yoksa? Evet yapmışsın. İşimiz bitti.
4: Bundan daha iyisi olamazdı Amerika. Bizi izlemeye devam edin.
3: Danny soruyor. İnşa etmek zorunda kaldığın en zor şey neydi? Sanırım kurduğum en zor şey seninle bir ilişki oldu. Hiç kolay olmadı ama gerçekten iyi bir temelimiz var. Öyle değil mi? İyi bir temel.
4: Kesinlikle öyle.
0: Alaska'nın vahşi hayatında babayla oğul arasındaki bağ sürekli sınanıyor. Büyük Ats ve oğullarının bağı tüm engellere rağmen güçlenmeye devam ediyor.
4: Herkese vahşi hayatta çocuklarıyla çalışmayı öneriyorum. Onları daha iyi tanıyorsun. Sorunları halletmek için daha çok fırsatın oluyor. Aferin sana oğlum, aferin
3: teşekkür
4: sana.
3: Teşekkür ederim, sen de harikasın.
4: Ne demek? Çocuklarım konusunda birçok şeyi farklı yapmayı isterdim ama onlarla beraber çalışmayı ve daha iyi insanlar olmayı öğrendik. Yardım etmen gerçekten iyi oldu.
7: Orada olmam çok iyi oldu.
4: Daha yakın bir bağımız oldu.
0: Büyük Ats ve Atsley vahşi atlara eğitim vermeye çıktıklarında kendilerini aile tarihleriyle uğraşırken buldular. Kilcher çiftliğinin babaları için daha iyiye yönelik değişim fırsatları oldukça stresli anlarda karşılarına çıkıyor.
4: Hadi oğlum acele et biraz, ileri git.
3: Etrafı çevrili yerde olmayı ve atlarla çalışmayı sevmiyorum. Son gittiğimde babam atlara bağırıyor, vuruyor, yumruk atıyordu. Babam ve atlarla çalışmayı hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman. Asla.
4: Samanı indir, samanı ve yulafları indir. Hepsini dışarı çıkar.
8: Babam vahşi atların yanındayken çok gerilir ve endişelenirdi. Büyük atlar sözünü dinlemezdi. Ben de bu işi hep bağırma sesleriyle yaptım. Sanırım babamın bana devrettiği endişeyi, korkuyu ve siniri ben de çocuklarıma geçirdim. Sadece atlara odaklandığımı düşünebilirsin ama bir dahaki sefere daha başarılı olalım istiyorum.
3: Bence olabiliriz.
8: Çok güzel. Geçmişte yaptığım hataların geçmişte kaldığına inanmak zorundayım. Özür dilerim, konuşuruz. Bunlarda sorun yok. Ama bugün beni farklı hareket ederken görmesi çok daha önemlidir. Dön!
3: Güzel. Dudaklarını yalaması ne anlama geliyor?
8: Boyun eğiyor. Nasıl gidiyor bakalım dostum? Nasılsın bakalım?
3: O anda umut var diye düşündüm. Korkularımı, endişelerimi yenebileceğimi ve atlarla çalışabileceğimi düşündüm. Bu gerçekten küçük bir mucize olur. Gerçekten mucize.
8: Hadi gidelim, gidelim. Hayır.
4: İstemediğim anda dönmeye başladı. Hey, hayır yapma. Hayır.
3: At bir anda durdu ve bana döndü. 30 yıl önce başıma gelseydi büyük bir hızla koşarak kaçardım. Çok korkardım. Ama artık kendime güveniyor olmam gerçekten harika bir şey. Teşekkür ederim.
8: Harika bir iş çıkardın oğlum. Tebrik ederim.
4: Benim için en büyük heyecan baba olmak. İster atlarla uğraşın, ister avlanmaya çıkın. Daima bundan daha önemli şeyler olur. Her olaydan bir ders çıkarmak ve daha iyi insanlar olmaya çalışıyoruz. Bu söylediklerim iyi mi? Anlatmaya çalıştıklarımızı anlıyor musun?
6: Evet, harika.
8: Şu anda çırılçıplak soyunursam çekimi keserler mi? Ben herkese yardımcı olan bir insanım. Babamın komikliklerini ancak yabancılar varken gördüm. Babamın dünyanın en komik insanı olduğunu söyleyen insanlar hala var. Huzur içinde yatsın ama bana o yanını göstermekte çok zorlandı. Bazen çocuklarımın yanındayken şapşal olmayı ve saçmalamayı çok istedim ve çabaladım. Biri bana bir eldiven verir mi? Pantolonuma koymak istiyorum. Oğullarım Ats'ley ve Nikos gerçekten çok komik insanlar.
3: Kızılderili saç modeli evet. Yapabilir misin?
8: Babamın neslinden benim neslime ve tüm çocuklarıma kadar yaptım. Herkes çok komik, neşeli ve canlıdır. Sağ ol oğlum, nasıl oldum?
3: Güzel. Kamera çok daha büyük gösteriyor.
1: Peter soruyor, çiftlikte bir baba olmanın en güzel ve en kötü yanı nedir?
2: Baba olmanın en iyi yanı tabii ki baba olmak. Birkaç kelimeyle tanımlanacak bir olay değil bence. Her şeyiyle güzel, kötülerini hatırlamam bile. Her şey güzel.
0: Kilcher'ların en yeni nesli ortaya çıktığından beri Ivan ve babası Otto, baba ve dede rollerinin keyfini çıkarıyor. Ayrıca ailenin her şeyden önce geldiğinin farkındalar.
2: Koklamak ister misin? Finley, bütün bu gördüklerin var ya.
5: Finley sırtıma işiyor. Aman tanrım.
2: Bu babanın büyük kazıcısı. Evet, ona biniyoruz. Altına mı yaptın sen? Evet, yapmışsın. İşimiz bitti.
1: Onu izlemek çok zevkli. Oyun bahçesi yapıyor. Birçok şey yapıyor.
2: En güzel çiftlik deniz seviyesinde oluyor.
1: En büyük üzüntülerimden biri daha genç çocuklarımın olmaması. Babamı göremediler.
2: Sana oyun bahçesi yaptık Finley.
1: O öldükten sonra dede oldum. Onunla dede olmanın nasıl bir şey olduğunu konuşmak isterdim. Güzel değil mi demek isterdim. İşte torunum burada. Oğlum Ivan'la çok gurur duyuyorum. Bana bu kadar yakın olmayı seçtiği için çok mutluyum.
2: Evet.
1: Çiftliği birlikte büyütmeye devam ediyoruz.
2: Sen bunu yapmak ister misin?
7: Olabilir.
1: Sanırım hayatta bir an geliyor, yaşımız ne olursa olsun öğretmenlerimizi doğruluyoruz, ebeveynlerimizi de. Babam bir şey bilebilir diye düşünüyoruz.
2: Daha bir yeğenim bile yok. Artık yeğen istiyorum, tamam mı?
6: Üzerinde çalışıyorum, uğraşıyorum.
1: Uğraşmayı bırak ve harekete geç.
3: Bu hayat bir yaşam biçimidir. Önemli olan tek başımıza hayatta kalabilmek ve aileye daima öncelik tanımak. Bildiğimiz her şeyi bir sonraki nesle aktarmak istiyoruz.
8: Hadi çocuklar, eşyaları toparlayıp eve dönelim.
4: Tamam. Babamın en güzel özelliklerini örnek almaya ve çocuklarıma öğretmeye çalıştım. Şimdi çocuklarımın daha da başarılı olduğunu görüyorum. Bu da beni çok tatmin ediyor.

0: Opal madenciliği kolay değildir. Büyük makinelerin maliyeti de büyüktür. Kesinlikle opal bulmanız gerekir.
1: Turner's Rush madeninde Chill ailesi yıkama tesislerinde işlemek üzere tonlarca kaya çıkarıyor.
2: Bu bizim mikserimiz. Yıkama tesisi diyelim. Opal'daki kili yıkayarak temizliyor. Sonra buradan konveyörle buraya varile geliyor ve opalin etrafındaki tüm kiri aşındırıyor. Yıkama bizim en büyük darboğazımız ve bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ne kadar çok mikseriniz olursa o kadar çok opal buluruz. Luca, şu matkabı alıp bu üstteki birkaç tanesini temizleyebilir misin?
0: Chris şu anda diğer mikseri tamir etmek için canını dişine takıyor. Böylece bu yıl iki makineyi çalıştırabileceğiz.
2: Varil oldukça ince, yumuşak toprağı yıkıyor olsaydık endişelenmezdim ama bizim toprağımız çok sert. Bu yüzden varili çok çabuk aşındıracak. Biz de varilin etrafına bir beton kaplama yapıyoruz.
3: Herkes işinin başında. Hepimiz biraz dağınık çalışıyoruz.
2: Bu hattın arkasında bir yığın var.
3: Evet, var.
2: Varil tamamen kirli ve paslanmış. Bu yüzden Luca yıllardır orada bulunan betonu kazıyacak. Temiz bir yüzey gerekiyor. İyi bir havalandırma ve toz maskesi gerekiyor. O tozu dışarı atmak gerek. Ciğerlerinizi doldurmasını istemezsiniz, yoksa canınıza mal olabilir.
3: Bu işi kolaylaştırıyor.
2: Aa, güzel. Çocuklar ve Luca harika bir iş ahlakına sahipler, evet. Onlarla gurur duyuyorum. Makine gibisin. Luca Sydney'deki üniversitede görsel sanatlar okuyor. Ve bence bu işimiz için çok uygun.
3: Bunu yaparken aile işine yardım etmeyi sürdürmek bazen biraz zor olabiliyor. Sinyal yok, kablosuz ağ yok. Bu yüzden babam bana ihtiyaç duyduğunda onu duyup yardıma gidiyorum.
2: Aa, Luca. Geldi.
3: Zaman geçirdikçe daha fazla şey öğreniyorum. Bu bilgi birikimini geliştirebilmek çok güzel.

0: Alaska son sınırın geçen sezonunda.
1: Nerede?
2: Hazır mısın Jane? Jane şimdi.
0: 80 yıl boyunca Kilcher ailesi Alaska doğasında ilerledi.
3: Burada bir sorun var dostum. Bir atımız eksik.
1: Yakaladık. Yakaladık. Aman tanrım.
3: İniyor, dikkat et.
0: Ama 7.1 şiddetinde bir deprem ailenin geleceğini riske attı.
4: Bütün dağ yamacı inmiş.
0: Felaket, doğa ananın bitmek bilmez yıpratmasıyla birlikte aile için çok fazla hale geldi.
5: Saldırı altındayız gibi hissediyorum.
4: Dikkat!
2: Deprem geldiğinde bu benim takıntımın tetikleri. Nereye gitti? Kendi iyileşme sürecimde bu evi yapmayı düşündüm. Bir şeyden diğerine geçiyorum, yetersiz hissediyorum. Ya birine yumruk atacağım ya da biri ölecek.
5: August okula gidiyor ve sayımız azaldı. Bu bizim için zor oldu.
3: Kendine iyi bak baba.
6: Otto ve ben gittikçe yaşlanıyoruz. Eskisi kadar iş yapamıyoruz.
5: Fıtık ameliyatı olmalıyım ve bunu kısa süre içinde yaptırmalıyım.
4: Daha iyi bir baba olmayı öğreniyorum. 3-2-1 evet. Burada olmamın temel nedeni oğluma yardım etmek. İlişkimiz üzerinde çalışacağız ve bir takım olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz.
1: Merhaba.
4: Kızım Jules ziyarete geldi. Gel benim torunum. Oho.
3: İşte oldu.
0: Şimdi.
1: Hadi, hadi.
0: 80 zorlu Alaska yılından sonra Yul Kilcher'ın mirası tehlikede.
5: Sıkı çalışma olmadan onun mirası kurtulamayacak. Buradan uçmayalım da.
6: Ah hayır.
2: Yenilenmedikleri için ortadan kaybolan 6-7 krevi biliyorum. Merhaba.
5: Evet.
7: Bir Kilcher erkeği olarak bu arazide kendi evimi yapmak benim görevim.
0: Kilcher'lar daha önce hiç yapmadıkları çapta bir yenileme için cephanelikteki bütün ağır makineleri ateşliyorlar.
2: Vay canına.
0: Ama bu yıl için koydukları büyük hedeflerle...
6: Vay canına, hayır.
0: Kilcher'lar çiftliklerini yenileyip ailelerinin mirasını koruyabilecekler mi?
4: Eğri gidiyorsun Jules. Düz gitmen lazım.
1: Bütün hayatım boyunca hiç motorlu testereye dokunmamıştım.
6: Baca dayanıyor. Buraya gelmelisiniz.
5: Koş koş koş koş koş. Sürmek ister misin?
2: Benim çocuklarım var.
5: Benim de. Vay canına.
8: Evimiz orada. Bebeklerim de içeride.
1: Ivan! Kimse teknede senin yanında olmak istemiyor. Ailede gelen bir tek ben varım. Bana bağırman için gelmedim. Yardım etmek için geldim.
2: Tamam Charlotte, geldim. Hadi diğer tarafa çevirelim. Ben buradan, sen oradan tut hadi. Hadi hadi hadi hadi. İşte oldu.
6: Ah hayır.
1: Kaçıyorlar. Bufalo sürüsü gitmek üzere.
5: Hadi hadi hadi hadi. Hey hey hey.
8: Alaska'da yaptığım en çılgınca şey.
5: Vay canına. Sometimes

0: 80 yıl önce Yul Kilcher ailesine bir ev kurmak için Alaska'yı seçti.
1: Seni Alaska'ya getiren neydi? Bana bunu açıklayabilir misin?
2: Toprak arıyordum ve Alaska'ya bakmaya karar verdim. Bana uygundu. Çim, güzel toprak, balık, av hayvanı.
0: Zamanına göre yaratıcıydı ama zaman çiftliği yakalamıştı.
1: Tamam, işte başlıyoruz.
0: Kilcher ailesinin artık tamirat ve yeniden yapım için bir araya gelmesi gerekiyor.
3: İşte oldu.
1: Gidiyor.
0: Böylece onların mirası ve Yul'un hayali yaşamaya devam edecek.
4: Büyük babam Yul bu çiftliğe 38'de başlamış ve o zamandan beri çok fazla yenileme olmamış. Birçok bakım, yama işi olmuş ama ormanın çayırları geri almaya başladığı, sürekli tamir ettiğiniz traktörlerin bozulup durduğu bir zaman geliyor. Çok zorlu bir zaman.
1: Bir şey bozuldu.
4: Ama büyük babamın, babamın, ailemin bunca uğraşının boşa gitmesini istemem. Şimdi bırakma değil, daha da zorlama zamanı.
1: Ailemin mirasını devam ettirmek için çok çalışmak gerekiyor. Ve iddialı bir proje listemiz var.
5: Halatı gergin tut. Muhtemelen bu yılın büyük projelerinden biri Shane ve Kelly'nin evini yapmak. Tamam evlat, iyi görünüyor. Ve koyun ucu. Orada evler var, çit var. Onların bakıma ihtiyacı var.
1: Şimdi ilerleme kaydediyoruz.
5: Ailemin hayali ve mirası, sadece yollara bakmayı, binalara bakmayı bırakırsak kaybolma riskiyle karşı karşıyadır.
1: Oo!
6: Bizim ev uzun zamandır bu arazide. Sanırım orijinal olarak 70'lerde yapılmış. Son 40 yıldır hiç bakım yapılmamış ve biraz yenilemeye ihtiyacı var.
7: Merhaba Blackstar, nasılsın bakalım?
6: Atım Blackstar uzun yıllardır çiftliğimiz için çok faydalıydı ama yaşlanıyor. Yani ona bir ahır yapmam gerekiyor. Bunu başarabilirim umarım.
1: Artık sürekli suyumuz tükeniyor. Daha çok çocuk, daha çok ev var. Tamam. Çok iyi bir şey gibi görünmeyebilir ama bu bana su sağlayacak. Şu anki su sistemini geliştireceğim. Ve bu yıl birkaç tank gömmeyi umuyorum ki böyle bir sorunum olmasın.
4: Evimin altına tahta taban koymak, onun zamana direnmesine yardımcı olacak.
1: Hadi oraya bir çatı koymalıyız. Bizim bir şeyler katmadan bu çiftliğin hayatta kalması imkansız. Bu zor olacak. Miras ölür, çiftlik ölür. Vay canına.
0: Kilcher'ların miraslarını korumak için iddialı bir planları var. Ama son 4 yılın en kötü fırtınası işin o anda durmasına neden oldu. Aile kardan çıkana kadar hiçbir yenileme mümkün değil.
1: Merhaba Ivan.
6: Dün gece biraz daha kar yağdı.
1: Evet, derinleşiyor. Merhaba millet.
5: Hadi. Bugün buradaki amacımız çok basit. Ekipmanı bulup onları çıkarmalı ve sonra çalıştırmalıyız. Sonra da işi yapmalıyız.
1: Bence ayrılıp farklı yönlere gidelim. Tamam. Şimdi ilerleme kaydediyoruz.
0: Kilcher'ların kır evini yenileme planı, Shane ve Kelly'nin evine erişimi açmakla başlayacak ki inşaat devam edebilsin. Atsley ve Jane eve bir yol açacak ve Ats da arkalarından gelip ailenin hızar makinesini teslim edecek. Ott ve Ivan karla kaplı saman stokuna ulaşmayı planlıyor. Böylece kumsala giden tehlikeli arka yolları açabilecekler.
4: Temel olarak Shane ve Kelly'nin evine giden yoldaki karı kürümek istedik. Bunu yapmak için kar püskürtücü gerekiyor. Kar püskürtücüyü kullanmak için traktöre ihtiyacımız var. O traktöre bağlanıyor ve o yüzden önce onu açmalıyız. Kar püskürtücü bağlandıktan sonra umuyorum iyi çalışacak. Hadi bakalım bas. Yerine hazır.
1: Herkes bir makineye geçecek ve onları çalıştıracağız.
4: Yürü, gidiyoruz. Yürü, hadi, yürü, hadi, yürü. Hadi.
1: Herkes farklı bir yöne ilerlesin.
4: Hadi çabuk.
7: Evet. Biraz daha iş.
4: Hey, basçıya ihtiyacın var mı? Ben bayağı iyiyim. Kır evinde kar kürüyorum.
7: Kar küreme olimpik bir oyun olsaydı kazanabilirdim.
4: Plan şu, ona bir şekilde bağlayıp buradan çıkarmak istiyorum. Ve sağlam bir yere çıkaracağım. Hızlı bir operasyon olmayacak. Daha az konuşma, daha çok küreme.
7: Bu şey gerçekten gömülmüş.
4: Shane'in evinde yapması gereken çok iş var ve şu anda oraya gidemiyor. Çünkü kar çok derin. Ona yardım etmek önemli. Ailemin geçmişte iyileşme sürecinde bana çok yardım etti. Bu yıl bana yardım edenlere bir şeyleri geri vermeye odaklanmayı düşünüyorum.
7: Yeterince büyük mü?
4: Kar püskürtücü 3-4 yıldır hiç kullanılmadı. Etrafında otlar yetişmiş. Yazları toprağa gömülmüş ve orada donmuş. Kar püskürtücüyü bağlayacağız. Umarım iyi çalışır ve kar püskürtebiliriz. İşte oldu. Onu biraz kaldırıp yerine sokmalısın.
7: Tamam, dur.
4: Eline dikkat et.
7: Elime dikkat ediyorum. Benim kadar yaşlı bir kar püskürtücüye bakıyorum. Üzerinde boyadan çok pas var. Ve çiftlikte bu normal. Evrende daha yeni, daha havalı kar püskürtücüler var biliyorum ama bizde öyle bir şey yok.
4: Oo, anne. Bu temel olarak donmuş topraktan donmuş toprak çıkarmak gibi. Biraz zorlu olmaya başladı. Ah tanrım. Vay canına. Traktörle çalışırken hiçbir şey işe yaramazsa ön tekeri kaldırıyoruz. Bazen kurtulmanız veya yerden bir şeyi sökmeniz için debriyajda bas çek numarasını yapman yeterli oluyor. Bu noktada bayağı çaresiz hissediyorum. Eğer püskürtücüyü çıkaramazsak Shane'in evine yolu açamayacağız ve başarısız olmak istemiyorum.

0: Birkaç kilometre ötede Otto ve oğlu Ivan acımasız kar fırtınasından makineleri çıkarmaya uğraşıyor.
1: Şu anda dozeri çalıştırıp onunla biraz kar kürümek gerekiyor. Babam gidip kürüme kamyonuna bakacak. Onunla bir şeyler itmeye başlayacak. Umuyorum yapmamız gereken işi yapabiliriz.
2: Bu yaşlı kıza hiç isim vermedim. Bazı insanlar Bessie demem gerektiğini düşünüyor ama çok fazla Bessie var. Belki Rudy. Ama Rudy'nin kırmızı olması gerekiyor. Mavi demek de istemiyorum. Brutus'a ne dersiniz? Geçişimizin büyük kısmı için kumsal yoluna ihtiyacımız var. Ve orası açılana kadar sığır toplayamayız. Kömür alamayız, balık tutmaya gidemeyiz. Bir acil durum olursa kumsala gidemeyiz. Yani bunun en kısa sürede yapılması gerekiyor. Oho! Hadi yapalım şu işi.
1: Bu yıl plan çiftlikte daha fazla yenileme yapmak. Bundan önce saman stoğuna ulaşmam gerekiyor ki inekler ve atlar için samanımız olsun. Kır evinde yaptığım her iş gelecek için hazırlanmak. Her şey sonunda atları ve inekleri kışa hazırlamaya dönüşüyor. Geleceğe hazırlanmak. Ve şu anda samanımızın sonundayız. Ve stoğa ulaşmak için buldozeri alıp karı kürümemiz gerekiyor. Vay canına. Paletler aslında bayağı tehlikelidir. O dozer muhtemelen 9 ton ağırlığında. Bu buz pateni takmış 9 tonluk bir çelik blok gibi. Çok hızlı bir şekilde aşırı derecede tehlikeli hale geliyor. İşte bu yüzden kumsal yoluna götürmek istemedim. Yüce Tanrım!
0: Birazdan.
2: Bu dar alanı geçebilirsem... Hayır, lanet olası.
3: Uzak durun, uzak.
2: Oh.
3: Bu çözecek.
4: Bu bitmiş. Günüme öfkeli olarak başlayamam.
1: Yüce Tanrım. Olamaz. Bu bayağı çılgıncaydı. Dozer buzlu yollarda gitmeyi gerçekten hiç sevmiyor. Ama yapmamız gereken de bu. Bu iyi değil.
0: Arka yollara giderken kar küreme ihtiyacı Otto'yu tehlikeli bir duruma düşürdü.
2: Kumsala giden yoldaki karı kürememiz gerekiyor. Dozer çok sıkıntılı. Kaymaya başlarsa buz pateni gibi olur. Bir anda ölebilirim. Bence bir kaza olursa küreme kamyonu daha iyi bir seçenek. Eğer bu dar alanı kaymadan geçebilirsem... Evet, kenara yaklaştım ve arka lastiklerimin sıkıntı yaşamaya başladığını fark ettim. Lanet olsun. Lanet olsun. İleri giderek kurtulmaya çalıştım. Başardığımı sanmıştım. Lanet olsun. Oo, oho. Tanrım. Lanet olsun. Lanet olsun. Bu noktada gidip dozerle Ivan'ı bulmalıyım. Yani tehlikeli olsa da bu kamyonu yola çıkarmaya çalışmalıyız. Ailemin mirasını devam ettirmek için çok çalışma gerekiyor. Ve bu yollara çaba harcamazsak birkaç yıl içinde hepsi gitmiş olabilir.
0: Çiftlik için bir gelecek hazırlamak, Kilcher'ların günlük işlerini göz ardı edebilmesi anlamına gelmiyor. Ve tünel seralarında Ivan'ın karısı Eve, bahar işlerine erken başlıyor.
5: Burada biraz kar var. Kar neredeyse belime geliyor. Ve seraya giden düzgün bir yolumuz olmazsa, hiçbir şey olması gerektiği hızda ilerleyemeyecek maalesef. Toprağı hazırlamamız, gübre yaymamız... Her şeyi hazırlamamız gerekiyor. O yüzden oraya gidip işe başlamam gerekiyor çünkü dışarıda ekim yapmaya hazır olmadan uzun süre önce orada ekim yapacağız. Benim kazıcıyı kullanmam gerekiyor. Çünkü çiftlikte kar kürümek için kullanılmayan tek alet o. Muhtemelen bu iş için ideal araç değil. Kazıcılar buz ve karda hiç iyi değildir. Evet, tamam. Ah, tanrım. Ah. Kazıcıyı daha önce sadece bir kere kullandım. Kardeşimin bahçesinden toprak çıkarmak için. Vay canına.
6: Bir şeyleri bozma.
5: Ah, ağır makineleri kullanmayı öğrenmem iyi bir şey. Ama bu her zaman gergin bir durum tabii ki de. Belki şimdi önündeki bıçağı kullanabilirim. Bununla biraz yol açabilirim. Ne dersin? Kim bilir? Vay canına. Kim bilebilirdi bunu? Bir düdüğü varmış. Ah. Saplandım. Ah, kurtulmak için Ivan'ın yaptığını gördüğüm bir şeyleri deneyeceğim. Ama Ivan'ın bunu nasıl yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü aynı anda 4 kontrolü kullanmam gerektiğini sanıyorum. Aman tanrım. Şöyle yapıyor. Sanırım böyleydi. Evet. Kepçeyi yere koyuyor. Ah. Ah. Nefesimi tutuyorum. Bu yıl amacım kazıcıda çok daha iyi olmak. Bu yapabileceğim şeyler konusunda yeni kapılar açacak. İşte oldu. Ve kendime yeter olma konusunda bana yardım edecek. Yürü, yürü, yürü, yürü. Evet. Evet, işte bu. Tamam.
7: Oho!
5: Aman tanrım. Ne işte ama. Bu ağaçları budamam gerekiyor. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu seranın var olmasının tek nedeni bahara erken başlayabilmek. Burada bir sürü yeşillik, sarımsak ve meyve ağacım var. Ve burada güzel kompost yanımda. Ve bu arkadaşlar, bunlar kirazlar ve eriklere aşı yapmak gerekiyor. Ve biraz budanmalılar. Bayağı dağılmışlar yani. Biraz peşlerine düşmemiz gerekiyor. Budamak ve aşı yapmak için yılın en iyi zamanı sıvıların taşınmaya başladığı andır. Aslında sıvıların taşınmaya başlamasından hemen önce. Çünkü onlara sıvı gelmeden koyduğunuz yeni dalların ölmesini istemezsiniz. Bu sıvılar yeni bitkinize hayat getirir. Ve ayrıca ağaç bütün enerjisini sarf ettikten sonra dallarını kesmek istemezsiniz. Yani bir nevi, evet. Kış sonu, yani bahardan hemen önce bu arkadaşları budayıp aşılayabilirsiniz. Dışarıda belki kar olabilir ama serada işlere başlamamız çok önemli. Burada ağaçlarımızla çalışıyoruz. Ben bahçede yere paralel uzanan dalları kesiyorum. Çünkü burada dolaşmak için alana ihtiyacım var. Tamam. Evet. Evet. Şimdilik iyiyiz. Bu bir başlangıç. Ayrıca başlangıç için eşyalarıma ihtiyacım var. Çünkü burada bahar kısa zamanda gelebilir. Tamam, mükemmel. Bunlara ulaşmam gerekiyordu. Çünkü alana ihtiyacım var. Tamam. Evet. Evet. Şimdilik iyiyiz. Bu bir başlangıç. Ayrıca başlangıç için eşyalarıma ihtiyacım var. Çünkü burada bahar kısa zamanda

0: erteleniyor. Bu yılki en büyük hedef, Shane ve Kelly'nin evinin tamamlanması. Ama son 4 yılın en büyük fırtınasından sonra Atsley ve Jane kar püskürtücüyü yerinden çıkarma gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumda.
1: Durum nedir ateşli çocuk, donmuş mu?
2: Donmuş.
1: Bu sinir bozucu çünkü kapınızdan çıkıp kar püskürtücünüze, traktörünüze binip işe koyulmak güzel olur. Ama bir nedenden ötürü işleri zor yoldan yapmayı seviyoruz. Bunun her dakikasına bayılıyorum. Hayır. Zar makinesini çıkardın öyle mi? Sen de işe koyulmuşsun. Biz koyulmadık.
3: Oradaki kar püskürtücü değil mi?
1: Evet, donmuş.
3: Kar püskürtücü donmuş. Yani başlamadan önce buradaki seçeneklerimize bakıyoruz.
2: Bu çekme demiri buraya koyabiliriz ve yeterince kalabilir. Çünkü tek yapmamız gereken 2-3 santim çekmek. Traktörün hidrolik pistonu var. Ve çekme demiri o piston sayesinde aşağı yukarı hareket ediyor. O yüzden püskürtücünün bağlanmaması gereken bir yerine bağladık. Böylece onu biraz olsun yukarı kaldırmayı umuyorduk.
3: Böyle bir şey buzda saplanıp kaldığında traktörün hidrolik pistonunu kullanarak onu kaldırmak, altına girmek ve onu kırmaya çalışmak en iyi yöntemdir.
1: Biraz hareket ediyor.
3: Evet.
1: Evet.
3: Şimdi biraz ileri git. Bu sağlam. Atsley düşünmek, bilgi toplamak ve işi yapmanın bir yolunu çözmek konusunda iyi.
2: Şuna bakın. Şaka mı bu?
3: Bence babam bana iyi öğretti ve ben de bunu oğullarıma aktardım.
2: Sonunda kar püskürtücüyü yerinden çıkardık. Bu şey bir süredir çalışmadı. O yüzden şimdi onu çevirmeye çalışmalıyım. Çok düşük devirde başlayacağım. Evet, bu bayağı düşük. Şaka mı bu?
1: Çalışmaya hazırım ve sonra bu oluyor. Bir sorun daha. Bilirsiniz. Her neyse ama bu çok sinir bozucu. Gerçekten üzüldüm.
2: Çalıştıramıyoruz. Yani şimdi onun sorununun ne olduğunu çözmeliyiz.
0: Bu sezonda...
4: Yangın evimize doğru gidiyor.
1: Hey dur! Drama olmadan sığır gütme olmaz.
3: Lanet olsun.
5: Aman tanrım.
2: Çevirelim Charlotte. Ben tuttum. Hadi. İşte oldu.

0: Çiftlikte kamyonu kara saplanan Otto'nun samanlığa kadar yürüyüp Ivan'ı bulmaktan başka bir çaresi yok.
1: Ben atları ve inekleri besleyebilmek için samanlara giden yolu açmaya çalışıyordum. Ve nihayet kürümeyi bitirdim. O yüzden bir rahatlama hissine kapıldım. Buldozerle kapışmak mı istiyorsun?
2: Kara saplandım.
1: Çekmek gerekiyor. Burada bir zincir var. Bak, işte burada.
2: Hadi gidelim.
1: Hadi gidip yapalım.
2: İşte gidiyoruz. Yolu açmamız gerekiyor. Kumsal yolu büyük makinelere göre bir yer değil. Yollar çok dik ve tehlikeli. O yol neredeyse dik sayılır. Oho, vay canına. Tamam, işte burada. Virajı dönünce. Burada dikkatli olmalısın. Yol buzlu. Buzda kaymak istemezsin Ivan.
1: Bu dik yamaçlarda buzun üzerinde buldozer kullanmak, yan yana kaymaya başlarsanız süper tehlikeli olabilir.
2: Beni çok korkutuyorsun evlat.
1: Kimsenin yaralanmadığından ve başka bir şeyin yolda kalmadığından emin olmalıyız. Bu büyük bir sorun olurdu.
2: Burası çok kaygan.
1: Tamam, dikkatliyim.
2: Tamam, dur, ben ineyim.
1: Burada ters gidebilecek birçok potansiyel var. O yüzden şimdi yapmamız gereken işi sağlama alıp bu kamyonu çıkarmak.
2: Karda yolda kalmak gibisi yoktur. Sanırım bu bıçağın ucuna bağlayabilirim.
1: Babamın çok farklı düşünme becerisi var ve bu beni hep şaşırtıyor. Ve sanırım o büyürken aletler ve makineler açısından benimkine göre çok daha az imkan vardı. Şimdi daha fazla.
2: Tamam. Bakalım ne olacak.
1: Ondan çok şey öğrendim. Ama nihayetinde...

0: onun benden 30 yıl daha fazla deneyimi var. Öğrenecek çok şey var.
1: Bu şeyden kaymamaya dikkat et.
0: Biliyorum. Bunu planlamıyorum. Buldozere manevra yaptıracak çok fazla alan yok. O yüzden kamyonu oradan çıkarmak biraz zor olacak. Hazır mısın?
1: Evet.
0: İşte başlıyoruz.

0: Bunun olacağını sanıyordum. Gittikçe dikleşmeye başladı. Aman tanrım. Çiftlikte size yardım edecek bir oğlunuz olması harika bir şey. Ailenizin yardım etmek için yanınızda olması en büyük olay. Sanırım başladığım şeyi bitirmem gerekiyor, öyle değil mi?
1: Kamyonu çıkardık. Ben işimi bitirdim. Tepeye tırmanacağım ve babamın kumsala ulaşmasını umacağım.
0: Hadi gidelim. Bu düşündüğümden de daha uzun sürdü. Bu sıkı çalışma devam etmediği sürece bu çiftliğin hayatta kalması imkansız. Yani hava kararmadan kumsala ulaşmam gerek.
2: ...320 kilometre ötede Shane ve eşi Kelly Anchorage'dan eve geliyorlar. Kelly için ileri seviye tıbbi yardımı aldıktan sonra evlerini bitirme zamanı gelecek.
3: Kasabadan çıkmak güzeldi.
4: Ve eve dönmek. Evimizi yapmaya başlamak.
3: Evet, başlamak için sabırsızlanıyorum. Kelly'nin doktorla görüşmesinden sonra belki çiftlikte yaşayamama endişelerimiz vardı.
5: Beyin MR'ının sonuçları burada ve çok düşük bir anormallik var. Bu genel olarak iyi bir sonuç.
3: Karımın MS hastalığı var ve günün sonunda o hala çiftlikte yaşamak istiyor diyebilmelisiniz. Babamla ve abimle konuştum. Bu yıl gelip bize yardım edecekler.
4: Buna gerçekten ihtiyacımız
3: evet,
4: olacak.
3: Evet, buna ihtiyacımız olacak.
4: Bu yıl gerçekten efor sarf etmemiz gerekiyor. Buna yeterince zaman ayıracağız.
3: Çiftliğe geri dönüyor olmak gerçekten güzel.
4: Ev gibisi yok.

0: Çiftlikte Atsley, Ats ve Jane, Shane ve Kelly'nin evine giden yolu açmak için makinelerle mücadele ediyor.
1: Oho! Son 3 yıldır öylece duruyordu. O yüzden kar püskürtücünün ana bıçağının etrafını yosun ve otlar kaplamış. Bu da bıçağın dönmesine engel oluyor tabii. Bunu onarmak zorundayız.
2: O da ne?
1: Cevabı getirdim. Sorunun çözümünü buldum.
2: Tamam, bir ateş yakacağız.
1: Uzak durun.
2: Dikkat edin.
1: Çiftlikteki en sevdiğim aletlerden biri pürmüz. Bu harika bir şey. Onunla bir şeyler yakıyorsunuz. Bunun adrenalin kısmı var. Çünkü bu patlayıcı. Eğer yanlış yaparsanız tehlikeli şeyler olabilir. Çekil, çekil, çekil. Ve ayrıca pratik. Onu kullanmayı bilmek ilginç.
3: Lanet olsun. Gidin.
1: Kendinize yetmek ve topraktan geçinmek için kesinlikle gerekli bir şey. Evet.
4: Pürmüz gerçekten iyi bir alet çünkü her şeyleri eritebiliyor. Ben orada oturup kova kova buz kırmak istemiyorum.
1: Evet. Şimdi ilerleme kaydediyoruz.
4: Eğlenceli bir oyuncak. Oyuncak değil, bir alet ama biz oyuncak muamelesi yapıyoruz.
2: Dur bir deneyeyim. Isınmaya başladı.
1: Aldım.
2: Sıcağı seviyoruz. Sıcağı seviyoruz.
1: Hareket ediyor dostum.
2: Hanımlar beyler, buna çiftlik yaratıcılığı denir.
1: Artık çalışacak.
2: Çok güzel. Çiftlik hayatının tanımı sıkı çalışmak. Yaratıcılık, çözümler bulmak, çok az malzemeyle fazla iş yapmaktır.
1: Sana bunu aldım. Bu senin için bir hediye.
4: Teşekkürler, bayıldım.
1: Ben yaptım. Alacağım. Neden hediyemi almıyorsun? Tamam, bunu sakla. Bu senin için.
4: Lee'nin evde olması güzel. Çünkü o komik. Yani sevgi kısmı var, evet, ama asıl önemli olan komiklik. Gerçekten.
1: Bakalım çalışacak mı?
2: Hadi bakalım.
1: İşte başlıyoruz.
2: Evet.
1: Tanrı'ya şükür. Artık işe başlayabiliriz. Saatler önce başlamış olsak da.
2: Bu hazır. Zafer!
1: Karlı yolda görüşürüz.

0: gün ışığının hızla azalmasıyla Atsley, Ats ve Jane, Krev'ini yenilemenin ilk büyük projesi olan Shane McKellen'in evine giden yolu açmak için acele ediyor.
1: Kızar makinesini Shane ve kedilere götüreceğiz. Bu yaklaşık 3 kilometre. Ne yazık ki ilerlemenin tek yolu geri gitmek. Çünkü kar püskürtücü böyle çalışıyor. İşte gidiyoruz.
2: Evet.
1: Kar püskürtücü traktörün arkasına bağlandığı için o arkaya bakıyor. Bu yüzden de geri gitmelisiniz. Yani durum bu dostum. Bunu aşmak imkansız. Bu kesinlikle zor olacak.
2: Artsın Shane ve kellelere götürmek istediği bir hızar makinesi var. Ben de ATV'deyim. Büyük ihtimalle bir şey yolda kalacak. ATV onları itebilir ve çekebilir. Bir vinci var. Umarım yolda kalmazlar ama kalırsa ben onu çıkarmak için buradayım.
1: Bu noktada günün en sıcak anındayız ve kar gittikçe yoğunlaşmaya başlıyor. 30'a 30 yoğun bir kar kütlesi 5 ila 7 kilogram arasında gelir. Bu da kar püskürtücünün kaldırmayacağı bir şey. Şu anda çayırın kıyısındaki U dönüşündeyim. Shane ve Kelly'nin evine doğru bakıyorum ve bu arazinin bu yaptığım iş açısından çok daha zorlu olacağını fark ediyorum. Çayırlarda rüzgar esince o karı alıyor ve ormana atıyor. Farklı bir tür kar yoğunluğu var ve bunu başarabilmeyi umuyorum. Yoksa Shane ve Kelly evde çalışmaya umduğumuz kadar erken başlayamayacak.
2: Gün ışığının azalması dışında iyi gidiyoruz ama çok da yaklaştık. Umarım başarılı oluruz. Az kaldı.
0: Kilcher çiftliğinde kar yığılmış ve yenilemeleri geciktiriyor. Bütün ağır makineleri kullanımda olduğu için Otto küreme kamyonuyla daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor.
3: Gün kısalıyor. Küreme kamyonuyla kumsala ulaşmalıyım. Bu arka yollar korkunç dik. Yol kaygan. Her zaman kenarı göremiyorsunuz. Kumsal yolunu küremek için gereken dikkat seviyesi 1 ila 10 arası bir ölçekte. 14,5. Vay canına. Kıyıya yakın olmak gerçekten ürkütücü. Bir tarafınızın büzülmesine, adrenalin salgılamanıza neden oluyor. Çünkü her an bir şeyden ping sesi gelebilir, bir aks kırılabilir, zincir kopabilir, bıçakta bir şey arıza yapabilir. Yokuş aşağı iniyor olmamıza rağmen gerçekten çok zorluyorum. Lanet olsun. Oh evet, oh! Kumsala ulaştım. Oo! Yani bugün yolları açmak için yola çıktık. Hava kararmadan yukarı çıkmalıyım. Birkaç sıkıntı yaşadık ama günün sonunda işimiz bitti. Vay canına, bu iyi bir iş.
0: Kumsalın üzerindeki ormanda Atsley, Ats ve Jane, Shane ve Kelly'nin evine ulaşım sağlamak için yolları açmaya çalışıyor.
2: Çok mu dik? İşte orada.
4: İşte geldik.
1: İşte bu son görüntü. Bütün gün boyunca çalıştık. Bu bayağı zor bir iş oldu.
2: Bu tepeden inmek çok mu zor yoksa gün batıyor diye mi böyle?
1: Bu kadar geldik, şimdi bırakamayız. Ben sadece arkama bakmaktan yoruldum. Başka bir sürücü arıyorum. Aşağı indirmek istiyor musun?
2: Tamam.
1: Tek yapabileceğin kovulmadan önce denemek. Boynum tutuldu, sırtım tutuldu. Her şey acıyor, her yerim ağrıyor. Ve hava kararıyor. Evet, işte bu gazın. Al bakalım.
2: Tanrım, geri gitmek.
1: Tamam, bu kolla onu kaldırıyorsun. Arkana bak.
2: Neden geri giden bir kar püskürtücümüz var? Ama elimizdeki bu.
1: 2000'e getir. Daha önce bu traktörü hiç kullanmadı. Daha önce kar püskürtücüyü hiç kullanmadı. Neden onu kurtlara atıp hadi bakalım demiyoruz? O intihar koluna iyi tutun.
2: Ne?
1: İşte gidiyorsun. Tamam, düz git.
2: Sadece 800 metre kaldı ve gün batmadan bunu bitirmek istiyorum. Burada çok fazla baskı var. Aman Tanrım. Evet. Shane'in kabinini görünce çok mutlu oldum. Evet, geldik dedim. Sonra bir eve değil, dört direk ve bir çatıya baktığımı fark ettim. Aman Tanrım, bu çok uğraş. Bilin bakalım gençler, size bir yol açtık ve yapacağınız iş için size bir alet getirdik.
4: Evet. Zor bir iş yapmanın, bir engeli aşmanın verdiği kadar iyi bir his yoktur.
1: Kapat onu.
4: Zaman sıkıntınız vardır. Zorlarsınız ve başarırsınız. Gün batarken oraya vardık. İş bitti. Bundan daha iyi bir his yok. Sayı! Aferin Jane.
1: Bu yıl çok sert kış geçirmiş olmamız çiftliğin bir yenilemeye ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Bu gerekli.
2: Sihirli.
5: Otto bütün kış boyunca o ağaçları kaplamalısın deyip durdu ve şimdi bir şey onları yiyor. Burayı gerçekten götürmüşler. Çok kötü durumda. Yükseklerde o kadar çok kar var ki geyikler bizim bölgemize geldiler. Meyve ağaçlarının dallarını yemeye bayılıyorlar. Eğer gelecek sonbaharda elma yemek istiyorsan bu ağaçları kaplayıp onlara daha iyi bakmalıyım. Bu file geyiklerin dalları yemesine engel olacak. Kesinlikle onları korumak için harika bir yöntem bu. Evet, iyi olacak. Tamam, artık o lanet geyik bu ağaca ulaşamayacak.
0: Evlerine giden yol artık açıldığı için Shane ve eşi Kelly, Ats ve eşi Bonnie ile birlikte yılın ilk büyük projesinin inşaatına başlayabilir.
6: Ailemin her nesli bu çiftlikte bir ev yaptı. Büyük babam, babam. Bir Kilcher erkeği olarak bu arazide kendi evimi yapmak benim görevim gibi hissediyorum.
4: Güneşli bir günümüz var.
6: Bu güzel olur.
7: Tamam, neyle başlıyoruz?
6: Hızar makinesini çalıştırmalıyız.
4: Sen jikliyi çek, ben birkaç tur çevireyim.
6: Tamam.
8: Yakıt alıyor gibi gelmedi. O yüzden motor çalışıyor mu ona bakmak istiyorum. Bazen benzini yukarıdan döküp onu yakıt olarak kullanabilirsiniz. Ve mekanik pompaya hortumdan yakın pompalaması için zaman verebilirsiniz.
4: Şunu tespit ettik ki benzin biz koyunca çalışıyor ama o benzin bitince çalışması duruyor yani.
6: Belki o zor çalışırken biraz benzin dökersek.
4: Daha fazla benzin koyup daha uzun süre çalıştırmanın bu sorunu çözeceğini mi düşünüyorsun sen?
6: Evet.
4: Deneyelim. Denemesi ucuz bir şey ama bu işe yararsa çok şaşırırım doğrusu. O biraz inatçı, her zaman babasını dinlemek istemiyor ve her şeyi kendi istediği gibi yapmak istiyor. Tamam, çevir. Üzgünüm, çalışacak sanmıştım.
6: Sadece biraz jikle çekili olarak çalıştırmak istedim.
4: Biliyorum, bence çok uzun süre çekili kaldı. O yüzden.
6: Evet, üzgünüm. Babanızla çalışmak zor. Bu inşaatla ilgili olduğu kadar insanlarla ve ilişkilerle ilgili.
4: Ben bırakıyorum. Bu bozuk. Günüme öfkeli olarak başlayamam.
7: Erkekler birbirlerine sinirleniyor. Siz biraz geride kalıp onlar görmeden gülmeniz gerekiyor. Sonra bir şeyleri karıştırmaya başladım. Bir şeyin işe yaraması gerekiyordu. Bu küçük kol ne işe yarıyor?
4: Hangi küçük kol?
7: Burada bir kol var. Bunun açık olması gerekiyor mu? Alttaki küçük bir vananın hareket ettiğini fark ettim.
4: O ana depo olabilir.
7: Hareket ediyorsa bir işe yaramalı.
6: Evet.
4: Kelly bir vana fark etti. Onu çözdükten sonra çalıştırdık. Çalışmaya devam etti. Hayat güzel. Bu noktada çalışmaya başlamaya hazırız artık. Bu tür bir yapı için kullanılan terim yığma, odun, ev. Yapı malzememizin büyük bir kısmı ayrılmış ağaç olacak. Ve onların her birinin arasında harç olacak. Bu çok farklı, çok zorlayıcı. Shen'le bu geleneği takip ettiği ve bunu kendi yöntemiyle yaptığı için gurur duyuyorum. Evet! Düzen tutturmamız zaman aldı ama kısa süre sonra herkes üstüne düşeni yapmaya başladı. Evet, zorlayın, zorlayın!
6: Başından sonuna kadar bütün süreci tamamladığımız için gayet iyi hissediyorum. Şimdi işimiz bunu tekrarlamak. Sanırım doğru yoldayız. Bunun gibi 5 sıraya daha ihtiyacımız var.
7: Bu o kadar kötü değil.
4: 5 gün daha. Oğlum Shane'in evini yapmasına, eski yöntemleri öğrenmesine yardım etmek ve ailemi mirasını devam ettirmek bu evi yapmanın amacı buydu.
6: Yarın sıfırdan başlarız.
4: Hazır mısın?
7: Tamam.
6: Ev her zaman 4 duvardan fazlasıdır. Sevgidir, ailedir ve bu durumda bizim mirasımız ve hakkımız. O yüzden evi bu yıl bitireceğimizi düşünüyorum. Evet.
0: Alaska Son Sınır'ın bu sezonunda. Kilcher'lar çiftliği yenilemek ve miraslarının kurtulduğundan emin olmak için her şeyi riske atıyor.
5: Lanet olsun.
1: Bu yıl biraz zorlayacağız ve evlere bakım yapmadan, onları geliştirmeden yaşadığınız bu hayatı kaybedersiniz. Bu zorunlu.
5: Baca yanıyor, buraya gelmelisiniz.
3: Yürü, yürü, yürü. Bu binalara, çitlere ve yollara zaman ayırmazsak birkaç yıl içinde her şey gidebilir.
7: Orada, orada, orada.
3: Yardım etmeye çalışıyorum.
7: Kalabalık ediyorsun, dur. Şimdi kes. Helikoptere peşlerine düşmesini söyle, kaçıyorlar. Otoyla büyük maceraya atıldım. Vahşi bufalolar tehlikelidir.
3: Koş, koş, koş, koş.
7: Çok zorlu, çılgın. Yukarı kaçıyorlar. Şu anda kesinlikle ağlıyorum.
3: Hey, hey, hey, hey.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Dikkat çekin.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Burada biraz kaos var.
8: Hayata hoş geldin.
4: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Bugün masaya milyonlarca dolar serilebilir.

0: O.
1: Ne? Olamaz.
0: Şuna bak.
1: Vay canına. Vay canına. Rengi çok güzel.
2: Devamı da gelsin, tamam mı? Aferin.
1: Aferin dostum. Vay, vay canına, vay canına.
0: Bir tane daha mı?
1: Sabırlı ol.
2: İnanılmaz.
1: Hala şahin gibi gözlerim var dostum. İlk masa için gerçekten iyi bir başlangıç beyler. Bu inanılmaz. Bir tane daha mı? Aa Luka, aferin.
0: Harika.
1: Aferin.
0: Aferin çok kardeşim. İyi.
2: Ha, şuna bak.
1: Bir tane daha mı?
2: Nasıl kaçırdın Mark?
1: Aa, bak bir tane daha var.
2: Öyle mi? Sen de mi buldun ha? Oo.
0: Aa, bir tane kırmızı var.
1: Evet, altında ya kırmızı
2: evet,
1: çizgi
2: sen
1: var.
2: Sende kırmızı var. Ben de sadece yeşil. Bu sonuncusu.
0: Tamam, bakalım evet. Elimizde evet. Ne var?
2: Büyük parçalar da var.
1: Evet, daha da iyi oluyor.
2: Neden?
1: Bizden sakladın mı? Bu sabah çukura indim ve... Bakın ne buldum.
0: Oo. Oh. Vay canına.
1: Fena değil değil mi?
0: Pastanın çileği gibi öyle değil mi?
3: Çığlıkların elinde tüm renk spektrumunu içeren siyah ve kristal opaller var. İşlenmemiş halde büyük taşlar 2.1 kilogram ağırlığında.
2: Peki ne düşünüyorsunuz?
0: Ah, orada kesinlikle birkaç yüz bin dolar olması gerekiyor.

0: Bugün çok amaçlı aletleri ele alıyoruz. Birden fazla iş yapan aletleri. Mesela Blade Runner. Hızlı mod değiştirme özellikli, düz ve eğimli kesebilen bir testere. Şuna bak. Hem çekiç olarak, hem hafif matkap olarak, hem de her türlü başı olan bir kesici. Ayrıca bahçe bakımı için mükemmel bir araç olan çok başlıklı bir bahçe aleti. Fabrikaya giderek hepsini nasıl ürettiklerini inceleyeceğiz. Burası bütün farklı başlıkların takıldığı kısım. Çok çalışan ufak bir testereye ne dersiniz?
1: Bu alet harika.
0: Koli bantlarını daha güçlü hale getiriyoruz.
2: Normal bir koli bandından 2 ya da 3 kat daha kalın.
0: Çok amaçlı aletlerin öncü markasının fabrikasını ziyaret ederek yeni ürünlerini inceliyoruz.
3: Lazer işlemini gerçekleştiği sırada izleyebiliyorsunuz. Harika bir şey.
0: Çok amaçlı aletler. Çuf. Az sonra. Karşınızda çok amaçlı tanımına pek çok şekilde uyan bir el aleti. Job Max pek çok işi yapabiliyor. Başlığını değiştirince açılı matkap oluyor. Hadi deneyelim. Evet, şuna bak. Matkap ve kesici bir arada. Gayet güzel. Eğer kullanışlı bir el aleti arıyorsanız Job Max'e bir göz atın. Değiştirilebilir başlıklı bir iş makinesi gibi düşünün. Normal matkap, darbeli matkap ve çok amaçlı başlık özelliği var. Ayrıca cırcırlı makara ve çekiç başı özelliği de var. Her biri takılıp çıkarılabilir.
4: Alet çantamı elime almam gerekmeden farklı aletleri kullanabilmek çok güzel bir şey.
0: Her başlık dik açıyla konumlandırılmış. Böylece bir vidayı aşağı doğru sıkabilir ya da dar bir yerde yukarı doğru sıkabilirsiniz.
4: Normal bir matkapla kesinlikle yapamazsınız.
0: Diğer başlıkların farklı özellikleri de var. Çünkü birçok farklı testere başlığıyla geliyor. Tahtanın bir kısmını kesebilir ya da düz bir şekilde kesmek için kullanabilirsiniz. Dik açılı olması manevra yapmanızı sağlıyor.
4: Ulaşması zor bir yere geldiğimizde bu aletle hızlıca halledebiliyoruz. Bu açıdan oldukça kullanışlı. İstediğiniz herhangi bir priz ya da ışık düğmesi için uygun boyda.
0: Peki, ya biraz zımpara yapmamız gerekirse? Bunu da düşünmüşler elbette. İster düz bir yerde, ister ulaşması zor bir köşede olsun, Job Max her zaman işi halleder. Çünkü iş verimli olmaya gelince 5 baş her zaman bir taneden iyidir. Karşınızda ufak olmasına rağmen güçlü bir dairesel testere var.
1: Bu alet mükemmel.
0: Karşınızda eksakt hassas testere, ahşap, laminant, metal ve karolar gibi ufak şeyleri fazla dağınıklık yapmadan kesebilir.
1: Buradan ufak bir şeridi kestim. Normalde çok zor. Alternatifi ne? Dışarıda yağmur, çamur, nem, kir.
0: Bu toz yapmayan alet hortumu sayesinde etrafa dağılmadan oluşan talaşı artık haznesine çekiyor.
1: Ahşap kesmek bildiğiniz gibi tozlu bir iş ve maske takmanızı gerektiriyor. Toz yok.
0: Karbür başlıktan elmas başlığa geçtiğinizde bu ufaklık alüminyum ve paslanmaz çeliği bile kesebiliyor.
1: Şuna bakın.
0: Derinlik ayarı bıçağın fazla derinden kesmesini önlüyor. El koruyucusu da tahtayı sabit tutarak sabitlemenize gerek kalmadan kesmenizi sağlıyor. Karşınızda eksakt el aletlerinden hassas testere. Matkap almanız gerektiğinde bu modeli kontrol etmeyi unutmayın. Hem ufak hem de en kalitelisinden. Kolayca değiştirilebilir başlıklar oldukça hafif ve rahat ergonomik tasarımı var. Karşınızda size bolca imkan oluşturacak bir alet.
5: Bu modelin adı CXS. Ekstra küçük boyda bir matkap. Çok hafif, sadece 800 gram ve yine de çok güçlü.
0: İsmindeki kısaltmalar küçük anlamına gelse de bu alet delmekten vidalamaya kadar pek çok iş için en uygun boyda.
5: Bizi diğer modellerden ayıran şey sahip olduğu teçhizat. İlk olarak manyetik bir matkap kovanı var. Bu da matkapla dar alanlara girebilirim demek oluyor.
0: 3 adet değiştirilebilir başlığı var. Vidalama başlığı, delici matkap başlığı ve elbette...
5: Karşınızda şaheserimiz. Bu bizim... Dik açılı başlığımız.
0: Başlık ihtiyaç duyduğunuz her yöne dönebilir.
5: Eğer dar bir alana girmeniz gerekirse bundan daha iyisini seçemezsiniz.
0: Hangi başlığı kullanırsanız kullanın, uçları değiştirmesi çok kolay.
5: Bununla bir delici matkaptan vidalama moduna hemen geçebilirsiniz.
0: Bu alet 10.8 lityum bataryayla çalışıyor. Bataryası küçük görünse de sizi yanıltmasın.
5: Batarya hem alt kısmı hem de dikey kısmı oluşturuyor. Yani göründüğünden daha fazla kapasitesi var.
0: Hafif, küçük ve kablosuz. Cebinize sığan ve pek çok iş yapan bir matkabınız var. Okay. Doğru amacı bu olmasa bile bazen vakit kazanmak için anahtarımızı çekiş olarak kullandığımız olur. Şimdi karşımızda vurmak için tasarlanmış bir anahtar var. Bu alet ikisi bir arada bir araç. Somun anahtarı ve çekiç.
6: Bunun en sevdiğim tarafı istediğim zaman çekiç gibi kullanıp ihtiyaç duyduğum anda anahtar olarak kullanabilmem. Kırılacağından endişelenmeme gerek yok çünkü çok sağlam yapılmış.
0: Ve bu havalı kılıfla istediğiniz zaman kullanmaya hazır tutabilirsiniz.
6: Çiftlikte yaşarken pek çok kez depodan uzakta bir yerde bir şeyleri tamir etmemiz gerekiyor. Böyle bir alet bize çok vakit kazandırıyor.
0: Ya da belki ağırı tamir etmeniz gerekebilir.
6: Bu çivi çakmak için kullanabildiğim ilk somun anahtarı.
0: Ve dar alanlara da ulaşabiliyor.
6: Altı açılı bir dönüş mekanizması var ve bu sayede cırcır makarasını sıfırlamak için fazla çevirmenize gerek kalmıyor.
0: İki kullanışlı alet bir arada. Bu da fazla işiniz olduğunda uğraşmanız gereken daha az alet olacak demektir.
6: Pek çok farklı iş için kullanılabilir. Kamyonumu tamir ederken ya da farklı ekipmanları monte ederken, parçaları bağlarken, her şeyde.
0: Bu alet sayesinde hem somun anahtarı hem de çekiç bir arada var olabiliyor. Az sonra... Masa testeresi, dekupaj, şerit testere ve oyma testeresi tek bir paket içinde. Çok beğendim. Sonra da bir bahçe bakımı aleti. Pekala, yani motora eklemeli sistem bu, öyle mi? Vay canına, şoke oldum. Fabrikayı ziyaret ederek ürettikleri 16'sı bir arada aleti gözden geçireceğiz. Daha az ödeyip daha fazlasını alıyorsunuz. Karşınızda her işi yapabilen tek bir makine. Greg, çeşitliliği sevdiğimi bilirsin.
2: Evet.
0: Pek çok şeyi bir arada yapan ve hepsini iyi yapan aletleri seviyorum. Bana bu aletin ne olduğunu anlatır mısın?
2: Bu alet Blade Runner. Bu ahşabı, metali ve seramiği kesebilir. Dekupaj, şerit testere ya da dairesel testere kullanmanızı gerektirecek her amaç için bu aleti kullanabilirsiniz.
0: Pekala, hadi deneyelim. Şuna bak. Testerenin titrediğini hissetmedim bile. Güzel ve sıkı kesti.
2: Evet.
0: Şimdi eğer karoları kesmek isterseniz bıçakları değiştirmek de çok kolay.
2: Bu kadar basit bir değişim oluyor. Bıçakları arkada bu çekmecede saklıyoruz. Bıçağı aletin içine koyuyorum ve sıkıyorum.
0: Pek çok seramik testeresinde düz kesim yapmanız gerekir fakat burada değil. Seramik üstüne desenli kesiyoruz. Kesmeniz gereken ne olursa olsun Blade Runner'la işiniz kolay. Bam!
2: Evet.
0: Çok sevdim. Evet, böyle çok güzel oluyor. Çim biçme makinesi, ot kesme makinesi ve yaprak temizleyici için farklı aletlere gerek yok. Bu yüzden bu aleti üretmeye karar vermişler bir güç kaynağıyla hem yaprak temizleyici hem de çim biçici. Ayrıca bazı başka özellikleri de var. Böyle küçük bir aletin içine bu kadar çok şey nasıl sığdırdıklarını görmek için Illinois'a kadar gitti. Bugün bahçeniz için her türlü aleti yaptıkları yer, kürekler, malalar, çim biçme makinesi ve yaprak temizleyiciler. Bugün her işi yapan bir aleti nasıl ürettiklerini göreceğiz. Hadi bakalım, gelin. Bu marka muhtemelen en çok elektrikli testeresiyle bilinir. Bu şirket neredeyse 40 yıldır her türlü iş makinesini üretmeye devam ediyor.
7: Odaklandığımız nokta kullanışlı şeyler üretmek ve hem ev sahipleri hem de profesyoneller tarafından uzun süre kullanılacak şeyler çıkartmak.
0: Bu çok başlıklı serinin arkasındaki fikir de bu. Bu markanın motora eklemeli konsepte yorumu. Bahçe düzenleme için mükemmel araç. Motor eklemeli araç nedir?
7: Şafta olan bir araçta parçaların çıkarılıp değiştirilebilir olması ve parçaların tek bir motora takılması. Bir motora bütün bu parçalar takılabilir ve farklı işleri yapabilir.
0: Yani motora eklemeli sistem bu.
7: Evet.
0: Şok, şok, şok, şok, bum.
8: En iyi yanlarından biri çok yönlülüğü. Sadece bir motorunuz var ve 16 farklı alt parçanız var. Farklı bir şey yapmanız gerektiğinde çim biçme makinesi, ot kesici ya da yaprak üfleyici takın ve her işi yapmaya hazırsınız.
0: Bu serinin motoru ve bütün parçaları Chicago'daki bu fabrikada bir araya getiriliyor. Ve hepsi plastik enjeksiyon kalıpla başlıyor. Bu plastik tozları diğer parçaların toplanacağı kaplar haline getiriliyor. Plastik parçaları 600 dereceye kadar ısıtılıyor. Farklı kalıplarda basılıyor ve sonra soğutuluyor. Hepsi yaklaşık 60 saniyede gerçekleşiyor. Burada tozlar var ama elimdekinin rengi farklı. Sadece bir iki tanesinin turuncu olduğunu görüyorum.
9: Evet, doğru bir nokta. Konsantrenin 2.37'si bu rengin olmasını sağlıyor.
0: Bu kalıplar oluştuktan sonra motor seri üretim hattına götürülüyor. Motor bloğunu Japonya'daki ana şirketten getirtiyorlar ve sonra diğer parçaları takıyorlar. Susturucuyu ekliyorlar, marş motorunu ekliyorlar, bujileri ekliyorlar, plastik kapaklar, hava filtresi, yakıt tankı, hepsi bitmiş ürüne burada ekleniyor ve sonra da test için götürülüyorlar. Her bir motor başlığı elle bir araya getirilip kontrol ediliyor. Bir araya getirildikten sonra emisyon testi için her motor bir kere çalıştırılıyor. Bu ekip motorları test ederken başka bir ekip de şaft çubuğunu topluyor. Gaz pedalı, aks ve bağlantı noktaları ekleniyor. Bunlar diğer bütün parçaların bağlanacağı kısımlar. Yani motor başlığı buraya gelecek.
9: Evet.
0: Burası da bütün diğer başlıkları taktığınız kısım.
9: Neye ihtiyacın olursa.
0: Motor tamamlandı, şaft tamamlandı. Şimdi onları bir araya getirmeliyiz.
9: İşin son kısmı.
0: Anladım.
9: Her şey kalıplanmış, test edilmiş ve bir araya getirilmiş halde. Buradan geçiyorlar ve tartılıyorlar. Böylece hiçbir şeyin eksik olmadığından emin olabiliyoruz.
0: Paketleme aşamasına gelene kadar her ürün 30 farklı kişi tarafından birleştirilip, kontrol edilip test ediliyor. Bunların hepsi markanın kendisi için oluşturduğu kalite standardının bir parçası. İşlerini doğru yaptıkları kesin. Her yıl bunlardan binlerce üretiyorlar. Son aşama paketleyip kargoya verilmesi olacak ama bunu ben kendime almak istiyorum. Görüşürüz. Az sonra tek başlık pek çok bahçe malzemesini taşıyor olacak. Bu gördüğünüz çakma bir alet değil. Tek bir metal parçası çok iş beceriyor. Harika bir alet. Koli bandı kalınlaşıyor. Daha ağır işler için daha güçlü bantlar. Az sonra. Bazen evinizi toparlamak için her alete ihtiyacınız olur. Karşınızda bütün aletleri bir araya getiren bir alet. Değiştirilebilir başlıklı bir bahçe aleti.
10: Ana parça ve aletleri değiştirebileceğiniz farklı başlıkları var.
0: Temel set başlangıç olarak 4 farklı başlıkla geliyor. Duvar askıları da pakete dahil.
10: Askı parçalarını monte etmesi çok kolay. Sadece vidalıyorsunuz ve sonra aletleri üstlerine asıyorsunuz.
0: Yani bir işi bitirdiğinizde değiştirip bir sonraki işe geçebilirsiniz. Neredeyse her iş içinde bir başlığınız var.
10: Kazabilir, tırmıklayabilir, süpürebilirsiniz. Bu aletle yapabileceğiniz pek çok şey var. Gövde kısmındaki düğmeye basıyorsunuz ve çok kolay şekilde kullanıyorsunuz. Çok da sağlamlar.
0: İnternetten başka başlıklar bile sipariş edebilirsiniz ve işinizi görecektir. Çünkü garantisi var.
10: Herhangi bir parça kırılırsa hemen değiştiriyorlar.
0: Yani bahçe işleri listenizde ne yapmak olursa olsun bu alet size yardımcı olacaktır. Büyük bir tamir işiniz olduğunda bir o kadar büyük ve güçlü bir banda ihtiyacınız olabilir. Tıpkı bu koli bandının olduğu
2: daha
0: gibi.
2: Daha fazla yapışkanlığı. Normal koli bandından 2 ya da 3 kat daha kalın.
0: Kas yapmış koli hali
2: bandının
0: gibi.
2: Kas yapmış
0: yeni
2: hali
0: ürettikleri
2: gibi.
0: Geniş bant her zamankinden daha da kalın. 7,5 santimlik bir genişlikten söz ediyoruz. Piyasadaki diğer en kalın banttan 2 santim daha geniş. Yani 27 metre boyunda piyasadaki en kalın ve en sağlam bandı alıyorsunuz.
2: Kesmekte zorlanıyor musun?
0: Kopartamıyorum bunu.
2: Önce yapışkan taraftan başla.
0: Yapışkan taraf mı?
2: Evet. İnsanlar bununla tekne tamir ediyor. Bir kişi araba kazası geçirmişti ve çamurluğu düşmüştü. Çamurluğunu bantla yapıştırdı.
0: Öyle mi?
2: Bu bant hepsini yapar.
0: Bu bantların her tür yüzeyde ekstra tutuş gücü var. En zor yerlerde bile. Yapabileceğiniz şeyler akıl almaz.
2: Tamamen bantla yapıldı.
0: Şuna bakın.
2: Seni mezara kadar idare eder.
0: Evet. Evet. İyi hissediyorum.
2: Özel üretim.
0: Özel üretim. Vay canına. Şuna bak. Bu çok hoş. Beğendim. İşte bundan bahsediyorum. Bu bantlar sizi zor durumlardan kolayca kurtarır. Haha, siz de alın. Yapılacaklar listenizi kısaltmak mı istiyorsunuz? O zaman bu alete bir göz atmayı unutmayın. Çok sağlam ve paslanmaz çelikten yapılmış. Bu aletin 2 farklı anahtar ucu ve tutunmak için dişleri var. Ayrıca bunun yanında tornavida özelliği de var. Parçasını alın ve böyle takın ve çalışmaya hazırsınız. Hem yıldız hem de düz başlık için uygun. Pratik işler için pratik bir alet. Kesme işleri için de kullanabilirsiniz, yontmak için de. Evet, hadi bakalım. Yapamayacağı neredeyse hiçbir işi yok. Benden söylemesi. Bu alet hem çok amaçlı hem sağlam. İşinizi çabucak halleder ki siz daha çok rahatlayın. Harika bir alet. Az sonra endüstri liderinin gerçek hassasiyeti üretme şekli.
3: Buradaki hata payı çok çok az.
0: Yeni cep aletlerinin yapımını göreceğiz. İki iş yapmak size yetmiyor mu? Peki ya 3, 4, 5 hatta 8? Hepsini halleder. Bu marka çok amaçlı alet piyasasındaki en büyük isim. Kaç farklı ürün çeşitleri olduğunu biliyor musunuz? A. 21. B. 34. C. 46. Cevabı geri döndüğümüzde vereceğiz. Bu markanın kaç farklı ürün çeşidi vardır? Doğru cevap C. 46. Diğer 24 ürün piyasadan kaldırıldı. En büyük modelleri 350 gramlık 21 aleti barındıran bir araç. En ufaksa anahtar zinciri olarak tasarlanmış 60 gramdan daha hafif. Bu marka çok amaçlı aletlerin babasıdır. Hızlı bir tamir için ihtiyacınız olan her şey burada. 80'lerden beri pek çok farklı model ürettiler ve son iki modellerinin adları Yardımcı ve Ecury. Her biri ihtiyaç duyacağınız aletleri barındırıyor. Fabrikalarını ziyaret etmek için Portland, Oregon'a gidiyoruz. Çok amaçlı aletleri aradığınızda muhtemelen bu markayı bulacaksınız çünkü orijinal olanı onlar üretti. İlk alet 1983'te piyasaya çıktı. Fakat asıl hikaye kurucusu olan Tim Lederman'ın Avrupa'daki bir seyahatinde ufak bir tamir işine kalktığında başladı.
8: Avrupa'da yaklaşık 9 ay süren bir geziye çıkmıştı. Karşısına pek çok farklı sorun çıkmış. Yolda giderken de aklına çok amaçlı bir alet yapma fikri geldi.
0: Sonuç, pense özelliği taşıyan ilk İsviçre çakısı oldu. O zamandan beri pek çok farklı modelle büyük başarıları oldu. En son ürettikleri modelin ismi Yardımcı. Hafif ve geri açılan yaylarıyla kullanması kolay.
10: Tutması çok kolay geliyor ve açık tutmak için de tek parmağımdan fazlasını kullanmam gerekmiyor.
0: Ve 15 farklı özelliği var. Tornavidalardan kesici aletlere kadar. Hepsi bu markanın meşhur olduğu hassasiyetle beraber. Bütün aletlerinde olduğu gibi Yardımcı modeli de Portland, Oregon'daki ana fabrikada üretiliyor. Her bıçak yolculuğuna böyle başlıyor. Makaraya sarılmış paslanmaz çelik. Saplarını yapmak için bu çelik bir pres makinesine parça parça sokuluyor.
3: Çeliği makineye verdiği sırada ufak parçalar kesmeye başlıyor. Çeliğin sağlam kalmasını istiyorsanız bütün parçaları tek seferde çıkartamazsınız, yoksa bükülürler. Diğer taraftan çıkmaya başladığında modeli oluşturacak ana gövdeyi görüyorsunuz.
0: Sapları tamamladılar. Ama şimdi bütün parçaları takmaları gerekiyor. Kablo kesiciler ve kapak açıcılar için saç kesme yöntemini kullanıyorlar.
3: Kurabiye kalıbı gibi. Ürünü tam istediğimiz şekilde kesmeye yarıyor.
0: Karabina gibi diğer parçalarsa lazerle kesiliyor.
3: Devasa saçlardan bütün farklı parçaları kesebilmek için kimyasal bir lazer başlığı kullanıyor. Lazer işlemini gerçekleşirken izleyebiliyorsunuz.
0: Parçalar kesildikten sonra düzleştirilip cilalanıyor.
3: Bu küçük taşları kullanarak diğer parçalardan kalan keskin uçları ve kenarları temizliyoruz.
0: Bazı aletler, mesela yüksek kalite bıçaklar, biraz daha ince işçilik gerektiriyor. Bu yüzden burada bir robot bıçağı gönye üzerine koyup keskinleştiriyor.
3: İki tarafını da yapıyor, önü ve arkası. İki karşılıklı makine hareket ettirerek gönyede kesilmesini sağlıyor.
0: Tornavida başlarını kesmek için de ileri teknoloji bir yöntemleri var. Tüp taşı dedikleri bir şeyi kullanıyorlar.
3: Döndüğü sırada kesme araçları geliyorlar ve 4 ayrı kısmı kesiyorlar.
0: Parçalar üretildikten sonra sıra montaja geliyor. Burada penseler birbirine bağlanıyor. İki yarım birbirine tam uyacak şekilde tasarlanmış.
3: Bu elimde gördüğünüz alette hata payı çok çok az.
0: Son bir cila ile markanın ünlü olduğu parlaklığı da veriyorlar.
3: Bu robotlar zımparaları birbirinin tersi yönünde hareket ettirerek son üründe gördüğünüz parlaklığı elde etmemizi sağlıyorlar.
0: Yardımcının 15 farklı aleti montajda bir araya geliyor.
3: Buradan dolaşarak tam bu noktada bitmiş ürün olarak makineden çıkıyorlar.
0: Bu aletle pek çok iş yapabilirsiniz. Bir ufak pakette 15 farklı alet. Yardımcı çok güzel bir çok amaçlı alet. Penseler, şişe açacakları bıçaklar, tornavidalar. Bu kadar çok işi yapıp yine de cebinize sığan bir aleti sevmemek zor. Bu aletler ya da bugün incelediğimiz diğer araçlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız internet sitemize uğramayı unutmayın. Her türlü el aleti hakkında videomuz var. Ayrıca nereden bulup alabileceğiniz hakkında bilgiler de var. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
13: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
15: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
13: Çekil, çekil.
15: Filtresiz.
16: Ölmüş anne, ölmüş.
15: Soluksuz.
10: Burada biraz kaos var.
15: Kapsam ağlarının dışında.
17: Çiftlik hayatı böyle.
10: İyi gidiyoruz.
18: Kenara çekilin.
19: Hayata hoş geldin.
15: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bizim aldığımız eşyalar değil galiba bunlar.
1: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
2: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
3: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
4: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu siz?
5: Seccade de kaç tane çok var.
6: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
9: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
8: Evet, kesinlikle.
9: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
10: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
11: Yapacaksan doğru yap.
10: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
9: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
8: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
12: Mark,
8: dostum.
12: Mark, kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
8: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
12: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
8: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
9: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
11: Yaparsın.
12: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
8: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
9: Hepsi buraya gelecek.
8: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
9: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
8: Evet. Servo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
11: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
8: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
9: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
8: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
13: Ha, Ahşap işçiliğini sever misiniz? Elimizde işinizi kolaylaştıracak bolca alet var. Mesela bu üçlü zımpara aleti gibi.
14: Buna benzer bir alet yok.
13: Ya da çok yönlü bir freze. Malzemeleri sıkabilen ya da kaldırabilen mengeneler ve ateşli ama soğukkanlı karbür bıçağı.
15: Kenarları daha uzun süre keskin kalıyor.
13: Bu aletlerin nasıl test edildiğine inanamayacaksınız. Ayrıca sprey boya, ikili bir testere ve bıçakları değiştirilebilen bir el testeresi de göreceksiniz. İşte böyle. İçine bu şekilde takın ve kesmeye hazırsınız. Ve işte bu yapıştırıcıya da bakın.
16: Bunu hazırlamadaki en önemli faktör pH değeri.
13: Tutkalın nasıl yapıldığına bakacağız. Bugünkü programımız tamamen ahşap işçiliği ile ilgili. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ahşap işleme aletlerini inceleyeceğiz. Ve şu an yanımda sizi şaşırtacak bir alet var. Normal bir kablosuz oyma testeresine benziyor ama dahası var. Minik bir değişiklikle bir kılıç testereye dönüşüyor ve her türlü açıya dönebiliyor da. Çok amaçlı diye buna derim. Bazen bir oyma testeresine ihtiyacınız olur, bazense bir kılıç testereye. Bu alet iki seçeneği de içinde barındırıyor.
17: Çok güzel bir özelliği var. Buradaki kolu kaldırdığınızda buraya çıkıyor ve bir kılıç testereye dönüşüyor. Çok kullanışlı ve hafif bir alet.
13: Küçük işler için tasarlanmış olan bu testere hiç iri yarı değil.
17: Bir dolabın arkasındayken iki yanımız, üstümüz ve altımız dolu olan sıkışık bir alanda olduğumuz için küçük aletleri tercih ediyoruz.
13: Testerenin LED ışığı size o dar yerlerde yol gösteriyor.
17: O küçük ışık dolabı görmemize yardımcı oluyor ve aynı zamanda altındaki şu küçük delik hava üfleyerek tozlardan kurtulmamızı sağlıyor.
13: Bu 12 voltluk pil çok güçlü.
17: Kolayca içine giriyor.
13: Ayrıca ömür boyu pil değişimi garantisiyle geliyor.
17: Piller güç kaybetmeye başlarsa aletinizi firmaya yollayıp yenisini alabiliyorsunuz.
13: Yani istediğiniz kadar kesmeye devam edebilirsiniz. Oyma testeresi olarak da, kılıç testeri olarak da. İşte alet bu. Çok yönlü bir freze arıyorsanız, bu ikisi bir arada alete bakmanızı öneririm. Hızı değiştirilebilir. İstediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz.
18: Hızını değiştirebiliyor olmak çok güzel. Ben şu an en yüksek hız olan 6'da kullanıyorum. Böylece güzel kesmiş oluyor.
13: Ve derinliğini de detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Genel derinliği seçip ince ayar yapın.
18: İnce ayarla istediğiniz yere getirebiliyorsunuz.
13: Alet aynı zamanda güvenli de. İki farklı şekilde açıp kapayabiliyorsunuz.
18: Eğer ahşabı kestikten sonra frezeyi hareket ettirmek istemiyorsanız buradan kapayabiliyor ya da açabiliyorsunuz. Şu şekilde.
13: Nasıl oluyor da bu kadar esnek olabiliyor diye soruyorsanız nedeni iki ayrı gövdesi olması. Bir tane sabit gövdesi, bir tane de saplama gövdesi var. Gövdeleri değiştirmek de kolay.
18: Gayet hızlı.
13: Sabitleyin, ihtiyacınız olan parçayı alın ki bu alette fazlasıyla parça var.
18: İşte böyle.
13: Derinliği ayarlayın ve şimdi saplamaya hazırsınız.
18: Saplama gövdesini ihtiyacınız olan yere taşıyorsunuz ve materyalinizin üstüne doğru götürüyorsunuz.
13: Normalde bunun için ikinci bir frezeye ihtiyacınız olurdu.
18: Muhteşem. Benzer ürünlerin neredeyse yarı fiyatına.
13: Bu size iki misli freze kabiliyeti veriyor. Çok iyi. Şimdi zımparalama için yeni çıkan bir aleti göstereceğim. Bu çok ayarlı zımpara cihazının iki başlığı var. Üçgen başlığı köşe ve açılar, yuvarlak başlığı ise daha açık bölgeler için. İzleyin. Saldırgan ayarı maddenin çoğunu üstünden atıyor. Ve sadece burayı çevirerek saldırgan ayardan yörüngesel ayara geçip daha ince işleri yapabiliyorum. Bu alet çok şey becerebiliyor. Ne yaptığına bir bakın. Zımpara aleti 3 şekilde çalışıyor.
14: 8 santimetre uzunluğunda çift değil 3 ayarlı bir zımpara aleti. Buna benzer başka bir alet yok.
13: Hızlıca zımparalamak için 8 santimlik bir başlığı ve dişli ayarı var. İşinizi birkaç saat kısaltacak.
14: Bakın hızlıca üstündekileri atabiliyorum. İki farklı boya katmanının içinden geçiyorum. Son derece hızlı.
13: Sonraki ayarı ise aleti bir rastgele yörüngeli zımparaya çeviriyor. Rötuşlar için ideal. Daha da hassas işler için üçgen ayarı var. Üçgen başlığı çok kısa bir sürede takabilirsiniz.
14: Bu bir üçgen başlık. Bununla vida etrafını aşındırmak, ya da mobilyaları tesviye yapmak gibi daha ince işleri yapmak mümkün.
13: Üçgen başlığı sayesinde hiçbir şeye zarar vermeden işinizi yapabiliyorsunuz ve başlığın bir yerinin zarar görmesinden korkmanıza da gerek yok.
14: Çıkarıp bu şekilde çevirebiliyorsunuz.
13: Peki, yeni tür zımpara kağıdı da yarattılar.
14: Bu yeni garnet başlığımız. %50 seramik ve %50 alüminyum oksitten oluşturulmuş durumda.
13: Diğer kağıtlardan 3 kat daha uzun süre dayanıyor.
14: Zımpara kağıdı aslında otomobil endüstrisi için üretildi. Çünkü boyaları daha sert ve kullandıkları zımpara kağıdı işlerini görmüyordu. Ama bu alet üzerinde boya olan her şey için mükemmel.
13: Boya, ahşap, zımparalamak istediğiniz ne varsa bu alet 3 misli çalışarak işinizi halletmeye hazır. Mengeneler materyalleri bir arada tutmak için harikadır. Ama bu alet daha da iyi. Hem sıkılaştırabiliyor hem de kaldırabiliyor.
17: Dolabı delerken bununla kaldıracağım. Yardım etmesi için birini çağırmak zorunda kalmamak çok güzel bir şey.
13: Bu alet mengeneyi koyabileceğiniz bir ayaklıkla geliyor. Projenizi sizin için ayakta tutuyor. Uzunluğu ayarlamak için kolu sıkıp yükseltin. Sonra kendiniz projenizi tutturun gitsin.
17: Çok iyi çalışıyor, ayakta tutuyor. Hiç problem yaşamıyorum.
13: Elbette bu ayaklık başka işlere de yarıyor. Yanında gelen mandalla birlikte boru kesmek için kullanabilirsiniz.
17: Açılı bağlantı parçası gibi. 45 derecede durduğu için yuvarlak şeyleri kaymadan kesebiliyoruz.
13: Alet ayırmaya da yarıyor.
17: Artık bu kapıyı kapayamıyorum. Burayı biraz ayırıp menteşeyi vidalamam gerekecek. İşte buradan.
13: Aletimiz diğer mengenelerin sahip olmadığı bir uzatma çubuğuyla geliyor. Materyallerinizi 85 santimetre kadar genişletebiliyorsunuz. Aynı bu kapı dikmesi gibi.
17: Düzelttim.
13: Alet kapı tamiri, sıkıştırma, asma, boru kesme gibi her türlü işin üstesinden gelebiliyor. Az sonra boya yapmanın en kolay yolu. Fırça bile gerektirmiyor.
16: Küçük şeyler için ideal.
13: Dairesel testerelere kırmızı çok yakışıyor.
14: Şu anda eski ve yeni teknolojiyi karşılaştırıyorum.
13: Birazdan bıçaklar büyük bir sınava sokuluyor. Az sonra. Güzel bir boya katmanı döşemenizi güzel gösterecek. Ama boya rulonuzu ya da fırçanızı temizlemek çok zor olabiliyor. İşte sprey boyası.
16: Sıradan bir sprey boyaya benziyor ama aslında bir şişe ahşap boyası.
13: Boyamayı kolaylaştırıyor. Fırçanızı kirletmek yerine sadece şişeyi çalkalayıp spreyi sıkıyorsunuz.
16: Kullanması çok kolay. Elinize boyayla fırça alıp aletlerinizi temizlemek zorunda kalmaktan çok daha kolay. Sadece açın, püskürtün ve kaldırın.
13: Bu sprey fırçaların giremediği yerlere bile ulaşabiliyor.
16: Küçük şeyler veya detaylı ahşap şeyler için ideal. Mesela muskoka sandalyesinin çıtaları gibi. Sprey sıkmak fırçayla boyayıp en minik yerlerine inmek zorunda kalmaktan çok daha benziyor ama aslında bir şişe ahşap boyası.
13: Boyamayı kolaylaştırıyor. Fırçanızı kirletmek yerine sadece şişeyi çalkalayıp spreyi sıkıyorsunuz.
16: Kullanması çok kolay. Elinize boyayla fırça alıp aletlerinizi temizlemek zorunda kalmaktan çok daha kolay. Sadece açın, püskürtün ve kaldırın.
13: Bu sprey fırçaların giremediği yerlere bile ulaşabiliyor. Küçük

0: renk seçeneği var.
1: Kahverengi, kızıl ağaç, altın çam ve sedir ağacı renklerimiz var.
0: Şirketin her ürünü gibi bu sprey ahşap boyası da su ve UV korumalı.
1: Ahşap boyası amatörler için ideal. Tek yapmanız gereken kapağını çıkarmak, sallamak ve sıkmaya başlamak.
0: Ve temizlik yapmanıza da gerek yok. Kim projesini bu şekilde bitirmek istemez ki? Hepimizin bildiği gibi bıçağı ne kadar iyiyse testerenizin kendisi de o kadar iyi olur. Bu bıçaklar sadece güzel görünmek için kırmızı yapılmıyor. Kaplamaları sayesinde bıçak bozulup aşınmıyor. Kalbir uçları sayesinde keskin kalıyorlar. Bu bıçaklar işlerini iyi yaptıklarını kontrol etmek için teste sokuldu. Kesecek çok şeyiniz varsa sinirden kızabilirsiniz.
2: Dünyada Diablo'dan başka kırmızı bıçak yok. Kırmızıyı seçin.
0: Bu işletme 40'tan fazla senedir ahşap işleme bıçakları yapıyor. 2001'de inşaat veya tadilatla uğraşanlar için tasarladıkları bu ürünü piyasaya sundular.
2: Hem profesyonel hem de amatör işçiler için çalışıyoruz. Ve aletleri olabilecek en iyi şekilde kullanmak isteyen herkes için.
0: Bugüne kadar plastik, laminat ve lifli çimento gibi her türlü maddeyi kesmek için bıçak çıkardılar. İnce işler için de ekstra ince kesen bir bıçakları var.
2: Bu bıçakla kestikleriniz 220 grit zımparadan daha düzgün şekillendirilmiş olacak. Bu sayede işiniz bir kesikle bitecek.
3: Anında kullanıma hazır.
0: Bu bıçaklar şirketin Kuzey Carolina'daki genel merkezlerinde geliştiriliyor ve test ediliyor. Diğer bıçaklardan ayıran özelliği ise kullandıkları karbür.
2: Çok özel ve küçük karbür topları yarattık. Ne kadar küçüklerse o kadar iyi. Bilediğinizde aynı keskinliği koruyorlar. Ve aşındıklarında da daha küçük parçalara ayrılıyorlar ve böylece daha uzun süre keskin kalıyorlar.
0: Şirketin bir diğer icadı da alüminyum bazlı kaplama.
2: Diablo, kaplamalı testere bıçağı yaratan ilk firmalardan biri. Kaplama çok önemli çünkü aşınma ve paslanmayı önlüyor.
0: Sıradan bir çelik bıçağı zaman içinde ne olduğuna bakın. Ama bu kaplamalı bıçağın üstünde ahşap yağı boncuk gibi diziliyor.
2: Elimle üstümden atabiliyorum. Temizlemek çok kolay. Kullanmaya hemen hazır oluyor.
0: Bu bıçaklar aynı zamanda titremeyen yapıları sayesinde güzel ve sağlam bir şekilde kesebiliyor.
2: Örnek vermek gerekirse sıradan bir çelik testere bıçağına tokmakla vurduğunuzda yemek zamanı geldiğini düşüneceksiniz. Kilise çanı gibi bir ses çıkarıyor.
0: Ama buna vurduğunuzda?
2: Vurduğunuzda titremeyi alıyor, güçsüzleştiriyor ve bu sayede daha uzun süre yeni kalıp daha çok şey kesebiliyor.
0: Testere bıçaklarının bir başka iddialı özelliği de var. Çelik canavarı ismindeki bu bıçaklar kıvılcım çıkarırken aşırı ısınmıyor.
3: Şu an yeni ve eski teknolojiyi karşılaştırıyoruz.
0: Hem de testi karanlıkta yapıyorlar. Önce eski tarz bir aşındırıcı diskle metal kesiyorlar.
3: Ne kadar ısındığını görüyorsunuz, ne kadar çok kıvılcım çıktığını. Işık saçıyor.
0: Bu çelik parçası o kadar sıcak ki duman çıkarıyor.
3: Dokunacak olursam elimi yakarım.
0: Sonra da aynısını çelik canavarı bu bıçakla yapıyorlar.
3: Isı yok, havai fişek gösterisi yok. Güzel, temiz, kullanıma hazır durumda.
0: Soğukkanlı diye işte buna denir. Şirket için en önemli iki şey yenilik ve performans. Bıçaklarını test etmek için çalışanlar CNC makineleriyle binlerce kes kesim yapıyorlar. Vardıkları sonuç, bu bıçakların genel olarak geleneksel bıçaklardan 5 kat daha uzun süre dayandığı. Bu bıçaklar şirketin şimdiye kadar çıkardıkları arasında en çetin olanları.
2: Keserken karşınıza ne çıkacağını bilemeyebiliyorsunuz.
0: Karbür dişli yeni bir kılıç testereleri de var.
2: Çivili ahşap kesmek için yapılmış piyasadaki ilk testere bıçağı.
0: Şirketin diğer yıkım ve iskelet bıçaklarında da karbür var. Bu bıçağın türü demo canavarı.
3: Dümene benzeyen dişleri sayesinde bıçak dönmeyi hiç bırakmıyor. Bu korkunç sandviçi kessem bile. İçinde birkaç katman alüminyum, çatı kaplaması, ahşap, çatkı kerestesi, 9 cm uzunluğunda çiviler ve 1 cm uzunluğunda ağaç vidaları var.
0: Tamamdır, test etme zaman.
3: Son derece kolay kesti.
0: Evet, sandviçi sildi süpürdü. Bu bıçak her türlü işin haddini bildirebilen son derece güçlü bir bıçak. Az sonra bir sap, bir çok bıçak. Boom! Böyle çıkarın ve başka bir bıçağa geçin. Dijitalleşmiş bir kayar T gönyesi ve ahşabınıza zarar vermenizi önleyen mengene yastıkları. Ahşaba dair her şey birazdan. Basit kesme işlemleri için kendi alın teriniz ve bir el testeresi kullanmak en iyisidir. Bu hızla değiştirilebilir testere sistemi. İstediğiniz zaman bıçağını değiştirebiliyorsunuz. Böyle çıkarıp yeni bir tane takabiliyorsunuz. Değiştirilebilen bir el testeresi yani

0: Yani bir sapı ve birçok bıçağı var. İnce işler için bu testereyi alıp kullanabilirsiniz. Büyük ve hızlı işlere geri dönmek mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil. Sapı hafif alüminyumdan yapılmış ve elde rahat ve yumuşak hissediliyor. İşte böyle. İçine bu şekilde takın ve kesmeye hazırsınız. İsterseniz başka tür bıçakları ayrı olarak satın da alabilirsiniz. Menteşeler için olan bu sırtlı testere gibi ya da bahçe işleri için olan bir bıçak da tercih edebilirsiniz. Hadi biraz budama yapalım. Hızla değiştirilebilir el testere sistemi her türlü kesim işlemi için harika. İşte gördüğünüz 3 farklı testere bir sap. İşte her türlü açıya sahip akıllı yeni bir alet.
1: Bu alet firmasının yeni dijital kayar T gönyesi.
0: Sıradan bir kayar T gönyesine benziyor ama bıçağı hareket ettirdiğinizde dijital sistem hangi açıda olduğunuzu söylüyor ve hatta kayıtlı ediyor.
1: Mesela bu açıyı ölçmek ve sonra kullanmak için yerinde tutmak istiyorsam, burada gördüğünüz tutma tuşuna basabilirim. Bastıktan sonra açıyı değiştirsem bile alet aklında tutuyor.
0: Açma tuşuna basın, bıçağı düz şekilde çıkarın, çerçeveleme ve rötuş işlemleri için açı ölçüp kopyalamaya hazırsınız.
1: Açınızı ölçüp yerine kilitlediğinizde aletin size gösterdiği açı en fazla yarım açı yanlış olabilir.
0: Bu alet sıfırdan 360 dereceye kadar her açıyı ölçebiliyor ve 2 senelik pil ömrü var. Yani bir daha ahşap harikaları yaratmak için alete ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ahşabınızı çizmeden sıkıştırmanız gerektiğinde bu yeni icat size yardımcı olabilir.
2: Elimde sıradan bir F kelepçesi, tutkallama mengenesi var ve bu mengeneyi alıp ahşabı sıkıştıracağım. Çok güç uygularsam ahşabı zedelerim.
0: Ahşabı bir şeyle korumak lazım.
2: Böyle durumlarda üstünde bir delik ve mıknatıs olan Nomar mengene yastığımı alıp buraya geçirebiliyorum. Bunu da buraya geçiriyorum. Mengenemi ahşaba götürüyorum ve zedeleme tehlikemi yok etmiş oluyorum.
0: Tutkallama mengenelerinin farklı boylardaki versiyonları var ama manyetik nomar hepsine uyuyor.
2: Küçük mengenelerde işinizi görecek, büyük olanlarda da çalışacak. Sorununuzu kullanmak isteyebileceğiniz her türlü mengenede çözecek.
0: Az sonra vıcık vıcık ama beğeneceğiniz bir ürün. Bakın ne sıkı tutuyor. Maksimum ahşap tutkal bize yeni bir kapı açıyor.
3: Bir günde birkaç yüz bir şişeyi kolaylıkla doldurabiliyoruz.
0: Birazdan fabrika turuna çıkıyoruz. Eminim ki bu boğayı da tutkalı da tanıyorsunuzdur. Şimdi marangozlar ve ahşap işçileri için yeni bir ürün var. Belki daha önce kullanmışsınızdır ama eminim ki nasıl yapıldığını hiç görmediniz. Biz de görmek için Kuzey Carolina'ya gittik. Bu tutkallar 1947'den beri raflarımızda. Okul yıllarınızdan beri bu beyaz şişelerdeki boğayı sıkça görüyorsunuz. Ahşap işçileri arasında da ünlü bir marka. Ama şimdi yeni ve her zamankinden daha iyi bir ürünleri var.
4: Bu ürün üzerinde senelerdir çalışıyoruz. Piyasadaki boya ile kullanılabilen ve su geçirmeyen tek tutkal bu.
0: Maksimum tutkal hem profesyonel hem de amatör işçiler için tasarlandı. Her türlü alanda kullanılabiliyor.
5: Projelerimin dış yüzeyleri için kullanabiliyorum ve iç yüzeyleri için özel bir tutkal bulmaya ihtiyacım olmuyor. Ahşap işçiliğinin her ihtiyacını karşılıyor.
0: Bu tutkalı sıcak suyla silebilirsiniz ama kurumadan yapmalısınız.
5: Uzun süre bırakırsanız maalesef orada kalıyor. Çıkaramıyorsunuz. Bütün projeyi çöpe atmanız gerekiyor.
0: Bu sımsıkı bağ özel birleşiminden geliyor.
4: Tutkal ahşabın kendisinden çok daha güçlü.
0: Ama bu tutkalı özel yapan en önemli şey su geçirmemesi ve boyanabiliyor olması.
3: Elbette ki bunu başarmak için genel merkezimiz ve Ar-Ge merkezimizde birleşimimizin içine bazı gizli maddeler kattık.
0: Bu gizli maddelerin hepsi tesisteki bu boruların içinde.
3: Burası bizim için 51. bölge gibi bir yer.
0: Fabrika her gün bir olimpik havuz dolduracak kadar maksimum tutkal üretiyor. 3 ana maddeleri var. İlk maddeleri su.
3: Bütün birleşimlerimiz birleşim tesisimiz için geliştirilmiş, ekstra aratılmış su sisteminden geçiriliyor. Suyumuz birleşime katıldıktan sonra piyasadaki en pahalı şişe kadar temiz oluyor. Belki daha da temiz.
0: Birleştirici adı verilen bu devasa varile polivinil alkol, sıvı polimer ve birkaç farklı gizli malzeme pompalıyorlar. Varil 23 bin litre sıvı tutuyor.
3: Malzemelerimiz 87 santigrat derecede karıştırılıyor. Karışım tankın içinde polimerleşmeye ve soğumaya başlıyor.
0: Malzemeler yaklaşık 2 saat sonra jöle haline gelmeye başlıyor ve fabrika bu süreç hakkında çok titiz. Bir kalite kontrol çalışanı birden fazla kez numune alıp viskozitesini test ediyor.
3: Viskozite tutkalın akışkanlığını ve şişeden nasıl çıktığını etkiliyor.
0: Kontrol ettikleri bir diğer şey de pH değeri.
3: pH, maksimum tutkalın ahşapla nasıl reaksiyon verdiğini, nasıl boyandığını ve ürünü özel kılan birkaç diğer özelliği etkiliyor. Bunların hepsi pH değeri sayesinde oluyor.
0: Ürün onaylandıktan sonra hava pompaları tutkalı borularla dolum hattına yolluyor.
3: Birkaç yüz bin şişeyi kolaylıkla doldurabiliyoruz. Yaptığımız tutkalla istesek, Kuzey Carolina'daki herkese 2 şişe tutkal verebiliriz.
0: Şişeler doldurulduktan sonra kapakları takılıyor, etiketleri yapıştırılıyor, paketleniyor ve dünyanın her yerine gönderiliyor.
3: Neredeyse her ülkede üstünde bu sembol olan bir şişe bulabilirsiniz.
0: Birçok ahşap projesi için yapılmış bolca ahşap tutkalı. Bu tutkalı temizleyip üstünü boyayabilirsiniz. Bu boğa çok gururlu olmalı. Yaklaşık 1400 kiloyu yapıştırabilen bu tutkal çok güçlü bir ürün. Daha fazla bilgi almak isterseniz internet sitemize bakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.
6: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
7: Dikkat çekin.
8: Ölmüş anne, ölmüş.
9: Burada biraz kaos var.
10: Hayata hoş geldin.
6: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
12: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
13: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
14: Bir tabanı da kontrol edelim. Bir tabanla da olabilir.
15: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu siz?
16: Seccade de kaç tane çok var.
17: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda Yaşamak Zor yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Yine buradayız. Opal bulmak güzel evet. Dostum.
1: Gravin Opal Sahaları, New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
2: Ölçüyorduk, yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru. Şuradaki köşe, Chris o köşe işte.
2: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım ha.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum size
2: ararız. Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
2: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal işinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
0: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
3: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
3: Vay canına.
2: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
0: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil, o dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
2: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
3: İşte o kadar.
4: Sağla.
0: Sağla. 1 milyon dolar, yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
2: Biz büyük bir şirket değiliz, biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız, motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30,000 harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka, istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
4: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
5: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
2: Vay canına.
5: Yeni taşlar ve tasarımlar.
0: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
3: Bence $500,000 yaparsak...
2: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
3: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
0: Orada poç yok mu?
3: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
1: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.

nasıl yapılmış da bugün. Bumerang, yüksek oranda geri dönüş için tasarlanmış. Barbekü, nasıl imal edildiğine dair her türlü detay birazdan. Tilt makineleri, oyun planını kontrol etmek için fabrikasına gideceğiz. Elektronik flaşör, bu çok göze batan bir ürün. Ama daha önce... Bumeranglar yıllar boyunca hizmet ettiler. Ve şimdilerde el sanatıyla üretilen aletlere dönüştüler. Eskiden insanlar avlanmak için sopa fırlatırmış. Herhalde bu sayede belirli eğime sahip sopaların geri dönebildiğini keşfetmişler. Bumerangın atalarımıza ait bir alet olduğunu söyleyebiliriz.

bumeranglar farklı şekil ve boylarda karşımıza çıkar ama hepsi uçak kanadına benzer. Üretime sert ağaç parçasıyla başlanır. Burada ağacın yaşını gösteren halkalar belirginleştirilir. Yakın zamana ait olan halkaların arası daha dardır. Dar olmasının üretimdeki anlamı ise üzerinde çalışmanın daha kolay olmasıdır. Ağaç işçisi parçadan 16 çıtı hazırlar ve onları 20 dakikalığına buhar makinesinin içine yerleştirir.

buhar çıtaları çok daha esnek bir hale getirir. O kadar esnektirler ki elle bile bükülebilirler. Bakın, küçük bir güçle bütün 16 kat ahşap nasıl bir kerede bükülüyor. Artık bumerangın temel şekline sahip. Hatları keskinleştirmek için çıtaları bumerang şekilli kalıba sıkıştırılır. Kalıpta bir ya da iki gün bekletilir. Bu geçen zaman zarfında kurur ve sertleşir. Böylece şekil muhafaza edilir. Bükülen her bir çıtaya tutkal sürülür ve birleştirilerek tekrar kalıba yerleştirilir. Bu sefer tutkallı çıtaların kalıba yapışmasını engellemek için kalıp bal mumuyla kaplanır. Geceyi bu şekilde geçirdikten sonra çıtalar bumerang şekline tam olarak sahiptirler. Sert ama uçmak için çok kaba. Ağaç işçisi parçayı 10 mm kalınlığında dilimler. Lamine ağaç parçası yaklaşık 6 ince parçaya bölünür. Her biri bir bumerang olmak için yeterince hafiftir. Ama şekli hala tam değil ve çalışanımız bu köşelerden kurtulmak zorunda. Bu yüzden daha yuvarlak hatlı tasarımı işaretler ve fazlalıklarını kesip atar. Dayanıklı uçak kontraplanından bir bumerang yapmak aslında bundan daha kolaydır. Kontraplaktan yaparken lamine etmeye ve fiziksel olarak ağacı bükmeye gerek yoktur. Kolayca şablon üzerinden kesimi yapar ve sonra kanatların kenarını zımpara makinesinde düzeltir. İki kanadında uçlarını ters yönde yukarı doğru eğimli bir hale getirir. Bu hatlar bumerangın havada daire çizmesine neden olur. Bazı modellerde uçlara yerleştirilen ağırlıklar dengeyi sağlamasına yardım eder. Lamine edilen bumerang da aynı hatlara sahiptir ama zımpara makinesi yerine E kullanılır. Lamine ahşap bu tekniğe daha iyi bir cevap verir ama harcanan iş gücü daha fazladır ve tecrübe ister. Hatlarda ve boyutlarda yapılan tek bir hatada bumerangın aerodinamiği kaybolabilir. Ama ağaç işçimiz bu işte ustalığını konuşturuyor. Bumerangın dengesini sağlamak için buharda yumuşatır ve kanatlarını yukarı doğru kıvırır. Tıpkı bir uçak kanadı gibi. Bu hava fanı kıvrımın sabitleşmesi için ahşabı kurutur. Ardından bumerangı düz bir yüzeye koyarak eğimi kontrol eder. Bumerangın üzerine dolgu macunu spreyler ve son olarak parlak görünüm için birkaç kat vernik sürer. Artık bu bumeranglar yarışmada uçarak daireler çizmeye hazırdır. Barbekünün kökeni biraz duman perdesi altında gizlidir. Ama ilk barbekü yapanların Karayipli yerliler olduğuna inanılır. Tabii ki ilk zamanlarda mangal kömürü diye bir şey kullanılmıyordu. Etlerini dumanlı ocak üzerinde pişiriyorlardı. Günümüzde bahçede yapılan barbekü partisinin ve lezzetli köftelerin yerini hiçbir şey tutamaz. Mangalın yapımına büyük çelik diskle başlanır. Silindirli bir makine her birini yağlı bir sıvıyla kaplar. Ardından disk preslenerek büyük bir kase şeklini alır. Çeliğin esnetilmesi biraz beceri ister. Yeterince yağlanmazsa yırtılabilir. Bu yüzden her bir disk prese girmeden önce güzelce elden geçirilir. Pres süratle düz çelik parçasını yuvarlak bir kaseye dönüştürür. Bu da presin arkadan görünüşü.
Mekanik güç kullanan pres 500 tonluk basınç üretir. Barbekünün kapağını yapmak için de buna benzer bir pres aleti kullanılır. Bir operatör her bir parçayı çatlaklara ve fazlalıklara karşı inceler. Ardından kenarlarının kesilmesi için başka bir makineye koyulur. Fazla çıkan malzemeler dönüşüm kutusuna aktarılır. Sonra barbekü haznesi otomatik kıvırma makinesinde dönerken kenarları düzeltilir. Bundan sonra haznenin hava alması için üzerinde delikler açılır. Şimdi bütün tabancalar çekildi, sıra kaynak tabancasında. Tabancalar barbekü ayaklarının takılması için gerekli metal bağlantıları kaynaklıyor. Burada ise sapları bağlantı düzeneğine yüklüyorlar. Döner masa harekete geçerek hazneyi her iki taraftaki sapların kaynaklanması için kaynakçıların önüne getiriyor. Başka bir istasyonda barbekünün kapağı üzerinde çalışılıyor. Her birinin üzerine kulp kaynaklanmalı. Bu sayede aşçı pişirme ısısını ayarlamak için kapağı ateşin üzerine yerleştirebilir. Sonra da havaya kaldırıp pişen köfteleri ters çevirebilir. Barbekü parçaları şimdi de asma ray üzerinden yıkama istasyonuna gidiyor. Burada fıskiyeler sabunlu suyla parçaları yıkıyor ve duruluyor. Kuruduktan sonra cilalama bölümüne gitmeye hazırlar. Burada cam tozuyla kullanacak ve sonra 848 santigrat derecelik kavurucu fırında pişirilecekler. Ocakta pişen cam tozu parçaları paslanma ve çürümeye karşı koruyacak olan emaya cilasına dönüşüyor. Böylece yıllarca kullanılabilecekler.

Ardından ışık altından geçirilerek ayna gibi parlamasını engelleyebilecek defolu olanlar ayıklanıyor. Teknisyen her bir parçayı içten dışa doğru inceliyor. Darbe makinesinde alüminyumdan hava kapakları imal edilir. Makine aynı anda keser, şekillendirir ve şirket markasını üzerine basar. Hava kapağı, şefin ızgaraya giren hava akımını kontrol etmesini sağlayan kullanışlı bir ilavedir. Kulplara plastik elcikler yerleştirilir. Ve kapaktaki havalandırma deliklerinin üzerine kapak monte edilir. Sadece birkaç dakika sürecek olan son montajın yapımı tüketiciye kalır. Sıra hep birlikte akşam yemeğine oturmaya geldi. Nasıl yapılmış da birazdan. Bu insanlara neden kablolarla bu kadar meşgul olduklarını ve bu bayanın neden alev soluduğunu soracağız. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşeceğiz. Nasıl yapılmışa tekrar hoş geldiniz. Bilgisayar oyunlarından önce tilt makineleri hakimiyetlerinin doruğundaydı. Yerini kaybetmiş olsa da hala çok başarılı bir konsepttir. Gerçek aksiyon, hem de ekranda değil. Topu yuvarlamak için pimi çekersiniz. Kanatlara vurur, tamponları harekete geçirirsiniz. Hepsi de çalan ziller ve yanan ışıkların yaygarası altında gerçekleşir. Tilt oyunu programlanmamıştır ve ne olacağı önceden kestirilemez. Yığınla kablo, tilt makinesinin elektronik devrelerini birbirine bağlar. Bir makinenin içinde 750 metreye yakın kablo bulunur. Devre panosu üzerindeki bağlantılarla dikmeleri birbirine bağlamak için farklı renklerde kablo kullanılır. Detaylı bir talimatname ve karmakarışık mühendislik çizimleri söz konusudur. Kablo demetlerini birbirlerine sıkı bağlamadan döşerler. Böylece birleştirmek için uçlarını sıcak metal çorbasına kolayca daldırarak lehimleyebilirler. Bütün kablolar lehimlenmez. Geriye kalanlar diş denilen malzemeyle bağlanır. Hidrolik bir makine yardımıyla uçları kıvrılır. Bu dişler oyun alanı üzerindeki bağlantılara kabloyu bağlamakta kullanılacak. Kablo test panosuna takılarak her devre tek tek kontrol ediliyor. Üzeri renkli sanat şaheserleriyle dolu oyun alanı köpük şeritleriyle çivi yatağının üzerine yerleştirilir. Çivi yatağı yükseltilir ve üst bölümde sıkıştırılır. Çiviler panonun arkasına saplanır ama köpük şeritler ön taraftan dışarı çıkmalarını engeller. Bu çivi delikleri oyun alanı üzerinde taktiksel unsurları ve hedefleri yerleştirmek için işaret görevini üstlenir. Ardından birkaç delik daha açılır ve sonra oyun alanı üzerine yerleştirilen metal şablonla kalan delikler delinir. Bunlar tiltin cihazlarından bazılarının oyun alanına monte edilebilmesi için kullanılacak. Gümüş topun oyun alanının dışına çıkmasını engelleyen metal rayların sabitlenmesi için çapalar çekiçle yerleştirilir. Bir lamba direği ve onu takip eden birkaç plastik tampon daha. 155 yanıp sönen lamba yerleştirildi. Şimdi sıra kablolama işlemini bitirmeye geldi. Bir kısmı doğruca panonun üzerine lehimleniyor. Geri kalanlar anahtarlara takılıyor. Ses efektleri için bir hoparlör de kabinin içine monte edildi. Yaylı fırlatıcı sonrasında yerini aldı. Bu olmadan başlangıç vuruşunu yapamazsınız. Thank you.
çirkin canavar da yerini alıyor. Ve sonrasında kılıç şeklindeki rampa yerine monte ediliyor. Bunlara ilave olarak birkaç oyuncak karakter daha kabine vidalandı. Top her hedef ve mekanizmanın üzerinden yuvarlanarak anahtarlar test ediliyor. Bir oyunda 70'ten fazla anahtar olabilir. Bilgisayar destekli arıza tespit sistemi çalıştırıldığında bütün düğmelere basılır. Hiçbir şey gözden kaçmaz. Eğer her şey doğru şekilde çalışıyorsa oyun alanı kabine monte edilir. Üzerine döşenen çatlamaya dayanıklı cam sayesinde kendisini heyecanlı oyuncuların gazabından koruyabilir. Bütün parçaları kilitlemek için metal bir parça kullanılır. Son olarak baş kısmı monte edilir. Bu tilt makinesinin montajı tamamlandı ve artık aksiyona hazır.

Flaşör dendiği zaman belki de ilk önce 70'lerin diskoları akla gelir. Ama onlara uçak kanatlarında, polis arabalarında, alçaktan uçan hava araçlarını uyarmak için kulelerde ve yüksek binaların tepesinde rastlayabilirsiniz. Fotoğrafçılıkta ve hatta fabrikaların üretim hatlarında bile rol üstlenirler. Flaşör, yüksek yoğunluktaki ışığı aralıklarla tekrar ederek çakar. Bu fabrikada üretim cam ustalarıyla başlar. Kurdele yanıcı kullanarak cam tüpleri 1600 santigrat derecede ısıtılır. Cam belirli bir şekle sokulmak için bu şekilde yumuşatılır. Aynı zamanda tüpün bir ucuna bağlı lastik hortumdan içine hava üflenir. Diğer uçtaki tıpa havayı içeri hapseder. Bu, cam yumuşadığında içeri doğru çökmesini engellemek için tüpün duvarlarında basınç yaratır. Cam tüpün şekli ve boyutu modele göre değişir. Ama yapılan iş her zaman aynıdır. Elektrotlar yerleştirilir, teller çekilir ve xenon gazı doldurulur. Elektrotlar akımı ileterek gazı elektrikle yükler ve ışık üretilir. Bu fabrikada çeşitli flaşör lamba modelleri üretilmektedir. Bazıları büyük pazarlar için yüksek miktarda, bazıları ise özel müşteri talepleri doğrultusunda az miktardadır. Yüksek miktarda üretilen modellerde cam ustasından sonra görevi otomatik makineler devralır. Özel siparişler baştan sona el işçiliğiyle üretilir. Çalışanlar elektrotları bile elde üretir. Hassasiyetle metal tozu tartılır ve ilaç fabrikalarında tablet yapımında kullanılan makinelere benzer bir presin haznesine boşaltılır. Bu toz birkaç farklı malzemenin karışımından elde edilmiştir. Şirket ne yazık ki meslek sırrı olduğu için bunların ne olduğunu bize bildirmiyor. Pres 4 tonluk basınç uygulayarak tozu tablete dönüştürüyor. Fabrika kalite standartları gereği her tableti dikkatle inceliyor. Tabletler daha sonra katılaştırma denilen işleme tabi tutuluyor. 9 dakika boyunca hidrojen yakıtlı fırında pişiriliyor. Hidrojen en yüksek kalorili yakıtlardan biridir. 1700 santigrat derecelik ısı sayesinde toz zerreleri dağılmayan katı bir öğeye dönüşüyor. Ardından her bir elektroda tel lehimleniyor. Her bir cam tüpe bir negatif, bir pozitif akım için iki elektrot takılıyor. Sonrasında tüpün uçları eritilerek kapatılıyor. Arkasından tetikleme kılavuzu denilen tel bağlanıyor. Araba kontağı gibi çalışıyor. Elektrotlara yüksek voltajda elektrik göndermek için trafoyu harekete geçiriyor. Gelen akım gazı ışıklandırıyor. Bu otomatik makine, fabrikanın yüksek hacimli üretilen modellerinin montajını yapıyor. Başlamadan önce çalışanlar bileşenleri makineye yüklüyor. Otomatik tablet presi tarafından yapılan bir çift elektrot ve üst tarafa cam tüp. Artık makine işe başlayabilir. Tüpün içindeki havayı vakumlar ve sonra xenon gazını enjekte eder. Ardından cam tüpü ısıtıp elektrotları kapatır. Ve sonra fazla camı kesip atar. Gazın ışık vermesi için tüpün içinin tamamen atık maddelerden arındırılmış olması gerekir. Bu yüzden vakumlama ve izolasyon işlemlerinden önce sıcak bir sarmalla tüpün içindeki yabancı maddeler yıkanarak imha edilir. Özel yapım modellerde çalışanlar bütün bu aşamaları el işçiliğiyle tamamlar. Flaşör bitti ve artık montaja hazır. Bu model, çekici kamyonlar ve yol inşaatında çalışan araçlar için üretildi. Metalik filmle kaplanmış cam yansıtıcısının içine takıldı. Regülatör voltajı düzenler. 3 kabloyla lambanın pozitif, negatif ve tetikleme teline bağlıdır. Cam kapak lambayı ve iç aynayı korumak üzere yerleştirilir. İşte oldu. Acaba yeterince dikkat çekebilecek mi? Eğer yatırımınızın geri dönüşünün karlı olmasını istiyorsanız ya da yaz aylarında sizi eğlendirecek bir aktivite peşindeyseniz ya da belki de büyük bir çocuk olarak büyük çocukların oyuncağını arıyorsunuzdur. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda Yaşamak Zor yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Yarı iletken CCD. Dijital fotoğraflarınızı mükemmel çeker. Uçuş yemekleri yapıldıklarında kanatlandırmakla kalmazlar. Kağıt bardak. Üretim süreci karşılığında dudak hizmeti ödersiniz. Ve trompet. Üflemeyi seven bir fabrikaya gidiyoruz. Ama ilk olarak... Yarı iletken CCD dijital kameradaki görüntü sensörüdür. Deklanşöre bastığınız zaman CCD'yi elektronik olarak kayıtlı olan ışık desenlerine maruz bırakmış olursunuz. Daha sonra kameradaki banyo makinesinde çektiğiniz görüntü fotoğrafa dönüşür. CCD'ler ya da yüklenme iliştirilmiş araçlar silikondan yapılır. Yani kumun ham maddesinden. Peki silikonu özel yapan nedir? Işık çarptığı anda elektronlara dönüşmesi. Öncelikle 15 cm genişliğinde yuvarlak silikon bir levha üretilir. Sonra 3-4 saat boyunca buharlı fırına konur. Yüksek sıcaklıktayken oksijen ve hidrojen gazları buharlaşarak levhanın üzerinde camsı bir katman oluşturur. Böylece silikon, levhanın üzerine kurulacak minyatür bir elektrik devresinden izole edilmiş olur. Ama devre kurulmadan önce levha iletken bir maddeyle kaplanır. Bu iletken maddenin kalınlığı 1 mikrondan daha azdır. İnsandaki tek bir saç teli bundan 100 kat daha kalındır. Bir robot yardımıyla üzerine ışığa duyarlı reçine yapıştırılır. Reçine ışığa maruz kaldığı zaman kimyasal bir tepkimeye girer. Teknisyenlerden biri levhanın üzerine bir kalıp koyar. Kalıbın şekli devreye uyacak şekildedir. Fotoğraf çektiğinizde silikon levha ışığa maruz kalır ve elektron üretmeye başlar. Levha elektronları kamera işlemcisine taşır. Burada bilgi okunur ve görüntüye dönüştürülür. Gördüğünüz makine kalıpta duran levhayı ultraviyole ışığına maruz bırakıyor. Reçine devre tarafından korunur ve sağlam kalır. Ayrıca altındaki iletken tabakada bozulmamış olur. Devrenin dışında kalan reçineli bölgeler parçalanır ve belirli kimyasallarla duyarlı hale gelir. Bir sonraki adım levhayı bu kimyasallarla spreylemektir. Sprey reçineyi eriterek altındaki iletken tabakayla temas eder. Teknisyenler levhadaki devrenin tamamı oluşana kadar 13 ila 30 kez bütün bu süreci tekrar ederler. Daha sonra levhanın çıplak kalan kısımlarını yok etmek için levhayı asidin içine batırırlar. Böylece levhanın üzerindeki iletken maddeden geriye sadece gerçek devre kalır. Yani asidin değmediği reçine kaplı bölgeler. Bir sonraki aşamada tortulardan kurtulmak için sıradan musluk suyuyla durulanır. Sonra musluk suyundan kalan tortuları temizlemek için arıtılmış suya batırılır. Üretim süresince kontaminasyon olmaması gerekiyor. Tek bir toz taneciği bile levhayı mahvedebilir. Devreyi korumak ve izole edebilmek için levhayı sıvı camla kaplıyorlar ve cam katılaşana kadar 2 saat boyunca fırınlıyorlar. Levha yüzeyi 25 milyon tane küçük hücreye bölünüyor, yani piksele. Fotoğraf çektiğiniz zaman her bir piksel elektrik akımı üreterek fotoğraf karesindeki ışık parlaklığını kaydeder. CCD üzerinde bulunan filtre her pikselde toplanan yükü renklere dönüştürür. Bu filtreler için 3 çeşit pigment kullanılır. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bu 3 rengin kombinasyonuyla her renk elde edilebilir. Kamera işlemcisi bunu okur ve fotoğraf karesini piksel piksel oluşturur. Üretilen her CCD, devirin işlevselliğini ölçmek için çok sayıda testten geçirilir. Bu makine hatalı devirleri mürekkeple işaretliyor. Tek bir bozuk devir bile CCD'yi kullanılmaz hale getirir. Daha sonra her bir CCD üretim sürecinde oluşabilecek çizikleri kontrol etmek adına teknisyenler tarafından mikroskop altında incelenir.
Ekranda gördüğünüz 25 milyon piksellik CCD'ye 25 megapiksellik CCD deniyor. CCD üzerindeki piksel sayısı kullanılacak kamera tipine göre değişir. Bu şirkette 111 megapiksellik CCD bile üretilebiliyor. Yani fotoğraf çekildiğiniz anlarda bunun dijital bir fotoğraf olacağını hatırlayın. Titizlikle yapılan bu iş sayesinde kameranızın içinde ileri teknolojiyle yapılmış yarı iletken CCD bulunuyor. Gülümseyin lütfen. Hava yolculuğuna başlandığı zamanlarda yolcular tam bir lüks içinde yaşıyordu. Yemekler gerçekten uçuş esnasında yapılıyordu. Ama hava ulaşımı daha çok tercih edilince havayolu şirketleri pratik olması için hazır yemek servis etmeye başladı. Çünkü dar bir alanda çok fazla insana yemek servis ediyorsanız işinizi sonraya bırakmanız hiç de iyi olmaz. Bu yemekler daha yüksek bir amaca hizmet ediyor. Binlerce metre yükseklikte olan insanların karnını doyurabilmek. İşte bu yüzden ekranda sufle görmüyorsunuz. Uçuşa katılmaları mümkün değil. Uçuş yemeği hazırlarken öncelikle buna dikkat edilir. Uçuş yemeklerinde çok çeşitli malzemeler kullanılır. Merkezdeki tesislerde günde 45 bin tane yemek yapılıyor. Herhangi bir yemek yapmak için hazırlanırken hijyene çok dikkat edilmelidir. Bir buçuk metre uzunluğunda ızgaralar kullanılır. Sonunda bir yandan patatesleri sotelerken bir yandan da kavrulan bir yığın sebzeyi karıştırıyorlar. Baharat ekliyorlar. Uçuş yemekleri pek lezzetli olmasa da uçaktaki atmosfer algımızı değiştirebilir. Düşük nem oranı ve basınçlı bir ortamın tat duyusunu azalttığına inanılır. Uçak yolculuğu yaparken aklınızda bulunsun. Uçağın rotasına göre yapılan yemekler çeşitlilik gösterir. Egzotik yerlere yapılan uçuşlarda yemekler daha baharatlı olurken, örneğin Kuzey Amerika uçuşlarında baharat daha az tercih edilir. Et pişirirken ızgaranın sıcaklığını değiştiriyorlar. Yolcular kadar mürettebat içinde yemek hazırlıyorlar. Birçok havayolu firması uçuş esnasında olabilecek gıda zehirlenmesi riskini en aza indirmek için pilotlara aynı yemeği vermez. Şimdi pişirilen yemekler özel yapım donduruculara konulacak. Yemekleri tabaklara koymadan önce tekrar ellerini yıkıyorlar. Uçakta sıcak verilmesi gereken yemeklerle işe başlıyorlar. Folyolu kaplara konuluyor. Porsiyonları belirlemek için daha küçük kaplar kullanılıyor. Daha sonra kötü bir görüntü olmaması için yemeğin kutudan taşmamasına dikkat ediyorlar. Biraz sos ve büyük bir tereyağı parçası ve birinci sınıf yemeklerin yapımını izlediniz. Kutuların kapaklarını takıyorlar ve hava sızmayacağına emin oluyorlar. Menüde değişiklik yapılacaksa aşçı şirketin temsilcisiyle görüşür. Örnek yemekler servis ederler ve kullanılacak malzemeleri değerlendirirler. Menü hazırlanırken sık sık tartışmalar çıkar. Tabaklardan kaselere serviste tepsinin nasıl düzenleneceğine kadar her detay konuşulur. Her şeyi yoluna koymak biraz zaman alır. Uzlaştıkları zaman mutfakta bu düzenle çalışmaya başlanır. Bütün yemeklerde sunumun önemi büyüktür. Tabii ki ekonomik sınıfta olan yolcularınki daha basittir ve
planlaması daha kolaydır. Bütün yemekler servis arabasına yerleştirilir. Ve sonra buzdolaplarının olduğu odaya getirilirler. Uçuş numaralarına göre ayrılırlar. Burada fazla durmazlar çünkü yemekler aynı gün içinde servis edilir. Mürettebat ve yolcular yola çıkmadan tüm ön hazırlıklar tamamlanır. Çünkü bu yemekler yüksek kalitede. Nasıl yapılır da birazdan. Kağıt bardaklar, içeceğini elinde tutmayı sevenler için. Ve trompet. Nasıl vitrinlendiğimizle ilgili etkileyici bir hikaye. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Karttor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Nasıl yapılır devam ediyor. Kağıt bardak 20. yüzyılda hastalıkların yayılmasını önlemek için icat edildi. Susuzluğunuzu gidermek için hijyenik bir yöntem ya da sabahlara kahve içmeniz için. Plastik veya balmumun kaplı olduğu için su geçirmezdir, sızıntı yapmaz. Bu yüzden sağlamdır. Kahve isteyen var mı? Kağıt bardağınızı alır ve gidersiniz. İşe kalın plastik kaplı kağıtla başlıyorlar. Bowling şeridi kadar uzun olan rulolar kullanılıyor. Devamlı bir şerit ve yazıcı aracılığıyla basım yapılır. Silindir üzerindeki kağıda her tabaka için bir resim basılır. Her turda tek bir renk olur. Resim basımı tamamlandığı zaman devir makinesiyle kağıtlar kesilir. Kağıdın boyutları yapılacak olan bardağın büyüklüğüne göre değişir. Bütün parçalar sonunda kağıt bardağa dönüşecek. Konveyöre konulurlar. Kağıt parçalarının bilgisayarlı sistemli sayımı yapılır ve 200'er tane olacak şekilde bölünür. Kağıtlar kümeler halinde asansöre konur. Tepeleme kümeler halinde oldukları için çalışanlar kolaylıkla toplayabilirler. Fabrikanın başka bir yerine götürülmek üzere yeniden konveyöre konulurlar. Kağıt parçaları titreşimler yardımıyla bardak makinesine gitmek üzere yola çıkarlar. Aynı zamanda bir rulo kağıt da makinenin diğer tarafına koyulur ve metal bir kalıpta kağıt bardakların altlıkları hazırlanır. Geriye kalan kağıt parçalar da uzun bir şeritten geçerek geri dönüşüme gider. Bir makineyle kağıtlar tutulur ve adlı karıncaya gönderilir. Artık kağıt bardaklar şeklini alıyor. Makineler çelik göbeklerinde bütün kağıtları sarmalıyor ve ısı tabancasıyla uçları birleştiriliyor. Ve şimdi elimizde altlı olmayan bir kağıt bardak var. Bu şekilde hiçbir işe yaramayacağı için yapıma devam edilecek. Bardakların altlıkları takılıyor ve sıcak mühür yardımıyla kağıdın baskısız kısmındaki plastik eritiliyor. Ve sıradaki işleme geçmek için bardaklar kanala bırakılıyor. Gördüğünüz kısım bardakların çerçevesi oluyor. İçeceğinizi elbisenize dökmeden rahat bir yudum alabiliyorsunuz. Sıcak bir alet kullanılarak bardaklara çerçeve yapılıyor. Ardından her bardak bir vakum kullanılarak kanal sisteminin içine gönderiliyor. Her kanal farklı bir imalat bandına ait. Büyük veya küçük bardaklar. Hepsi bu kanallardan geçerek ambalaj bölümüne yolculuk ediyor. Sayım makinesiyle bardaklar sayılıyor ve kümeleniyor. Bardak kümeleri plastikle kaplanıyor. Sıcak makineler kullanılarak bardak kümeleri plastikle kaplanıyor. Artık bardaklar kümelendi, kaplandı ve ambalajlanmaya hazır hale geldi. Bu arada test etme departmanında kahveler koyulur. Ama bu bir kahve molası şeklinde olmaz. Bardakların sızdırma ihtimalini test etmek için bazı bardaklar imalat bandından çıkarılır. Bunun sebebi aşağıda bir ayna olması. Ama sızıntılar binde bir olur. Bu yüzden kameralarımıza böyle bir sızıntı şovu gösteriyorlar. Gerçek bir sızıntı durumu olursa üretim hemen durdurulur ve kağıttaki izler takip edilir. Yani sorun fark edilene kadar. Kağıt parçalarını bardağa dönüştürmek hemen hemen bir dakika sürüyor. Şimdi hiç sızıntı olmadan bizlere sıcak bir şeyler içirmeye hazırlar. Kağıt bardak hayatınızı kolaylaştırır. Modern trompetin ataları birkaç ses çıkarabilen düz şekildeki boynuzlardı. 15. yüzyıldan sonra boynuzu nasıl bükeceklerini öğrendiler. Aletin uzunluğunu ve çıkardığı nota sayısını arttırdılar. 1800'lerin ortalarında ses düzenleme düğmesi icat edildikten sonra trompeti tuşlarla çalmak mümkün oldu. Trompet 1,5 metre boyunda bir borudan yapılır. 3 adet valve düğmesi trompetin eğimini değiştirmek için buraya eklenen bölümdeki hava akımını sağlar. Trompet yapımında metal tabakalar kullanılır. Genelde pirinç olur. Bu fabrikada belirli bir sesi çıkarabilmesi için tek bir müzik aletine farklı tabakalar ekleniyor. Çalışanlar ilk olarak pirinç saç üzerinde model çıkarır ve plan yaparlar. Plan çizgisi üzerinden metal makaslarla kesime başlarlar. Gördüğünüz bir borudan yapılır. 3 adet valve düğmesi trompetin eğimini değiştirmek için buraya eklenen bölümdeki hava akımını sağlar. Trompet yapımında metal tabakalar kullanılır. Genelde pirinç olur. Bu fabrikada belirli bir sesi çıkarabilmesi için tek bir müzik aletine farklı tabakalar ekleniyor. Çalışanlar ilk olarak pirinç

kıvrılır. Sonra kenarlarına çentik atılır. Daha sonra çentikler karşıdaki çıkıntılarla birleştirilir ve zil kapatılır. Deriden yapılmış bir tokmak kullanılıyor çünkü daha sert bir alet kullanmak pirince zarar verebilir. Pirinci birleşim noktasından eritiyorlar. Metal bağlantı yeri katılaştırılır ve böylece çıkıntılar tamamen kalıcı hale gelir. Huni şekline getiriyorlar ve bu şekli alana kadar tokmaklamaya devam ediyorlar. Sonra torna tezgahına monteni bir makineye götürülüyor. Pirinç düzeltiliyor ve son şekli veriliyor. Sonra metali nazikçe zımparalıyorlar. Bu bölgeye çan deniyor. Pirinç çubuğun ucunda bir geçit var. Kenarlarını tutuyor ve geriye doğru çekiyor. Kenarları sivriltmek için iç bükey silindir denilen bir alet kullanılıyor. Daha sonra tel şeklindeki pirinç saç uçtaki cebe yerleştiriliyor. Böylece çan kuvvetlenir ve ağırlaştığı için sesleri daha güzel çıkaracaktır. Pirinç teli sabitlemek için kenarlar daha çok sivriltiliyor. Kenarları ısıtıyorlar ve lehimledikten sonra yüzeyi temizlemek amacıyla oksitlenmeyi önleyici asit sürüyorlar. Çana eklenen telin çalarken ses çıkarmaması için kurşun veya gümüş lehim yapılıyor. Kenarlardan taşan sıvı silindikten sonra torna tezgahına yeniden koyuluyor ve lehimin fazlası zımparalanıyor. Zımpara için kullanılan sünger yardımıyla düzleştiriliyor ve makine çizikleri yok ediliyor. Geriye kalan bütün lehim parçaları temizleniyor. Şimdi içine su ve sabun solüsyonu dökülüyor ve -49 santigrat derecede donduruluyor. İçindeki sıvı donduğu zaman bükme makinesine yerleştiriyorlar. Buz halinde olduğu için parçalanmayacaktır ve pirinç içeri doğru bükülmekten korunmuş olacaktır. Buzun kendisi de basınç altındayken kırılmaz çünkü suya konulan sabun sayesinde yumuşar ve bükülebilir. Büktükleri açının doğruluğunu kontrol ettikten sonra erimeye bırakırlar. Montaj bölümünde çalışanlar pirinç ve nikelden yapılan daha küçük parçaları birleştirirler. Valve gövdesi, bağlantı boruları birleştirilir. Trompetin akort ayarları için ve ağızlık için kullanılan boru. Sonra zilin üzerindeyken lehim yapılır. 3 piston yağlanır ve valve düğmeleri yerleştirilir. Bu parçaların rahatça hareket edebilecek kadar gevşek ama hava sızıntılarından koruyacak kadar da sıkı olması gerekiyor. Trompeti tutabilmek için perde borusu yüzüğü de konuluyor. Parlattıktan ve cilasını da yaptıktan sonra trompetin ses kalitesi test ediliyor. Bu şirkettekiler yaptıkları trompete üflemeyi çok seviyorlar. Evet, makinedeki küçücük bir parça çektiğiniz görüntüyü netleştirdi. Belki de bu yemekler yolculuklarınızı süslüyordur. Veya kahvenizi bir saniye bile elinizden bırakmak istemeyen birisiniz. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
7: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Asma kilit. Kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayan bir alet. Saç kesme makineleri. Fabrikadan haberlerimiz var. Tahta ayakkabılar. Atar damarlarımıza değil, ayaklarımıza yük olur. Ve sentetik deri. Yapmak için teknik bilgiye ihtiyaç var ama hayvanlara yok. Ama önce... Hırsızlık var olduğundan beri kilitlere ihtiyaç vardır. Asma kilitler ilk defa Romalılar zamanında taşınan malları korumak için kargo kilidi olarak kullanıldı. Binlerce yıl sonra asma kilitler hala hırsızları dışarıda tutmaya yarıyor. Modern asma kilidin en kuvvetli yanı lamine kilit yapısı. Bunu yapmak için 24 çelik plakayı bu şekilde yerleştiriyor ve daha sonra presliyorlar. Bu, kapıları ve banka kasalarını yapmakta kullanılan teknolojinin aynı. Bir şahmerdan çeliği kesip kapaklara göre şekillendiriyor. Kilit kısmına perçinlenecekler. Aşağıda bir operatör bir mekanizmaya kilit yuvası ve başlık takarken perçinler bir besleyiciye giriyor. Güçlü bir pres üst kapağı kilit yuvasıyla sağlamlaştırarak onları birleştiriyor. Bir başka bölümde bir makine çelik çubukları kesiyor. Yağ onları serin tutarken çubuklar kilit gövdesindeki deliklere uymaları için şekillendiriliyor.

Çubuklar şekillendirici bir prese yükleniyor. Şekillendirici, çeliği U şeklinde bir bağlama parçası yapmak için büküyor. Daha sonra bağlama parçaları sertleşmeleri için tavlanmak üzere ocağa giriyor. Biraz daha işlemden sonra bağlama parçası takılmaya hazır. Bu bağlama mekanizmasının kilit açılıp kapandığında aşağı yukarı hareket etmesi gerekiyor. Bu noktada top şeklindeki rulmanlar devreye giriyor. Kilit çukuruna iki tane takılıyor. Bu rulmanlar bağlama parçasını açıp kapamak için silindir şeklinde bir uzantı ile birlikte çalışacak. Gres yağı bu işleme yardım ediyor. Onu kilidin içini yağlamak ve top şeklindeki rulmanları iki tarafa doğru da itmek için kullanıyorlar. Silindir şeklindeki uzantı rulmanların arasında gidip geliyor. Sonra kilidin etrafına koruyucu bir muhafaza ve bir tampon koyuyorlar. Şimdi kilitleri birleştiriyorlar. Bir makine millerin üstüne bakır kaplama kovanlar yerleştiriyor. Mandallar, iğneler ve yaylar kilidin birleştiği kısma yerleştiriliyor. Bir aygıt kilit kovanına iğneler ve yaylar takıyor. Kovan pirinç bir mandalın üstünde kayıyor. Bu mandalın üstünde bir anahtara uyan yiv izleri var. Karbit bir kesici anahtarlara çentik atıyor. On binlerce anahtar çeşidi var. Bu sınıflandırma bölümünde sadece birkaç tanesi bulunuyor. Anahtarlar ve kilit silindirleri uygun olarak numaralanıyor. Bu işçi onları her kilit için iki anahtar olduğundan emin olacak şekilde eşleştiriyor. Bir asma kilit seçiyor ve kilit silindirlerinden birini onun içine itiyor. Şimdi sıra kapatıcı bir katmanla işi bitirmekte. Bir pres makinesi onu asma kilidin altına oturtuyor. Bu kilit silindirini güvene alıyor. Bağlama parçası için bir yay takacaklar ve sonra sıra alt kapağa gelecek. Daha sonra her şey birbirine perçinlenecek. Uyduğundan emin olmak için anahtarı deniyorlar. Bilgisayarlı bir sistem rastgele seçilmiş bir asma kilidi binlerce kez açıp kapatıyor. Hepsi işe yaradığından emin olmak için. Sonunda kasıtlı olarak bir kilidi kırmayı deniyorlar. Bir çekiç etkisi yaratmak için üstüne ağırlık atıyorlar ve asma kilit darbelere dayanıyor. Bugünlük iş bitti ve işçilerin fabrikayı kilitleme zamanı geldi. Nasıl yapılmış? Elektrikli saç kesme makinelerinin 1919'da icat edilmesi önemli bir gelişmeydi. İlki içinde bir motor olan ve berberin saçı muntazam bir şekilde kesmesine izin veren bir aletti. Saç stilleri değişti ama elektrikli saç kesme aletleri her zaman zirvede kalmaya devam etti. Saç kesinlikle büyümüş bir sanayi. Yani ilk elektrikli saç kesme makinelerini satmak kolaydı. Bugünlerde saç kesme aletleri için dayanıklı plastiklerden muhafazalar yapılıyor. Otomatik bir kalıp, plastik materyali eritip muhafazanın parçalarını yapıyor. Bir robot, pirinç elektrik bağlantılarını alıyor ve yerine yerleştiriyor. Daha sonra başka bir robot, her elektrik bağlantısına plastik bir düğme kesici ekliyor. Bir hava akımı birleştirilmiş parçayı bir sepete yolluyor. Burada bir robot, plastik bir çıkrığı bir milin üstüne yerleştiriyor ve bakır kabloyu ona sabitliyor. Bıçakları çalıştıracak elektrik akımını oluşturabilmek için, kabloyu çıkrığın üstünde 2000 turdan fazla döndürüyor. Makaralar kabloyu değişmeyen bir gerilimle tutuyorlar.
Robotlar kesicinin alt kısmındaki muhafaza üzerinde çalışıyor. Biri bıçakları ayarlayabilmek için içinde kayabilecekleri bir yuva takıyor. Ve diğeri de kayabilen bölümü birleştirmek için bir kol alıyor ve bu kolu muhafazaya ve bıçak yuvasına takıyor. Ve otomatik bir tornavida her şeyi birbirine vidalıyor. Bir başka robot, içine metal bir kol yerleştirilmesi için saç kesme aletini gönderiyor. Kol, bıçakları hareket ettirecek ve bunun için birkaç yaya ihtiyacı olacak. Açma-kapama mekanizmasını yerine kaydırıyorlar. Ve sonra kolu yerine vidalıyorlar. Gücü ayarlamak için bir vida ekliyorlar. Ve şimdi de bakır kablo bobinini metal kolu idare edeceği alt kısmına oturtuyorlar. Düğmeye basıldığında çalıştırılabilmesi için düğmeden bakır bobinine bir güç kablosu döşüyorlar. Başka bir bölümde bir şahmerdan kesiciler için bıçakları şekillendiriyor. Bıçaklar ilk başta dişsiz. Henüz kuaför salonunda saç kesecek kadar keskin değiller. İyi bir yıkama ve ısı bakımından sonra dişlerin eklenmesi için başka bir bölüme geçecekler. Bir çalışan bıçaklardan birini sabit durması için bir mekanizmaya yerleştiriyor. Bu arada çıkıntılı silindirik bir kesici dişleri uyuyor. Soğutucu malzemelerin ısınmasını önlüyor ve kesici işini yaparken çeliğin bütünlüğünü koruyor. Her saç kesme makinesinin iki bıçağı var. Bıçaklardan birinin kesici dişleri var ve saçı kesilmesi için tutan daha geniş ve sabit diğer bıçağın üstünde hareket ediyor. Sonra makinenin kapağına şirketin logosunu basıyorlar. Ve kapağı elektrik parçaları taşıyan muhafazaya takıyorlar. Bıçakları bu iki taraflı kesme işlemi için makinenin tepesine monte ediyorlar. Ve sonunda en uygun performans için her makineyi içine daha önceden yerleştirilmiş güç vidasıyla ayarlıyorlar. Saç kesme makineleri bir setin içinde satılıyor. Bu evde bakım yapmak isteyen müşterilere satılacak. Artık bu elektrikli saç kesme makineleri kötü bir saçla uyandığınız her günü iyi bir hale getirmeye hazır. Ve bu dişli bıçaklar sayesinde her türlü saçla kolaylıkla başa çıkacaklardır. Nasıl yapılmış da az sonra. Tahta ayakkabılar ayaklarınız için ağaçtan yapılıyor. Ve sentetikleri. Gerçek değil ama gerçekten havalı. Kısa bir aradan sonra.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Nasıl yapılmışa tekrar hoş geldiniz. Yüzyıllar önce çiftçiler ayaklarını kuru tutmak için tahta parçalarından delikler açıp bunları giyerdi. Şimdi insanlar hala tahta ayakkabılar giyiyor ama farklı sebeplerden. Biraz daha gösterişli görünebilirler ama nasıl yapıldıkları hala ayakkabının kendisi kadar basit. Tahta ayakkabıların çoğu kavak ağacından yapılır. Oyulması kolay ve genellikle sorunsuzdur. Bu yüzden tahta ayakkabı giymeyi kıymıksız bir deneyim haline getirir. Bir işçi kusurları olan parçaları dikkatle ayıklayarak kavak çubuklarını şerit testereye koyuyor. Bıçak büyük parçaları keserek işlenecek olan parçaları çıkarıyor. Fabrika ayakkabının şeklini vermek için bunun gibi vinil kalıplar kullanıyor. Bütün tahta ayakkabı modellerinin her numarası için kalıplar var. Bir işçi çoğaltma makinesine bir kalıp ve işlenmemiş iki tahta koyuyor. Bu kopya çıkaran alet kalıbın etrafında dolaşıyor. Soldaki tekerlek bıçaklar tahtayı tıraşlarken kopya çıkarıcısının hareketlerini birebir tekrar ediyor. Sadece bir kalıp yüklenmiş durumda ama makine bir çift ayakkabı çıkarıyor. Bunun sebebi bıçaklar onları yontarken tahta parçalarının zıt istikametlerde dönmesi. Böylece birbirinin tersi iki kopya yaratılıyor. Bu, makinenin aynı anda hem sağ hem de sol teki üretmesine izin veriyor. Şimdi ayakkabının üst kısmı için bir işçi tahtaları iki taraflı delme makinesi adı verilen bir alete yerleştiriyor. Bu ortadaki kola çalışma kolu deniyor. Dönen kafa iç kısımdaki kavisleri çiziyor. Kaşığa benzer bir alet iki tarafta kolun hareketlerini kopyalıyor ve ayakkabının iç kısmını oyuyor. Şimdi açıyı değiştiriyorlar ki kaşık daha derinlere ulaşabilsin. Ayakkabının burnuna kadar oyuyorlar. Daha sonra işçiler bu yüksek teknolojili hareketle kıymıkları ayırıyorlar. Ayakkabıları tahtaların kuruması için raflara yatırıyorlar ve sonra kuruma aşamasında oluşabilecek bozuklukları da kontrol ederek uç kısımdaki fazlalıkları şerit testereyle kesiyorlar. Diskli bir zımpara makinesi topuktaki yumruğu azaltıyor ve uç kısmın şeklini düzeltiyor. Döner zımparayla giriş kısmını düzeltiyorlar ve sonra balon zımparaya geçiyorlar. İçerideki hava dolu plastik kese zımparalanırken ayakkabının şeklini esnekleştiriyor. Ve şimdi son adım. Bir sanatçı ayakkabının üstüne bir karbon kağıdı koyup üstüne de bir kalıp yerleştiriyor. Daha sonra kalıbın kopyasını çıkarıyor. Karbon kağıt çizimleri tahtaya geçiriyor. Daha sonra çizimin üstünden yakıcıyla gidiliyor. Uçları değiştirip çizdiği çizgilerin ve kavislerin derinliği ve ebadına göre sıcaklığı değiştiriliyor. Bu dizayn Hollanda anısına yapılmış. Ama Amerika Michigan'daki Hollanda şehri anısına. Sanatçı şimdi de su bazlı boyalar kullanarak desenleri renklendiriyor. 3 kat su bazlı cila sürerek çizimleri koruyor ve ayakkabının temiz kalmasına yardımcı oluyor. Tahta ayakkabı giyen birçok çiftçi daha sade bir model tercih ederken gerçek bir takunya kolik biraz havalı olmayı tercih edecektir. Ama isterseniz biz bu sanatı ustalarına bırakalım. Çünkü bu iş boyumuzu biraz aşacak. Bu deri mi yoksa sahte deri mi? Taklit mi değil mi anlamak zor olabilir. Sentetik ya da sahte deri gerçek inek derisi gibi görünebilir. Gerçek olmasa da gitgide artan popülaritesi onun bir para makinesi haline geldiğini gösteriyor. Birçok güzel görünen ürün sentetik deriden yapılıyor. Sentetik deri yapmak için petrol bazlı bir akışkanlaştırıcıyı karıştırma tüpüne koyuyorlar. Güneş ışınlarından korumak için ultraviyoleye karşı bir sağlamlaştırıcı ekliyorlar. Ve yanmasını önlemek için alev almayı geciktirici bir solüsyon ekliyorlar. Karıştırıcı ikisini karıştırırken bir yandan da karışıma krep hamuru kıvamına gelinceye kadar toz vinil ekliyorlar. Sonra değişik boyaları özel bir renk yaratmak için formülüne uygun bir biçimde tekneye döküyorlar. Sıvıyı renklendiricilerin olduğu tekneyi alıyorlar.

Şimdi deriye benzer dokuya sahip bir tomar kağıdı kaplama makinesine yerleştiriyorlar. Renklendirilmiş sıvı vinil makineye akarken karıştırma kolu karışımı çalkalıyor ve alttaki merdane bunu kağıda uyguluyor. Vinille kaplanan kağıt bir fırına giriyor ve vinil kağıdın dokusunu alarak sertleşiyor. İlk kat yüzeyin dokusunu kaybetmemek için ince yapılıyor. İkinci vinil karışımı kalınlaştırıcı bir madde içeriyor. Bu yüzden ona köpük diyorlar. İlk kata uygulandığında bir kumaşa benzer bir doku ve yapı veriyor. İkinci vinil karışımını kaplama makinesine koyuyorlar ve ilk katmanın üstüne uyguluyorlar. Daha sonra çift katlı vinil başka bir fırına giriyor ve ısı kalınlaştırıcıyı aktif hale getiriyor. Bu da ikinci katı genişletiyor. Genişleyen vinil sertleştiğinde ve ilk kata yapıştığında kumaş astarı üstüne koyuyorlar. Daha sonra bir makine dokusu olan ilk katmanı açığa çıkartmak için kağıdı soyuyor. Bazen parlak bir görüntü vermek ya da ton farkı yaratmak için vinilin üstüne desenler yapılıyor. Daha sonra dayanıklılığını arttıracak bir solüsyon hazırlıyorlar. Merdaneler bu sentetik deriye uyguluyor ve üretim aşamasını sonlandırıyorlar. Ama durun, henüz satışa gönderilmeye uygun değiller. Her üretim sonrası ürünler bir grup testten geçiyor. Bu makine nasıl aşındığına bakmak için kumaşı 3 milyon kez ovuyor. Daha sonra esneklik testi var. Sentetik deriden yapılmış bir şeride ağırlık bağlanıyor. Ağırlık şeridi uzunluğunu 2 katına çıkaracak kadar geriyor ama deri yırtılmıyor. Bu da kumaşın çok dayanacağını gösteriyor. Bu test ateşle yapılan bir deneme. Bir parça sentetik deriyi ateşe tutuyorlar ve deri alev alıyor. Testi geçmesi için derinin 2 saniyede kendi kendini söndürmesi gerekiyor. Ve içindeki yanmayı geciktirici maddeler sayesinde bunu başarıyor. Daha sonra bir parçayı çerçeveliyorlar ve onu yumuşaması için bir fırına sokuyorlar. Bir vakum kalıp deriyi şekle sokuyor. Bu kumaşın aynı zamanda termoplastik özellikleri olduğunu da kanıtlıyor. Bunu gerçek deriyle yapamazsınız. Sentetik deri birçok desen, doku ve renkte üretilebildiği için her yeri kaplamış görünüyor. Biraz daha güvenlik sağlayan bir kilit mi arıyorsunuz? Ya da saçlarınızın güzel olmasını istiyorsunuz ama kuaföre gitmekten bıktınız. Ya da deriden sıkıldınız ve ayaklarınız için daha dayanıklı bir şeyler istiyorsunuz. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
4: Dikkat çekil.
5: Ölmüş anne, ölmüş.
6: Burada biraz kaos var.
7: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Ahşap kulübeler inşa etmek ve içlerinde yaşamak ilk Amerikalı göçmenlerle birlikte başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o zamanın kısıtlı inşaat malzemeleri kullanımını yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
11: Oo, inanılmaz!
10: Amerika'nın her tarafında. New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalach kırsalına kadar her gün daha fazla insan ahşap kulübe arayışına giriyor.
12: Aman Tanrım.
10: Devasa kereselerle çevrelenen unutulmaz evler.
12: Vay canına.
10: Katedral tavanlar ve dramatik manzaralar. Gerçek maceranın başladığı yer. Woo! Kütük evlerde yaşam başlıyor. Gezgin ve doğa sevdalısı Devin Moons, arkadaşları Parry, Kevin ve iki çocuğuyla beraber Virginia'nın merkezinde doğa aktiviteleri yapmaktan çok hoşlanıyor.
13: İşim şu ana dek sık sık seyahat etmemi gerektiriyordu ama evden çalışabileceğim bir sisteme geçiş yaptım.
10: Şu anda Richmond'da küçük bir evde yaşayan Devin, hayalindeki doğa manzarasına sahip büyük evlerden birine taşınmak istiyor.
14: Yıllar içinde birkaç kez ev sahibi olduğumuz için Devin bizden ev bulma sürecinde yardımımızı istedi. Devin yakında mı otursun uzakta mı? Siz ne dersiniz?
15: Yakında.
14: Yakında mı?
15: Evet. Çift kolu kilit.
13: Yıllarca dünyanın farklı kültürlerinde ve toplumlarında yaşadım. Artık sonunda kendi evimde yaşamaya hazırım.
10: Üçlü Devin'in nasıl bir ev aradığını öğrenmek için Fredericksburg'e gidiyor.
16: Merhaba dostum.
14: Nasılsın şu an?
16: İyiyim, bugün için heyecanlıyım.
13: Seni görmek güzel.
16: Fredericksburg muhteşem bir muhittir. Müzelere, tarihi savaş alanlarına ve ayrıca ulusal parklara çok yakın. Sakıncası yoksa nasıl bir ev aradığından bahseder misin? Bunu bilmem gerekiyor.
13: Aslında sıradan bir şey aramıyorum. Kırsal bir bölgede çok sayıda yatak odası ve iş envanterim için geniş bir saklama alanı olan, arkadaşlarıma ve gittiğim kiliseye yakın olabileceğim bir yer arayışındayım.
16: Şimdi toplam olarak bütçen nedir söyleyebilir misin lütfen?
13: $350,000.
16: Tamam, şahane. Sana o mükemmel evi bulacağım için heyecanlıyım.
13: Harika.
16: O zaman anlaştık.
17: Şahane.
10: Sean Virginia'nın merkezinde Devon'a göstereceği 3 ev seçti. Bunlardan ilki yaban evi, ikincisi ise göl evi. Ama ilk olarak Motren Rezervi'nin yakınında inziva evinden başlıyor.
16: Pekala, heyecanlı mıyız?
13: Evet, kesinlikle.
16: Pekala. İnziva evine hoş geldiniz. Bu evin 4 yatak odası, 2 büyük, 1 küçük banyosu bulunuyor. Yaklaşık 1,5 hektarlık bölgede yer alıyor. 185 metrekareden birazcık fazla. $250,000 fiyatıyla bütçenizin epey altında.
13: İşte budur.
16: O halde görelim.
13: Bunun gibi büyük bir verandası olmasını bekliyordum.
16: Devasa. Pekala, hadi içeri girelim.
13: Vay canına Sean, bayıldım.
17: Girişler harikaymış.
13: Açık plan şahane. Nutkum tutuldu. Gerçekten bayıldım.
16: Bu odanın bitişiğinde mutfak var.
4: Geçişi güzel.
13: Biraz küçük.
14: Evet, biraz küçükmüş.
13: Buradan görebildiğim kadarıyla mutfağı genişletip ada falan koyabiliriz. Kesinlikle böyle bir şey yapılabilir. Bu evde tadilat yapılması gereken bazı yerler var. Ama sorun değil çünkü fiyatı bütçenin alt sınırında.
16: Koridorun ucunda büyük bir banyo var.
13: Çok hoş.
16: Sonra da yatak odasına giriyoruz.
14: Boyutu iyi.
13: Aa, bayıldım. O kadar çok pencere var ki dışarıda yaşıyormuş gibi oluyor.
16: Ne dersin Perry?
4: Beğendim. Küçük ama davetkar bir havası var. İster yatak odası ister misafir odası olarak kullansın. Bence şahane bir yer.
13: Bu odayı sevdim ama diğerlerini de görmek istiyorum.
16: Lütfen önden buyurun.
13: Merdivene bayıldım. Aşağı baksanıza, ne güzel görünüyor, şahane. Vay canına.
4: Çok hoş.
13: Evet, dik çatıya bayıldım.
4: Ben de.
14: Çok güzel.
13: Evet, boyutu manzarası da güzel.
14: Cennetten bir köşe gibi.
13: Kesin öyle, evet.
16: Bu evin alt katta ve üst katta ikişer yatak odası olması, Devon'ın misafirlerini bir vahadaymış gibi ağırlamasına imkan sağlayacak. Gömme tavanlı yatak odası. Ne düşünüyorsun Devon?
4: Demek bu katta iki
13: evet,
4: yatak odası
13: var. Evet, yazı tura atarız.
4: Güzel.
13: Burada ahşap döşemeler olmasını sevdim. Zor bir karar olacak.
16: Devon işlerini yürütebilmesini sağlayacak kadar geniş bir saklama alanı istiyor. Evi gezip gördün. Sence bu ev işlerini yürütebileceğin kadar geniş bir alana sahip mi? Ne dersin? Senin için bu alan yeterli olacak mı?
13: Açıkçası pek sanmıyorum. Bundan daha geniş bir alan iyi olabilir.
16: Şu kapıya bakmaya ne dersin? İçeriği görünce vereceği tepkiyi merak ediyorum. Bence harika.
13: Muhteşem.
14: Vay canına.
4: Ayrı bir oda gibi.
16: Öyle.
4: Saklama alanı sürpriz oldu. Bunu hiç tahmin etmiyorduk. Kapıyı açıp ihtiyaçlarından birinin karşılandığını görünce verdiği tepki harikaydı.
13: Burası karar verme sürecinde evet, çok etkili olacak. Sizce de öyle
4: kesinlikle
13: değil mi?
4: Kesinlikle.
16: Kapıları kapatıp envanterini burada saklayabilirsin.
4: Evet.
13: Evet, benim planım da bu. Görünmeyen bir yerde fazladan bir saklama alanı bulunması benim için muhteşem bir şeydi.
16: Pekala. Genel olarak bu evi nasıl buldunuz? Hadi söyleyin.
13: Genel olarak bayıldım.
16: Öyle mi?
13: Kesinlikle. Konumunu ve gözlerden uzak olmasını çok sevdim. Ahşap döşemeler şahane. Yüksek tavanlar etkileyici. Yukarıda fazladan saklama
16: peki
13: alanı var. Harika. Bana masraf çıkartacak tek şey mutfağı yenilemek olabilir. Yatak odasındaki duvarı yıkıp banyoyu genişletebilirim. Ebeveyn yatak odasını kullanmak istersem bunu yapmak isteyebilirim. Fakat evin bütçesinin alt sınırında olması büyük artı. Bunu etraflıca düşünmeliyim. Teşekkürler.
16: Rica ederim.
6: Shaw'nun listesinde sırada Anna Gölü yakınlarında balıkçılık ve kayıkla gezi fırsatları sunan göl evi var.
16: İşte geldik.
13: Aa.
4: Vay canına.
13: Çok güzel. Vay canına, konumu harika.
16: Göl evinin 3 yatak odası, 2 büyük banyosu bulunuyor ve 140 metrekarenin biraz altında. Bağımsız garajıyla yarım hektarlık bir bölgede yer alıyor. Üstelik fiyatı da 250 bin dolar.
13: Gidip görelim bakalım.
16: İçeri gidelim.
13: Vay canına.
4: Vay canına.
14: Güzel.
4: Ne düşünüyorsun?
13: İnanılmaz. Şu dik çatıya bayıldım.
16: Çok havadar öyle değil
13: öyle
16: mi?
13: Bu eve girer girmez açık plana ve enine konmuş kirişlerle yüksek tavanlara bayıldım.
4: Fakat biraz dar görünüyor, çok küçük gibi.
13: Bu odanın biraz küçük göründüğü doğru.
4: Evet.
16: Daha ferah bir açık alan planı oluşturabilmek için mobilyaları duvarın şu tarafına dayayıp girişin alanını biraz daha genişletebilir ve çok daha ferah kılabilirsin.
13: Evet.
16: Yatak
13: anladım,
16: odasına bakalım
13: evet
16: mı?
13: Hmm. Burası da biraz küçük görünüyor ama doğal ışık harika.
16: Evet.
4: Doğru, evet. Evet. Tavan gözüme alçak göründü. Belki öteki oda çok yüksek olduğu içindir. Bilemiyorum, bu tavan çok alçak.
14: Evet.
13: Biraz alçak.
14: Çatılıdan buraya gelince epey bir fark yaratıyor.
4: Evet, büyük evet fark yaratıyor.
16: Orası 5,5 metre.
4: Evet.
16: Burası ise 2,5 metre. Banyoya da bakalım mı?
13: Bakalım.
4: Harika.
16: Pekala.
13: Vay canına.
16: Evet.
13: Havadar.
16: Kesinlikle, şu gömme dolaba baksana.
13: Devasa, evet.
16: Evet.
13: Ivır zıvır depolamak için rafları da var. Vay canına. Güzelmiş. Duşakabin de var. Ebeveyn yatak odasını pek beğendiğimi söyleyemem ama o odada hoşuma gitmeyen ne varsa banyo telafi etti.
16: İki yatak odası daha var.
14: Harika.
16: Evet, bu cephedeki odalardan ilki burası. İkisi de tıpatıp aynı.
13: Görevini beğendim. Her iki cephede fazladan odalar var. Harika bir özellik.
14: Ama iş envanterin için yeterince saklama alanı yok.
13: Doğru. Bunu da göz önünde bulundurmalıyım.
16: Merak etmeyin, bu sorunu halledeceğim.
13: Tamam.
16: Peki, hadi garaja bakalım.
13: Gidelim.
16: Pekala. Burası iki araçlık büyük bir garaj.
13: Güzel.
16: Devon, buranın en güzel yanı işini görebileceğin kadar geniş bir alanı olması. Sen önden buyur lütfen.
13: Görelim bakalım.
16: Bakalım yeterince saklama alanı var mı?
13: Bakalım. Burası muhteşem. Ciddi misin? Burası devasa bir alan.
16: Evet.
4: Harika.
13: İnanılmaz.
16: Ne diyorsun? Muhteşem. Burası envanterin için yeterli olur mu? Ne dersin?
13: Kesinlikle olur.
16: Tamam, güzel.
13: Sen ne düşünüyorsun?
4: Bayıldım.
14: Oda eklemi kontrolünün olması, konvektör ısıtıcının bulunması ve yüksek tavanların olması Devin'in çok işine yarayacak diye düşünüyorum. Veranda güzelmiş.
16: Evet, ben de beğendim.
14: Burada mangal yapıp misafir ağırlarsın.
4: Kesinlikle. Evet, kesinlikle.
16: Çok doğru.
13: Ayrıca tenha bir yerde.
4: Evet.
13: Evin arkasında kalıyor. Harika bir ev. Yüksek tavanlar, dik çatı, hepsi çok güzel. Ebeveyn banyosu genel olarak hoş. Garajın üstündeki fazladan saklama alanı da muhteşem. Bir evde aradığım şeylerden biri de kiliseye ve arkadaşlarıma yakın mesafede olması. Ev bu ihtiyacıma da yanıt veriyor.
16: Kesinlikle pek çok artısı var. Gerçi bazı eksileri de yok değil.
13: Harika bir ev.
16: Güzel.
13: Orayı kesinlikle düşüneceğim.
17: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
18: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
20: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Virginia zengin bir Amerikan tarihine sahip. Bugün Devon arkadaşlarını ve çocuklarını bölgedeki bir iç savaş muharebe meydanına götürüyor.
8: Bir savaş topuna bu kadar yakın olmak değişik değil mi?
9: Evet.
8: Şu tekerleğe bakın. Evin bir muharebe meydanına yakın olması da bir artı sayılır çünkü bize o yerel kültürü deneyimleme fırsatı sunuyor. İlginç bir deneyim.
7: Tarihi muharebe meydanına 32 kilometre mesafedeki Devon'un göreceği sıradaki ev, Woods Gölü'nde balıkçılığın yanı sıra dağ yürüyüşü ve golf alanları gibi imkanlarla dolu.
10: Günaydın.
11: Merhaba.
10: Günaydın dostum, nasılsın? İyiyim Kevin. Perry nerede?
11: Perry'nin işi varmış ama birazdan gelir.
10: Size yaban evini göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım. Bu evin 4 yatak odası, 2 büyük, 2 de küçük banyosu bulunuyor. 222 metrekare ve 1400 metrekarelik bir arazide yer alıyor.
8: Evet. Tamam. Arazi biraz küçük.
10: Evet öyle. Fakat bence işin iyi yanı konum olarak arkadaşlarına ve kiliseye yakın mesafede bulunması. Fiyatına gelince $361,000 isteniyor.
8: Yüksekmiş.
10: Evet, fiyatı aşağı çekmek ve bütçenin sınırlarını aşmamak için olur, pazarlık yapabiliriz. Ne dersin?
11: Burada evler birbirlerine çok fazla yakın görünüyor.
10: Haklısın Kevin.
11: Hele şu kesinlikle çok yakında. Konum olarak o kadar fena sayılmaz.
8: Komşuların evi çok yakında. Her taraf komşularla dolu. Ben biraz daha tenha bir yerde olmasını umuyordum. Ama değil.
10: Evet, evler birbirine fazla yakın olsa da muhit genel olarak istediğin kırsal kesim havasını büyük ölçüde yansıtıyor. Çünkü burada kendini adeta doğanın kalbinde hissediyorsun. Bence bunu mutlaka düşün. Evet, ev için heyecanlı
8: tamam,
10: mısın?
8: Tamam, gidelim. Yaban evine bakalım. Aha, etkileyici bir giriş.
10: Kesinlikle.
11: İçeri girince yüksek tavanların karşılamasına bayıldım.
8: Buradaki dik çatı ve kirişler çok hoş.
11: Çok güzel bir ev.
8: Evet. Kesinlikle. Kalabalık bir arkadaş grubunu ağırlayabileceğim evet, kadar da geniş. Evin genel planı ve özellikle yemek odasıyla mutfağın iç içi olması çok hoşuma gitti.
10: Mutfağı nasıl buldun?
8: Mikrodalganın konumu biraz tuhaf. Orada bir çıkıntı oluşmuş. Bilemedim, pek işlevsel görünmedi.
10: Perry ne düşünürdü peki? Sizce bu tuhaf alanı nasıl kullanırdı?
8: Perry'den bahsetmişken.
10: Geri geldi.
8: Evet.
10: Zamanlaması harika.
8: Bir konuda şahane, fikrini merak ediyorduk. Evet. Tam da
3: harika geldi.
10: Şu tuhaf alandan ve senin burayı nasıl kullanacağından bahsediyorduk. Perry ne dersin?
3: Bana da biraz garip geldi. Genelde tezgahın alçak olması gerekiyor. Ne yazık ki çok fazla tezgah alanı yok. O yüzden burayı elden geçirmelisin.
8: Sanırım halledilebilir.
3: Hı hı, kesinlikle.
8: Büyük bir potansiyeli var.
3: Evet öyle.
8: Sırada ne var?
10: Yatak odası var.
8: Bakalım burada neler var.
10: Giriş kattaki yatak odası burası.
8: Ay canına.
3: Çok
8: harika.
3: Verandanın hemen yanında.
8: O da verandaya açılıyor.
10: Yanında.
8: Bence
10: evet,
8: müthiş harika, olmuş.
3: Çok evet, güzel. Gerçi ebeveyn odası için biraz dar.
8: Evet, biraz küçük. Yatağın konumunu gözümde canlandırmaya çalışıyorum da ben bunu sorun etmem ama daha geniş bir yatak koymam
10: gerekirse. Burada bir gömme dolap var.
8: Dolap alanı da görebilir miyim? Güzel, boyutu da iyi.
3: Boyutu da çok hoş.
10: İyi.
8: Raflar ve aydınlatmalar çok hoş. Harika bir oda. Bence mükemmel.
10: Burası da ebeveyn banyosu.
8: Yenilenmiş.
3: Çok hoş. Hemen arkada çamaşır odası var. Şuna
8: güzel
3: bakın.
8: Güzel bir çamaşır odası. Çok hoş.
10: Pekala, üst kata çıkalım.
8: Tamam, üst katı da görelim.
10: Burası bu kattaki 3 yatak odasından biri. Yüksek tavanlar.
3: Hı hı, güzel.
8: Tavanlar göz alıcı, beğendim. Misafirlerim kalmaya geldiğinde kullanılabilecek fazladan 3 oda olması da güzel sayılır tabii.
10: Bu evde diğer evlerden farklı olarak yeterli bir saklama alanı yok maalesef. Evet, envanterin için. Evet. Fakat bir bodrum katı var. Gidip bakalım.
8: Hadi bakalım.
11: Pekala.
8: Aa, şahane.
10: Harika, öyle değil mi?
3: Öyle, muhteşem.
10: Ben bu odanın saklama alanı için yeterli olabileceğini düşündüm.
8: Olabilir tabii, kesinlikle.
10: Şimdi size dışarıda göstermek istediğim harika bir şey daha var. Hadi gidelim. Ebeveyn yatak odasının yanında işte böyle bir veranda bulunuyor.
8: Biraz yol gürültüsü geldiğini fark ettim.
10: Evet, evet, doğru. Burası mağazalara ve aktivite alanlarına çok yakın olduğu için biraz gürültülü olabiliyor.
11: Bu listendeki en önemli maddelerden ikisi olan mahremiyet ve konumun tenha olmasını karşılamıyorum.
8: Evet, doğru. Üstelik bütçenin üst sınırında.
10: Evet.
8: Bütçem 350 bin civarında. Evet. Gerçi çok sayıda misafir odası bulunuyor.
10: Doğru.
8: Bu sayede iş ve yaşam alanını ayırabileceğim.
3: Karar vermen çok zor olacak.
8: Evet.
3: Fakat bu evin son derece iyi pek çok özelliği var.
11: Harika bir.
8: Haklısın.
11: Gerçekten
8: evet.
11: Öyle.
8: Bugün çok sayıda harika ev gördüm. Seçim yapmakta zorlanacağım.
7: Çoğunun listesindeki evleri gezen Devon, seçenekleri değerlendirmek üzere arkadaşlarının yanına gidiyor.
8: Yardımınız için sağ olun.
11: Ne demek?
3: Aa, elbette, çok keyifliydi.
11: Bizim için bize ekti.
8: Biraz zamanınızı aldım ama.
11: Konuşacak çok şey var, yoğun bir hafta.
8: Evet.
11: Birbirinden harika 3 ev gezip gördük.
8: İnziva eviyle başlayalım.
11: Tamam.
8: Bu ev beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Hem tenha bir yerdeydi hem de 1,5 hektarlık bir arazideydi.
11: Saklama alanı sence yeterli miydi?
8: Evet, kesinlikle envanterim için ihtiyacım olan alanı sağlıyordu. Çok uygundu.
11: Gerçi mutfağı...
8: Sağ olun.
11: Ne demek?
3: Aa, elbette, çok keyifliydi.
11: Bizim için bize ekti.
8: Biraz zamanınızı aldım ama.
11: Konuşacak çok şey var, yoğun bir hafta.
8: Evet.
11: Birbirinden harika 3 ev gezip gördük.
8: İnziva eviyle başlayalım.
11: Tamam.
8: Bu ev beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Hem tenha bir yerdeydi hem de 1,5 hektarlık bir arazideydi.

0: genişletilebilme potansiyeli vardı.
1: Evet.
0: Bütçenin alt sınırında olduğundan arttıracağım parayla da bana başka tadilat yapma imkanları sunuyordu.
1: Peki görevinden bahsedelim.
0: Orası uzak bir konumdaydı. Arabayla gidip gelmeye alışmam gerek.
1: Garajın üstünde şahane bir alan vardı.
0: Evet.
2: İşle evi birbirinden ayırmaya yarayacak bir alandı.
1: Bütçenin alt sınırına da yakındı değil mi?
0: Evet.
1: Kesinlikle.
2: İçeri girince insanı davetkar bir hava karşılıyordu. Fakat alan epey dar olduğu için salona mobilyaları ne şekilde yerleştireceğini çok iyi düşünmen gerekecekti.
1: Yaban evi nasıldı sence?
0: İlk gördüğümde onu çok beğendim. Fakat tenha bir yerde olmaması o kadar da hoşuma gitmezdi tabii.
1: Bodrum katını nasıl buldun peki? Bence orası güzeldi.
0: Bodrum katı iyiydi. Ahşap döşemelere bayıldım. Bol bol saklama alanı da vardı.
2: Bütçeni aşmıyor muydu?
0: Aşıyordu. O evin fiyatı tam 361 bin dolardı.
1: Peki elemeyi düşündüğün bir eve karar verdin mi?
0: Verdim.
1: Hangisi?
0: Yaban evini eledim. Hem küçük bir arazideydi hem de beklediğim kadar tenha bir bölgede değildi.
2: Onu listeden çıkarmak en iyisi.
1: İki seçeneğin kaldı.
2: Hangisini seçeceksin?
0: Çok zor bir karar.
1: Alt tarafı 30 yıl oturacaksın. Ne olmuş ki? Görevini neden seçerdin?
0: Garajın üstünde güzel bir saklama alanı
2: var. Evet, çok hoş.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Doğa manzarası muhteşem. Dik çatılı tasarımı da harika. Fakat şehre biraz uzak mesafede. İnziva evi ise tenha bir yerde bulunuyor. 1,5 hektarlık arazide yer alıyor. Üstelik 250 bin dolar fiyatıyla da bütçenin alt sınırında.
1: Bir sorun var.
0: Tabii söyle.
1: Onu neden elemek istersin?
0: Neden mi elemek isterim? Aslında çok neden sayamam. O ev aradığım her şeye sahip. Yuva gibi hissettiriyor.
1: Başka söze gerek kalmadı. O zaman görünüşe bakılırsa sen kararını vermişsin.
0: Sanırım verdim. Yeni yuvam inziva evi olacak.
2: Seçimin o mu?
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yeni
0: seçimin
1: yuvana.
0: Bu. Sağlığınıza.
2: İnziva evine. Harika bir seçim yaptın.
0: Evet. Çünkü siz de orada
2: kesinlikle
0: olacaksınız.
2: Kesinlikle.
3: 6 hafta sonra.
0: Ben inziva evini seçtim. Kelimelerin ötesinde muhteşem bir yerdi. Evden işlerimi yürütürken yararlanabileceğim geniş bir saklama alanı var. Artık bu eve arkadaşlarımı çağırabilirim. Beraber yemek yiyip oyunlar oynayabiliriz. Ve bunun için sabırsızlanıyorum. Satış fiyatı olan 250 bin doları teklif ettim. Satıcı da teklifimi kabul etti. Hayalimdeki eve 250 bin dolara sahip oldum. Bu fiyata mobilyalar da dahildi.
1: İşin en güzel yanı artık aileden sayıldığımıza göre sık sık geliriz, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Sağlığınıza.
0: Başımın üstünde yeriniz var, sağlığınıza. Hayallerim gerçek oldu.
4: Ben kazandım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: 5 kat lezzet.
1: Volcano. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekil.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Ahşap kulübeler inşa etmek ve içlerinde yaşamak ilk Amerikalı göçmenlerle birlikte başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o zamanın kısıtlı inşaat malzemeleri kullanımını yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
6: Oo, inanılmaz!
5: Amerika'nın her tarafında. New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar her gün daha fazla insan ahşap kulübe arayışına giriyor.
7: Aman Tanrım.
5: Devasa kereselerle çevrelenen unutulmaz evler.
7: Vay canına.
5: Katedral tavanlar ve dramatik manzaralar. Gerçek maceranın başladığı yer. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
8: Sıkı tutun hayatım.
4: Tutunuyorum.
5: Dale ve Suzanne yıllardır Minnesota'nın kuzeyine tatile geliyor. Geniş ailelerine yetecek büyüklükte ve balıkçılık gibi açık alan aktivitelerine elverişli bir ev bakıyorlar.
8: Şimdi yazları Twin Cities bölgesinde, kışları ise Arizona'da kalıyoruz. Kuzey Minnesota'da bir tatil evi arayışındayız.
4: Mükemmel bir gün.
8: Evet, harika.
4: İkimiz de burada oturmak istediğimizden emindik çünkü çocukken yazları burada geçirirdik. İkimizin de ailesi ve arkadaşları burada. Hem buraya gelmeye bayılıyoruz.
8: Güzel bir yol.
4: Evet, muhteşem.
9: Kütük evde yaşam tam bize göre. Çünkü şehirden uzakta, gözlerden ırak bir yerde oturmak ve doğaya yakın olmak istiyoruz.
4: Burası çok sessiz ve pek çok açık hava aktivitesi yapılabiliyor. Burada vakit geçirecek olmamız harika.
8: Bence mükemmel bir yer.
4: Bence de.
8: İkimiz de işten başımızı kaldıramıyoruz. Umarım Minnesota'nın kuzeyinde bir ev alarak kaliteli vakit geçirme imkanı elde ederiz.
4: Umarım beğeneceğimiz bir ev buluruz.
5: Çiftimiz bugün ihtiyaçlarının neler olduğunu konuşmak üzere emlakçı Jenny Foot'la görüşüyor.
4: Merhaba, merhaba Jenny.
10: Dale benim eniştem, Suzanne de teyzem. Uzun yıllardır buraya gelmeyi düşünüyorlardı. Brainerd Gölleri bölgesinde yapılacak pek çok şey var. Golf sahaları, kayak alanları, avcılık, dağ yürüyüşü bölgeleri, kışın kızakla kayma ve kış balıkçılığı da yapılabiliyor. Burada çok şey var. Ailenize yakın mı olmak istiyorsunuz?
4: Evet.
10: Tam olarak nasıl bir ev arıyorsunuz?
8: En az 3 yatak odalı.
4: Çocuklar yatıya kalabilsin diye.
10: Benimkilerle daha çok oda gerekecek.
4: Evet, 4-5 tane gerekebilir.
10: Peki ya kıyı şeridi?
8: En az 30 metre olması gerek.
9: Yenilenmiş mutfakla 3 araçlık garajı olmalı. Dale'in çok eşyası var.
8: Manzara görmek için de yüksek bir yerde olmalı.
10: Peki bütçeniz nedir?
8: $800,000.
10: Aklımda birkaç yer var. Beğeneceğinizi umuyorum.
4: Sana güveniyoruz. Çok heyecanlıyız.
5: Minnesota'nın kuzeyinde çiftin görebileceği çok ev yer alıyor. Tepedeki ev ve Pine Gölü evi. Ama önce Brainerd'a birkaç dakika mesafede saklı körfez evi görülecek.
4: Çok hoş. Hem de etkileyici. Ufak adaya bayıldım. Ne kadar güzel.
10: İşte burası saklı körfezdeki evi. 5 yatak odası, 3 banyosu, garajı. Ayrıca 98 metrelik kıyı şeridi var ki bu alışılmışın dışında.
8: Yani kocaman.
4: Kıyı şeridinin kumsalı varmış.
10: Fakat $835,000 fiyatıyla bütçenizin biraz üzerinde. Emlak ofisinin dediğine göre sahibi satmakta hevesli. Sizi bu yüzden getirdim. Evet. Bence hoşunuza gidebilir. Sokağın aşağısında istediğinizde satabileceğiniz fazladan bir arzınız
4: güzel bir
10: da var. Ya da kendiniz için kullanabilirsiniz.
4: Hadi gidip evi görelim.
8: Olur.
10: Bakın ne güzel bir ev.
4: Vay canına. Çok güzelmiş. Ahşap işçiliğine gerçekten bayıldım. Tavanlar ve çatı kulübe gibi hissettiriyor.
8: Şu pencerelere, dışarıdaki manzaraya bir bak.
4: Oo,
10: Çok hoş. Burası da yenilenmiş mutfak.
4: Aa, kusursuz, bayıldım.
8: Granit tezgahın rengini beğendim.
4: Çatı katı da mı var?
10: Evet, gidip bakalım.
4: Aa.
10: Oranın manzarası daha müthiştir.
8: Ne kadar geniş. Burası ne amaçla kullanılır?
4: Ben resim yaparken kullanabilirim ya da sen emekliliğinde çalışma odası yaparsın.
8: Evet, mümkün.
4: Çatı katı inanılmaz. Çok güzel gömme raflar yapmışlar.
10: Dale ve Susan bu evde keyifle oturabilir. Hem benim aileme hem de Dale'in görümcesine yakın olabilir. Her açıdan şahane bir ev. Ebeveyn yatak odasına bakın.
4: Aa, manzaraya bayıldım.
10: Güzel değil mi?
4: Oldukça genişmiş.
8: Döşemeler şahane. Gerçekten.
4: Aa, ben de balkona bayıldım.
10: Çok hoş bir banyosu var. Fayans döşeli duş, granit mermer tezgahlar, alttaki
8: evet, mutfakla aynı.
10: Evet.
4: Ama duşakabinin yeniden derzlenmesi gerekebilir.
8: Duşakabin fayanslarının yenilenmesi kesin.
4: Evet. Evet.
8: Hepsi uyumlu olsun diye yerdekileri de değiştirmek gerekebilir.
10: Dale ve Susan banyo konusunda biraz endişeli. Fayans hoşlarına gitmedi ama bence kolayca yenileyebilirler. Giriş katındaki bir diğer yatak odası. Burası ise misafir banyosu.
4: Aa, boyası ne kadar da farklı.
10: Duvarlara bakın. Alt kat çok hoşunuza gidecek. Geniş bir eğlence alanı.
4: Aa, ne kadar büyükmüş. Şuraya baksana.
10: Mekan yerden ısıtmalı olduğu için fayanslar her zaman sıcak olur.
8: Hissedebiliyorum. Bodrum katına inince ilk gözüme çarpan traverten fayanslar oldu. Oranın çok ferah, aydınlık bir planı vardı. Hemen sağında ise bir oturma alanı bulunuyor. Üstelik manzarayı her köşeden gören nefis bir salonu var.
10: Şimdi de şu yatak odasına girelim. Bakın ne kadar
4: büyük. Bence muhteşem. Misafirleri ağırlayabileceğimiz kadar yer var. Öyle değil mi?
10: Yanda iki yatak odası daha var.
8: Çok hoş.
4: Evet, epey geniş.
10: Göl manzaralı bir oda daha.
4: Aa, manzarası harikaymış.
10: Her oda manzaralıdır.
8: Tatlım, şuraya bak. Sabah kahveni burada içmen şahane olmaz mı?
4: Çok güzel bir yer.
8: Galiba Körfez krizindeki şu ev arkadaşımızın.
4: Burası en sevdiğimiz göl, Osman'ın Maki.
10: Evi nasıl buldunuz?
8: Bayıldım. İstediğimizden daha uzun bir kıyı şeridine sahip.
4: Çok güzel bir ev. Muhteşem göl manzaraları var. Üstelik yüksek bir seviyede.
8: Gerçi duşakabin fayanslarının değiştirilmesi gerek. Yine de eve genel olarak bayıldım. Birkaç tadilat gerektirse de bence çok etkileyici bir yer.
5: Jenny çiftimizi şimdi de golf sahaları ve dağ yürüyüşü yollarının yakınındaki tepedeki eve götürüyor.
8: Şuraya bak tatlım, vay canına. İşte benim aradığım 3 araçlık garaj.
4: Oo.
8: Şahane.
4: Tam istediğin gibi, epey geniş. Bu ev yeni mi inşa edilmiş?
10: Evet, inşası daha yeni bitirildi. Tepedeki eve hoş geldiniz. Bu evin 4 yatak odası, 4 banyosu bulunuyor. 362 metrekare ve hayalinizdeki manzarayı görebileceğiniz yüksek bir seviyede yer alıyor.
8: Peki bu evin fiyatı nedir?
10: Bu seferki 719 bin dolarla bütçenizin altında.
4: Vay!
10: Bence bayılacaksınız.
4: Aa,
10: çok etkileyici olduğu kesin.
4: Tavanlara bayıldım. Şu manzaraya bak.
8: Vay canına, çok etkileyici. Girer girmez çok havadar olduğunu fark ediyorsunuz. Ahşap detaylar çok hoş. İç mekan harika. Taş işçiliğini çok beğendim. Granit mermerle ahşap çok iyi gitmiş.
10: Susan, bak burası da tam sana göre bir mutfak.
4: Mini buzdolabına bak.
8: Güzelmiş, çok beğendim.
4: Mutfak kesinlikle olağanüstü. Beyaz eşyaya bayıldım. Gazlı ocağı ve muhteşem bir mutfak adası var.
10: Burası da yemek odası.
4: Boyutu fena değilmiş.
10: Güzel bir gömme tavan.
4: Beğendim.
8: Tatlım, sence manzara nasıl?
4: Şu ev bahçenin çok yakınında. Belki birkaç bitkiyle evi gizleyebiliriz.
8: Evet, öyle
4: çünkü
8: bir şey
4: çok
8: yapılabilir.
4: Yakın.
10: Çift evin yakınındaki komşular konusunda endişeli. Bahçeye girecekleri birkaç çam ağacı ile bu sorunu kolayca giderebilirler. Yaz kış kullanabileceğiniz bir veranda.
4: Ah, ahşap işçiliğine bayıldım. Çok amaçlı kullanabiliriz. Jacuzzi mi koysak? Veranda büyük görünüyor.
10: Gidip bakalım.
4: Aa, harika bir açık mekan yaşam alanı.
8: Manzara şahane.
10: Üstelik 55 metrelik güzel de bir kıyı şeridi bulunuyor.
8: Peki ya bahçenin alanı?
10: Bahçe bu gördüğünüz kadar. Evi bu şekilde tamamlamışlar.
8: Bana yarım kalmış gibi geldi. Peyzaja ağırlık verip bahçeyi biraz canlandırmamız gerekecek. Bütçenin altında olduğumuz için bu yapılabilir.
10: Giriş katında iki yatak odası var. Bu onlardan ilki oluyor.
4: Güzel odaymış.
10: Banyo da hemen sağda.
4: Graniti beğendim, güzelmiş. Ebeveyn odamız burası mı? Kocamanmış. Ne kadar güzel.
8: Buraya iki kişilik yatak rahatça sığar.
4: Evet.
10: Bu ebeveyn banyosunu görmelisiniz. Bakın kocaman.
4: Aa, bayıldım. Şu granite bak.
8: Çok etkileyici.
10: Çift lavabo, bağımsız bir duşakabin.
4: Aa, duşakabin ne kadar büyükmüş.
8: Kıyafetlerinin hepsini bu dolaba sığdırabilir
4: misin? Hayır, senin üç araçlık garajını kullanacağım. Çok güzelmiş Jenny.
10: Ama size bir sürprizim daha var.
8: Gerçekten mi?
10: Görmeye hazır mısınız?
4: Sürprizlere bayılırım. Oh, muhteşem. Eşsiz bir şey, bayıldım.
8: Garajın üzerinde dört ranzalı şahane bir oda var. Buraya vakit geçirmeye gelecek dostlarımı o odada ağırlayabiliriz. Yani bu alan işimize yarar gibi.
4: Horladığında ben buraya gelirim.
8: Olur. Benden kurtulmuş olursun.
10: Güzel, ferah bir oda. Parti odası gibi.
4: Aa, şu tezgahı da beğendim.
8: Şömine yok mu?
4: Aa, ama çok yazık.
10: Sonradan eklenebilir. İki yatak odası ve bir banyo daha var. Büyük banyo. Tezgahlar yine granitten. Geniş bir fazladan oda var.
8: Orayı ufak bir sinema salonuna dönüştürebiliriz.
4: Bir patlamış mısır makinesiyle.
10: Ve şahane bir bahçe. Manzarası yine harika. Dale, buranın balıkçılık malzemelerini koyabileceğin daha geniş bir saklama alanı bulunuyor.
4: Bak, bu işimize hadi yarar. Canım,
8: sahi mi?
10: Evet.
8: Olur mu acaba? Hay canına, muhteşem.
4: Motorlu kızaklarını koyarsın.
8: Erkekler hep daha büyük bir garaj ister. Çok iyiymiş.
10: Bu evi nasıl buldunuz peki?
4: Ben bayıldım.
8: Sevmediğim hiçbir yanı yok. Bu ev isteklerimizi karşılıyor. 55 metrelik bir kıyı şeridi, 4 yatak odası, 3 araçlık geniş bir garajı, şahane bir mutfağı ve her odadan görünen muhteşem göl manzaraları var. Fakat civardaki diğer evlere çok yakın.
4: Evet.
8: Pek anahtar teslim de sayılmaz. Kıyı şeridiyle bahçenin peyzajına masraf yapmak gerekiyor.
4: Burada oturduğumuzu hayal edebiliyorum. Hem arkadaşlarımıza hem de aktivite alanlarına yakınız. Bence yeni olsa da değeri yüksek bir ev.
5: Çiftimiz ev arayışına mola verip birkaç hedef vurmaya civardaki bir poligona gidiyor.
4: Hepsini vurabilecek misin?
8: Deneyeceğim.
4: Göreceğiz.
8: Kızak ve motosiklet sürmeyi, balık tutmayı, su kayağı yapmayı ve golf oynamayı severim. Burası 15 kilometrelik bir yarış hafta. Hepsini yapabilme fırsatını sunuyor bize.
4: Fırlat! Fırlat! Burada ev sahibi olduğumuzda şehir hayatı stresinden uzakta aktiviteleri yapabileceğiz. Güzel.
5: Poligon sahasının aşağısında etrafı göllerle çevrili Pine Gölü evi yer alıyor.
4: Güzel bir bölge.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Çiftimiz Minnesota'nın kuzeyinde mükemmel bir ev arayışında. Şu ana dek Saklı Körfez'deki evi ve tepedeki evi gördüler. Bu yeni evdeki küçük garajı sorun edecekler mi?
7: Garajı iki araçlık mı?
8: Ne yazık ki. Pine Gölü evine hoş geldiniz. Üç yatak odası, üç banyosu bulunuyor ve 241 metrekare.
7: Bu evin fiyatı nedir peki?
8: 655 bin dolarla bütçenizin altında.
7: Maşallah, bayağı altındaymış. Çok iyi.
8: İhtiyacınız olan saklama alanı için ön bahçeye bir garaj daha yapabilirsiniz.
9: Doğru.
8: Hadi şimdi içeri geçelim.
10: Tam da kuzeydeki bir ev gibi hissettiriyor. Bölgeyi beğendim. Aa, içerisi çok güzelmiş.
7: Çok hoşum. Salon ne kadar da ferahmış.
10: Evet.
7: Şuranın manzarasına baksana.
10: Eve girer girmez ilk gözüme çarpan muhteşem taş işçiliği oldu. Köşeyi dönünce kütükten yapılmış girişleri fark ettim.
8: Geniş, ferah bir mutfağı var.
10: Mutfakla yemek odasının bir olması güzel, misafir ağırlamaya uygun.
8: Beyaz eşyaların hepsi yeni ve paslanmaz çelik.
10: Dolapları beğendim. Tezgahı sevdim diyemem ama bütçemizin altında olduğumuzdan granit mermerle kolayca değiştirebiliriz.
8: Şahane bir ebeveyn odası.
10: Evet, güzel oda. Buranın kirişlerine bayıldım. Hoş ve rahat bir havası var.
7: Oda çok hoştu. Kışın şömineyi yakınca muhteşem bir yer olacaktır.
10: Şu yukarıdaki nedir? Başka bir çatı katı mı?
8: Evet, odanın içindeki dolaptan gidilebiliyor.
10: Aa, çok ilginçmiş.
8: Burası da ebeveyn banyosu. Bağımsız küvetle duş akabin var.
7: Banyo epey genişmiş.
10: Evet ama biraz eski gibi. Bütçeden artan parayla tadilat yapmak gerekebilir.
7: Tezgah ve fayansları değiştirmek de iyi olacak.
10: Çatı katına buradan mı çıkılıyor? Aa, şahane bir şey. Beğendim, güzelmiş. Burada çok şey yapılabilir. Epey de genişmiş. Birkaç sandalye atıp okuma köşesine dönüştürebiliriz herhalde.
8: Şimdi de alt kata inelim. Orada iki yatak odası daha var.
10: Aa, ne güzel bir odaymış.
7: Gerçekten çok hoş.
10: Şu taş duvarı beğendim.
8: Bir taş duvar daha.
7: Jenny yalnız üst kattakinin aksine burası manzaralı değil.
8: Evet öyle.
10: Aa, ranzalar ne güzel. Epey yatak sığabilir.
7: Evet, epey geniş.
10: Evet, çok hoş.
8: Diğer yatak odasını görelim.
7: Burası da epey büyük.
10: Bu odayı beğendim.
8: Odaların ikisi de ideal boyutta.
7: Çam lambiri tavanlar çok güzelmiş.
10: Evet, ben de sevdim.
8: Evin en iyi kısmını görmeye hazır mısınız?
7: Ya, kesinlikle.
10: Muhteşem bir manzara.
7: Manzarası çok hoş. Kaldırım taşları da çok güzel. Bence peyzaj da harika olmuş.
10: Hem etrafta kimse yok, gözlerden uzaktayız.
8: Hafif yüksek seviyede. Ateş yakmaya elverişli. 30 metre uzunluğunda kıyı şeridi var.
10: Epey tenhaymış. Kayıkları ve kürekleri koyabileceğim geniş bir alan var. Burada sevdiğimiz pek çok aktiviteyi yapabiliriz.
8: Evi nasıl buldunuz?
7: Üst katın manzarası şahaneydi. Kat planı oldukça ferahtı. 30 metrelik kıyı şeridi de ideal yükseklikteydi.
10: Granit olmaması dışında kusursuz bir mutfak. Neyse ki bütçenin altında. 3 araçlık garajı yok ama bütçemiz bir tane daha eklemeye izin veriyor. Potansiyeli var.
7: Doğru, ben beğendim.
8: Güzel.
10: Bence burada oturabiliriz. Ailemiz ve arkadaşlarımız buraya bayılır.
7: Evet, şahane bir yer.
10: Evet, burayı da düşünmemiz gerekecek.
7: Şu an zor bir karar bizi bekliyor.
6: Şimdi çiftimiz en sevdikleri restorana gidip gördükleri arasında kendilerine en uygun evin hangisi olduğuna karar verecek.
7: Bence bugün 3 şahane ev gördük. Saklı Körfez'deki ev sence nasıldı?
10: Orayı çok beğendim çünkü tenha bir yerdeydi. İki arsası vardı. Ayrıca en sevdiğimiz gölün üzerindeydi.
4: 98 metrelik kıyı şeridi ve 3 araçlık yeri olması hoşuma gitti.
7: Şahane bir ev anahtar teslim sayılır ama fiyatı çok. $835,000. Bizim bütçemizse sadece $800,000.
10: Ama yine de pazarlık yapılabilir belki.
7: Peki daha önce hiç kimsenin oturmadığı şu yepyeni tepedeki evi nasıl buldun?
10: Bence orası çok güzeldi. Ranzalı oda da şahaneydi, değil mi?
7: Alt kattaki garaj da öyle.
10: Evet.
7: Düşünecek olursak 4 araçlık bir garaj vardı. Fakat kıyı şeridi ve peyzajı yarım bırakıldığı için masraf yapmamız gerekecekti. Yani hemen taşınabileceğimiz anahtar teslim bir ev olmayabilir.
10: Evet. Pine Gül evini çok beğendim. Ahşap işçiliği çok güzeldi. Kuzeye özgü bir havası vardı. Ama 3 araçlık garajı olmadığına üzüldüm.
7: Üstelik bodrum katı da manzarasızdı ve orayı beğendim.
10: Biraz
7: ama
10: karanlıktı.
7: Biraz karanlıktı ve evet. Manzarasız.
10: Bana kalırsa orayı eleyebiliriz. Ne dersin?
7: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Eledik.
10: Tamam. Şimdi geriye 2 şahane ev kaldı. Bunlardan biri en sevdiğimiz gölün üzerinde. Hangisini seçeceğiz? Beni çok etkileyen ve karar vermemizi kolaylaştıracak bir yanı var.
7: Nedir o tatlım?
10: Mahremiyeti.
7: Tepedeki ev komşuların evine epey
10: evet.
7: Yakın.
10: Bizim taşınma amacımızsa şehir hayatından uzaklaşmak. Orası bana biraz banliyö gibi hissettirdi.
7: Peyzajı ve kıyı şeridi yarım bırakılmıştı.
10: Aslında ben Saklı Körfez'deki eve bayıldım.
7: 98 metrelik kıyı şeridiyle bulabileceğimiz en tenha evlerden biriydi.
10: Üstelik fazladan bir arsası da var.
7: Ancak fiyatı $835,000 ve $800,000'i aşmayacağımız konusunda baştan anlaşmıştık.
10: Hmm.
7: Öyle değil mi?
10: İyi ama...
7: Emlakçımız Jenny'i arayıp o ev için teklif verebilir miyiz diye soralım mı sence?
10: Evet, hemen. Anlaştık.
5: İki ay sonra.
10: Evet, yapacak çok işimiz var.
7: Bu işin heyecan verici yanı, eğlenceli kısmı. Epey düşünüp taşındıktan sonra Saklı Körfez'deki evi almaya karar verdik. Kararımızdan çok memnunuz. Tatlım, bunu nereye
10: koyalım? Rafa bir yere bırak işte.
7: Evin fiyatı $835,000'dı. Biz $775,000 teklif ettik. Mobilyaya verdiğimiz $10,000'la toplam maliyet $785,000 oldu. Bence çok çok iyi bir pazarlıktı. Evet.
10: Anahtar teslimdi.
7: Kesinlikle.
10: Keyif zamanı.
7: Güzel, bence de. Ateşi de yaktım. Bundan iyisi olamaz tatlım. Burada hayat güzel ve huzurlu. Beraber vakit geçirip pek çok aktivite yapma imkanımız oluyor ve her şey çok keyifli.
10: Ailemiz ve arkadaşlarımızla sık sık görüşüyoruz. Çok güzel bir yer. Sağlığına.
7: Sağlığına.
10: Kütük evdeki yaşama.
7: İşte bu harika tatlım.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi... İki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsama alanının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Mega teraslarda birazdan. Bir aile için açık hava cenneti, inşaat ekibi için hayalden başka her şey.
1: Her şeyi yapabiliriz. Her şeyin bir fiyatı vardır.
0: Sonsuz beton, karmaşık yenilikler, riskli yöntemler ve kötü hava koşulları.
2: 1,5 metre kar birikti.
0: Şimdiye kadarki en büyük ve en harika mega terası yapmak için 350 bin dolarları var.
3: Aman tanrım.
4: Vay canına, bu çılgınca.
5: Bugün vinç günü, hadi bakalım.
0: Arka bahçe yaşantısını yenilemek hiç de kolay değildir. Limitleri zorluyorlar.
1: Uçurumun kenarına teras yapmak harika bir şey.
6: Yapmaya çalıştığımız şey bu.
0: Ve hava şartlarıyla savaşıyorlar.
2: Bunu kapatmazsak bütün ev su altında kalacak.
0: Hedefleri ise en harika ve muhteşem terasları yaratmak.
3: Bu çok güzel.
0: Karşınızda mega teraslar. Black Forest, Colorado geniş mülkleri, ferah alanlarıyla açık havada vakit geçirmek için harika bir yer.
1: Tepeler, ağaçlar, yükseltiler, dağlar.
0: Yani büyük teras yeniliklerine mega paralar harcamak için harika bir yer.
7: Burası çok sessiz. Harika komşularımız var. Çiftlik tipi, mülkler var.
3: Anneme dağıt Brooklyn.
7: Yer değiştirelim.
4: Vaktimizin çoğu açık alanda geçiyor.
0: Lori de Rhine'da taşrada büyüdü. Bu yüzden şehirdeki işlerine birkaç dakika uzaklığa Black Forest'ın kırsal bölgesinden ev aldılar. İki çocuklarının da şehirde bulamayacakları taşra hayatının değerini anlamalarını istediler. Ama kötü terasları ailenin açık alanın tadını çıkarmasını zorlaştırıyor.
7: Çok çirkin bir teras bence.
4: Boyası kalkıyor, ahşap çürüyor.
7: 3-4 kişiden fazla bir grup orada rahat edemiyor sanmıyorum.
0: Rhine ve Lori konuk ağırlamak için geniş bir alan istiyor. Buna ek olarak içerideki mutfakla bağlantılı olmasını istiyorlar.
7: Hepimizin toplanıp yemek yiyebileceği büyük bir oturma alanı.
4: S'more partileri. Benim için heyecan verici olan şey rock yıldızına yakışır bir açık alana sahip olmak.
0: Ama ne derler bilirsiniz. Rock yıldızı hayatı ne ucuzdur ne de kolay. Bu yüzden mega ekip 365 bin dolarlık bir alan yaratıyor. Tasarımda Kart var. İnşaattaysa James. Eski teras yıkılacak. Yerini 1485 metrekare beton alacak. Tavan pencereli çatısı olan bir oturma alanı açık mutfağa çevrilecek. Şelaleyi gören bir oturma alanı olacak. Tüm yıl kullanılacak bir konuk ağırlama bölgesi olarak büyük bir televizyonun altında bir köşe şöminesi olacak. Ama bitmedi. Dışarıda bir jacuzzi, ateş yakma alanı ve oturma alanlı pizza fırını bu rock yıldızı tarzı açık alanı tamamlayacak. Ama önce bunun için alan açmalıyız. Ve Rhine'la babası bu işi kendileri yapmak istedi.
4: Bunun olmasını bekliyorduk. Yani hazırız diyebilirim.
0: Ayrıca bu işi kendilerinin yapması uygun bir fiyata geliyor. Bedava.
4: İşte böyle.
0: Temiz bir sayfa açıldığına göre başlayabiliriz. Bütün teras 70 tonluk beton gerektiren devasa bir plaka olacak. Ama kazma işi mega bir baş ağrısına yol açacak.
2: Bir projeye başlarken bilmediğimiz şeylerden biri de zemin şartları. Ve açıkçası en iyi zeminde diyemem.
8: Doğa ana bu toprağı esmer şeker gibi paketlemek yerine buna yaptığımız gibi elekten geçirmiş. Bu elenmiş toprağı kazıyoruz ve sonra esmer şeker gibi paketleyeceğiz.
2: Her sütun kısmını bir metre kazacaklar.
4: Tamam.
2: Ve mühendisler her 7 santimetreyi sıkışma için test edecekler.
8: Kesinlikle fiyat artacak, süre azalacak. Toprakla ilgilenmemiz bir haftadan uzun sürebilir.
0: Joseph toprak sıkışması yüzünden bir haftaya yakın bir süre kaybetti. Ama mühendislerden onay aldı ve geçmişe takılmıyoruz.
2: Burası alanın biteceği kısım.
0: Zemin ve beton hazır. Ama bu olmadan önce Rhine'ın bazı kararlar vermesi lazım.
1: Burası 2,5 değil mi?
2: Burası 2,5. Garth ve Rhine'la her şeyi gözden geçiriyoruz.
1: Trabzanı buraya koyabiliriz.
2: Betonu dökmeden önce başlangıç noktamızı ve her şeyin biteceği yeri biliyoruz. Yoksa çok geç olur.
0: Şöminenin yeri belirlendi.
1: 2.5'a 2.5 olacak. En büyük televizyonun sığacağına emin olmamız gerekiyor. Evet, biliyorum.
4: Kesinlikle.
0: Ateş çukurunun yeri belirlendi.
1: Büyük olacak. 1.5 metre.
0: Ve pizza fırınının yeri belirlendi.
4: Okay, tamam mı? Heyecanlanmaya başladım.
8: Bunların hiçbirini beton döktükten sonra değiştiremeyiz. Orada kalacak.
4: Her şey harika görünüyor. Hadi yapalım şunu.
0: Ryan'ın onayından sonra artık başlama vakti. Bütün eller ve gözler terasta.
8: Josh, sen resmi boru tutucususun.
5: Hey Jack, boru tutucu sen olacaksın.
6: Chris, boru tutucu sensin.
8: İki dökme yapacağız. Bir tane ayrı sınır rengi ve bir de ayrı iç alan rengi. Güzel olacak. Harika bir teras olacak. Muhteşem bir yer olacak.
0: Ama işaretleri kaldırıp dökmeyi bitirmek ve bir sonraki adıma geçmek için mega bir telaş var. Beton konusunda zaman kritik bir öneme sahip.
2: Bu renk sadece doğru zamanda konulduğunda oluyor. Zamanında dökmeliyiz. Eğer beton işlem bitmeden kurursa rengini değiştiremezsiniz.
0: Black Forest, Colorado Rocky Dağları'nın hemen yanında olabilir. Ama her şey dağ manzarasıyla ilgili değildir. Mülklerin çoğu geniş ve düzlükte.
1: Ne dediğiniz var mı?
0: Çiftçiler, kovboylar ve tabii ki çocuklar için bir oyun alanı.
1: Bu konumla ilgili en güzel şey taşlı olması ama şehir merkezinin de hemen dışında olması. İşte böyle.
0: Ama hep at binemeyiz. Bu 365 bin dolarlık terası bitirmek için devasa miktarda beton gerekiyor.
8: Tahta işaretleri kaldırıp, düzeltip, renklendirip istediğimiz gibi görünmesi için birkaç dakikamız var.
0: İlk kısım, çerçeveleme dökümü en zor kısımdı. Şimdi kolay kısım geliyor.
8: Bu döküm daha az karmaşık olacak. İşaretleri kaldırdık. Bu işimizi kolaylaştırdı. Belki öğle yemeği bile yeriz. Acele edip çok çalışıyoruz. Ama oldu. Ve harika görünecek.
0: Beton bize bir haftalık gecikme yaşattı.
2: Kaldırdığı zaman arkaya doğru itin.
0: Ama kaybedilen zamanı telafi etmenin en iyi yolu vinç günüdür.
2: Bütün çelik ve ahşap girişleri elimizle yerleştirdik. Böylece vinç vaktimizden kazanmış olduk. Ve çatının önemli kısımlarını garajın önünde önceden inşa ettik.
0: Bütün çatıyı yerde inşa etmek, yerden 3.5 metre yüksekte inşa etmekten daha kolay. Ama bu terası, mega teras yapan şey, bütün çatı sistemini evin üstünden geçirmek.
2: Bağlantıların tasarımı nedeniyle bağlantıların arasına paneller koymamız gerek.
0: Sonra hedefimiz, bütün çatıyı gün bitmeden kaplayıp kontraplaklamak. Meydan okuma kabul edildi.
8: Tada! Çatı ustaları burada.
0: Çatı ustaları da geldiğine göre James'in ekibi de bu canavar terasın mega özelliklerine başlayabilir.
2: Barbekü dolabı ve yüksek oturma alanı. Şöminenin çevresini de yapacağız.
0: İlk ikisi hemen bitti. Ama şöminenin düzgün olduğundan emin olmak için yavaşlamaları gerekti. Bu çerçeveyi yapmak kolay değil. Çünkü her şey birleşik parçalardan oluşuyor.
2: Şömine çok zor.
0: Kesikler arasında bir tane de iki açı var. Yiv açısı ve köşe. Bu çatı ve duvarlara uyum için önemli. Bağımsız duvarlar beton zeminlerde bir zorunluluk. Zaman içindeki kaymayı göz önünde bulundurarak ahşap ve zemin arasında bir boşluk bırakıyorlar. Sonbaharın yaklaşmasıyla mevsimin ilk soğuğu her an gelebilir. Ateş için kullanılacak şeylerin çerçevesini bitirmek ve soğuk gelmeden taş ve alçının uygulanması için yarış başlıyor. Şömine bitti. Ama 3 tane daha var. Ateş hattı, ateş alanı ve pizza fırını.
2: Garth bunu eski duvarı kapatmak için koydu. Yani arkasında bir duvar olacak. Her şeyin simetrik olması lazım. Simetri burada çok önemli. Çünkü pizza fırını, iki tezgah, iki koltuk ve iki sütun olacak. Duvarda sadece görmek istemedikleri kısmı kapamakla kalmayacak, aynı zamanda rüzgarı da kesecek.
0: Bu mega pizza fırını bütün mega terasın odak noktası olacak. Buna yaklaşık 35 bin dolar yatırım yaptılar. Bu yüzden mükemmel olmalı.
1: Benim bir fikrim var. Sütunları böyle bırakmaktansa biraz daha yükseltip duvarın eğimini yakalayan bir kiriş eklemeye ne dersin?
4: Seçme şansım varsa ahşap olmasını isterim.
1: Eğimli bir kiriş ortaya çıkarmak için burada alçı kullanmam gerekiyor. Çünkü ahşaba bu şekli veremem.
4: James, sana bir soru sorabilir miyiz? İşte fikir ayrılığımız. Bir kirişten bahsediyorduk. Fırının üstüne gelecek şekilde. Bunu ahşap yapmamız mümkün mü acaba?
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
6: Sana yakışanı tak.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
12: Dikkat çekin.
13: Ölmüş anne, ölmüş.
14: Burada biraz kaos var.
15: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: ...12 uzun haftalık bir çalışma oldu. Ama Black Forest, Colorado'daki bu mega teras sonunda bitmeye yaklaştı. Yalnızca verilmesi gereken birkaç karar kaldı. Ardından doğru bitiş çizgisine. Gart Pizza fırınındaki sütunları yükseltip eğimli bir kiriş eklemenin tasarımını vurgulayacağını düşünüyor. Brian'ın para vermeyi kabul ettiği bir fikir. Ama kirişin yapılacağı malzeme konusunda hem fikir değiller.
4: James, işte fikir ayrılığımız. Ben mümkünse şey istiyorum. Bir kirişten bahsediyorduk. Bu fırının üstüne gelecek şekilde olsun dedik.
7: Tamam.
4: Ve acaba ahşap yapmamız mümkün mü diye sormak istiyorum alçı yapmak yerine.
7: Olur. Gart'la çalışırken her şeyin mümkün olduğunu öğrendim.
9: Her şeyi yapabiliriz, evet, ama her şeyin bir fiyatı var.
4: Evet.
19: Alçı kiriş Ryan'a $2,500 mal olacak. Ama özel yapım bir ahşap kiriş $500 daha pahalı. Ryan ahşabı seçti. Büyük resme baktığınızda birkaç yüz dolar nedir ki?
7: Süreç malzemeyi istediğimiz açıda bükebilecek noktaya getirmekle başladı. Bunun için malzemeyi uygun kalınlığa getirdik. Kirişi 15 santimetre kalınlığında yapacaktık. Gart bunun ideal olduğunu düşündü. Biz de bunu yapacağız. Daha lazım mı?
9: Olabilir.
7: Bu alt kısım değil mi?
9: Evet.
7: Dur, tamam işte böyle. Bunlar şu işe yarıyor. Basıncı en alta kadar dağıtıyor. 2-3 sıra daha ekleyip tekrar takacağız ve 24 saat bekleyecek. Sonra yine ekleyeceğiz ve bekleyecek.
19: ...13 hafta geçti ve kış yaklaşıyor. Evde açılan dev boşlukları kapamanın vakti geldi. Bütün terasta akışı sağlamak için iki cam kapı ekliyorlar. Biri bilardo odasına, Biri de mutfağa açılıyor. Fiyatı 38 bin dolar. Boşluklar tam zamanında kapandı. Tam bir hafta sonra erken gelen bir Kasım kar fırtınası herkesi yavaşlattı.
7: Evet, dün biraz afalladık. Ufak bir kar fırtınası geldi. Gelmeye çalıştık ama garaj yoluna bile ulaşamadık. Ne kadar kar olduğunu anlayamadım bile ama kesinlikle 1,5 metre kar birikti. Ama yine de çalışmaya çalışıyoruz. Bugün bazı kısımları kapatıyoruz. Yarın alçıcılar gelecek. Hazırlık yapıyoruz. Duvarcı hazırlıklarını yapmaya başladı. Geriye sadece hava düzeldiğinde hızlanmak kalıyor. Yarın bütün sürece devam edeceğiz.
12: Bunun için çok çalıştığınızı biliyorum.
19: 19 katman ve 10 dakikalık aralarla James sonunda eğimli kirişi tamamladı. Ve Ryan sedir fikrinden son derece memnun görünüyor.
12: Sonuçtan gerçekten çok mutluyum. Çok iyi oldu.
19: Şimdi asıl mücadele kirişi monte etmekte. Bittiğinde fırın ve sütunlar arasında süzülüyor gibi görünecek.
14: Az kaldı.
7: Çıktın mı?
14: Çıktım.
19: Doğasından ötürü ağırlığın toplandığı orta noktada çökmeye başlayacak. Ama geçici destekleyiciler ve ağır yük demirleri bu sorunu halledecek. Dil ve oyuklu tavan bittiğinde, beton taş gibi bölündüğünde bu mega projede kalan son iş camları takmak oluyor.
17: Tamam, hazır mısınız millet? Evet.
19: Bu kullanışlı cam duvarlar tam 10 bin dolara mal oldu. Ve altında raylara uyması için özel olarak üretildi.
17: İşte burada. Tamam mı? Ah, çok darmış.
7: Cam biraz büyük olabilir. Bu büyük bir sorun. Eğer uymazsa muhtemelen 2 haftamız gidecek.
19: Bu 365 bin dolarlık arka bahçe cennetini bitirmeye günler kaldı.
17: Tamam mı? Ah, çok darmış.
19: Ama cam panellerin birinde bir sorun var. Ekip raya oturtmakta zorluk çekiyor.
7: Camın çok büyük olması dışında rayda bir birikinti olabilir. Ray sisteminde bir sorun olabilir. Eğer bu camın neden sıkıştığını bulamazlarsa çizim masamıza geri döneceğiz.
18: Gözüme vidaladı.
17: İşte böyle. Şimdi biraz daha keselim. Çıkarmayalım hemen. Meslek sırrı bu dostum.
7: Görünüşe bakılırsa camın tek sorunu camların birbirine ve raya değmesini engelleyen pedlerin tıraş edilmesiymiş. Kırılmaz camın kenarları en hassas yeridir. Bu yüzden pedleri görmeseniz de çok önemli bir iş yapıyorlar. 180 kiloluk bir camı 3 santimetrelik bir parça taşıyor.
18: İşte bu, böyle.
17: Bu çok daha kolay.
19: Ve camın kaymasıyla bu iş bitti diyebiliriz. 5 ay, 3 mevsim ve birkaç gecikme sonrasında bu ufak teras yerini 485 metrekarelik bir açık alan cennetine bırakıyor.
20: Aman
12: vay canına! Bu çılgınca!
20: Çok güzel.
9: Bir ömür tadını çıkaracaksınız.
19: Eski terasın hiçbir koruması yoktu. Konuk ağırlamak için bir alan yoktu. Ve ateş alanları hiç yoktu. Ama bu teras... Vahası kısmi olarak kapalı, geniş ve sizi 4, yanlış duymadınız, tam 4 ateş alanıyla sıcak tutabilir.
12: İnanılmaz. Bütün beklenti şu an karşılandı.
9: Böyle eski bir mülk için yenileme yapmak ve açık hava cenneti yaratmak büyük miktarda paraya mal olur. Tasarımın kalbi sizin için eklenen köşe şöminesi. Evet, harika manzaralara açılıyor.
12: Kocaman bir televizyon sığacak kadar büyük yapmışsınız ki bu da çok önemliydi.
19: Barbekü ve oturma alanı, tavan penceresi ve cam panellerin hemen dışındaki ateş hattıyla içeri girmeye hiç gerek yok.
12: Çok güzel.
20: Nefes kesici. Bir yaz akşamı yıldızlar ve ateşle burada oturup sıcaklığı hissedebildiğimi hayal ediyorum da inanılmaz. Hiç düşünemezdim.
9: Jacuzzi'ye bakın.
20: Aman tanrım.
19: Ve camın diğer tarafında daha önce var olmayan bir cennet var. Bir jacuzzi, ateş yakma alanı ve büyük bir pizza fırını partinin yıldızların altında sürmesini sağlıyor.
20: İstediğimiz şey tam da buydu.
12: Her şeye bayıldım. Ahşap kirişlere bayıldım. Alçıya bayıldım, taşlara bayıldım. Bence hepsi birbirine çok yakıştı.
20: Evet, çocuklar gelip pizza yapmak için çok heyecanlı. Eski terasımız çok çirkindi. Aile ve arkadaşlarınızı ağırlamak isteyebileceğiniz bir yer değildi. Ve bu gurur duyduğumuz bir şey oldu. Bütün çabalarımıza değdi. Ve gerçekten çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Muhteşem bir yer oldu. Komşularımız görmesin diye burayı da köşe fırınıyla kapattık. Bu yeni açık alanda aile ve arkadaşlarımızla kazanacağımız hatıralar gerçekten paha biçilemez.
14: Burada pişirebiliriz.
20: Burada evet pişirebilirsin.
12: Bu fırın her türlü yemeği pişirebilir. İstediğimiz her şey var. Hatta bence fazlası.
20: Ne kadar heyecanlı olduğumuzu kelimelerle anlatamam. Bu kadar insanın bunu yapmak için ortaya koyduğu emek gerçekten çok güzeldi. Çok mutluyuz.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye?
20: Hatıralar gerçekten paha biçilemez.
14: Burada pişirebiliriz.
20: Burada evet pişirebilirsin.
12: Bu fırın her türlü yemeği pişirebilir. İstediğimiz her şey var. Hatta bence fazlası.
20: Ne kadar heyecanlı olduğumuzu kelimelerle anlatamam. Bu kadar insanın bunu yapmak için ortaya koyduğu emek gerçekten çok güzeldi.

0: Paran da anında cebinde olur.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Mega Terasların yeni bölümü başlıyor. Sıradan bir balkonun yerine görülmemiş bir teras yapıyoruz. Çürümüş bir altyapı ve yanlış ölçülen malzemelerle.
6: Ev sahibi uğraşmak istemeyecek.
5: Ve projede yapılan büyük değişiklikle 200 bin dolarlık tadilatın önünde büyük engeller var. Ter döktüren zorlu bir uğraş bizi bekliyor.
7: İyi ki bu projede çalışmıyorduk.
5: Bu aile için dış mekanda yapılacak olan yaşam alanını görmeniz gerekiyor.
8: Aman tanrım, benim tahmin edemeyeceğim kadar güzel olmuş.
9: Yıkım günü başlıyor, hadi arkadaşlar.
5: Arka bahçede devrim yapan projeler kolay gerçekleşmez. Limitler zorlanır.
10: Uçurumda bir teras.
11: Bunun için uğraşıyoruz.
5: Doğa olayları

0: Üzerini kapatmazsak bütün ev su içinde kalacak.
1: Şimdiye kadar yapılan en iyi terasları inşa ediyoruz.
2: Tanrım, buna bayıldım.
1: Mega teraslar başlıyor. Colorado Springs'teyiz. Şehir deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kurulmuş. Colorado dağlarının zirveleri ve masmavi gökyüzü burada muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bu manzaralara pencerelerinden bakmak isteyenler büyük paralar ödüyorlar.
3: Colorado Springs deyince herkesin aklına doğal güzelliği gelir. Dağların manzarası harikadır. İnsanlar buraya doğanın içinde yaşamayı sevdikleri için gelirler. Bu evlerin özelliği de bu manzaranın içinde olmalı.
1: Eğer manzara evinizin terasından yeterince görünmüyorsa, 200 bin dolar harcayıp bir mega teras yapmanız gerekiyor demektir.
4: Evin dış alanında ailece yemek yiyebileceğimiz, arkadaşlarımızı ağırlayabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz.
1: Steve ordudan emekli olduktan sonra eşi Carrie ile birlikte Colorado Springs'e yerleşti. Yıllar önce buradaki hava üssünde görev yapmıştı. Çocuklarını burada büyütmeye karar vermişlerdi.
4: Buradaki insanları seviyoruz. Manzarayı görecek kadar yüksekte olmak çok güzel.
5: Biraz yokuş var ama manzara harika. Evin içini de hiç kimse göremiyor.
1: Araçla 500 metre yukarıya tırmanmak zor olsa da bu manzara için değer. Ama rüzgardan koruyan bir duvar olmadığı için yeterince tadını çıkaramıyorlar.
4: Ya rüzgarlı ya da çok güneşli oluyor. Güneş battıktan sonra da hemen hava soğuyor.
5: Köpeğimiz terasta bizden fazla zaman geçiriyor.
1: Terasa çıksalar bile her an tahtaların arasından düşecek gibi hissediyorlar.
4: Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ya aynı plana göre yenisini yaptıracaktık ya da...
5: Ya da projeyi biraz büyütecektik. Evet.
1: Aslında biraz değil, çok büyütecekler. 200 bin dolarlık yepyeni ve kocaman bir şaheser ortaya çıkarabilmek için öncelikle bu teras yıkılacak. İşte bu işi yapacak olan ustalarımız. Garth tasarımı yapıyor. James de inşaat işlerini. İkisi birlikte Steve ve Carrie'nin dış yaşam alanını bambaşka bir şeye dönüştürecek. Burası üzeri kapatılmış 70 metrekarelik bir dış yaşam alanı haline getirilecek. İlk bölümün üzerinde evin çatısının devamı gibi duran küçük bir çatı ve gölge için bir pergola yapılacak. Üst düzey özellikler arasında taş şöminenin üzerinde bir televizyon, açık alan mutfağı ve pergolanın altında bir ateş çukuru var. Bu alanla birlikte evleri oldukça genişlemiş olacak.
0: Yeah. Evet.
5: Bu kadar güzelini hayal bile edemezdik. Gerçekten inanılmaz.
3: Biz genellikle bu ölçülerde bir proje için en az 4 ay çalışıyoruz. Belki biraz daha fazla çünkü çok fazla detay var. Müşterilerimiz 3-4 ay içinde bitirmemizi istiyor. Biraz zorlatacağız. Bence olabilir.
0: Her işin kendine göre bir zorluğu vardır. Bu evin de çok dik bir yokuşu var. Bu yolu alttan ısıtmalı yapmasalardı kışın buradan inip çıkamazlardı. O nedenle yola zarar verecek bir şey yapmamalıyız. Bu durumda her şeyi eski usul yapmamız gerekiyor. Mısırlılar gibi kendimiz taşıyacağız.
6: Ben şuraya oturup sizi bekleyeceğim arkadaşlar.
0: Cennete çıkan yol gibi güzel bir terasa çıkacak.
1: Teras tahtalarının neden o kadar sallandığı çok geçmeden anlaşıldı.
0: Tahtaları kalınlaştırmak için ikisini bir araya getirince araya su dolabiliyor. Üzerindeki tahtalarda vida ile tutturulunca içine su giriyor. Bu tahtalar hep içten çürümüş. Haberlerde duyarsınız teras çöktü diye. Altına girip baksanız hiçbir şey anlamazsınız. Gördünüz mü? Bu yüzden oluyor.
1: Ne yazık ki yağmur yüzünden çürüyen sadece zemin tahtaları değil.
0: Teras tahtalarını kaldırınca evin duvarında da çürüme olduğunu fark ettik.
7: Bunların hepsi sökülecek, duvar temizlenip yeniden kaplanacak.
0: Zemin katın kaplamasının çoğunu değiştirdik. Bu yapılmasaydı, gelecek yıl evin içine yağmur suyu girmeye başlardı. Bu yenileme sayesinde ev çok daha sağlam oldu.
1: Böyle büyük değişiklikler yapılınca alan mühendisinin gelip onaylaması gerekiyor. Tamirat onay aldı ama genel planda sorun çıkıyor.
8: Üzgünüm ama bu plana göre çalıştığınızda bu bölümde sorun çıkacak gibi görünüyor.
1: Garth, çatının iskeletini kerestelerle yapmak istemişti. Ama evin içine giren bir kiriş olmadığı sürece çatı destek alamayacak. O nedenle mühendis takviye iskeleti yapılmasını öneriyor. Böylece ağırlık yayılacak.
8: Ben de farkındayım. Takviye iskeleti yukarıdaki pencerelerin önünde büyük bir sorun olacak.
3: Çatı tasarımı değişeceği için pek memnun değilim. Proje ilerledikçe başka bir çözüm düşünürüm belki.
1: Sıra çatıya gelmeden önce yapılması gereken bir zemin var. Kalıcı destekler yerleştirilince ekip zemin tahtalarını döşemeye başlıyor.
0: Karşılaştığımız sorunlardan birisi şu. Metal iskelet yaptığımız için eklem yapılan yerlerde biraz yükselti var. Kaplama tahtasını hiçbir işlem yapmadan öylece buraya koyarsak, bu bölgede bir yükselti oluştuğunu görürsünüz. Curtis bu bölgeye gelecek kısmın bir parçasını kesip çıkartıyor. Böylece zemine takılan bütün tahtalar aynı hizada oluyor. Böylece terasın zeminine buradan da baksanız, aşağıdan da baksanız kusursuz görünüyor. Bunu şu tarafa çevireceğiz.
6: Tamam.
1: Eski terastan çıkan parçaları yokuştan indirmek zor olmuştu. Ama bu aşamanın daha da zor olacağını tahmin edememişlerdi.
0: Mühendisimiz çelik bir kirişe ihtiyacımız olduğunu söyledi. Buraya bir vinç getiremiyoruz. Normalde böyle işleri vinçle yaparız. Ekiptekiler malzemeyi yukarıya Mısırlıların yaptığı gibi taşıyacaklar.
1: Colorado Springs deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kurulmuş güzel bir şehir. Bu kadar yüksek rakımlı bir yerde güneş ışınları daha dik gelir. Ayrıca nefes almakta daha
6: zor. Sağa dönüyoruz, garaja doğru.
1: Bu zorluklara ek olarak 350 kiloluk çelik kirişi 150 metrelik bir yokuştan yukarıya çıkarmak zorunda.
6: Ağırlaştı değil mi?
8: Biraz.
1: Bu mega terasın inşaatı için biraz daha yoğun çalışıyorlar.
5: Bizim evin yokuşu biraz fazla dik.
0: Geldik çocuklar, çeviriyoruz.
4: İyi ki bu projede çalışmıyorum. İsyan çıkabilir.
0: Geniş dönüyoruz.
1: Çok tehlikeli ve zor bir iş. Ama bu tepe parçası olmadan projenin devam etmesi mümkün değil.
0: Burada durup o tarafı yukarı kaldıracağız.
6: Yuhu!
1: Şimdi de 350 kiloluk parçayı 2,5 metre yukarıya kaldıracaklar.
6: Hop hop hop, bu tarafı kaldırın.
1: O kadar da zor değil.
0: Bu tarafı tutar mısın?
6: Tamam.
0: En önemli parça olan 350 kiloluk demir kirişi çıkardık.
9: Yes.
0: Evet, hatasız olması gerekiyor. Bütün parçalar hesaplandı. Eğer çatı parçalarında bir aksilik olmazsa hepsi yerine tam oturacak.
3: Gerçekten çok iyi oldu. Bu çerçeveden dağların manzarasına bakmak ne kadar güzel değil mi?
0: Harika görünüyor.
1: Kiriş yerine koyulduktan sonra sıra çatıya geldi. Mühendisin planda yapmak istediği yapısal değişiklik tasarımın görüntüsünü tamamen değiştirecek. Gart buna engel olmak istiyor.
3: Ben ağır kerestelerimi istiyorum. Ön yüzde kullanırız.
0: Tamam.
3: Sanki sadece destekleyici kiriş gibi bir hava verir. Böylece hem benim istediğim olur hem de mühendisin. Bence böyle yapabiliriz.
0: Çok iyi olur. Evet, istediğimiz gibi görünecek. Yapay kalas tamamen gerçek gibi görünen bir malzeme. Gerçek kalas kadar da ağır değil. Görüntüsü çok güzel. Bu malzemeyi sadece görünen yerlere koyacağız. Çatı tamamlandığı zaman ilk tasarımımızdaki gibi görünecek.
3: Clancy'lere bir sürpriz yapsak mı acaba? Ne dersin? Bu alan çok karanlık olacak bence. Çatıya 4 tane pencere koymak istiyorum. Projeye ekleyebiliriz herhalde.
0: Artık yeni iskelet yapısıyla daha fazla ağırlık taşıyabileceğine göre biz de çatının her yüzüne 2'şer tane pencere koyacağız.
3: Bu herkes için çok daha iyi olacak.
0: Kesinlikle. Bütün malzememiz geldiği için bugün çatıyı bitirebiliriz. Takviye iskeleti terasın üzerindeki yerine koyulduktan sonra alan daha belirgin olacak. ...6 metre 40 santim. 6 metre 70 santim olmalıydı. Ölçümde hata yapmışlar. 30 santim kısa. Çok üzüldüm. Bugün bitirebilirdik. Hızlı bir şekilde gidiyorduk. Ama burada durduk. Hemen gönderip yenilerini isteyeceğiz.
1: Böyle dev bir hata işi bitirme tarihini ileriye atabilir. Neyse ki çatı şirketi bu hatayı telafi etmek için yeni takviye iskeletini birkaç saat içinde gönderecek.
0: Bazen her şey ters gidebilir. Biz bugün bitirmek için hazır beklerken yanlış malzeme geldi.
1: Yeni malzemeleri beklerken boş durmuyorlar. Çünkü bu büyüklükte bir projede mutlaka yapılacak bir şeyler çıkıyor. Büyük çatı biraz bekleyecek. Bu arada pergola tamamlanacak.
0: Pergolayı evlerinin arkasındaki en çok güneş gelen yere yaptık. Bu profilin uç kısmını biraz kesip mimari bir şekil veriyoruz. Düşündüğümüzden erken başlayınca her şey iyice yerine oturacak. İlk önce büyük parçayı kaldıralım.
1: Çatının yeni parçaları güneşin batmasına birkaç saat kala geldi.
0: 8 saatlik işi 2 saatte yapacağız. Fabrikanın hatasını böyle telafi edeceğiz.
8: Biraz daha, tamam.
1: Güneş batmadan işi bitirmek için zamanla yarışmak zorunda kaldılar.
0: Böyle bir hata olmasaydı bu işe sabah 7'de başlayacaktık.
1: Ortadaki ana kiriş yerine takıldıktan sonra diğer parçalar da onun etrafına dizilmeye başlandı.
0: Kaldır, biraz daha. Bunu yapınca diğerleri kolay olur.
1: James ve ekibi kaybettikleri zamanı telafi ettiler. Ama bu mega terasın diğer kısımlarını tamamlamak için büyük bir mücadele verecekler.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
0: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Buz gibi etkisiyle. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
11: Dikkat çekin.
12: Ölmüş anne, ölmüş.
13: Burada biraz kaos var.
12: Hayata hoş geldin.
6: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Colorado Springs'teki 200 bin dolarlık bu mega terasın tamamlanması için daha yapılacak çok iş var. Çürüyen tahtalar, proje değişiklikleri.
15: Ev sahibi uğraşmak istemeyecek.
14: Ve hatalı malzemeler büyük baş ağrılarına sebep oldu.
15: Ölçümde hata yapmışlar.
14: Araba yolu dedikleri o dik yokuşu yeniden anlatmaya gerek yok herhalde. Ama her şey sonunda yoluna girmiş görünüyor.
16: Bugün tavana geçmeli parçaları takıyoruz. Eğimli çatı olduğu için biraz daha uğraştırıcı bir iş. 3 farklı yüzey var. Hepsini bir merkezde birleştireceğiz. Bu yavaş ilerleyen bir iş. 1/3'ünü bitirdik. Sıvacı arkadaş kolonları kaplıyor. Kirişlerin bir kısmı da kaplanıyor. Yarınki mantolamayı hazırlıyorlar. Bir an önce bitirmeye çalışıyorlar. Bu iş bitince iç mekan hazırlanacak. Bu pek ucuz bir malzeme değil.
14: Bu dev projede sıra artık en önemli bölümlere geldi. Sizce böyle bir mega teras şöminesiz olur mu? Üstelik bir de ateş çukuru yapılacak.
15: Terasa bir de ateş çukuru yapıyoruz.
14: Böyle bir projeyle terasın neresinde olursanız olun, kışın hiç üşümezsiniz.
15: İşe çukurun kenarına istediğimiz şekli vererek başlıyoruz. Ne yapmak istiyorsanız onun çerçevesini oluşturacaksınız. Sonra da kenarları içe doğru kapatacaksınız. Küçük bir çukur için çok malzeme kullandığımı düşünebilirsiniz. Ama bu çukurun etrafına kaplanacak olan malzemeler var.
14: Daha sonra da etrafı çelik levha ve çimento ile kaplanacak. İçinde ateş yanacağı için ısıya dayanıklı malzemeler kullanılıyor. Ateş başında oturmak eğlenceli olacak.
17: Sadece evin içinde şömine başında değil, dışarıda da ateş başında oturmak çok güzel bir şey. Yıldızların altında ateş çukurunuzun etrafında toplanıp ısınırken Açık havada çok güzel zaman geçirebilirsiniz.
2: Arkadaşlarımız buraya gelip terasın tadını çıkarmak için sıraya giriyor. Biz de dört gözle.
17: Ben de o sıraya girmek istiyorum. Beni dahil edin. Birkaç değişiklik yaptık biliyorsunuz. Mühendis benim planladığım ağır kalaslar yerine daha hafif bir çatı iskeleti kullanmamızı istedi. Bence böyle de güzel oldu. Üst taraftaki pencerenin önü kapanmasın diye yüksekliği azaltmaya çalıştım. Ben de projeye uysun diye bu kısma birkaç tane kalas koymak istedim. İsterseniz biraz daha ekleyebiliriz. Burayı kalaslarla çevreleyebiliriz. Ne dersiniz?
11: Sıvalı yerleri olabilir.
17: Buraya daha sıcak bir hava verir. Biz de zaten bu havayı yaratmaya
11: çalışıyoruz.
17: Bence
11: harika olur.
14: Bu ağır kalaslar pahalı görünüyor. Ama bütün çatıyı metresi 20 dolara gelen bu kalaslarla kaplayıp binlerce dolar harcamaktansa bu şekilde sadece kenarları kaplayınca büyük bir maliyetten kurtuldular. Ekipte çalışanlar 150 metrelik dik yokuştan son malzemeleri çıkarıyorlar.
15: Artık dekorasyona geçiyoruz. Sıra detaylarda.
18: Camın ucunu tutar mısın?
15: Bugün camları raylara takıyoruz.
18: Kaldırıp öne doğru it.
15: Bu projede en çok para harcanan kısım bu camlar.
18: Dışarı doğru iterken bırakmayın sakın.
15: Teslimatı geç olduğu için uymayan bir parça olacak diye çok geriliyoruz.
18: İleri doğru itin biraz.
19: Olmadı, durun biraz, kaldırın kaldırın.
14: 200 bin dolar harcanarak yapılan Colorado Springs'teki bu mega terasın teslimatına sadece 2 gün kaldı. Artık mutfak, şömine, ateş çukuru ve ahşap çerçeveler tamamlandı. Geriye sadece sıradan bir terası, mega teras yapacak olan detaylar kaldı.
18: Biraz daha yukarı.
14: Bu cam panellerin yapılması 4 hafta sürdü.
19: Rayına oturtuyorum.
14: Yerine takılırken nefesler tutuluyor.
18: O tarafa gitmiyor.
14: Eğer uymayan bir cam olursa bütün işler olduğu gibi kalır.
15: Bu iş için harika bir ekibimiz var. Her şey çok güzel olacak.
18: Çok iyi. Bu da oldu. Money.
17: O küçücük, kullanışsız, eskimiş terastan dış mekanda yaşanacak cennet gibi bir alan yaptık.
14: Burası yapılmadan önce tehlikeli, kullanılmayan, korunaksız, çirkin bir yerdi. Şimdi açık havada 70 metrekarelik bir yaşam alanı haline geldi.
11: Aman Tanrım.
2: Harika.
17: Nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Muhteşem bir yer.
11: Çok güzel.
14: Üzerinde 4 pencere olan bir çatı ve açılabilen cam paneller. Kerry ve Steve'in istediği gibi korunaklı bir alan oldu. Izgara mangalı ve şömineyle burası artık bütün yıl boyunca eğlenceli zaman geçirebilecekleri bir yer.
2: Her şey harika. Işıklar, şömine, ızgara ve taş detaylar muhteşem.
11: Işıkları beğendim.
2: Düşünsene, burada oturup televizyondan maçı izleyebilirim.
17: Kesinlikle.
14: Daha önce burada hiçbir şey yokken, şimdi Kerry ve Steve'in ateş başında oturabilecekleri bir pergolaları var.
11: Burası harika bir yer oldu. Artık arkadaşlarımızı burada ağırlayabiliriz.
2: Muhteşem olur.
14: Şöminenin kenarındaki taşlar, ağır ahşap kirişler, ışıklandırma ve soğuk geceler için koyulan ısıtıcılarla burası küçük bir yerden mega bir terasa dönüştü.
17: Her mevsimde kullanılabilecek bir alan yapınca bir de içinde sevdikleri şeyler varsa bütün emeklere ve harcanan paraya değdiğini düşünüyorum. Bu projenin en güzel yanı bir şömine olması, camlarla kapatılması, ısıtıcılar, Clancy'lere uygun mükemmel bir teras mutfağı, ateş çukuru ve pergola. Bu özelliklere bakınca paralarının nereye gittiğini görebiliyorlar.
11: Gelin çocuklar, ne düşünüyorsunuz?
20: Harika.
21: Çok çok güzel olmuş.
11: Çocuklarımız ve arkadaşlarımızla birlikte eğlenebileceğimiz geniş bir alan olsun istedik. Her mevsimde burayı kullanabileceğiz. En çok da ailemizle tabii. Sağlığına.
22: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
23: sigortam Net. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
1: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
20: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
24: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Erkekler kendilerine ait mekanlar ister. Ancak erkekler kral olmak için nereye gider? Tabii ki orta çağa gider. Kılıçlarınızı kuşanın. Çünkü bu bölümde ufak bir odayı krallara layık özel bir mekana dönüştüreceğimize şahit olacaksınız.
1: Bu ne böyle? Ne yapıyorsun? Aman tanrım, sakin ol dostum.
0: Şimdi sevgili ev sahibimizle tanışmanın zamanı. Bana içecek bir şeyler gönder hadi. Ve ona özel bir mekan yapmamızın vakti.
2: Benim adım Bo Trent. New Jersey'de yaşıyorum ve kendim olabileceğim bir alana ihtiyacım var. Evimizin boş odası hiçbir işe yaramıyor. Hiç kullanmadığımız eşyaları orada saklıyoruz. Ve bence bu güzel bir odaya dönüştürülmeli.
0: Cherry hazırlıkları yaparken ben de Jason ve ev sahibimizle özel bir yere gideceğim. Hadi içeri gidelim. Girişi bile güzel değil mi? Bu gerçek bir arena. İşte sen burada dur ve kafanı çevir. Şu tarafa güzel.
3: Buraya girer girmez ortamın büyüsüne kapıldığımı belirtmek isterim.
2: Kesinlikle. Değil mi? Odam da böyle olsun.
3: Biz de Tony ile konuşurken orta çağ temalı bir oda istediğini öğrenince heyecanlandık. Sana teşekkür etmek istiyorum.
2: Sanırım çok şanslıyım. Çocukken şövalyeleri çok severdim. Kılıcım, kalkanım ve pek çok farklı orta çağ oyuncağım vardı. Yuvarlak masa şövalyelerini hep sevmişimdir zaten. Bunları genelde herkes sever ama ben hep evimin içinde bir kale kurmak isterim. Bunu hep istemiştim.
3: Odayı Bo'ya anlatalım
0: mı? Her şeyi anlatma olur mu? Bırak bir kısmı sürpriz olsun ne olur.
3: Neyi anlatayım peki?
2: Neresi olsun?
0: Barla başla.
3: Öyle olsun. Merdivenlerden inince hemen karşında barı göreceksin. Her yer taşla kaplı olacak.
0: Metal, çelik ve büyük fıçılar olacak tabii. Bunların hepsi odanın temasında olacak.
3: Orada her şey bir bütünün parçası olacak. Evet. Odanın diğer kısmındaysa ahşap detaylar olacak. Ve burada ışıklandırmayı da ona göre seçeceğiz tabii.
0: Özel bir ışıklandırma olacak.
3: Yani daha çok şey gibi.
2: Fanus gibi mi yoksa?
3: Yoksa çağ fanusları gibi.
2: Güzel.
3: Buralarda hep onlardan olacak. Bu duvardaysa sence bunu anlatalım mı? Yani bu da taş
0: evet,
3: olacak.
0: Orası da taştan olacak. Yani daha çok
2: i̇şte
0: arkadaşlarla
2: işte
0: kağıt oynamaları. Yani kendi özel mekanının içinde bir de kendi özel mekanın olacak diye.
3: Orası sevdim. Senin evet. Özel alanın.
0: Tamam o zaman. Hadi gidip çalışalım.
1: Boya yaptıktan sonra kalan ince tüy parçalarını biliyor musunuz? Bunu yaparak onlardan kurtulabilirsiniz. Önce sıradan bir elektrik bandı alın. Bandı fırçanın çevresine güzelce yapıştırın ama her tarafı kapladığından emin olun. Her tarafı kaplansın. Bu şekilde biraz sıkın. Sonra bandı çekin. İşte bunlar normalde duvara yapışacaktı.
4: Şu an duvarda bulunan bağlantı noktalarını arıyorum ama bunlar 28, 22 ve 33 santim aralıklarıyla dizilmiş. Yani standart bir ölçüye sahip değiller. 26,5. Burada özel bir kaplama yapacağız ve delikler bu şekilde gözükmeyecek. Mesela bu da 13,5. Bir sonraki de burada olmalı.
1: Bu adam gerçek bir sihirbaz.
4: İşte burada. Sadece biri. En azından biri doğru yerde.
1: Bak, o deliklerin hepsi dolapların arkasında görünecek.
4: Ne?
1: Kaplama sadece duvarın yarısında olacak. Sürpriz.
4: Ama normalde nemli yerlerde hepsini kaplıyoruz.
0: Mark ve Cherry bunları tartışırken özel taşlar şantiyeye geliyor. Şimdi burayı orta çağdaki bir odaya benzetmek için yapmamız gereken onlarca şey var.
5: Bunlar aslında fabrika üretimi ama içinde gerçek taş da var. Ayrıca kolay dizilecek şekilde tasarlanmış.
0: Bana orta çağdan kalma bir oda dediklerinde zaten hepsi öyle değil mi dedim. Ne diyorsunuz? Buradaki her şeyin eski, kullanılmış, krallar ve şövalyeler zamanından kalmış gibi görünmesini istiyorum.
3: Bu taş desenler sizi çok eski zamanlara götürecek. Bu oda geçmişe giden bir zaman makinesi gibi olacak.
6: Okay,
3: Bu eskitme ahşap dediğimiz malzeme. Şöminenin üstüne yerleştireceğiz. Bu parçanın belli ölçüleri var. Ancak düşündüğümüz yere tam oturması için bazı ayarlamalar yaptık. Zaten gördüğünüz gibi eski bir görüntüsü var. Hatta bazı yerlerinde yanık izi ve delikler bile var. Bunu şimdi hazırlıyorum ve açacağım deliklerin kullanacağımız vidaların somunlarına göre ayarlı olması gerekiyor. Vidayı sıkarken arkasında bir destek olmalı. Ve bu somunlar da o işlevi yerine getirecek. Bu vidalar 18 santim ama tahtanın kalınlığı zaten 15 santim. Burada 7 santimlik bir delik açtım ve bu sayede vidanın duvara olması gerektiği gibi girmesini sağlayacağım ama ölçüler doğru olmalı. Sonra bu delikleri kapatmak için özel olarak hazırladığım tıpaları buraya takacağım. İşte hepsi bu. Gerçekten güzel olacak. Evinde domuz var.
2: Kız arkadaşım Jenna ile birlikte yaşıyoruz ve hayvan barınağı için gönüllü işler yapıyoruz. Jenna küçüklüğünden beri ufak bir domuzcuk istemiş. Gerekli izinleri aldıktan sonra onu evimize aldık. Buraya geldiğinde 7 kiloydu, şimdi tam 60 kilo oldu. Biraz kilo aldı yani. Birbirlerini çok seviyorlar.
3: Sanırım bu ufak domuzcuk evin üst katlarını tutmuş durumda. Bu yüzden boya alt katlarda kendi alanını yaratacağız. Sanırım o da mutlu.
0: Bu tasarımı çok sevdiğim için ben de kendimden bir şeyler katmak istedim. Bu yüzden ev sahibimizi alıp kendi eşyalarını nasıl yapabileceğini göstermeye karar verdim.
2: Dürüst olmam gerekirse tamir işleri konusunda kendimi 10 üzerinden değerlendirecek olsam sanırım 6,5 olduğumu söyleyebilirim.
4: Burada çok sağlam ahşap işçiliği kullanılmış.
0: Boğa, bana ayakkabı bağcığını versene.
2: Ayakkabı bağ mı?
0: Hadi çıkar ve ver şunu.
2: Tamam.
0: Bana bir kalem de ver. Güzel. Bak şimdi bu işlerde mümkün olan her şeyi kullanmak zorundasın. Şimdi bunu kaleme saracağız, tamam mı? Güzel bir daire olmalı.
2: Lise
0: işte.
2: Matematik dersi gibi.
0: Şey, bu daha çok benim özel dersim gibi. Şu fıçıyı versene bana. Bu fıçıdan bir oturak yapacağız dostum. Nasıl oldu?
2: Çok iyi.
0: Eskiden olsa bu fıçı tekrar kullanılabilirdi. Yani içini yakıp güzel bir aroma elde edilirdi. Ama şimdi biz başka bir şey hazırlıyoruz. Bu yüzden bunu keseceğiz. Aşağı inip bana testereyi getirmeyi düşünür müsün?
2: Olur.
0: Tamam.
2: Hemen
0: tamam,
2: geliyorum.
0: Tamam, hadi testereyi getir. Ben kendi hünerlerimi sergilerken herkesin öğüt veresi tutuyor niyesi. Hadi git kendi işine.
3: Oldu.
0: Bak. Beni izleyip
3: yaptın,
0: durmasana.
3: Yaptın,
0: yanlış
3: ha,
0: bir şey yapıyor gibi beni izliyor.
3: Buraya
0: sürekli
3: çağırdım.
0: Bunu yapıyor.
3: Adımı söyledin.
0: Ben değildim.
3: Tamam.
0: Güzel.
3: Umarım öyledir.
0: Evim benim güzel evim.
3: Bu için üzülüyorum. Buraya bir iş yapmaya geldik ama kim bilir Tony ona ne öğretiyor. Umarım kısa zamanda ondan kurtulur.
0: Tamam. Şimdi bak bakalım. Fıçıyı şuraya koyacağız. Fişi takalım. Şimdi yapmamız gereken şu çizgiyi takip etmek. Ama düz olmadığı için dikkatli olmalıyız.
2: Anladım.
0: Şimdi sen devam et ama güzel bir daire olsun.
3: Tony boyu oyalarken ben de gizli kapıyla uğraşıyorum. Orta çağ temalı bir odanın gizli bir geçidi olmalı. Eski kalelerin hepsinde böyledir. Bu yüzden Bo'nun özel alanı için gizli bir geçitle şömine odasına geçiş yapabileceği gizli bir kapı tasarladık. Duvarda ahşap detayları kolon gibi kullandığımızdan bu kapı içinde aynı kolonları kullanabiliriz diye düşündük. Ahşap kaplamayı yerleştirmek için panellere 3 santimlik bir pay bırakıyoruz. Bu çıkıntı kapıyı istediğimiz gibi gizleyecek. Dediğim gibi. Orta çağ temalı bir odada mutlaka gizli bir geçit olmalı. Evet, tamamen kapandı. Bence güzel duruyor.
1: Süpürgelik de takıldıktan sonra harika olacak.
6: Buralar boyandıktan sonra süpürgelikler de
3: evet,
6: takılacak.
3: Evet, önce boya. Çok basit ama güzel bir yöntemle gizli bir kapı yaptık.
0: Gözlük sende mi? Evet. Ver.
2: Köşeden mi yoksa buradan mı başlayayım?
0: İstediğin gibi başla. Herkes kaçsın, bo kesim yapıyor. Bu çok daha iyi. Alttaki tezgaha kesmemeye dikkat et. Köşeden uzak tut. Aferin sana, iyi görünüyor. Ama bak testereyi ne hale getirdin. Bu alette ne yaptın böyle? Çiftimizin eşsiz bir evcil hayvanı olunca biz de onlara güzel bir sürpriz yapmak istedik. Onun portresini çizdiriyoruz.
3: Barsız bir ortaçağ tasarımı düşünülemez mantığıyla yola çıktık ve gördüğünüz gibi şahane bir barımız oldu. Ancak dikkat ettiyseniz barın ön tarafında sadece eskitme ahşap kullandık ve stoğumuzun çoğunu bununla erittik sayılır. Tabii planlarımızı da bu doğrultuda yaptık ama siz farklı bir tercih de yapabilirsiniz. Zira bu oldukça pahalı bir malzeme. Gördüğünüz gibi bu yöntem barımıza oldukça otantik bir hava kattı diyebilirim. İşte bu yüzden eskitme ahşabı çok seviyorum.
0: Fıçıları sen mi duvara çizdin?
3: Hayır, bu benim fikrim değildi ama bunu üstlenirim. Çünkü çok iyi.
0: Çünkü evet, keşke şu fıçıya musluk takabilsek.
3: Ben de öyle düşündüm. Hatta yapmak istedik ama buna uygun bir şey bulamadık. Ve bence bunun için artık geç kaldık diyebilirim. Evet, geç kaldık.
0: Bence geç kalmadık.
3: Tamam, bunu ben çözerim diyorsan bence bir şansını dene.
0: Bu duvarın arkasında ne var?
3: Depo gibi bir şey var. Bu yüzden...
0: Çok güzel. Evet. Bir delik açıp bir de hortum koyduk. Hadi yapalım. Tamam.
3: Hadi o zaman.
7: Bu gördüğünüz bir harç torbası. Fırıncının biri bir gün taş duvarını yaparken bu tekniği kullanmış.
5: Hadi canım.
7: Ve sonra...
5: Usta Şişko muymuş?
7: Diğer ustalardan daha akıllı olduğunu fark etmiş. Şimdi harç dolu bir torbayı alıp bu şekilde sürüyoruz. Ve tertemiz çalışmış oluyoruz.
0: Tam aradığımız yer değil mi?
3: Öyle duruyor.
0: Jason'la birlikte orta çağ tasarımı için harika fikirler bulabileceğimiz özel bir yere gittik.
8: Lütfen içeri buyurun.
0: Hadi koş Jason.
8: Keyfini hadi çıkarın.
0: Buraya girince kendimi yıllar öncesinde buluverdim.
3: Bunun gibi bir şey almalıyız. Bo'nun odasına bunun gibi bir şey koyabiliriz.
0: Şey, senin... bu kraliçe tahtıymış. Tamam dostum, bir gün sen de burada sorun oturursun değil. Merak
3: bak,
0: etme.
3: Bak böyle şakalar. Sağ ol dostum.
0: Hadi gidip biraz gezelim. Jason, denemek ister misin?
3: Hayır, hayır, gerek yok. Bize her yeri gezdirip çok yardımcı oldular. Ona uyacak bir şey var mı?
9: Umarım vardır.
0: Bir şeyler buluruz.
3: Böyle mi olacak?
9: Oldu gibi.
3: Hayır, hayır, dur sakın yapma.
0: Niye beni saçını bir bozun?
3: Bıraksana. Yapma.
0: Sen giyinirken ben
9: biraz
0: de...
9: Biraz daha yukarı kaldır. Şimdi bunu da arkaya at.
3: Hah, güzel. Baksana. Bu gerçek bir şövalye zırhı
0: oldu. Bence sahte duruyor.
3: Bunları size özel mi yapıyorlar?
9: Bu bir motor koruması.
3: Öyle mi? Yani
9: evet.
3: Siz yaptınız.
9: Ama kask gibi şeyler el yapımı oluyor.
3: Nasıl? Beğendin
9: evet,
3: mi?
9: Evet, bak.
3: Hadi dostum. Hadi. Hey.
0: Jason her konuda yarışmak istiyor.
3: Hadi savaşalım.
9: Olur, ben kılıçları ayarlarım.
0: Her türlü yer. Sonra birden gerilmeye başladı ama. Şuraya geç bakalım. Bu canını yakar mı?
9: Bence canı yanar. Bu şey gördüğün gibi...
3: Hayır hayır, tamam yeter bu kadar.
0: Çok güzel. Hadi gel bakalım.

0: Tebrik ederim, çok iyiydiniz. Şövalye gibi selam ver. Böylece kılıcına dokunurum ve evet, birbirimizi öldürme şansımız olmaz.
1: Ha, öyle mi?
0: Tamam mı?
1: Tamam.
2: Gel buraya. Teşekkür her şey ederiz, için teşekkür dostum. Ederiz.
0: Çok rica ederim.
1: Çok teşekkür
0: demek.
1: Ederiz. Keyifli bir
2: şimdi
1: gün.
2: Şimdi artık eve geçip çalışma vaktimiz geldi.
1: Çak bakalım. Sana da güvenilmiyorum. Hadi, hadi dostum.
3: Burada gerçek bir ateş gerçek olacak ve odayı ısıtacak. Çünkü bu fitil gibi pamuk bir şey gibi ve bulunduğu yerde yanarken çevresine ısı yayacak.
2: Jason fıçıları duvara asarak iyi bir iş çıkardı. Şimdi biz bu fıçıya bir çeşme takacağız ve duvarın arkasında gerçek bir fıçı olacak ve oradan içilebilecek. Neden endişelisin Lindsay?
4: Önce deliği mi açacaksın?
2: Evet.
4: Ya oraya sığmazsa?
2: Lindsay, sen bir tasarımcısın. Benden uzak dursana. Benim tek endişem arkadaki fıçının yeterince büyük olmaması. Deliği ufak aç ve bana sıkıntı çıkarma. Olur mu? Bu en iyisi. Deliği ben açacağım. Sen yerini göster. Hadi arkaya geç ve yardım et. Şu tarafa geç. Bana yardım et. İşte geliyoruz.
5: Deliği açtıktan sonra hortumla musluk bağlantısı.
2: Çevir.
5: Evet. Hey,
2: 1,5 ver. Evet, güzel. Hazır mısın?
5: Evet, hazırım.
2: Bir şey var mı?
5: Hayır.
2: Tamam. Şunu çek biraz.
5: Orada ben olmalıydım.
2: Bak şimdi geliyor. İşte geliyor.
5: Bu ne böyle? Aman tanrım. Sakin ol dostum. Sakin ol.
2: Bana bir şeyler gönder oradan. Bir dakika. Çekmesene. Hadi şimdi çek bakalım. Tamam.
5: Hey Tony, nasılsın?
2: Dostum, bunu
5: Tony
2: sevdim.
1: İyi,
2: tamam,
1: aferin.
2: Orada elektrik var mı?
1: Evet.
2: Harç bitince hortumu çeker ve sonra musluğu takarız, anladın mı? Sence çok sürdü mü?
5: 5 dakika.
2: Deliği Jason açsa ne kadar sürerdi söylesene.
5: 1 saat.
2: Ve işin hepsini sen yapardın değil mi? Yani deliği açtım, aradan bir süpürge sapı soktum ve deliği hallettim.
5: Kesinlikle. Bazen çok konuşuyor ama iyi adam.
2: Buradaki işimiz neredeyse bitti sayılır. Önemli parçalar ve çok önemli parçalar odaya alınıp yerine kondu. Her şey tek tek hazırlanıyor.
6: Tony ve Jason ekibiyle gelip evime yerleşti. Uzun zamandır kontrol onlarda ve 25-30 kişilik bir ekip başta korkutucu geliyor. Ancak şu an inanılmaz heyecanlıyım. Tek çekincem evcil hayvanımızdı ama o da gün boyunca bir yerlerde uyudu durdu. Sorun çıkarmadı yani. Bodrumda ciddi bir hareketlilik var.
1: Aman tanrım, bu da ne böyle?
6: Tony sürekli birilerine bağırıyor.
2: 10 dakika içinde her şey çıkmış olsun.
6: Yine de çok eğlendik.
2: Hadi gel bakalım.
1: Arkana bak.
4: Aman tanrım, yok artık.
2: Nasıl olmuş söylesene.
6: İçinde biri mi var?
2: Yok. Bir de şuraya bak. Çünkü Jason harika bir fikir sundu ve biz ne yaptık?
4: Aa, inanamıyorum, çok güzel.
6: Scooby-Doo gibi değil mi?
2: Hadi. Gel ve devamına bak şuraya. Hadi beraber gidelim.
4: Bu bir kapı mı?
2: Silahlar burada.
1: Evet, bunlar gerçek.
2: Bak bir de burada ne var Bob? Bu olmasaydı olmazdı. Sonuçta bu sizin çocuğunuz gibi. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?
6: Baksana, resmini seçmişler.
2: İnanılmaz bir şey değil mi? Burada bir şömine vardı ve istediğimiz gibi bir şey değildi. Mesela bu şöminenin menfezi yok. Bu açıdan özel tabii.
1: Duvarın her unsuru özel olarak tasarlandı ama gördüğünüz gibi her şey orta çağa dayanıyor ve eski
6: çok
1: dünyaya
6: güzel
1: göre tasarlanmış. Öyle değil mi?
4: Zaten
6: çok
4: öyle olmalı.
6: Çok mantıklı bu.
1: Ama bir şey var. Şu tuşa basınca...
4: Aa, bu harika.
6: Aman sen.
1: Televizyonumuz
2: otur
1: var.
2: Otur ve istediğin gibi takıl.
1: Hemen halının arasında...
2: Her şey
6: söyleyecek... Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu inanılmaz.
2: Baksana,
6: bir şey.
2: Baksana ağlamaya başladı.
4: Ama ben gülüyordum gerçekten.
1: Şimdi böylese devamında ne olacak ha?
4: Bu çok gerçekçi olmuş.
2: Bunu sabırla bekliyordum.
4: Tanrım, çok hadi güzel.
2: Buradaki her şeyi orta çağ tasarımına uygun yaptık. Yani az önceki televizyon burada olsaydı garip dururdu. Bu yüzden hoparlörü de duvarın arkasına sakladık. Ancak sürprizlerle dolu bir odanın içindeyiz.
6: Bu çok
2: şimdi
6: güzel olmuş.
2: Oturalım ve dediğimiz anda bakın ne olacak. Tek bir tuşa basıyoruz ve televizyon ortaya çıkıyor. Ayrıca
4: İnanamıyorum.
2: Bu her türlü oyun konsolunu çalıştırabilir.
4: Aşağıya bak. Evet burada.
2: Merak etme.
4: Aman Tanrım.
2: Her türlü eğlence orada. İster koltuğa otur ister tahta.
6: Yani bunlar...
1: Duvardaki ahşap detayların sahte olduğunu anlar mıydın?
6: Bunlar...
4: Şu an bile bunlar, anlaşılmıyor.
6: Bu gerçek evet. Bir kale gibi. Şuna baksana.
1: Evet.
6: Çok
1: her
6: güzel.
1: Her kale gibi.
6: Tanrım. Aydınlatması bile çok güzel.
2: Çıkınca değil mi?
6: Evet. Çok güzel.
2: Hadi devam edelim. Şu tarafa gidelim.
1: En iyisini sona sakladık.
4: Tamam.
6: Hadi gidelim.
1: İşte orta çağ.
2: Bu şey büyük büyük babamın zamanından
6: aman
2: kalma.
6: Aman Tanrım.
2: Şuraya baksana. Kendi kapısı bile var işte. Kapat gitsin. Mumlar bile var.
1: John ve Keith taş işçiliğinin hepsini yaptı ve harika bir iş çıkardılar.
2: İnanılmaz bir çalışma oldu. Hatta gördüğüm en iyi işlerden biri diyebilirim.
6: Bu içecek kasasıydı değil mi?
1: Evet. Elektrik kutusunu bunun arkasına sakladı.
2: Geniş bir alanın ve mini buzdolabım bile var. Bak şimdi bir şey daha var. Şu duvarın arkasının boş olduğunu fark ettik. Biz de burayı güzel bir şekilde değerlendirdik. Jason arkadaşlar susun. Şu yardımcı olsana.
6: Aman Tanrım.
1: Biraz köpürdü ama tamam, halledelim.
6: Sorun yok, düzelir düzelir.
1: Evet.
6: Bu oda gerçekten sanki orta çağdan çıkmış gibi duruyor. Sanki gidip o tarihi buraya taşımışsınız gibi. Çok güzel. Gerçekten de çok
4: olağanüstü
6: güzel.
4: Olmuş. Bu odanın böyle bir görüntüye sahip olabileceğini hiç düşünemezdim. Harika olmuş.
6: Evet, çok güzel.
2: Çok uzaktan evet. Arkadaşlarım buraya geldi.
6: Evet.
2: Hadi gidip onları getirelim.
6: Onları bekliyorum.
2: Arkadaşlar herkes buraya. Gerçek bir erkek mekanına hoş geldiniz. Evet, ne diyorsunuz? Sizce de burası orta çağdan çıkmış gibi görünüyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda söyleyin.
5: Evet.
6: Evet, bu beklediğimden çok çok daha iyi. Teşekkür ederim beyler.
2: Sana iyi eğlenceler.
6: Gerçekten çok teşekkür ederim.
5: Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.
5: Güle güle.

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi. Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
0: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
2: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alı.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı saç gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
12: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
15: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Güne başlamanın en iyi yolu seni uyandıracak güzel bir fincan kahve. Kahveni içtin mi? Dışarıda yağmur var. Şemsiyeni aldın mı? Hava buz gibi. Paltonu giydin mi? Peki ya otomobilinin lastikleri? Bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir. Kışın kış lastiği kullanın. Doğru zamanda, doğru lastik.

0: Aman Tanrım.
1: Bu yamacın üst kısmı tam anlamıyla kulübeye doğrultulmuş dolu bir silah gibi.
0: Bu su yolundan akan milyonlarca litre su var.
2: Bu gerçekten çok kötü.
0: Sanki biri bunu sırf bu evi yok etmek için yaratmış. Bu kır evi sular altında kalarak yokuştan aşağı sürüklenme tehlikesi altında.
3: Bu kadar su olunca küf yapıyor tabii ki.
4: Bu çok korkunç ve her şey ölüyor.
1: Aslında ben çok uzun bir süre vejetaryendim. Gerçekten kendi yemeğimi kendim avlamak istiyorum.
0: Gönder gelsin.
5: Olamaz.
0: Gelen suyu evinizden başka tarafa yönlendirmek için bir su yolu hendeği kazacağız.
2: Bas şu tetiği.
0: Yağmur bastırmadan önce herkes iş başına. Aman Tanrım. Şaka yapıyor olmalısın.
3: Burası tam bir felaket. Bir işi iki kere yapmak gibisi yoktur.
0: İşte tam bura. Son günde ancak Tanrı'nın yardımıyla halledilebilir. Baskı büyük. Ama bu ev üstümüze yıkılabilir. Birilerini öldürebilir. Sıkı tutun. Çok sıkı tutun.
3: Ev hareket ediyor. Ev hareket ediyor.
6: Kırsalda yaşamak zor.
3: Wisconsin'a dair bilgin var mı?
0: Geçtiğimiz 10 yıl içinde bu alan 600 yıllık su baskınına maruz kalmış.
2: Delice bir şey bu.
3: Ah, şuna bakın.
0: Bu şey 2 hafta önce olmuş. Kır evi sahiplerinin bu alanın evlerini ve mülklerini tehdit etmesi konusunda sorunları var. Şuna bakın.
2: Vay canına.
0: Erozyon 101 dersini görüyoruz burada. Bir dağ yamacı saatte 5'te 10 santimlik yağmuru kapsayamaz.
3: Vay canına.
7: Rainiler, Wisconsin'ın uzak noktasındaki vahşi yaşam alanı olan Driftless Ridge'ine doğru ilerliyor. Büyük göllerin 160 kilometre batısında bulunan bölgeye doğru. Son 100 yıl içerisinde Wisconsin, büyük yağmur fırtınaları ve ani su baskınları yüzünden çok zarar görmüş. Çekimden 2 hafta önce çok büyük bir felaket meydana gelmiş ve 6 aylık yağmur sadece 2 hafta içerisinde yağmış. Bu durum 200 milyondan fazla zarara sebep olmuş. Ve medeniyetin uç kısmında bulunan bir kır evi için şiddetli yağmur fırtınaları çok büyük bir tehdit meydana getirmiş.
4: Artık çaresiz bir haldeyiz. Çünkü başka ne yapabiliriz ki? Bizim kır evimiz aşınıyor.
1: Burada elimizden gelen her şeyi yapmış bulunuyoruz. Ve eğer bize yardım edecek bir şey bulamazsak bunu başarabileceğimizi hiç sanmıyorum.
0: Merhaba. Selamlar.
1: Marjorie. Tanıştığıma memnun oldum. Lou Shields.
4: Misty. Merhaba Misty. Tanıştığıma memnun
1: merhaba,
4: oldum. Benim adım
1: merhaba. Tanıştığıma merhaba, memnun Matt. Oldum.
0: Şu anda ne yapıyorsun?
1: Daha yukarı kesimden akıp gelen sular yüzünden ben burada arazimi kaybediyorum. Bu yüzden ben bu süreci biraz olsun yavaşlatmak için buraya taşlar yığıyorum.
0: Vay canım.
4: Dört yıl önce tanıştık. Çekici, yetenekli ve karavanda yaşayan bir berduştu.
1: Müzisyen.
7: Kırsala yerleşmeden önce Lou ve karısı Stacy ülkeyi turlayıp müzik yapıyorlarmış ve kendi küçük karavanlarında yaşıyorlarmış.
1: Sürekli yollardaydık. Bana şöyle gelmişti, saçmalık bu. Bunu yapamayız.
4: Kırsala yerleşme konusunda hayal kurmaya başladık. Medeniyetten uzakta olabilmek istedik.
1: Benim için kırsalda yaşama hayali büyük babamdan gelen bir şey. Sürekli avlanma ve balık tutma merakı vardı ve bir de sebze ve meyvesini yetiştirmek isterdi tabii. Kendi evini inşa etti. Kendi barajını kendi kazdı. O büyük bir ilham kaynağı. Her şey büyük babamın izinden gitmekle alakalı. Anlarsınız, onun yaşadığı hayat tarzına bir adım daha yaklaşmak istiyorum.
7: 3 yıl önce Driftless Ridge tepelerindeki bu 15 dönümlük ağaçlık araziye 75 bin dolar ödemişler. Bir tatlı su kaynağı ve güneş gören bir kulübe varmış.
1: İşte böyle. Cennetten küçük bir kesit gibi.
4: Burası her şeyimiz. Burası hem kalbimiz hem de ruhumuz.
1: Bu alanın geçmişini iyice araştırdığım zaman cidden şunu hissetmiştim. Su baskını riski yok. Biz yüksekteyiz çünkü. Ama bizim alanımızın hemen önünde daha da yükselen bir tepe olduğunu ve bu büyük tepede bulunan su yolunun içerisinden akan bütün suların tıpkı bir silah gibi bizim kulübümüze doğrultulmuş şekilde olduğunu hiç fark etmemiştim.
7: Yoğun su akıntılarının düzenli olarak gelmesi sebze bahçelerini suyla doldurmuş.
4: Yetiştirdiğimiz ne var ne yoksa çamurla kaplanmış halde.
1: Aslında ben çok uzun bir süre vejetaryendim. Ama artık tek besin kaynağımız da mahvoldu. Ve konu tuzak kurma ve avlanma olunca tamamen sıfırım diyebilirim. Besin sağlamak için kendi hayvanlarınızı öldürme düşüncesi çok korkunç.
7: Kendilerini besleyemeyen Lou ve Stacy en yakında bulunan kasabada iş bulmak zorunda kalmışlar. Lou öğretmen olarak iş bulmuş. Stacy de yerel bir kooperatifte.
4: Para kazanmak için kırsaldan ayrılmak zorunda kalıyoruz.
1: Burada yiyecek için ayda en az $500 harcıyoruz. Büyük bir yük demek bu.
7: Acımasız yağmur fırtınaları yüzünden bir türlü huzur bulamıyorlar.
1: 2 hafta önce bu alanda meydana gelen en büyük fırtına kayıtlara geçmiş. Çok korkunç.
7: Kendilerini besleyemeyen Lou ve Stacy en yakında bulunan kasabada iş bulmak zorunda kalmışlar. Lou öğretmen olarak iş bulmuş. Stacy de yerel bir kooperatifte.
4: Para kazanmak için kırsaldan ayrılmak zorunda kalıyoruz.
1: Burada yiyecek için ayda en az $500 harcıyoruz. Büyük bir yük demek bu.
7: Acımasız.

0: Bir şey yok maalesef.
1: Akan su kulübemizin altındaki toprağa kaydırıyor ve bütün yapıyı tutan bu direkler de her an gidebilir.
0: Ben de oraya bir sürü kaya koyuyorum, bir sürü toprak, demir boru falan koyuyorum. Ama tepeden aşağı doğru tekrar bir su akıntısı meydana geliyor.
2: Bu su yolu bu kır evini yavaş yavaş yeryüzünden silmek için su akıtıyor gibi.
0: Yapabileceğim başka bir şey yok. Elimde bir B planı yok.
1: Bu yeri kaybetme düşüncesi beni mahvediyor.
0: Bir akla ihtiyacım var, yardıma ihtiyacım var. Ve gerçekten Rainy'lerin bir an önce gelip bize yardım etmeleri gerekiyor.
3: Pekala, senin peşinden geleceğim ve sen bana sorumlu alanları göstereceksin.
0: İşte burası. Büyük sorunun olduğu yer burası. Suyun geldiği yer burası. Ve bu direk bu tarafa doğru yaklaşık 10 santim kadar yerinden oynadığını görebilirsiniz.
3: Bu doğrudan evinizin köşesine denk geliyormuş gibi geldi. Peki bu direğin tüm direkler içinde büyük ihtimalle en kritik olan olduğunu biliyor musun?
4: Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Pekala bu buradaki artık çürük bir keresteymiş gibi görünüyor. Yani buraya çok fazla miktarda su geliyor.
0: Çok fazla nem var.
3: Derice bir kereste olmuş. Yapıdaki direkler su baskınlarıyla gelen sular yüzünden tehlike altında. Bu ne demek oluyor tehlike? Bu ev her an yıkılabilir ve birilerini öldürebilir. Sanırım ben burada bazı ciddi sorunlar gördüm. Şimdi de bu sorunlar asıl olarak nereden kaynaklanıyor görmek zamanı.
0: Tepeden geliyor. Evet,
3: gidelim
0: hadi.
3: Aman Tanrım. Yani bu sanki biri bunu sırf bu evi yok etmek için yaratmış gibi görünüyor.
0: Evet.
3: Neden belediyeye gidip de hey bu su yolu benim mülkümü mahvediyor falan demedim?
0: Bunu denedim. Dediler ki su yolu kulübeden daha önce inşa edilmiş, üzgünüz. Bu yüzden bu su yolunun burada kalması gerekiyormuş.
3: Yani yasal olarak bu su yolunun burada kalması
0: evet, doğru.
3: Gerekiyor. Pekala. Fırtınaların bu kadar sessiz olmasına bakarak biz buradayken bir fırtınanın meydana geleceğini düşünebiliriz. Tam anlamıyla bir tepeden aşağı itilmeye çalışılan bir kır evini kurtarmaya çalışıyoruz. Bu ev bir sonraki yağmur fırtınasından sağ olarak çıkamayabilir. İşte yine başlıyoruz.
2: Su baskınından gelen sular kulübenin altına inmeye devam ettikçe çok büyük zararlar vermeye devam edecek.
5: Burası sizin küçük bahçeniz
1: evet,
5: mi?
1: Evet, ama berbat bir halde.
5: Ciddi bir sorununuz var. Bu kadar su olunca küf yapıyor tabii ki.
1: Her şey öldü. Bahçede toprak tutamıyoruz ki. Her şey tepeden aşağı doğru iniyor. 3 yıllık süre içinde 5 metrekarelik alan kaybettik. Bu çok korkunç. Bu iş bizim boyumuzu oldukça aşıyor.
5: 10 yıl böyle devam ederse buradan geriye hiçbir şey kalmaz. Her şey yok olur. Bu sorunla nasıl başa çıkarsınız? Yani böyle bir sorunu nasıl çözebilirsiniz ki?
2: Kuşatılmış ağaçlık alan içerisindeyken Matt kırsalda potansiyel avlanma kaynaklarını kontrol etmek istiyor.
4: Avlanma sırasında kendine sadece yiyecek temini yapmazsın. Aynı zamanda yiyeceğin besinin kalitesini de sen kontrol edersin.
0: Aslında ben 4 yıldır vejetaryenim.
4: Ha, gerçekten mi?
0: Yani bir hayvanın peşine düşme fikri bana hiç de güzel gelmiyor aslında. Ama konu tamamen kendi kendini geçindirebilmekle alakalı.
4: Yani aslında kalbin doğru yerde atıyor. Çünkü bizim de avlanmamızın
0: evet,
4: tek sebebi bu.
0: Aslında vejetaryen olmayı tercih etme sebeplerimden biri de vücuduma o kadar çok antibiyotik enjekte edilmiş besinleri almak istemiyor oluşumdu.
4: Daha önce avlanma tecrüben oldu mu?
0: Evet, ilk esili ateşlediğimde 12 yaşımdaydım.
4: Bekle. Burada bazı izler görüyorum. Burada bir sürü iz var aslında. Bu çok taze görünüyor. Bu sabah burada bir geyik olduğunun garantisini
0: evet,
4: verebilirim. Mülkünden geçen vahşi ve organik bir et varmış.
0: Büyük babam avlanma olayını çok seven bir insandı. Tam bir doğa adamıydı. Avlanmak ve balık tutmak gibi şeyler tam da ona göre olan şeylerdi. Biz de şimdi marketten alınması gereken şeylere daha az bağımlı olmak istiyoruz. Ve bu yüzden de işte anlarsın ya avlanma fikri çok mantıklı geliyor. Aslında gereklilik dışı bir mesele bu. Aslında büyük babama daha yakın olma meselesi. Onun açtığı yollarda öğrendiği şeylere daha yakın olabilme.
4: Lou ile ilgili en havalı şey büyük babasıyla birlikte bir avlanma geçmişinin olması. Onun eline bir demir verebilsem ve ona bu eğitimi vermeye başlasam, nasıl avlanacağını ona öğretsem hemen işi kapar ve avlanmaya başlar.
2: Reynelerin ve küçük yapım ekibinin bütün bu kırsal alanı yok olmaktan kurtarmak için sadece 6 günleri var.
5: Erozyon sırasında esas kırsal alanların 5 metre

0: şekerisini kaybetmişler. Bu bahçeye bakıp daha iyi bir plan tasarlamayı gerçekten çok isterdim.
1: Bence Lou'yu dışarıya çıkartıp avlanma konusunda bildiğimiz her şeyi ona öğretmemiz gerekiyor.
2: Milyonlarca litre su doğrudan bu kır evine geliyor ve bu suların çoğu da o su yolundan gelen sular. Bu suları evden başka tarafa yönlendirmeliyiz. Asıl önceliğimiz evin altındaki yapı direkleri. Çünkü eğer bu ev devrilirse kalan hiçbir şeyin hiçbir önemi kalmaz. Birer çapa ve kürek alalım.
0: Hadi bakalım.
3: Matt, Lou'ya ateşli silahlar eğitimi verecek ve bu yerel alanda nasıl avlanması gerektiğini öğretecek. Misty, 50'ye yüzlük alanlar yaratarak yok olan bu bahçeyi yeniden şekillendirecek ve toprağı korumak için hızlıca çim yetiştirmeyi deneyecek. Ve belediyenin su yoluyla olan savaşta Marty su baskınlarına karşı savunma duvarı oluşturmak için iri kaya parçalarını kullanacak ve kayalarla 3 metrelik bir siper oluşturacak.
2: Lou! Yağmurlu bir dönemdeyiz. O çılgın fırtınalardan biri kopabilir ve delice su baskını meydana gelebilir. Şu anda herkesin işe koyulması gerekiyor. Hazır hava güneşliyken yağmur gelmeden önce direkleri değiştirelim.
4: Birazdan.
3: Az sonra kulübe büyük bir işlem görecek.
2: Olamaz!
0: Ev hareket ediyor! Ev hareket ediyor.
3: Ve Marty 100 yıllık bir yapı parçasına yeniden hayat verecek.
2: Bu dallardan bir parça kesiyorsun, biraz çivi kullanıyorsun. Tüm o kirişleri ve direkleri bir araya getirmeyi başarıyorsun.
4: Kırsalda yaşamak zor.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
6: Herkes gibi. Hakemler.
7: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
6: Kuaförler.
7: Ne kadar borcumuz?
8: Kargo bedava.
6: Taksiciler.
7: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
6: Hatta astronotlar gibi.
7: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
9: Ne istersen Neon 1.
10: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fuck you, Hausgeräte.
7: Neon 1'deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yo.
9: İstersen Neon 1.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
13: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
16: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
5: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
8: Hayata hoş geldin.
19: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi
19: kendi zihni.
20: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
19: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Kırsalda yaşamak zor.
3: Wisconsin'ın uzak bölgesi olan Driftless Region'daki kır evini haritadan silmekten kurtarmak için Rainier'in sadece 6 günleri var.
2: Sanki biri bunu sırf bu evi yok etmek için yaratmış.
3: Bir su yolundan oluk oluk akan yağmur sularından kurtarmak için.
2: Tam anlamıyla tepeden aşağı sürüklenen bir kır evini kurtarmaya çalışıyoruz.
3: Marty, acil bir onarım yapılması için herkesi topluyor. Kulübenin altında bulunan yapı direklerinin hemen değiştirilmesi gerekiyor.
2: Burada bulunan üstünde çalışacağımız direk bu evin temel taşı aslında. Bu her an çökebilir, birini öldürebilir. Çabuk, hadi acele edin, acele edin.
1: Burada yapmaya çalıştığımız şey bir silindir, kriko ve bu 6'ya 6'lık malzemenin yardımıyla bu binaya iyi bir destek sağlamak. Hadi bakalım.
2: Matt, 2 santim daha yukarı çıkmasını istiyorum.
1: Peki.
3: 3 tane çürük direği onarmak için Rainier öncelikle kulübenin köşesini 12 ton kaldırabilen bir kriko ile kaldıracaklar. Baskı eski kerestenin üzerine binecek. Eğer direk ya da kirişler sıkıntı yaratırsa kulübe tamamen çökebilir.
2: Kaldırmaya devam et lütfen.
0: Ev hareket ediyor. Ev hareket ediyor. Ev çok fazla yerinden oynadı. Bu kadar çok yerinden oynamasına gerek
1: çok
0: yok.
1: Çok fazla yerinden oynadı
0: gitti
1: da ne demek?
0: Gitti yani. Bina güvende şu an baba.
2: Tamam.
3: Ev havaya kaldırıldı. İlk çürük direk yerinden çıkarıldı. Yeni bir direk boyutlara uygun şekilde kesildi ve kulübenin altındaki yerine vidalandı.
2: Matt, çıkart şunu. Hemen çimentoyu getiriyoruz
1: bize. Tamam, kare hale getiriyorum.
2: Bir yer aç lütfen. Bu kutuyu da orada doldur. Hemen su ekle, böylece çimentonu elde etmiş ol.
3: Ama yeni yapı direği hala değiştirilebilir. Bu yüzden çimento kurumadan önce Marty'nin hızlıca bir düzenleme yapması gerek.
2: Bu direk yeterli baskı verildiği takdirde hala kayıp gidebilir. Hı hı. Eğer biz buraya çimentonun içine bir şey koyarsak, işte o zaman
0: evet.
2: Fren gibi işler görür. Bu direğin bir daha kaymasına izin vermez. Bu deliği formundan biraz daha farklı şekilde açacağız. Hemen kirişin oradan geçecek. Bu çılgınca bir şey tabii. Bunu yapacak olmama asla inanamıyorum.
1: Bu muhteşem bir şey. Babam ilk kez çeliğe yakın bir malzemeyi bir çimentonun içine yerleştirmeye çalışmıyor aslında. Ama ilk defa gün boyu kullandığı delgi malzemesini günün sonunda başka şekle sokup nervürlüğü çelik olarak bir yapının altında çimento içinde kullandığını görüyorum. Buna bayıldım. Gerçekten.
0: Babamla çalışmayı bu kadar çok sevmemin sebebi bu işte. Hayatım boyunca her gün onunla çalıştım. Ama hala beni şaşırtmayı başarıyor.
2: Tek seferde ne kadar çok iş yaptığımızı görüyor musunuz? Tüm zamanımı sizin bu krevinizde bu parçaları çıkartmak için harcayamam. Çünkü kalan günlerde suya, su baskınlarına gereken önemin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Marty'nin diğer 2 çürük direğe destek oluşturmak için hızlı ve güvenilir bir çözüm bulması gerekiyor.
2: Bir kiriş alacağız. Buradan buraya kadar gitmesini sağlayacağız. Bu seni mutlu eder.
0: Yatay olarak mı diyorsun yani?
1: Hemen şurada.
2: Misty ve Stacy bu sağlam direkten bu sağlam direğe kadar uzanabilecek bir kiriş yapacak. Böylece harika direkten harika direğe doğru bir destek olacak. Ve hepsi bir araya gelince her sorun çözülmüş olacak. Harika.
0: Testereyle aran nasıldır? Çok mu iyi?
22: Hayır.
0: Bunu kesebildiğin kadar düz kesmeyi
22: evet,
0: istiyorum.
22: Evet tamam.
0: Anladın mı? Bu çok güçlüdür. Sakın bacaklarını onun önüne koyma. Çok hafifçe bir baskı uygula ve mümkün olduğunca düz bir şekilde ilerlemeyi dene.
22: Tamam.
0: Epey kolay bir iş olmalı.
22: Peki.
0: Tamam. Mükemmel.
22: Bence Misty harika biri. Benden testere kullanmam isteneceğini biliyordum ve ondan bir şeyler öğrenmeye devam etmeyi de çok isterim.
0: Hepsini bir araya getirip vidalayacağım. Bu senin ilk testere kullanışındı ve bence harika iş çıkardın. Baksana bir dakikada içerisinde neler yarattık. Ona 25'lik bir kiriş elde ettik gibi görünüyor. Bunu dışarıdan almak isteseydin çok pahalı olurdu. Değil mi?
22: Evet.
0: Bütün bu tahtaları bir araya getirdik ve bomba gibi bir şey elde etmeyi başardık. Çok büyük bir ağırlığı kaldırabilme gücüne sahip olacak.
2: Güzel bir tamirat oldu. Çok etkilendim. Gelin buraya, herkes hazır mı? Sıkı tutun, çok sıkı tutun.
0: Ama şu anda çok ciddi bir sorunumuz var. Vidalarım yeteri kadar uzun değil.
2: Bu uzunlukta 5 sürgünüz Hayır. var mı? Tamam. Eski usul iş sever misiniz?
4: Çok severim.
2: 100 yıllık bir yapıyı düşünüyoruz ya. Ağaç dallarını kullanıp bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Bu dallardan bir parça kesiyorsun. Biraz çivi kullanıyorsun. Tüm o kirişleri ve direkleri bir araya evet. getirmeyi başarıyorsun. Burada doğaçlama yapmalısın. Uzun civataları almak için markete gitmek gibi bir şansın yok, değil mi? O zaman ağaçtan bir dal kesiyorsun. Zaten eğer yaratıcı bir insan değilsen asla kırsalda yaşayan insan olamayacaksın demektir. Asla.
3: Ağaçtan çiviler yüzyıllardır kullanılan bir şey.
2: Tamamen arkadan evet. çıktı mı?
3: Tahta çiviler güçlüdür ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Direklerin içinde yayılıp tam bir bütünlük sağlar.
0: Evet böyle. İşte birine güvenebileceğinizi bu şekilde anlarsınız.
2: Aha!
0: Ah! Çok aptalca.
2: İşte bu kadar. Bitirdik, iyi oldu denebilir.
22: Harika görünüyor. Bu gece çok daha rahat uyuyacağım kesin.
2: Şu anda bu kır evinde en güçlü olan şey bu direk. Bitti. Beni daha çok endişelendiren şey ise bu kır evini bir sonraki yağmur fırtınasından korumayı başarmak.
21: Üçüncü gün.
3: Ertesi sabah erken saatlerde Rainiler büyük bir ekipmanla geri döner. $500 değerinde bir kamyonu dolduran yarım ton ağırlığında kaya ve iri taş parçalarıyla gelirler.
2: Ateşle bakalım.
0: Ben geliyorum. Dikkatli ol.
3: Kaya parçalarını boşaltmak çok riskli bir hamledir. Araç tam olarak kulübenin üst kısmına park edildi. Seken tek bir taş bile büyük bir felakete sebep olabilir.
22: Eğer bu kaya parçalarından bir tanesi bile verandamıza çarparsa her şey yerle bir olur.
2: Misli, ne zaman hazır olursan gönder gelsinler.
0: İşte geliyorlar.
4: Sen hazır ol bebeğim.
0: Hayır.
22: Olamaz.
2: İyi görünüyor Misli. Şimdiki planımız bu soruna sebep olan kaynağa saldırı düzenlemek ve bu kaynakta o su yolu oluyor. Suyun yönünü değiştirmeliyiz.
3: Martin'in planı iri kaya parçalarını kullanarak su yolunun ağzına su baskınlarını önlemek için bir savunma duvarı inşa etmek. 100 ton 10'ar santim çaplı taşlarla dolu bir hendek sistemi oluşturmak ve su yolundan gelen suları yakalayıp akıntı yönünü ormanlık tarafa doğru yönlendirmek.
1: Baba, bu çok büyük bir kaya.
2: Şu anda gördüğün kaya muhtemelen 2-2,5 tonluk bir kaya. Bunu hemen kepçeye al ama bu su yolunu korumak zorundayız, unutma lütfen.
1: Daha fazla konuşmak yok, bu şeyi hemen kaldırıyorum.
2: Aferin sana.
1: Anlarsınız ya, babam kazı yapma konusunda iyidir ama ben de kendimi yabana atmam doğrusu. Sakal ve bıyık bir araya geldi ve bu sarı demir şeyler çarpıştığı zaman bu işi bitirmiş olacağız.
2: Güzel gidiyor. Para. Stacy'nin bir güvenli bölgesi var. Ben o bölgeyi istila ettim. Hem de epey. Eğer bu işi atlatmaya yetecek kadar sabrı varsa, sonrasında niyetimin aslında çok iyi olduğunu görecektir. Toz kaldırmak, suyun yönünü değiştirmek ve hendekler oluşturmak gerçekten büyük bir proje.
3: Felaketten kaçınmak için havanın sakin kalması gerekiyor.
22: Geçtiğimiz birkaç hafta içinde fırtınalara şahit olduk. Bu yüzden endişeliyim.
2: Eğer bir saat içinde bir santimlik bile yağmur yağarsa, yani Wisconsin'daki insanların bahsettiği şey olursa, başım büyük belada demektir. Hey, temiz! İşte başlıyoruz.
3: Az sonra. Vejetaryen Lou bir ete karşı ilk ateşini edecek.
1: Çek şu tetiği.
3: ve gök bir anda aşağı inecek.
22: Aman Tanrım.
2: Çalışmaya son vermek zorundayız. Bu yağmurlar bu toprakları bataklığa ve çamur çukuruna çeviriyor.
21: Kırsalda yaşamak zor.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Kalıcı koku made in men.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
7: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
14: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu bilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
15: Sana yakışanı tak.
16: Kırsalda yaşamak zor.
17: Rainier, Wisconsin, Driftless Ridge'ındaki bir kır evini yok olmaktan kurtarıyor.
18: Bu ev bir sonraki yağmur fırtınasından sağ çıkamayabilir. Başımız büyük belada.
17: Martin'in suyun yönünü değiştiren hendeği üzerinde çalışmalara başlandı.
18: Biz gittiğimiz zaman ev korunaklı şekilde kalacak.
17: Ama Matt kırsalda yaşayan Lou'ya hayati avlanma yeteneklerini göstermek zorunda.
19: Evet, hayatımda zorunda. Bir kere ateş ettim, o da 12 yaşındayken.
17: Ve Misty de besin sorununu henüz çözebilmiş değil.
20: Bu şekilde 10 yıl devam ederse buradan geriye hiçbir şey kalmaz.
17: Marty kayalardan bir savunma duvarı oluştururken...
19: Bunları bir araya getirdiğinizde tıpkı yapbozun parçaları gibi oluyorlar.
17: Matt de yukarı kısımda yeni bahçe için gerekli alanları yaratıyor.
21: Bu işi birkaç saat içerisinde bitirmiş olacağız.
20: Benim tüm planım size kaybettiğiniz her şeyi vermek üzerine
22: tamam.
20: Kuruldu. Toprak tepenin üzerinden kayıp gidiyor. Umarım bu durumu tamamen değiştirebiliriz. Sizin mülkünüze yüksek düzlükler yapmak için çabalayacağız.
22: Burayı bahçe olarak kullanmak için yüksek düzlükler yapmalıyız.
17: Misty'nin planı tepe tarafında 50'ye yüzlük yüksek düzlükler oluşturmak ve böylece yıkıcı su akıntılarını yavaşlatmak üzerine kurulu. Toprakta çözünebilir erozyon mantarları altında bulunan hızlı büyüyen çim tohumları toprağın olduğu yerde kalmasına yardımcı olacak.
20: Ekeceğimiz 3 farklı çeşitte tohum var. Mavi ot, kara çayır ve feskoyez. Ve bunlar çok çabuk büyürler. Kökler ne kadar çabuk yerlerine alışırsa o kadar iyi. Pekala, şimdi biraz sert bir işlemi yapacağız ve bunları elimizle yapacağız. Şu anda market faturaları için ne kadar harcama yapıyorsunuz?
22: Bir ayda yaklaşık 600-800 dolar kadar, evet.
20: Ay canına. Peki sence bu boyutta bir bahçeye sahip olunca bu faturayı yarı yarıya indirebilir misiniz?
22: Aa, evet, kesinlikle.
20: Bunun üstünde kalan şeyi erozyon için kullanıyoruz. Hepsinin yerine
22: evet.
20: Kalmasını sağlayacağız. Eğer bu olmazsa bütün bu küçük tohumlar kayıp gider. Bu şey doğada yok oluyor, çözülüyor ve kendiliğinden gidiyor.
22: Tamam.
20: Bu çimleri ekmemizin sebebi her şeyin istediğimiz şekilde yerli yerinde olmasını sağlamak. Yani burada, dağın aşağı kısmında değil. Ama her şey havaya bağlı ve umarım yağmur falan yağmaz. Hadi bakalım şu şeyi serelim.
22: Tamam, iyi fikir.
17: Kır evinin karşısına yaptığı savunma duvarı için Marty 8,5 ton kaya parçası kullandı. Şimdi de suyu yönlendirme hendeğini doldurmak için daha küçük olan taş parçalarını kullanıyor.
18: Burada bu boyutta taşlar var. Yani 10 santimetre çapında olan taşlar. Ben bunları su kanalından başlayıp aşağı kadar yerleştireceğim.
17: Savunma duvarı su kanalından gelen tazikli suyun kulübeye ve bahçeye gitmeden önce çarpıp yön değiştirmesine yetecek kadar güçlü bir duvar olacak. Su akıntısını önleyen hendeğin ilk kısmı tamamlandığında Marty radikal bir karar alıyor ve kulübenin altının bir daha asla ıslanmaması için bir fikir ortaya atıyor.
18: Şu çatının hacmine baksana. 50'ye 50, 75'e 75.
19: Evet.
18: Her neyse işte. Bir saate birkaç santim Hı-hı. daha eklenir. Peki nereye gidiyor bu?
19: Doğruca kulübenin altına gidiyor.
18: Ben sana şu anda evin hemen ön kısmında bir hendek açma önerisinde bulunuyorum. Bu suyu yakalarız. Her türlü suyu yakalarız. Buradaki asıl amacımız eve asla değmemek. Anlaşıldı mı?
19: Oh, oh, oh, oh, oh. Aranda sadece şu kadar mesafe var. Çatımla arasında şu kadarcık mesafe kalmıştı. Çok yaklaşmıştı.
18: Bu alan tam bir felaket.
19: Tekrar bir fırtına geliyor olmalı. Bu işi bugün bitirmemiz gerekiyor. Eğer bitirmezsek anlarsınız ya, yapılan her iş yine boşa gidebilir.
18: Şu testereyi alıp şu verandayı kesebilir misin?
19: Tamam, tamam.
18: Hadi bakalım dostum, bunu kişisel algılama, hadi.
19: Evimi kesmemi istiyor resmen. Ben de evimi kesmek zorundayım. Hemen şimdi kendi evimi kesmek zorundayım.
18: Elinde hiç şöyle metal çatı malzemesi var mı?
19: Var, 3,5 metre uzunluğunda falan.
18: 4 tane getir bakalım.
19: Tamam.
18: Tamam, binanın köşesine getirelim. Bir kır evi oluğu inşa etmek üzereyiz.
17: Marty'nin çatı malzemelerini yeniden kullanmak gibi bir düşüncesi var.
18: Sana bunu daha önce hiç görmediğinin garantisini veriyorum.
19: Şimdi ne yapıyoruz?
18: Bu zinciri testere etrafında döndürmeyi deneyelim. Bu dişler jilet gibidir. Eğer bu metali normal pozisyonunda kesmeyi deneyecek olursak tüm bıçağı mahvetmiş oluruz. Eğer bu şekilde döndürürsek, yani zincirin arka tarafını kullanırsak, bu metali kesebiliriz. Denemek ister misin?
19: Evet, hadi yapalım.
18: Evet, evet, hadi bakalım.
19: Bu muhteşem. Buna inanamıyorum.
18: İnan bana, hayatımın sonuna kadar bir testere yardımıyla metal kesebilirim.
17: Çatı malzemesi gerekli boyutlarda kesilince taşlarla dolu bir hendek oluşturulup kulübe güvence altına alınıyor.
18: Pekala, neredeyse bitmek üzere. Bu kır evi bugün fazla para harcamaktan kurtarıldı. İki adam mantıki, pragmatik olarak kaynağı bol bir şekilde sorunu çözdü ve sadece kır evinde bulunan malzemeleri kullandılar. Bunun işe yarayacağının garantisini veriyorum.
0: Dördüncü gün.
17: Ertesi sabah Marty'nin su baskını hendeği programın gerisinde kaldı.
18: Artık şekle girmeye başladı sayılır. Hatırı sayılır bir baskı altında çalışıyorum. Ama ne yapabilirim ki? Çalışmaya devam edeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.
17: Misty ve Stacy yeni bahçe düzlüklerini çim tohumlarıyla döşeme işini bitiriyorlar.
20: Burada yiyecekler için bir sürü alan var.
22: Çok fazla potansiyel var.
17: Avlanmaya gitmeden önce ağaçlık kısmın yakınlarında Matt, Lou'nun atışlarını test etmek zorunda.
21: Geyiği burada gördüğün her yerden vurabilirsin.
19: Evet.
21: Ama gerçekten vurmak isteyeceğin tek yer tam burası olmalı.
19: Tamam.
21: Bu küçük kırmızı kısım kalp oluyor. Hayvanları gelişi güzel bir şekilde rastgele vurmak istemezsin. Eğer bu noktayı vurmayacaksan, avlanmaya falan çıkmamalısın. Her şeyden önce, Lou'nun bir ateşli silahı ateşleyebildiğinden değil, etkili bir vuruş yapabildiğinden, hayati organları vurabildiğinden emin olmalıyız. Çünkü bu hayvanları avladığımız zaman, mümkün olan en insancıl şekilde parçalara ayırmak isteriz. Anlaşıldı mı?
19: Evet.
21: Şimdi hızlıca bir kontrol et. Evet. Bilirsin işte, bu mu?
19: Bu şekilde mi?
21: Evet, evet.
19: Böyle yakın mı olsun? Daha önce hiç hayvan öldürmedim. Tabii araba sürerken talihsiz bir şekilde öldürmek hariç. Anlarsınız ya, yani bu şey benim için çok yeni.
21: Herkesin atış yapabildiği bir mesafe vardır. 50 metre olur, 100 metre olur, 200 metre olur. Biz 25 metreyle başlayacağız.
19: Tamam.
21: Sonra da ondan öte devam edeceğiz. 100 metrede falan çok rahatça ateş edebilmeni çok isterim. Ama bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Mümkün olduğunca merkeze gitmeye çalış. Tam şuraya, hayati organlara. Sonra da yavaşça tetiği bastır. Çok yavaş bir şekilde çek. Pekala, güvenliği aç.
19: Tamam.
21: Ve sonra da devam et. Anlaşıldı mı?
19: Güvenlik açık.
21: Pekala. Ne zaman hazır olursan. Çek şu tetiği. Muhteşem bir şeydi. Sen ölüm merkezi gibiydin.
19: Kalbim.
21: İyi misin?
19: Çok iyiyim.
21: Tamam, tamam. İki mermin daha var. Şimdi bir toplanma görmek istiyorum. Pekala, ne zaman hazır olursan. Her şey sana kaldı artık. Oh, dostum, çok yaklaştın. Bir tane daha da olur. Muhteşem. Hadi şuna bir bakalım dostum. Dostum, şuna bir baksana. Ha, bu gerçekten harika. Çok havalı bir şey bu.
19: Yardım ettiğin için çok teşekkür
21: ederim. Hadi biraz daha uzağa gidelim, olur mu?
19: Evet.
21: Çok daha iyi.
19: Evet. Evet dostum, harika hissettim.
21: Devam
19: harika
21: et, bir hissettim. Tane daha yap.
19: Tamam.
21: Ölüm noktasıydı.
17: Kır evine döndüğümüzde bir gelişmenin projeyi riske atabileceğini görüyoruz.
20: Kötü mü görüyorsun?
22: Evet, kötü bir hava yaklaşıyor gibi. Bir anda sağanak yağmur yağabilir ve bu da su baskınlarına ve toprak kaymasına neden olabilir. Bu korkunç olur işte.
20: Olabilecek en kötü şey yağmurun yağması. Bütün bu proje dev bir çamur çukuruna dönüşüverir. Hey, çok kötü bir hava yaklaşıyor gibi. Bu yüzden tüm gücümüzle devam etmeliyiz.
18: Ne kadar kayanın uygun olduğu konusunda endişelerim var. Bu krevinin bir sonraki yağmur fırtınasından korumak için bu engelleyici hendeyi yapmaya yetecek zamana sahip olup olmadığımızı hiç bilmiyorum.
16: Kırsalda yaşamak zor.

0: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Al işte. Özgüvenin
3: ses getirdi.
0: Teşekkürler.
4: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
5: Volkswagen.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
12: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Kırsalda yaşamak zor.
23: Wisconsin'da kayıtlara geçen son su baskınından sonra Rainiler bir kır evini yıkılmaktan kurtarıyor.
24: Sıkı tutun, çok sıkı tutun. Baskı devam ediyor.
23: Şimdi Marty bir sonraki yağmur fırtınası başlamadan önce 2 gün içerisinde bu suya yön veren hendeyi bitirme baskısı altında çalışıyor.
24: Başımız büyük belada. Çünkü anında kaygan siyah çamura dönüşebilecek fazla bozulmuş zeminimiz var. Hem de çok.
23: Sık ormanın hemen yanında Matt, Lou'yu ilk avına çıkarıyor.
25: İyi misin?
26: Evet.
25: Daha önce hiçbir türlü avlanma faaliyetinde bulunmadım. Bir hayvanın canını almak çok büyük bir sorumluluk demek. Benim için büyük bir eğitim olacak bu. Büyük babama daha çok yakınlaşmamı sağlayacak. Ve onun bildiklerini bileceğim, anlarsanız işte. Kendi yolundan öğrendiği şeyleri öğreneceğim. Ve bence bu çok önemli bir şey. Benim için çok önemli bu. Bu kesinlikle iyiye işaret. Çok taze, beyaz kuyruk izleri. Bunun anlamı kesinlikle bu alandan geçen bir geyiğin olması. Bence hemen buralarda bir yerdeler. Gerçekten çok yakında, kımıldama.
26: Tamam.
25: Al bakalım. Parmağının tetiğini üzerine koy.
1: Nefesini düzene sok. Eğer ateş edeceksen bunu yavaşça yap.
2: Her yerde görüyorum. Onu vurabileceğim hiçbir yer yok. Bunu yapamam.
1: Pekala, tamam. Hadi hızlıca değiştirelim. Tamamdır. Ben daha farkına varmadan ölmüştü. Her şeyin bir sırası var. Bu şeyi mümkün olan en kısa sürede bulunduğu alandan almalıyız ve yerden kaldırmalıyız. Çünkü etin soğuk kalmasını istersin.
2: Ciddi anlamda atışı düzgün yapamayacağımı hissettim ve hayvanı sakat bırakmak da istemedim. Bu yüzden de o anda onun yapmasının daha iyi olacağını düşündüm. Onun alması gerekiyordu. Çok sıcak değil mi?
1: Evet. Bu gerçekten kötü bir şey. Çünkü bu etin bozulmasını istemezsin.
2: Bu şekilde gidip avlanma konusunda çok ama çok endişeliydim. Aslında eti ekonomik bir şekilde parçalamak, en basit şekilde bir şeyler yapmak, gıda bu. En temel hayatta kalma eylemi.
23: Kır evine dönüyoruz ve Matt ile Lou'nun geyiğin derisini yüzüp etlerini getirdiklerini görüyoruz.
1: Hadi bunu ızgara yatalım.
2: Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Büyük babamın kendi ailesini doyurduğunu hayal ediyorum da.
1: Hadi bakalım bir deneyelim dostum.
2: Fena değil.
3: Sıcak mı?
2: Bu çok güzel olmuş.
3: Öyle değil mi?
2: Sanki...
3: Gerçekten mi?
2: Daha önce böyle güzel bir et yemedim ben. Yediğimi hiç sanmıyorum. Benim tek amacım geçinebilmek. Kendi kendimize yetebilmek aslında. Bunu görebiliyorum, bunu hissedebiliyorum. Bu durum büyük babama daha yakın olmamı sağlayan şey. Bence bir dahaki sefere ben o tetiği çekebileceğim. Ve ailemi doyurabilmek için avladığım bir hayvanım olacak. Bunun için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Biz kardeş sayılırız.
2: Sana minnettarım dostum.
23: Bir saat sonra yağmur fırtınası beklenenden çok daha erken gelir.
24: Çalışmaya son vermek zorundayız çünkü bu yağmur taze dökülmüş toprağı bataklığa ve çamur çukurlarına çeviriyor. Ve buraya düşen her bir yağmur damlası da durumu daha kötü bir hale getiriyor.
23: Bahçenin üst toprak tabakası güvende değil ve suya yön veren hendek de henüz test edilmedi.
3: Sanırım yağmur yağmaya devam ettikçe elimizde sadece çamurdan bir bataklık kalacak.
24: Şu anda havanın merhametine sığınmış durumdayız. Benim gördüğüm kadarıyla da Wisconsin havasının hiç merhameti yok.
2: Saat sabahın 4'ü. Çılgınca bir şey bu. Asla duracakmış gibi görünmüyor.
5: 6. gün.
23: Gece boyunca bardaktan boşanırcasına bir yağmur kır evinin üzerine yağdı.
24: Aman Tanrım. Şaka yapıyor olmalısın.
1: Aman Tanrım.
3: Ah dostum.
23: En büyük korkularının farkına vardılar.
24: Bu berbat bir haber.
3: Çamur dolu büyük bir felaket bu.
23: Yağmur suları bitmemiş olan hendeyi darmadağın etmiş ve bahçe için yapılan düzlükler çamurdan bataklığa dönüşmüş.
3: Bütün tohumlar ve bütün o kaplama, her şey kayıp gitmiş.
24: Wisconsin havasının acıması yoktur.
3: Burası tam bir felaket. Her şey çamura bulanmış veya kayıp gitmiş durumda.
24: Su baskınlarıyla baş etmeye çalışıyorsanız gardınızı bir an bile olsa düşürmek gibi lüksünüz yok. Tüm gün onarımla uğraşacağız, yarın da gidiyoruz.
3: Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum.
24: Demek ki hendeyi daha büyük taşlarla yeniden yapmalıyız.
2: Evet.
24: Daha büyük taş daha çok yavaşlatır. Daha çok kontrol demektir ve bu kadar. Bu iki düzlüğü de onarmamız gerekiyor. Küçük bir onarım değil bu. 12 alarm noktası oluşturmalısınız ve hepsini onarmamız gerekiyor. Aslında her şey yeniden başlıyor.
23: Geriye sadece bir gün kalmışken Rainey'ler bütün projeyi yeni baştan yapmak zorunda.
24: İşte tam burası. Son günde ancak Tanrı'nın yardımıyla halledilebilir.
23: Hasarı onarmak için bütün herkes iş başında.
0: Bir iş iki kez yapmak gibisi yoktur.
23: Misty ve Stacy kayıp giden tohumları yeniden ekiyor. Bu sırada Matt de suyun düzlüklere vermiş olduğu hasarı onarıyor.
1: Şu an tam anlamıyla 11 saat kaldı. Bu yüzden çabuk olmalıyız.
23: Ama en büyük zorlukla Marty mücadele ediyor. Yön değiştirme hendeğini tamamen yeni baştan yapıyor.
24: İşte tam bura. Son günde ancak Tanrı'nın yardımıyla halledilebilir.
23: Marty gediği kapamalı ve zemini buna hazırlamalı. Bu kez daha büyük kayalar kullanacak.
24: Bana biraz kaya lazım. Hemen şimdi.
23: Bahçe konusunda son büyük engel var. Misty hiçbir şeyi riske atmıyor ve erozyon matlarını ağır metal parçalarla güvenceye alıyor.
0: Bu çubuklar erozyon matlarını benim koyduğum yerlerde tutacak. Böylece kayıp gitmeden önce tohumların bir şansı olacak. Belki de kök salacak. Bu sorun halledildi. Harika görünüyor. Bence bunlar
3: evet.
0: Çok büyük. Ve içlerinden neler çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bir güncelleme yapalım.
23: Rainiler gelmeden önce Lou ve Stacy'nin mülklerinde 5 metrekare kayıp oluşmuştu ve küçük bahçeleri çamur altında kalıp mahvolmuştu. Oradan besin elde edemiyorlardı.
5: Sonra.
23: Şimdi 50'ye yüzlük bu büyük düzlükler sayesinde su baskınları ve erozyona karşı koruma sağlandı. Birkaç hafta gibi kısa bir sürede her yer yemyeşil olacak, yeşil çimler çıkacak. Bir sonraki baharda da bütün bu düzlükler mahsulleriyle dolu olacak.
0: Uçurumun kenarındayken büyük bir yol kat ettiniz
3: evet,
0: aslında.
3: Evet. Umarım bu iş tersine dönmez. Umarım çamur falan görmeyiz.
0: Göreceğinizi hiç sanmıyorum.
3: Evet.
0: Benim buradaki işim bitti.
23: Tepe kısmında mücadele devam ediyor. Daha büyük kaya parçaları geldi.
24: Daha da büyütüyoruz ve 45-50'lik taşlarla yapıyoruz.
23: Marty kayaları kullanarak suyu yavaşlatmayı ve bir gedik daha oluşmasını önlemeyi planlıyor.
24: Daha büyük olanlarını kullanacağız. Bunun gibi falan yani. Hepsini bir araya getirip suyu yavaşlatmayı deneyeceğiz. Daha büyük taşların her şeye çözüm olmasını umuyorum. Baskı altındayız. Daha önce böyle bir şeyin olduğunu hiç hatırlamıyorum sanki.
23: Bir saatten az bir süre kalmışken Matt ve Marty son kaya parçalarını da yerlerine yerleştiriyor.
1: Bütün işleri bitireceğiz. Üçlü hızlı bir bitiriş.
24: Burada tam olarak son dakikamız. Bitti. Kapatalım artık. Nasıl görünüyor?
25: Muhteşem görünüyor. Sence bu taşıyacak mı? Sence bu onarım işe yarayacak
24: mı? Bence işe yarayacak. Bu konuda iyi bir iş çıkarttım. Bence yapılması gereken onarım buydu. Pekala çocuklar, buradan en aşağı kadar döşenmiş olan taşlarımız var. Bunların sizin evinizi koruyacağının garantisini veriyorum.
23: Son 3 yıl içerisinde su yolundan gelen yağmur suları Lou ve Stacy'nin kır evini, topraklarını ve yapıyı mahvetmişti.
1: Çok kötü, gerçekten çok kötü.
23: Şimdi 3 metre uzunluğunda kayalardan oluşturulmuş bir su baskını savunma duvarları ve suların akıntı yönünü değiştirecek ve hızını yavaşlatacak olan taşlarla doldurulmuş bir hendekleri var. Sadece $1,700 karşılığında bu büyük onarım kulübeyi ve bahçeyi büyük bir yıkımdan kurtardı. Lou ve Stacy'nin medeniyetten uzak kalma hayallerini de korumuş oldu.
24: İlk bulduğumuza göre 10 kat daha güvenli bir kır evi görüyorum şu anda.
3: Bu çok duygu yüklü bir şeydi. Her şeyin yerle bir olduğunu görmek kötüydü. Taşların gerçekten işe yarayacaklarını görmek inanılmaz bir şey.
25: Sizden çok şey öğrendik ve beni büyük babama daha çok yaklaştırdınız. Beni ona çok yakın bir duruma getirdiniz. Bunun için size minnettarım. Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler.
24: Peki hala daha sonra görüşürüz çocuklar.
3: Görüşürüz.
5: ...12 hafta sonra.
3: Kır evimize yeniden hoş geldiniz. Şu an tam olarak kış geldi.
25: Gördüğünüz üzere hendek çok güzel bir şekilde suyu tutuyor. Şiddetli yağmur fırtınalarından sağ çıkmayı başardı.
3: Düzlük alanda ektiğimiz çimler çıkmaya başlıyorlar.
25: Kulübenin altında hiç su yok.
3: Artık burası tamamen kuru.
25: Bu direkler artık nemden dolayı mahvolmayacaklar.
3: Sizden çok şey öğrendik. Ne zaman isterseniz yine gelin.
25: Çok teşekkür ederiz.
6: Aquapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
7: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
8: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
9: Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Al işte.
11: Özgüvenin
12: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
13: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
26: Volkswagen.
27: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
28: Hem de hiç para vermeden.
27: Herkes gibi.
13: Hakemler.
28: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
13: Kuaförler.
28: Ne kadar borcumuz?
29: Kargo bedava.
13: Taksiciler.
28: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
13: Hatta astronotlar gibi.
28: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
30: Ne istersen Neon 1.
8: Anne! Bu benim olsun mu?
31: Olsun canım.
32: Anne ben bunu alıyorum.
31: Anne bu benim olsun mu ya?
8: İşte taburalara kadar gel.
31: Anne ben alayım mı bunu?
8: Anne bunu.
31: Bunu?
8: Bunu.
31: Bu?
32: Bu.
31: Bunu.
8: Anne bunu.
31: Al kızım al. Sana almıştım.
33: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
28: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
27: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
34: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
27: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
8: Sütaş ayran?
27: Gelsin sütaş ayran.
30: Geçtikçe hissedeceksin. Tam o anda bir yurt.
27: Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla loop bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
32: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
32: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
22: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
8: Anne! Anne!
35: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
36: Fakia, Hausgeräte.
35: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Akşam çok şık olmalıyım.
1: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
2: Coşsak mı?
1: Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayat, ormanda yapılan bir yürüyüştür. Ağaçlardan korkma, onların arkasında saklanan şeylerden kork. Richard Guthrie. Önceki bölümlerde...
1: Bu da ne? Dağ sansarı balığımın peşinde.
2: Birçok erkekten daha güçlüyüm. Bu yarışmayı sonunda bir kadının kazanmasını istiyorum.
3: Oo, bir sincap yakaladım.
4: Bu 100 günlük bir barınak.
3: Dizimde bir sorun var ve... geleceğimi bu yarışma için riske atamam.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
2: Arktik'te 100 gün şaka değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü yani $1 milyon kazanacaklar.
6: Kahretsin. Ortada $1 milyon varken pes edemezsin.
7: Hayır.
6: Evet.
7: Asla. Hayır.
6: Günde $10,000 için ne kadar ileri gidersin?
2: Kangrene benziyor.
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
1: Barınağı mı buldular?

0: 12. gün. Dört gün önce. 8. gün, saat 10:11. Joel.
1: Pekala arkadaşlar. Günlük Kişfaili dersinize hoş geldiniz. Merhaba. Jumbo demek. Hakuna Matata, endişe yok demek. Eminim bunu Aslan Kral'dan biliyorsunuzdur. Ama bilmediğiniz şey şu. Hakuna Matata, sorun yok demenin aslında çok turistik bir yolu. Eğer bir gün Doğu Afrika'ya giderseniz ve sorun yok demek isterseniz, alternatif bir ifade kullanmanızı öneririm. Mesela şunlardan bazılarını kullanabilirsiniz. Hamno Shobo, Hamna Shinaba, Hakuna Shobo ya da Hakuna Matato. Ben Hamna Shobo demenizi öneririm. Yerel halk buna çok şaşırır. Çünkü turist gibi görünmezsiniz. Güney Afrika ve Tanzanya arasında büyüdüm. Şebeke dışı yaşıyorduk. Oldukça kırsal bir yerdi. Çok farklı vahşi yaşam vardı. Babun dişlerine bakın. Yanımızda Masai kabilesinden insanları çalıştırıyorduk. Dillerini ve geleneksel yaşam tarzlarını öğrendim. Şefin beni bu ava davet etmesi benim için büyük bir onur. Günlerce doğada hayatta kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Kendimi her işi biraz bilen biri olarak görüyorum. Çok uyum sağlayabilirim. Bu benim en güçlü yanım.
0: Sisters Oregon.
1: Şu anda Sisters Oregon'da kendi hayatta kalma okulumu işletiyorum. Yüzmeye gidelim mi?
2: Olur.
1: Eşim çok destek oluyor ve bizim 2 yaşında bir oğlumuz var. Ailemi çok özleyeceğim ama 100 günde 1 milyon dolar gerçekten hayat değiştirir. Evimin borcunu kapatmak, ailemle daha fazla zaman geçirmek isterim. Artık birçok zorluk getirecek ama erken pes edip eşimi ve çocuğumu hayal kırıklığına uğratmaktansa aç kalmayı ve üşümeyi tercih ederim.
2: Hadi yapabilirsin.
1: Kendime inanıyorum. Becerilerime inanıyorum. Kazanmak için gereken şeye sahip olduğumu biliyorum. Küçük hayvanlar yakalıyordum. Ama bölgemin daha uç noktalarını keşfetmek ve biraz avlanmak istiyorum. Bunların hepsini başarabilirim. Bu deneyimin büyük bir kısmı benim için öğrenmekle ilgili. Burada ve şurada geyik izlerini görebilirsiniz. Burada avlanmak, tuzak kurmak ve balık tutmak tamamen hayvanları anlamakla ilgili. Onların davranışlarına ve alışkanlıklarına uyum sağlamalısınız. Şuna bakın. Vay, bu çok taze. Bunun ne olduğundan pek emin değilim açıkçası. Evet, içinde meyveler var. Acaba bu bir misk öküzü olabilir mi? Burası büyük hayvanlarla karşılaşma ihtimali açısından gerçekten öne çıkan bir yer gibi geliyor. Büyük avı depolayabilmek ve o zorlu zamanlarda ondan kalori alabilmek 100 güne ulaşma konusunda çok da belirleyici olacak. Şuradaki küçük açıklık da ne? Pek emin değilim açıkçası. Evet, içinde meyveler var. Acaba bu bir misk öküzü olabilir mi? Burası büyük hayvanlarla karşılaşma ihtimali açısından gerçekten öne çıkan bir yer gibi geliyor. Büyük avı depolayabilmek ve o zorlu zamanlarda...

0: gelecek.
1: Bakar mısınız? Bu taze bir misk öküzü ölüsü. Ah kahretsin, bu hiç de eski değil. Bölgede kurtlar var. Bunu onlar indirmiş olabilir. Hala üzerinde et parçaları var. Bu beni biraz tetikte tutar. Tehlikeli bir hayvanla karşılaşmada yanlış bir şey yapmanın riski, onların seni av ya da bölgelerine tehdit olarak görmesiyle sonuçlanabilir. Bu iyi bir keşif. Bu kadar taze olduğuna göre bölgede misk öküzü var demektir. Heyecan verici.
2: Dokuzuncu gün, saat 8:47. Kyle,

0: Oh. Oh.
1: İp küçük bir çıkıntıya takıldı. Oh. Oh. Ah, olacak iş değil. Oh. Oh. Yemimin bir kısmını kaybettim. Balık tutma işi iyi gitmiyor. Henüz hiç balık tutamadım. Ağı attım ama hiç işe yaramıyor. En azından diğer daha pasif yöntemlerim işe yaradı. Tuzaklarım birçok tavşan yakaladı. Hadi balık, mideme gir. Tavşanlarla yeterince proteinim var ve balık yakalamaya başlarsam bu bana yeterli yağı sağlayacak ve beni finale götürecek. Hiç balık görmüyorum. Sanırım burası çok sığ. Balıktan vazgeçmek istemiyorum çünkü o yağa ihtiyacım olacağını biliyorum. Bu yüzden gizli bir göreve çıkmaya karar verdim. Balık görevi. Uyku tulumumu, kafa lambamı, baltamı ve bir sürü şeyi alacağım. Yeterince derin yeni bir yer bulmak için keşfe çıkacağım. Umarım balık yakalayabilirim. Bunu yapacağım çünkü bazen kazanmak için risk almak gerekir.
2: Dokuzuncu gün, saat 12.06. Keith.

0: Kentucky 3000 kilometre.
1: Saçım çok karışmış, tamamen dolanmış. Düzeltilmesi lazım. Küçükken annen saçını tararken gözlerinin dolması gibi. Şimdi ya 80'ler rock grubundayım ya da 60'lar korku dizisinde. Sen seç. Her gün avlanıyorum ama umduğum büyük hayvan izlerini göremiyorum. Şimdiye kadar bir sincap, bir de orman tavuğu vurdum. Kazanmanın anahtarı sana verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek. Mola vermeye devam etmek lazım. Durmak, dinlenmek, koklamak. Başarıya ulaşmak için doğadan öğrenmelisin.
0: Sturgis, Kentucky.
1: Doğayla iç içe yaşadım. Küçükken avlanmak, balık tutmak, tuzak kurmak için ormana bırakıldım. Hayatımın çoğu böyle geçti. Ben böyle yaşıyorum. Ara sıra yaptığım bir şey değil, oynadığım bir şey değil. Her gün bunun içindeyim. Bu benim

0: yaşam tarzım. Eşimle birlikte Kentucky Sturgis'te 40 dönüm arazimiz var ve olabildiğince sade yaşıyoruz. Hadi. Küçük bir çiftlik işletiyoruz. Sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğadan topluyoruz ve avlanıyoruz. Bunu kendim için bir sınav gibi görüyorum ve bu hayatımın fırsatı. Tamirci olarak 9-5 çalışıyorum. İşimden nefret etmiyorum ama bunu sürekli yapmayı da tercih etmem. 1 milyon dolar bana şu an yaşadığım hayatı muhtemelen süresiz sürdürme özgürlüğü verir. Yani aşırı erken emeklilik.
1: Seni özleyeceğim.
0: 100 güne ulaşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kolay pes eden biri değilim. Azmim ve pozitif kalma yeteneğim konusunda kendime güveniyorum. Şuna bak. Geyik dışkısı. Hem de bolca. Görünüşe göre burada bir geyik var. 400 kiloluk bir hayvanla uğraşmak kolay değil. Belki sadece buradan geçmiştir ama geçtiğine göre belki küçük hayvanlar bir süre idare eder ama 100 gün hayatta kalmak için kesinlikle yeterli değil. Büyük av kazanmanın anahtarı olacak. Aman tanrım, burada harika sincap eti var. Yakaladım. Bu akşam da sincap. Sağ ol dostum. Sana gerçekten minnettarım küçük arkadaşım. Artık burayı evim gibi görmeye başladım. Eşim Kentucky'de çiftlikte. Ben de burada çiftlikteyim. Evdekileri gururlandırmak ve kazanmak istiyorum. Bir sürü sincap iç organım var. Şimdi gidip birkaç kıyı oltası daha kuracağız. Belki orada olmadan bile balık yakalayabiliriz. Tamam, şu lezzetli sincap parçalarından alalım. Bağırsaklar ve mide gibi görünüyor. Şuna bak. Bunu kim yemek istemez? Çok sayıda pasif tuzak ve pasif balıkçılık. Yani uğraşmadan kalori elde etmek. Çok önemli olacak bu. Tabii ki her gittiğim yerde yine avlanacağım çünkü fırsatın ne zaman çıkacağı belli olmaz. İşe yarayacak.
2: 9. gün. Saat 15:31. Kyle.
3: Güzel bir balık tutma noktası. Burası arazimin en umut verici kısmı. Oldukça mükemmel görünüyor. Bu balık tutma noktası oldukça uzak. Ama işe yararsa ve balık yakalamaya başlarsam, bu görevim buna değmiş olacak ve hatta burada küçük üs kurup balıkları toplayıp sonra kampa dönebilirim. Balık, balık, balık, balık, balık.

0: Bir balık görüyorum arkadaşlar. Gerçekten ilk defa balık görüyorum. Oh. Evet, sanırım yakaladım. Sanırım yakaladım. Ah, kahretsin. Kaçırdım. Sanırım sabah daha şanslı olurum. Balık tutmak uzun vadeli stratejim için çok önemli. Odaklanmam lazım. Bir plan yaptım ve ona sadık kalmalıyım. Bu gece burada yıldızların altında uyuyacağım ve sabah balık yakalamaya odaklanacağım.
1: Onuncu gün, saat 8:03.
0: Balık yakalamam gerekiyor. Eğer balığım yoksa yağım yok. Yağım yoksa vücut yağımı kaybederim. Vücut yağım yoksa organlarımı kaybederim. Ve oyun biter. Büyük hayal kırıklığı. Ama dedikleri gibi olan oldu, değil mi? Olağan oldu. Tavşanların daha fazla yağı olmaması kötü. O zaman mükemmel hayatta kalma yiyeceği olurlardı. Oh, lanet olsun. Aman tanrım. Benden 20 metre uzakta. Aman tanrım.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
3: Herkes gibi.
5: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
5: Kuaförler.
4: Ne kadar borcunuz?
6: Kargo bedava.
5: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
5: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
7: Ne istersen Neon1.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler Media Markt'ta. Huawei Watch.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ya sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11 için benim.
2: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakia, Hausgeräte.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
0: MediaMarkt.
9: Merhaba Ayda, şarkımı çal. Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Al işte. Özgüvenin
9: ses getirdi. Teşekkürler.
11: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
12: Volkswagen.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Onuncu gün, saat 10.27. Kylie.
6: Kahretsin aman tanrım. Tanrım. Şuraya bak. Burada bir geyik var. Benden 20 metre uzakta. Nereye gidiyor? Hayır gitme. Tekrar döndü. Aman tanrım geri geliyor. Geyimi getirecektim. Seni lanet olası. Bu benim geyimdi. Neden yayım yanımda değildi? Kahretsin. Gitti. Olacak iş değil. Çok kötü. Bu berbat. O benim geyimdi. Benden 20 metre uzaktaydı. Öylece duruyordu. O atışı kolayca yapabilirdim. Yemeğinin gözlerinin önünde uzaklaşıp gitmesini izlemek çok kötü. O geyiği vurabilseydim benim için büyük bir dönüm noktası olurdu.
5: Onuncu gün, saat 11.18. Joel.
7: Şunu söyleyeyim ki o kadar ağırlığı kafalarında taşıyabilmeleri gerçekten inanılmaz bir şey. Kahretsin bu herhalde 27 kilo falandır. İşte. Bayılıyorum buna. Şuna bak. Doğrudan barınağıma bakıyor. Akşamları oturup ben de ona bakabilirim. Umarım beni korur ve İyi şeyler getirir. Ve böyle bir şansa bu ortamda gerçekten ihtiyacım olacak. Plan şu. Birinci hedef gidip ağ kontrol etmek. Şu ana kadar 5 balık yakaladım. Kendimi bildim bileli balık tutuyorum. Babam bir balıkçı teknesi kaptanıydı. Ve canlı yemle balık tutmayı, sahte yem kullanmayı, trol avcılığını ondan öğrendim. 11 yaşımdan beri zıpkınla balık avlıyorum. Ama daha önce hiç ağ kullanmadım. Evet, tamam. Ve kader anı. Evet. Evet! Ağımda balık var. Harika. Evet, bu büyük bir balık. Vay canına. Burada bayağı et var. Vay canına. Bu bir dev. Tanrım bu devasa bir balık. Balık yeri konusunda çok şanslıyım. Yaşasın. Evet ağa işe yarıyor. Bunu ekipman olarak seçtiğim için gerçekten çok memnunum. Yemek benim için büyük bir endişeydi. Ama şu ana kadar bu toprak bana iyi davrandı. Evet, güzel bir fileto çıkaralım. Ağamın ben başka şeyler yaparken bana yemek sağlaması çok büyük bir rahatlık. Eğer aynı bu şekilde devam edebilirsem 100 gün bence gayet mümkün olacak.
5: Gün saat 7:37. Amos.
0: Güzel bir sabah. İki gözümle bunu görebildiğim için minnettarım. Göl parlıyor, ışıldıyor. Teşekkürler doğa. İnsanlar olarak verdiğimiz tüm zarar için senden özür dilerim. Çok güzelsin. Bunu hak etmiyorsun. Herkese çok şey veriyorsun. Bana barınak, yemek ve su sağlıyorsun. Bunun için teşekkür ederim. Bugün biraz avlanmak ya da balık tutmak güzel olabilir ama önce şu ağı kontrol etmem gerekiyor. Gerçekten verimli oldu. Bir tane daha küçük turna. Ah, diğer ikisine kıyasla küçük tabii. Balık tutmanın oyunumun büyük bir parçası olmasını istiyorum. Bir beyaz balık yakaladım. Neredeyse her gün ağda balık yakalıyorum. Burası resmen turna cenneti. Bazen birden fazla balık. Vay be, işte buradayız. Ha? Bir bakalım. Sanırım bir balığımız var. Şu ana kadar hiç aç kalmadım. Göl seviyesinde iyi beslenmek harika hissettiriyor. Şimdiye kadar 11 balık yakaladım sanırım. Ve bir turna daha. Karnım için daha fazla yemek. Balık kafalarından çorba yapıyorum ve filetoları tütsülüyorum. Ağaçta asılı 4,5 kilodan fazla tütsülenmiş balığım var. Lütfen hayvanlar balıklarımı yemesin. Balık tutmak harika gidiyor ama bu kadar balık yırtıcıları çekebilir. Sahilde dağ sansarı gördüm. Burada yırtıcıların dolaştığını bilmek biraz tedirgin edici ama farkındalığımı arttırmam gerekiyor. Bakalım bunu başarabilecek miyim?
5: Akşam 9:18.
0: El Salvador'dan geldiğim için hayatta kalma konusunda farklı bir zihniyetim var. Ben savaş gördüm. Hayatta kalacağınıza dair inancınızı yitirmemeniz gerekiyor. Yiyecek bulamayacağım zamanlar olacağını biliyorum. Ama en zor zamanlarda bile olabildiğince pozitif ve minnettar kalmak istiyorum.

0: yapamaz.
1: Bu bir tavşan değildi. Belki de o dağ sansarıdır. Tekrar duyabilmek için dinliyorum. Çünkü şurada bir şeyin uzaklaştığını duydum. Bir pençe sesi gibi. Kesinlikle bir pençe sesi. Büyük bir hayvan. Yayımı alıp bakmaya gideceğim. Ah, lanet olsun.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 2-8 Mayıs arasında Bim'de Şafak toz şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira.
7: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fuck yeah. Hausgeräte.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zekada 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Stash Labne'yi.
12: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
13: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
15: Anne! Bu benim olsun mu?
16: Olsun canım.
17: Anne ben bunu alıyorum.
16: Anne bu benim olsun mu ya?
15: İşte taburalara kadar gel.
16: Anne ben alayım mı bunu?
15: Anne bunu.
16: Bunu?
15: Bunu.
16: Bu?
17: Bu.
15: Bunu.
16: Anne bunu.
15: Al kızım al. Sana almıştım.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
19: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
20: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
24: ...11. gün, akşam 10.11. Amos.
25: Ah lanet olsun.
26: Something.
25: Orada bir şey hareket ediyor, lanet olsun. O dağ sansarıydı. Nerede onu göremiyorum.

0: Az önce tam oradaydı. Şu an göremiyorum. Sanırım kaçtı. Ah, umarım öyledir. Neyse ki yiyecek depomu bulamamış. Umarım bu gece de bulamaz. Benim endişem aslında bu. Tanrım, depomu bulmasına izin verme olur mu? Onu yapmak için çok uğraştım.
1: On ikinci gün, saat 9:23. Joe.

0: Lezzetli.
1: He?
0: Fena görünmüyorum. Hiç tohum kalmadı. 1 milyon dolar istiyorsan 1 milyon dolarlık görülmelisin. Bugün büyük bir barınak günü olmalı. Biraz geç başladım ama olsun. Barınağımın neredeyse tamamında geleneksel ahşap birleştirme teknikleri kullanmak istiyorum. Bu birkaç direği bağlamaktan daha uzun sürecek ama kış geliyor ve sağlam hava geçirmez olmasını istiyorum. Suya direkt maruz kalmak istemem. Bu bağlantıları çok hassas yapmalıyım. Bir ağaca sabitlenmiş A tipi bir barınak yapacağım. Şimdi ana taşıyıcı kütüğü nasıl yerleştireceğimi ve bunu bu direğe nasıl kaldıracağımı çözmem gerek. Bu direğe bir oyuk açmam gerekiyor. Evet, bunu benim büyük kumarım olarak görüyorum. Ama gerçekten sağlam bir barınağım olmazsa, soğuğa çok dayanıklı olmayan biri olarak kışın ortasında 100 güne kadar dayanabileceğimi sanmıyorum. Tamam, işte böyle. Kütüklerin ağ çevresine tutunmasını sağlamak için kırlangıç kuyruğu bağlantısı kullanıyorum. Çok titiz çalışıyorum. Umarım bu şu an herkesin aklını başından alıyordur. Ahaha! Güzel görünüyor değil mi? İnşa etme konusundaki becerilerime güveniyorum. Ve bunu en ince detayına kadar yapmak, uzun bekleyişlerde beni ayakta tutan tek şey. Aklımda bir proje kuruyorum ve ona odaklanıyorum. Temelde içe dönük biriyim. Yalnız kalabilirim ve kendi yaptıklarımla rahat ve özgüvenli hissederim. Tam oturdu. Arkadaşlarım ya da ailem neden bunu yapmak istediğimi sorduğunda aklıma ilkokulda okuduğum Ormanda Tek Başına kitabı geliyor. Uçak kazası geçiren ve sadece bir baltayla ormanda hayatta kalmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Bu bana vay insanlar bunu yapabiliyor fikrini verdi. Bu benim için hep büyük bir hayaldi. Bu iyi. Gerçekten iyi.
2: Üçüncü gün, saat 10.34. Joel.
3: Dostum. Sana kaba davrandığım için üzgünüm. Seni birkaç gün önce buldum ve boynuzlarını çok beğendim. O yüzden seni ağaca astım ki yanımda kalasın. Arkadaş olabilir miyiz? Ah, teşekkürler dostum. Seni sevdim biliyor musun? Hadi arkadaş olalım he. Adın ne? Benim adım Yaku. Art Afrika'dan geliyorum. Artık ile Afrika'yı karıştırmış gibisin. Büyük baban haklıymış. Çok akıllı bir çocuksun. Sen de bayağı hazır cevapsın öyle değil mi Yaku? Seni indirmelerine şaşmamalı. Bana laf etme dostum. Boynuzlarıma bak. Boynuzlarıma bak. Yaku, boynuzlarına saygı duyuyorum. Sadece arkadaş olmak istiyorum. Bence de dostum. Hadi bakalım, hadi. Güzel bir arkadaşlık kuracağız. Bu arada merak ediyorsan, onun aksanı Güney Afrikalı. Biraz kafası karışmış bir misk öküzü. Yemek konusunda iyi durumdayım gibi hissediyorum. Özellikle ağ sayesinde balık konusunda kendime çok güveniyorum. Şimdi bir yiyecek deposu yapmam gerekiyor. Bölgede tilkiler ve sansarlar var. Yiyeceğimin güvende olduğunu bileceğim ve sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacağım bir şey yapmak gerekiyor. Yapması çok enerji alacak ama gerekli. Bu çok önemli. Yiyecek deposuna çıkmak için kullanacağım bir merdiven yapmak çok akıllıca olacaktır. Burada gerçekten doğayla yaşayabileceğimi hissediyorum. Ve etlerimin çalınmasını ya da boşa gitmesini istemem. Ah. Yiyeceklerimin güvende olduğunu bildiğimde içim rahatlayacak. Ah, evet, başardım. Hoşuma gitti. Burada 3 tane ağaç var. Biri arkada, 2 ve solda 3. Bunlar yiyecek deposu için mükemmel bir platform oluşturacaklar.
1: Doğrusunu söylemem gerekiyorsa 6. sezonun yarışmacılarından Jordan'ın tasarımından biraz ilham aldım. 3 ağacın üzerine kurulu bir platform fikrini sevdim.
3: Bu çok özel bir deneyim. Burada olduğum için minnettarım. Yalnızlık hissetmiyorum. Arkamda bir ailemin olduğunu bilmek bana güç veriyor.
1: Eşim muhtemelen evde olmamı tercih ederdi. Oğlumuz 2 yaşında ve onunla tek başına ilgilenecek. Bu onun için zor olacak. Ama bunun benim tutkum olduğunu biliyor. Bunu kazanarak hayatlarını değiştirebileceğimi bilmek beni daha da motive ediyor. Bu gerçekten önemli. Onun benim için yaptığı bu fedakarlık için çok minnettarım. Bana inanıyor.
3: Üst kısımlarını keseceğim. Bunun kolay bir yolu yok. Ağacı böyle kesmeye çalışmak eğlenceli olacak. İşte son darbe. Hayır!

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi. Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
0: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
2: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus. Abonelik mi?

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
2: İstersen neon bir.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
2: Bellona, Bellona.
4: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
3: basit, hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Üçüncü gün, saat 15.47. 8 kişi kaldı. Joel.
9: Hayır! Aptalca. Gerçekten aptalca. Ama bunun kolay bir yolu yok. Yaralanmadım. Ve devam edeceğim. Ama bu aptalcaydı. Bu çok kötü sonuçlanabilirdi. Bileğimi kırabilirdim. Başıma birçok şey gelebilirdi. Koruyucu meleklerim beni korudu. Şanslıyım ve aynı hatayı tekrar yapmamaya dikkat edeceğim. Tamam. Evet. Bunu tekrar yapmamaya... Evet, yapmamaya çalışalım. Bu açıdan kesmek biraz zor. Çok zorlu bir iş. Öyle değil mi arkadaşlar, ha? Sanırım bu süreç böyle olacak. Yolculuğa hazır olun. Evet. Bunun hayatımda yaşayacağım en zor deneyim olacağını biliyordum. Henüz o noktaya gelmedi ama bir gün gelecek. Evet, işte oldu. Her hareketimi ve her adımımı düşünmeliyim. Bu hatayı tekrar yapamam. Burası çok yukarıda bir yuva gibi. Burası yukarıda bir yiyecek yuvası gibi. Bugünkü emeğimin karşılığı bu. Kendimi iyi hissediyorum.
8: Dördüncü gün, saat 10.37. Roland.
10: Bence insanlar kuzey kışının gücünü hafife alıyorlar ve kendi güçlerini çok abartıyorlar. Her gün için bir planın olmalı. Değişebilir plan sadece başlangıçtır ama uyanıp bugün ne yapacağım diye düşünmemelisin. Uyanıp hemen bir şeyler yapmaya başlamalısın. Evet, bir şeyler yapmalısın. Evimiz için sırada ne var? Onu bir an önce kapatmamız ve yiyecek üretimine geçmemiz gerekiyor. Çatıya yaklaşık 10 direk daha lazım. Kış stratejim ağır. Kış gerçekten ciddi bir iş. Evimin çatısı çok önemli. Ama her gün fazla kalori harcamamaya da dikkat ediyorum. Yine de o kadar kararlıyım ki duramam. Bunu bitirmeliyim. Kış geliyor ve bunu şimdi bitirmeliyim. Evet.
11: Ah.
10: Bittiğinde sonuna kadar gitmek için gereken şeye sahip olacağımı biliyorum. Ha, şuna bak. Güzel. Son büyük kütük yerine yerleşti. Evim ilerleme kaydediyor. Üstünü yosunla kaplayacağım, üzerine brandayı sereceğim. Üstünde dans bile edebilirsin. Sonra buraya taşlarla bir baca yapacağım, çatıdan biraz daha yüksek olacak. Evet, artık biraz ev gibi görünmeye başladı. Evet, 100 günlük bir barınağımız var.
8: 14. gün, saat 14.27. Keith.

Saatlerce kendimi oyalayabilirim. Böyle projeler aklını her şeyden uzaklaştırır. Bu da iyi bir şey. Çünkü burada yapabileceğin en kötü şey zihninin dağılmasına izin vermek. Eve dönmenin ne kadar kolay olduğunu düşünmek. Şunlara bakın. Evet dostum. Kendime harika küpeler yaptım çünkü her erkeğin güzel bir çift küpesi olmalı. Ha? Bence öyle. Birkaç tane daha yapacağım. Çok beğendim. Yeni bir moda başlatacağım. Evet. Yüzüncü güne ulaşmak için pozitif bir zihniyete sahip olman gerekiyor. Ve ne kadar zor olursa olsun sürekli moralini yüksek tutmalısın. Kıyı oltalarına geri döndüm ve pek bir şey yok gibi görünüyor. Evet, kesinlikle bir şey yok. Bakalım yem kalmış mı? Evet, yem var. Bu iyi. Başaracağıma %110 eminim. Çünkü bu zihniyete sahip olman gerekir. Aksi bir düşüncen varsa zaten yokuş aşağı kaymaya başlamışsındır.

0: 14. gün. Akşam 5:58. 8 kişi kaldı. Keat.
1: Evet hadi. Yaşasın. Neredeyse kaçıyordu.
2: Alabalık yakaladım. Alabalık yakaladım.
1: Teşekkür ediyorum Bay Balık.
3: Bunu fileto yapacağım. Sonra tütsüleyeceğim. Kurutacağım ve geri kalanını kaynatıp birkaç gün balık çorbası içeceğim. Bu balık bana bu sistemin işe yaradığını kanıtladı. Her zaman işe yaramayabilir. Kesinlikle her seferinde çalışmaz. Ama bu bir başarı. Ve buradaki her küçük başarı seni mental olarak daha iyi bir noktaya getirir. Şuna bakın. Aman tanrım. Aha, buna hemen alışırım.
0: Beşinci gün. Saat 10:13. Joe.

0: Lord.
1: Günaydın. Şimdi hızlı bir ısınma yapacağım. Yavaş yavaş sabah rutinimi oluşturuyorum. Biraz esneme yap ve sonra sabah tuzaklarını kontrol etmeye çık. Kan dolaşımını hızlandır. Ve biraz zıpla. Sıcak kalmak. İşin özü bu. Evet, iyice ısındım. Tuzakları kontrol etme zamanı. Dün gece kurduğum şu iki umut verici tuzağı kontrol etmek için biraz heyecanlıyım. Acıktım. Vücudum yakıt istiyor. Şeker, ekmek, fıstık ezmesi. Beni beste diyor vücudum. Buna bir şey dokunmuş. Sanki kenara itilmiş gibi. Kontrol edilecek bir tuzak daha var. Bu sabah henüz tavşan yok. Hiçbir şey yok. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açlık daha da kötüleşecek. Ah. Orada bir sincap var. İçeride. Kafasını uzattığını görüyor musun? Dışarı çıkmak istiyor. Ama o küçük delikte saklanmış, çıkış yolu yok gibi. Şu dallardan birinden kanca yapacağım. Ve ona saplayıp çekeceğim. Kanca kısmı çok önemli. Şimdi şuna küçük bir çentik yapacağım. Gözüm deliğin üstünde. Deneyeceğim. Nereye gittin? Cik cik diye sesini duyuyorum. Kusura bakma dostum, ben de pek hoşlanmıyorum bundan. İşte orada. Hadi biraz daha yaklaş.
2: ...15. gün, saat 11.52. 8 kişi kaldı. Joe.
1: Cik cik diye sesini duyuyorum. İşte orada. Hadi biraz daha yaklaş. Kahretsin, kaçırdım. Daha iyi bir çubuk yapacağım. İşte gidiyor. Ah, kahretsin. Lanet olsun. Fırsatı gördü ve kaçtı. Keşke bekleseydim. Bu tek seferlik bir şanstı ve ben mahvettim. Kahretsin. Barınağımda hala yapmam gereken çok şey var ve yeterince yiyecek elde edemiyorum. Sadece meyve ve mantardan fazlasını yemek güzel olurdu.
2: ...16. gün, saat 11.48. Roland.
3: Ateş kökü. Harika bir hayatta kalma yiyeceği. Bu tür sınırlı yiyeceklerle devam etmek zorundasın. Yiyecek stoğu 100 güne ulaşmanın anahtarı olacak. Evin dışında birkaç kaya bir oyuk oluşturuyor. Burayı kök deposu yapacağız. Altına güzel, taze, nemli yosun. Ateş otu kökü oldukça besleyici. Tüm besin kökte olduğu için bundan faydalanmanın en iyi zamanı bu. Kökler kökler. Evet, kökler kökler. Başından beri yedek planım şuydu. Başka hiçbir şey olmazsa 45 kilo ateş kökü otu çıkarır ve onunla hayatta kalırım. Kışı atlatmak için stok yapmak şart. Planım, ben büyük ve sağlam yapı inşa ederken ağın beni beslemesiydi. Ama işte ağım burada, hiçbir şey yakalamıyor. Başka bir yere geçmem gerekiyor. Belki derin bir suya. Ağı şuraya götürmemiz gerekiyor. Suyun altındaki çıkıntıda küçük bir yarık var ve hemen oradan sonra derinlik yaklaşık 6-9 metreye düşüyor. Tam şu deliğin içine yerleştirmeliyiz. Bazen farklı konuşuyorum. Kendimi birkaç kez biz derken yakaladım. Aslında kendi kendime konuşuyorum. Belki sen ve ben demek istiyorum. Ya da belki vefat eden annemi kastediyorum. Bu yolculuğa hazırlanırken annemi kaybettim. Buraya geldiğimden beri onu çok düşünüyorum. Benim hayatımda tanıdığım en güçlü insandı. İnatçı bir yapısı vardı. İstediği her şeyi yapardı ve ben de bunu ondan aldım işte. İstersen buna odaklanma de, yapmak istediği bir şey varsa yapardı ve iyi yapardı. Uzun saatler, evet uzun saatler çalışırdı, çok uzun saatler. Ben de bunu ondan miras aldım. Çok enerjisi vardı, gerçekten inanılmaz bir insandı. İşte bu. Hadi balık yakalayalım. Buna çok emek verdim. Şans dile. Bu zamanı onu düşünmek ve belki kaybolmaya başlayan anıları tazelemek için kullanmak istiyorum. Bunu kazanacağız ve sana adayacağız anne.
0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
4: Herkes gibi. Hakemler.
5: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
4: Kuaförler.
5: Ne kadar borcumuz?
6: Kargo bedava.
4: Taksiciler.
5: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
4: Hatta astronotlar gibi.
5: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
7: Ne istersen Neon 1.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: 8-11 Mayıs arasında Bim'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roco.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Tek başına Kutuptan Hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün bütün katılımcılarıyla birlikteyim şu anda. Öncelikle bu bölümde ilk defa hiç kimsenin pes etmediğini görüyoruz. Ve bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tam olarak bilemiyorum Joe. Bu bir işaret olabilir mi? Sence kimsenin pes etmemesi olumlu bir şey mi programı etkiyle?
13: Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Tek başına Kutuptan Hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün bütün katılımcılarıyla birlikteyim şu anda. Öncelikle bu bölümde ilk defa hiç kimsenin pes etmediğini görüyoruz ve

0: var. Bu işe başlarken o kadar çok belirsizlik var ki, başta bazı kişileri kaybetmek neredeyse kaçınılmaz. Hastalık, sakatlık ya da mental olarak baş edememek. Bu yüzden insanların ritmini bulmaya başladığını görmek kesinlikle olumlu. Evet, kimsenin elenmediği bir bölüm görmek hoşuma gidiyor desem doğrudur.
1: Peki Keith, senden sonra katılacak olanlara bu deneyim hakkında ne önerirsin?
2: Bence bu deneyim yola çıkmadan önce kafanda kurduğun gibi olmayacak asla. Ama sonunda sonuç ne olursa olsun yaşaman gereken deneyim o olmalı.
3: Hazırım. Evet efendim. Şimdi hazır değilsem asla hazır olamam.
2: Bence en önemli şey yola çıkmadan önce sonucu kabullenmiş olman. Oraya gitmeden önce kendi en iyi arkadaşın olmalısın. Yoksa kafanın içinde bazı karanlık düşünceler ortaya çıkacaktır.
4: İşte bu. Gittiler. Artık tamamen yalnızım.
1: İki hafta boyunca hiç kimseyle konuşmuyorsunuz. İnsan ister istemez kendi içine dönmeye başlar. Fikir alışverişi yapacak kimse yok. Moralin bozulduğunda sana iyi enerji verecek kimse yok. Joel, birbirine bağlı bir aileden geldiğini biliyorum. Bu deneyimde yalnız başına kalmak nasıl bir duyguydu? Onlardan en azından fiziksel olarak destek alamamak nasıl bir şeydi?
5: Açıkçası benim için gerçekten ilginçti ve çok derin ruhsal bir yolculuktu. Beklemediğim şey ise bunun zamanlamasıydı. İlk hafta balayı gibiydi ama sonrasında her şey değişti.
6: Aman tanrım, bu harika olacak. Şuna bak. Kel kartal. Ah, şuna bak. Ah, ne güzel bir işaret.
5: Başta çok heyecanlı ve mutlusun. Balık tutuyorsun, tavşan vuruyorsun. Her şey çok harika. Ama yaklaşık 5-6 gün sonra aileme doğru bir çekim hissetmeye başladım ve zihnim insan sesi duymamaya alışıyordu. Yani orada hiçbir ses yok. Sadece sincap sesleri var. Başta bu beni sinirlendiriyordu ama sonunda bunu sevmeye başladım ve alıştım diyebilirim.
1: Kylan, bakış açısı olarak pozitifte kalmak ne kadar önemli sence? Bu tür bir deneyimde başarılı olmak için bunun hayati olduğunu düşünüyor musun? Şöyle sorayım, bu durum seni etkiledi mi?
7: Evet, kesinlikle. Başına bir şey geldiğinde ve sonuç hoşuna gitmediğinde oturup negatif yönlerine takılmak seni hiçbir yere götürmez. İleriye devam etmelisin. Kesinlikle ileriye devam edip uyum sağlamalısın ve sana ileride faydalı olmaları için başarısızlıklarından ders çıkarmalısın. Bundan ders çıkar Kylan. Bundan ders çıkar. Başka geyikler de olmalı.
1: Sıra Roland'da. Program boyunca sen de ilginç şeyler yaptın. Mesela bir misk öküzüyle, hatta onun kafatasıyla konuşmak gibi. Bunu ilk kez mi yaptın?
5: Evet. Yani düşün, yalnızım. Bir arkadaşa ihtiyacım var ve sen de iyi birine benziyorsun. Hadi tanışalım. Hadi bakalım. Üzerinde çok düşünmedim. Öylece çıktı ve hoşuma gitti. Kylie'nin dediği gibi pozitif kalmalısın ve benim için bu bir şeyler üretmek, hayal gücümü kullanmak ve fırsat buldukça kendimi güldürmekle oldu. Bununla çok eğlendim. Aa, sorun yok dostum.
1: Joel, seninle devam edelim. Yırtıcılar yüzünden yiyeceklerini yükseklere asmaya karar verdin. Ama ağacı keserken yaptığın şey çok ciddi bir hataydı. Bu seni çok kötü etkileyebilirdi.
5: Hata, ağaçların tepesini kesme yöntemimdi ve bu gerçekten orada benim sonum olabilirdi. Ama çok şanslıydım. Yaralanmadım ve bu hatadan ders aldım. Bir daha da tekrarlamadım. Ama o yiyecek deposuyla ilgili çok şey öğrendim. Ve geri dönsem kesinlikle bazı şeyleri farklı yapardım. Bazı değişiklikler yapardım.
1: Haklısın. Öyle bir durumda çok ama çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Amos, balık konusunda çok iyi gidiyordun. Sonra bu dağ sansarı ortaya çıktı. Hatta bir sahnede seni izlerken neredeyse seni özellikle takip ediyor gibi görünüyordu. Bu konu hakkında neler hissettin, neler düşündün?
8: Yırtıcıların barınağıma ve balık temizlediğim yere yakın olmasını beklemiyordum. Birçok sebepten dolayı sahile çok yakındım. Barınağım

0: Mı, nereye kuracağımı bulmak uzun sürdü. Rüzgarlardan korunuyordum, su ve ateş kaynaklarına yakındım ve baktığım diğer yerlerde uygun bir alan bulamadım. Ve ben de bu yüzden riski göze aldım. Yakınlarda yırtıcılar olabileceğini bilerek bu riski almak zorundaydım.
1: Roland, ekibimiz kaldığınız yerleri önceden inceliyor. Ama yine de her sezon yarışmacılar bölgelerinde yeterince hayvan olamayabileceğinden endişe ve şikayet ediyorlar. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Bize biraz bahseder misin? Senin de bazı endişelerin vardır elbette. Hayvanlar konusu her ne kadar bulunduğun yerle ilgili olsa da senin yapıp yapamadıkların bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Ne yapabilirdin ya da ne yapamazdın?
2: Bulunduğum yer biraz arenada sana verilen boğa gibi... Kötü bir tane de gelebilir. Seni ünlü edecek bir tane de. Önceden bilemezsin. Ben de başta bulunduğum yerden pek memnun değildim. Hatta çok da sinirliydim. Yani koca lanet bir orman ama içinde hiçbir şey yok. Yani kahrolası meyveler. Burası gerçekten, gerçekten berbat. Ama ne olursa olsun içine girip bulabildiğin her yiyecek kaynağını aramak zorundasın. Çünkü kış geldiğinde her şey karın altında. Altında kalacak.
1: Keith, bizi evden izleyenlerin bilemeyeceği bir şey var. Aslında orada tabii siz hiçbir şart altında zıpkın kullanamıyordunuz. Kıyıdan çok balık tuttun. Bu durum seni nasıl etkiledi? Endişelendin mi ya da kendini kötü hissettiğin anlar oldu mu hiç?
3: Evet, bence gerçekten büyük bir dezavantaj yarattı. Onlarla ilk deneyimimdi ve bir kamışla makine kullanıp sürekli gerilim sağlayamazsan bana göre pek işe yaramıyorlar. Kaç balığın vurduğunu bilmiyorum. Belki 3-4 kez sardıktan sonra ip bir anda gevşiyor. İp gevşince kalbin de miden de çöküyor. Çünkü kaçırılmış bir fırsat demek bu. Yaşasın, evet! Lanet olsun. Kaçtı.
1: Şimdi biraz da yaratıcılık ve kurallardan bahsedelim. Oradayken uyum sağlamak ve elindekileri en iyi şekilde kullanmak zorundasın. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Joel yiyeceklerini yükseğe koyarken Amos farklı bir yol izlemeyi seçti. Daha önce hiç görülmemiş bazı görüntüler var. İzleyelim ve neler yaptıklarını anlamaya çalışalım.
4: İşte oldu.
0: Yanımda çok büyük bir beden iç çamaşırı getirdim. Bunu kömür bezi ve balık yemi yapmak için kullanacaktım ama hiç gerek kalmadı. Ama ihtiyacım olan şey balıkları koyacak bir kap. O yüzden iç çamaşırımdan bir torba yapacağım. Sonra onu buradan kapatabilirim. Evet, işte böyle. Lezzetli turnalar iç çamaşırımın içine giriyor. Neyse ki hiç kullanılmadı. Yeni olması iyi. Her tarafı yağlandı gerçi. İyice sakladım. İç çamaşırı balık stoğum hazır. Onu umarım kimse çalmaz.
1: Amos, o büyük iç çamaşırını neden getirdin?
0: Pamuklu ve kalın. Ayrıca beyaz da. Balıkların karnı da beyaz olduğu için yem olarak kullanabilirim. Ama çok balık yakalayınca onları saklamak için kullandım. Orada yaratıcı olmak zorundasın ve bu benim işime yaradı. Yani bu kararı verdiğim için gayet mutluyum.
1: Roland, senin bulduğun yaratıcı çözüm neydi? Bize anlatır mısın biraz?
2: Ben o işlerde iyiyimdir. Her gün böyle şeyler uydururum ama... Şu an spesifik bir örnek veremem.
1: Evet, tek başınanın bu bölümünün de sonuna geldik. Joel, Roland, Kylan, Joe, Keith ve Amos'a teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra yarışmacılarla durumları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra yeni bölümden ön izleme zamanına geldi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: Bir sonraki bölümde...
6: İşte, sanırım bölgesini işaretliyor. Lanet olsun. Ayı!
3: Al bir lokma dene. Gerçekten çok güzel.
7: Parti nasıl olur göstereyim.
8: İçeride hareket ettiğini hissediyorum.
5: Tek başına. Milyon dolarlık mücadele.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net!
10: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
11: Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Al işte.
13: Özgüvenin
14: ses getirdi.
10: Teşekkürler.
15: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
16: Volkswagen.
17: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
3: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
4: Bu benim olsun mu?
5: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
6: Bunu.
5: Bu.
6: Bunu.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde...
1: Bu yağmur bir anda başladı.
2: Yağmur bastırıyor. Bir sığınak bulmaya çalışalım.
1: Evet.
0: Matt ve Joe, Güney Amerika sahilinde ıssız bir volkanik adada kalmış durumdalar.
1: Aman tanrım, burası böyle şeylerle dolu. Mayın tarlası gibi.
2: Bu derin bir çukur.
1: Düşersen pişman olursun. Oraya düşmek istemezsiniz. Ölürsünüz. Kıyı şeridini arıyoruz. Ah, lanet olsun.
2: Haklısın, burada su var. Keşke ulaşması da daha kolay olsaydı.
0: Yol onları canavarın midesine götürdü.
1: Evet, burası çok daralıyor.
2: Çok tehlikeli bir durumdayız. Eğer yoğun bir yağmur yağarsa bu bölgede hemen sel olur.
0: Ama suyla şekillenen bir toprakta...
1: Sanırım oraya yol almak kötü bir fikir. Sence birimizin kafası patlamadan ne kadar uzağa gidebileceğiz?
0: Hiçbir kaçış yok.
2: Burası yolun sonu gibi görünüyor.
1: Çıkış yolu yok. 30 metre dimdik yukarı çıkıyor.
2: Sanki orman sizi tutuyor ve diyor ki bugün hiçbir yere gidemezsiniz.
0: Özel operasyon uzmanı Joe Tedai ve ilkel avcı toplayıcı Matt Graham. İki zıt hayatta kalma stratejileri olan iki adam.
1: Senin ve köklere tırmanmanın arasında ne var dostum? Görünüşe göre her zaman köklere tırmanıyorum.
0: Bu tropik yağmur ormanlarında kaldılar.
1: Dur, bu gördüğüm en büyüklerden biri.
0: Ama arazi her köşe başında yollarını tıkıyor.
1: Yapma ama. Nedir bu? Saçma bir şaka mı? Doğa ana yüzümüze tokadı yapıştırdı. Nerede bu lanet olası sahil?
0: Turkuaz Karayip Denizi'nin dev Atlantik Okyanusu ile buluştuğu yerde 800 kilometrelik ıssız volkanik adalar zinciri uzanır. Kuzeyden Güney Amerika kıtasına kadar gider. Dağlıktırlar, rüzgarlıdırlar ve yoğun bitki örtüleri vardır.
1: Böyle ormanlarda yön bulmak kabus gibidir. Güneş hızlı gelir ve gider. Yanlış yöne gitmek son derece kolaydır. Burası ormanların en zorlusu.
2: Buradaki volkanik aktiviteler yüzünden yer sürekli gümürder ve bu da gevşek kayaların yerinden oynamasına sebep olur. Bileğinizi burksanız ya da bir yerinizi kırsanız buradan yürüyerek çıkamazsınız.
0: Kasırgalar bu bölgeyi her yıl 6 ay boyunca tehdit eder. Ve orman birçok zehirli bitkinin, zehirli kırkayakların ve dev tarantulaların evidir.
2: Zehirli ya da zehirli olabilecek bir şey olabilir. İşte burası zihinsel odaklanma ve konsantrasyona sahip olmanız gereken yer.
1: Burada sivrisinekler var, dan kumbağası var ve daha önce ben yaşadım. Bunu siz de yaşarsanız yerde can çekişen aman böceği gibi kıvranırsınız.
0: Bu senaryoda Joe ve Matt yanardağ uzmanı rolü alıyorlar. Adanın potansiyel olarak aktif yanardağlarını keşfetmek için buradalar. Yolunu kaybettiklerinde yoğun ormanda kayboluyorlar.
2: Ağaçlar ve dereler sesi yutar. Bu yüzden eğer burada yardım isterseniz kimse sizi duymaz.
1: Bu yanardağ uzmanı buraya sopasız, kör gibi gelmiş. Etrafta dolaşmış, nerede olduğuna dair hiçbir fikri yok. Lanet olası sandviç.
2: Bu ormanda biraz çamur var, öyle değil mi?
1: Gerçekten kaygan dostum.
2: Joe, burada bir sırt çantası var.
1: Umarım içinde bir yağmurluk vardır ha. Tamam. Bir parça kol bandı gibi duruyor.
2: Evet, işimize yarayabilir.
1: Bir maske. İçinde filtreleri var. Bu bir diş ipi.
2: En azından hijyene önem veriyorlar.
1: Al bakalım. Ha, oldukça komik. Neden bununla bıçak getirirsin?
2: O bıçak değil.
1: Haklısın.
2: Hayır, bıçak dediğin budur.
1: Bıçak dediğin odur.
2: Evet, onun ne olduğunu bilmiyorum ama.
1: Keskin bile değil. Elektronik sigara. Aklıma pek bir şey gelmedi ama göreceğiz. Defter. Su geçirmez. Lastik bant.
2: Bir ataş var. Biraz kablo yani.
1: Bu adam kalemi yanında götürmüş olmalı. Kurtarmaya da yardım notu yazamıyoruz. Ateş yakabilmemiz lazım. Ama gördüğünüz gibi her şeyi sırılsıklam. Bir şişe potasyum permanganat var. Yanardağ uzmanları bunu oksijen içeriğini kontrol etmek için kullanır. Burada bir taş var.
2: Bu ponza taşı. Bu kalsa olur.
1: Tamam. Tamam. Çantada garip şeyler var. Şu an volkanın yan tarafındayız. Benim sorum aşağı mı yoksa yukarı mı gideceğiz?
2: Ben aşağı gidelim diyorum.
1: Yukarı gidersek belki etrafa bakıp nerede olduğumuzu görebiliriz.
2: Bu besi de çok yoğun. Her zaman yükseklerdeki manzaranın savunucusu olmuşumdur. Ama ormanda olduğumuz için aşağı gitmek eninde sonunda bizi sahilde bir yere götürecek dostum.
1: Aşağı inelim mi diyorsun?
2: En iyisi o olur bence.
1: Tamam. Şu sulardan birini takip edelim.
2: Planımız aşağı doğru gitmek ve umuyoruz ki sahile ya da bir tür medeniyete ulaşacağız.
0: Onlara sahil için yardımcı olacak güneş ışığı ya da pusulaları olmadan, Joe ve Matt için volkandan aşağıya inen sular takip edebilecekleri tek yön bulma yöntemi.
2: Dostum, bu bir anda başladı.
0: Böyle adalarda hava birkaç dakika içinde etkili olarak değişebilir. Yağmur bu bölgede her gün görülür.
1: Burası zaten kaygan bir yerdi. Üzerine yağmur da yağınca Matt ve benim için daha kötü oldu.
2: Ayağınızın takılacağı birçok şey var. Çok kaygan, çok fazla bağ var ve her taraf tepe, düz bir yer yok. Bu yüzden düşerseniz ciddi sakatlıklar yaşayabilirsiniz ve size yardım edecek hiç kimse yok. Bu çevrede çok fazla yan adım gerekiyor.
1: Böyle çevrelerde kuru ağaç kabuğuna ihtiyacınız olur. Bu yüzden yürürken Matt ve ben bir şeyler arıyoruz. Özellikle de altına bakıp kuru kabuk bulabileceğimiz şeyler. Çünkü o olmadan burada ateş yakamayız. Ha, güzelmiş. Yerde duranlardan daha kuru yapraklar bulduk. Bunları cebimize koyacağız, vücudumuza yakın tutacağız. Böylece biz yürürken daha da kuruyacaklar. Ve yanacaklar. Dur biraz. Aşağı baktım ve yeşil yerde o siyah kareyi gördüm. Pek doğal görünmüyordu. Bunu gördün mü?
2: Evet.
1: Bu o domuz çukurlarından biri.
2: Bu derin bir delik.
1: Bunlarla yaban domuzu yakalarlarmış. Evet, şuna bak. Evet.
2: Yerel halk bu derin kuyuları kazarak domuz avlarmış. Üzerini de hafif sopa ve yapraklarla kaplarlarmış.
1: Burada bizi yaralanma bekliyor. Buraya düşersen buna pişman olursun. Düştüğünüzde yaralanırsanız büyük ihtimalle yukarıya tırmanamayacağınız kadar derin. Biri sizi bulup oradan çıkarana kadar oradasınız.
2: Bu yol boyunca bulunan 40 taneden biri olmalı.
1: Uzun yoldan geldik. Şimdi şu domuz çukurlarını gördükten sonra daha yavaş gitmemiz gerektiğini anladık. Daha dikkatli olalım. Bir şey görürsen haber ver.
2: Evet.
1: Tamam mı? Burası büyük ihtimalle mayın tarlası gibi bunlarla dolu. Bu da gerçekten dikkat etmemiz gereken senaryonun başka bir boyutu.
2: Yağmur bastırıyor. Sığınak bulmaya çalışalım.
1: Evet.
2: Yüksek ormanlarda fırtına bulutları gelir ve gider. Bu yüzden bir an parlak güneşiniz varken bir dakika sonra yağmur yağmaya başlar. Bu yüzden pek tahmin edilebilir değildir.
1: Güneş battığı an hiçbir yere gidemeyiz. Sığınak yeri mi bulmak istiyorsun? Belki bir şeyler toplayıp ateş yakabilirim.
2: Evet, kesinlikle. Ben de etrafa bakıp ne bulabilirim göreceğim.
1: Tamam, ben bu taraftan gideceğim.
2: Tamam.
0: Sürekli var olan sığınak yağmur tehdidi altında, Matt'in karanlık olmadan başlarının üzerine bir sığınak bulması gerek. Bu sırada ateş içinde Joe'ya bırakıyor.
1: Ben ateş tanrısı değilim ama bunu deneyeceğim. Önce kuru ağaç kabuğu bulmam gerek. O olmadan burada ateş yakamayız. Her şey sırılsıklam. Kuru odunlar buldum. Belki buradan kabuk çıkarabilirim. Hey! Şuradaki kötü çocuğa bakın. Bu 40 ayaklar 30 santime kadar büyüyebilir. Burada gördüğünüzde kocaman bir tane. Alt çeneleriyle ısırırlar ve arka tarafta iğneleri vardır. Sizi öldürmez ama çok fena hasta eder. Anafilaktik şok çok kötü yapar. Bunlarla uğraşmamak gerek. Ben bu yöne gideceğim, o bu yöne. Burada herhangi bir böceğin sizi sokması hiç iyi olmaz. Bu 40 ayaklardan biri gününüzü fena halde mahvedebilir.
0: Tipik ağaç kabuğu materyalleri yağmur yüzünden ıslandığından, Joe kuru ağaç kabuğu bulmak için yaratıcı alternatifler bulmak zorunda kalıyor.
1: Şuna bakın. Bir karınca yuvası. İçini açarsanız kuru odun olacaktır. Bir hayatta kalma durumunda ormandaki şeylere odun, yaprak diye bakamazsınız. Bunları yeniden kullanıp ateş yakmak için tıpkı o karınca yuvası gibi şeylere bakmanız gerekir. Bu şeyin içi kemik gibi kuru. Böyle bir yerde bu şekilde hayatta kalırsınız. Çevrenin dışını da düşünmelisiniz. Bu arkadaşlar olabilecek en kuru şey. Bunu hissedebilirsiniz. Çok iyi bir kabuk. Oldukça iyi.
2: Büyük dalları olan ağaçlardan bulmaya çalışıyorum. Çünkü anladım ki öyle bir yere çok iyi bir sığınak kurabilirim. Ne zaman ilkel bir sığınak yapmak isterseniz tam olarak sonunu göremezsiniz. Aklınıza fikir olur sadece. Burası kaynak ve malzeme dolu bir yer. Mükemmel sığınağı yapmanız için ihtiyacınız olan her şey var. Buradaki görüntüyü sevdim çünkü iyi bir cep var. 3 bağlantı noktası bulunuyor. Böylece buraya düz bir şekil verebilirim. Ayrıca gece için çatı da önemli olacak çünkü yağmur yağıyor. Yani sığınak çok önemli. Eğer böcek severseniz bu ormana bayılacaksınız. Çünkü burada 30 santim uzunluğunda 40 ayaklar var. Şu var ki çok fazla zehirleri var. Ve eğer yanlış yerde uyursanız sizi boynunuzdan ısırabilirler. Anafilaktik şoka girersiniz, boğazınız şişer. Bu yüzden yerden yukarıda olmak daha iyidir. Bu yüzden köklerin oraya sopaları ve kütükleri birleştirip üçgen bir platform kuruyorum. Aynı kol gibi. Açılmış kollar gibi yani. Bu şekilde. Artık burada sert bir platform var. Sadece ağaçların üst dallarını alıyorum. Buralardan kestim. Sonra da boşlukları doldurmak için koyuyorum. Sonra da üzerine bu güzel düz yapraklardan koyacağım. Yatak yerine geçmesi için harika olacaklar. Evet, bu harika olacak.
0: Elinde kabuk olan Joe, artık ilgisini ateşi genişletecek malzemeleri bulmaya veriyor. Böyle rutubetli bir ortamda alevlerin sönmemesinden emin olmak istiyor.
1: İşte aradığım şey burada. Buna amber ağacı deniyor.
0: Amber ağacının özü, asırlardır yerel Karayip halkı tarafından mumların ve meşalelerin yanma zamanını artırmak için kullanılıyor.
1: Dışında kabuğu var. Ağacın etli kısmına inmeliyiz. İşte aradığım şey. Buradan akan sıvıyı gördünüz mü? İşte bu öz. Bunu böyle yaprağa koyacağım. Bu kadarı yeterli. Ufak bir kesikten bu kadar aldım ve 4 tane daha var. Bana bir golf topu büyüklüğü kadar gerekli. Öyle bir şey. Bu çok iyi olacak.
2: Buradaki toprak aslında ıslak kil. Çok iyi şekillendirebilirsiniz. Bu yüzden ben de bunu platforma yapıştırıp yaprakları ve sopaları yakmayacak bir ateş yeri hazırlayabilirim. Bunlar çok iyi görünüyor. Biraz daha kil gerekiyor. İyice hazırlayacağım burayı. Bize büyük bir alev gerekli değil. Sadece bizi birazcık ısıtacak ve giysilerimizi kurutacak bir ateş bence yeterli olacaktır.
1: Neden şaşırmadım?
2: Ne haber?
1: Oldukça havalı.
2: Galiba bu gece ısınabileceğiz. Ufak bir kuytumuz var. Platforma ateş yeri de hazırladım.
1: Ateşi yakmak için deneyeceğim bir Hail Mary oyunu var. Konsept olarak işe yaramalı. Ama daha önce hiç denemedim. Bu yüzden güneş batmadan hızla bunu deneyeceğim.
2: Ben de gidip biraz çıra getireyim.
1: Tamam. Çok ıslandık. Ateş yakmak sadece bizi ısıtmakla kalmayacak, elbiselerimizi de kurutacak. Olasılıkları benim tarafıma geçirmek için birçok kaynak topladım. Bu elektronik sigaranın da yardımı dokunabilir. Önce bunları öğüterek bir yuva yapacağım. Bu işe yarar mı bilmiyorum ama şu noktada ateş yakmak için başka seçeneğimiz yok. Sonra bu potasyum permanganattan birazcık kullanacağım. Çok az yani.
0: Potasyum permanganat genelde içme suları üzerinde kullanılır. Çünkü bu patojenleri öldüren aşındırıcı bir kimyasaldır.
1: Elektronik sigaralardan anladığım kadarıyla bu kutucuğun içinde gliserin tarzı bir madde var. Gliserin de aslında şekerdir.
0: Gliserindeki basit şeker alkolü oksitleyici faktör olan potasyum permanganatla birleştiğinde kibrit çakılması gibi karışımın alev alması gerekir.
1: Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama yine de deneyeceğim. Şu anda başka şansımız yok. Bu şey tütmeye başladığında puf yapmadan önce üzerine artırıcı olarak bitki özünden koyacağım. Yani burada sihir yapacağız. Hazır. Tamam, bakalım ne olacak. Evet, bu işe yaramalı. Lanet olsun. Bu hiç iyi olmadı.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
5: Tam o anda biliyor.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
11: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
3: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Güney Amerika sahilinde ıssız volkanik adalara terk edilen Joe, geleneksel olmayan malzemelerle bir ateş yakmaya çalışıyor.
8: Evet, bu hiç iyi değil. Durun biraz. Durun. Şuraya yaklaş. Evet, işte beklediğim buydu. Bu ateşi yakmak için taktiksel kutumdan birçok alet çıkardım. Ve şu an gayet gururluyum. Evet, işte budur. En azından ufak bir ateşimiz var dostum. Kıyafetlerimizi kuruttuk.
9: Kesinlikle. Bugün ıslak bir gündü.
8: Of. Yalan yok. Nasıl görünüyorlar?
9: Buruşuk.
8: Evet, oldukça buruşmuş.
9: Ne durumdalar?
8: Aslında biraz ağrıyorlar. Botun olduğunda böyle bir çevrede olmanın avantajı bu aslında. Yani ayağın biraz hava alıyor.
9: Sanki onları korumak için neredeyse bütün havayı çıkarman gerekiyor dostum.
8: Evet.
9: Arası yok.
8: Yok. Burada elinizden geldiğince kuru kalmalısınız. Ateşimiz var. Kıyafetlerimizi kurutabiliriz. Bu akşam en azından kuru ve sıcak olacak. Yarınki plan. Bence ilk olarak belki bu tarafa gideriz. Bakalım orada yemek çıkar mı?
9: Evet.
8: Aşağı kısma ineriz.
9: Evet, şu an bayağı yukarılardayız ve yüksekliği azaltmak iyi olacaktır.
8: Aşağı.
9: Aşağı aşağı.
8: Olay bu.
7: Yeni gün adaya doğarken, Joe ve Matt, volkanın eğimini takip ederek aşağıya doğru olan yolculuklarına devam ediyorlar.
8: Böyle durumdaki biri için, tepeden aşağı inme isteği yüksektir. Sonunda bir açıklık, bir nehir, bir su, referans noktası alabileceğiniz ya da çıkış yolu için yol açacak bir şey bulma umudu olur.
9: Ne düşündüğümü biliyor musun?
8: Evet, ben çok susadım.
9: Bu doğru tür mü bilmiyorum. Belki bu tarafı. Ormanda su ararken nereye bakacağınızı bilirseniz her tarafta su asmaları görürsünüz. Sanki burası güzel görünüyor. Genelde aradığınız asma yumuşak ve lastik gibi bir his vermeli. Tam bu şekilde olmalı. Ben genelde dışında kabuk olan türleri ararım. Ama yumru olmamalı.
8: Hadi bebeğim. Evet, burada biraz var.
9: Ayrıca süt özü ya da acı tadı olan asmalardan da uzak durmanız gerekiyor.
8: Şu an çıkıyor.
9: Muhtemelen zehirli olacağına dair bir işarettir.
8: Asma suları konusunda en güzel şey bunlara hiçbir şey yapmak zorunda olmamanız. Doğrudan içebilirsiniz. Ben bir tür kap yapabilir miyiz diye bakayım. Bunlardan çok var burada.
9: Evet, bu iyi olur.
8: Tamam, hemen şurada olacağım.
9: Tamam, güzel.
8: Burada hava sıcak, çok nemli. Bu yüzden sürekli terliyorsunuz. Sıvı almaya devam etmelisiniz. Buradan su toplayıp yanımızda götürebilirsek bu çok iyi olur. Bu dev bir erelti otu ağacı. Bundan bir parça keseceğim, ikiye ayıracağım. İki ucunu da kapatacağım ve ortasını temizleyeceğim. İçinde mantar gibi bir şey vardır. Çok süngersidir. Suyu tutsun diye yarım santim kenarlarda bırakacağım. Hepsi bu. Bir de mantar tıpa tamamdır.
7: Joe mataralar üzerinde çalışırken Matt de tıbbi bitkiler arıyor.
9: Burada canımı yakan bir şeyler var. Pek alışık olmadığım bir şeye dokunmuş olabilirim ve derin buna tepki vermeye başladı. Belki bu bir tür zehirli öz olabilir. Zehirli sarmaşa, zehirli meşeye çok benziyor. Bütün derim biraz şişti, bütün kolumu sardı. Bu bölgede bana yardımı olabilecek birkaç bitki büyüyor. Acil bir şekilde onlardan bulmalıyım.
7: Biber ailesinden bir çalı, Matt'in gözüne takılıyor.
9: Burada gördüğünüz bitki yaralarıma yardımcı olabilir. Öncelikli olarak yanıklar için kullanılır. Ama buradaki iltihabın kurumasına yardım edecektir. Bu yüzden bunu bir deneyeceğim. Derimi incitmesi gibi bir durum olamaz. Bu yüzden bunu kopartıp bir lapa yapacağım. Burada bunlardan çok fazla var. Bu yüzden birkaç yaprak almam popülasyona zarar vermeyecektir. Bütün enfeksiyonları kurutacaktır. Kurutması çok iyi çünkü bu kızarıklıkların içi sıvıyla dolu. Bu sakat bırakan bir şey olmayabilir ama gerçekten çok rahatsız edici ve kalıcı bir şey. Aklınız hep o kaşınmada kalıyor. Bir hayatta kalma durumunda günün her dakikası önemlidir. Böyle bir risk taşıdığınızda o değerli dakikaları kullanamazsınız. Bazen de zehirli olup böyle yaralar ortaya çıkaran bitkiler olur. Ama çoğu zaman size yardım edecek bitkiler olacaktır. Yakın zamanda işe yarayıp bu iltihabın bir kısmını kurutmaya başlaması gerekiyor.
0: Şu an bunun ucunu tıraşlıyorum. Kabın ucunda güzel, rahat bir kısım olacak. Sonra da bunu keseceğim. Biraz enerji saklamak istiyorsanız tıpanızı yapmak istediğiniz yere bıçağınızı koyun, sonra bir tahtalık vurun. Şimdi defterden bu paket lastiğini alıp ağzını kapatacağım. Evet, işte oldu. İşe yarayacak. Tamam, iki matara. Birkaç tane daha su asması bulalım, bunları dolduralım ve yola çıkalım.
7: Kaplara koydukları suları yanlarına alan Joe ve Matt, dağın eğiminde yaşanan değişimlerle ilgili işaretleri arıyorlar. Mesela yolculuklarına rehberlik edecek bir su akıntısı gibi.
9: Planımız aşağı tarafa giden yolda devam etmek. Umuyorum bizi çıkışa götürecek bir şeyler bulacağız.
0: Bu kesinlikle su.
9: Evet öyle.
0: Vay canına.
9: Haklıydın, aşağıda su var. Keşke ulaşması da kolay olsaydı.
0: Oraya inmesi intihar demek. Gördüğümüz dağ geçidi çok yüksek ve aşırı dik.
9: Belki bu yoldan vazgeçebilirim.
0: Evet, buradan yol yok. Böyle bir yerden inmek alınmasına değmeyecek bir risk. Düşersen canını yakmayacaksın, kemiklerini kırmayacaksın. Sadece ölü bir adam olacaksın. Şöyle gidip oradan dönelim.
9: Bir süre nehir kenarını takip edeceğiz. Bakalım bir boşluk bulabilecek miyiz? Umuyorum o su akıntısına giden daha iyi bir yol bulabiliriz.

0: Güzel görünüyor.
1: Burası çok dik, göremiyorum bile.
0: Galiba buradan yolumuzu çıkarabiliriz. İleri ve geri zikzak yapmalıyız. Kayıyor.
1: Güzel kurtardın, hoşuna gitti mi? Bu akıntı yatağına ineceğiz ve gittiği yere kadar bunu takip edeceğiz. Umarım daha büyük su akıntılarına bizi yönlendirir. Belki medeniyete bile ulaşabiliriz. Bence yürümesi daha kolay olacak.
0: Tamam dostum.
1: Hadi bakalım.
2: Bu sığ akıntı, daha büyük bir su kaynağı ve sonunda kıyıyı bulma umudu için en iyi yol. Akıntı yatağı aynı zamanda karşılarına yoğun orman örtüsü olmayan bir kısım da çıkarıyor. Daha hızlı ilerlemelerine izin veriyor.
1: Bu dağ geçitlerini takip etmek, böyle arazilerde seyahat etmenin en iyi yolu. Çalıların içinden yürümüyorsunuz ama kaygan kayalar üzerinde yürüyorsunuz. Kısasa kısas gibi. Yani biri altıysa diğeri yarım düzine. Evet, burası çok daralıyor.
0: Bu kanyon giderek daralıyor. Temelde bütün suyu tek bir noktaya kanallaştırıyor. Ve iri kaya parçaları bu ufak barajları yaratıyor. Böylelikle biz de kendimizi çamur havuzlarında yürürken buluyoruz.
1: Sana bir şey hatırlattı mı?
0: Evim güzel evim gibi. Yarık kanyonlar.
1: Evet, giderek daralıyor. Hadi devam edelim.
0: Evimin olduğu ve yaşadığım Utah'ta bir sürü yarık kanyon vardır. Ve etrafınız taşlarla çevrilidir. Buradaki en büyük fark etrafınızın aynı zamanda yeşil kaygan otlarla kaplı olması ve duvarların dikliğini koruması. Şu an tehlikeli bir durumdayız. Güçlü bir yağmur yağarsa burada sel olabilir.
1: Yarık kanyonda yolumuzu bulmaya çalışırken bir su sesi duydum. Biraz nehre de benziyordu.
0: İleride tamamen açıldığını görebiliyordum. Ama biz ağaçların üst kısımlarını görüyorduk.
1: Aa dostum.
0: Galiba yolun sonu burada.
1: Lanet olsun.

this place, it stays with me.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: 999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.

0: Bebek Anneler Gününüzü kutlar.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
3: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı... Hı? ...ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Evet, giderek daralıyor.
4: Güney Amerika sahilinde ıssız bir volkanik adada Joe ve Matt daha büyük bir su kaynağına, belki de medeniyete ulaştıracağı umuduyla bir nehri takip ediyor.
3: Yarık kanyondan aşağı iniyoruz. Sonunda bir nehir var gibi bir ses geldi. Aa, adamım.
5: Galiba yolun sonu burada.
3: Lanet olsun. Bu berbat. Burada nehir yok ama 25 metrelik bir şelale var.
5: İnebileceğimizi sanmıyorum.
3: Doğru, inemeyiz.
5: Atlamak da istemiyorum.
3: Haklısın, tabii ki hayır.
5: Bir an aklınıza buradan atlayabilir miyim sorusu geliyor. Ama 25 metreden fazlasından söz ediyoruz. Gerçekten çok yüksek. Alt taraf kayalı, rahat bir iniş olmaz.
3: Dümdüz aşağı 20-30 metre olduğunu gördüm.
5: Birkaç gök var aşağı inen ama çok riskli olabilir dostum.
3: Evet öyle, burada lanet olası gökkuşağının sonuna geldik. Aşağı inmeye devam etmeliyiz. Sahile ulaşmalıyız ama şu an şelaleden inmenin bir yolu yok gibi görünüyor.
5: Kanyonun yukarısında ufak yollar var. Birkaç asmanın indiği bir nokta var. Oraya çıkabilirsek etrafından dolaşabiliriz. Biraz dik ama şu tarafta az da olsa düzleşiyor sanki. Bu yüzden eğer o tarafa gidersek daha az tırmanırız dostum.
3: Tamam, başka seçenek yok. Hadi dönelim. Doğa ana şu an düzgünce oynamıyor. Yapmamız gereken başka bir plana geçip yarık kanyondan dönmek, bunun diğer tarafından tırmanmayı denemek, sonra da çıkıp diğer tarafa geçmek. Eğer bu işe yaramazsa sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Umarım başka bir sorunla karşılaşmayız.
5: Şurası bizim en büyük şansımız olabilir. Köklerin orası.
3: Seninle köklere tırmanmak arasında ne var? Sürekli köklere tırmanıyorsun gibi.
5: Hem sertler hem de toprağa değiyorlar. Ben ve Joe kesinlikle ormana biraz farklı yaklaşıyoruz. Joe biraz daha Rambo gibiyken ben biraz daha Tarzan gibiyim. Ben daha çok asmalarda sallanıp bir sonraki ağaç evi arayan adam gibiyim.
3: Evet, önce şunları denemeliyiz Matt. Hadi bakalım, acaba ne durumdalar? Aklımdan geçen ilk şey düzgünce bağlı olup olmadıklarıydı. Bunlardan birine tırmanırken duvardan kopmasını ve sırt üstü düşmeyi istemiyorum. Dostum, bunun için emin değilim. Sadece şu ufak dala bağlı.
5: Buradaki bayağı iyi görünüyor. Dev bir kök var. Fazlasıyla filizler çıkmış. Galiba ayaklarımızı bunlara takabiliriz.
3: Hayır, böyle olmayacak. Gerçekten. Bu iş olmaz.
5: Ben bunu bir deneyeyim. Bir hissedeyim. Tamam.
3: Tamam. Sen bilirsin.
5: Derin bir nefes alıp kendimi sakinleştirip odaklanma zamanım geldi. Bilmiyorum, başlangıçta pek ayak koyacak yer yok. Buradaki noktalar biraz aldatıcı.
3: Dikkat et, ayağın orada kalmasın.
5: Doğrudan bu köklerin tepesine doğru bakıp gitmeniz gerekiyor. Kurtuluşunuzun o olduğunu biliyorsunuz.
3: Güzel.
5: Şimdiye kadar burası gayet iyiydi. Gayet iyi Joe.
3: Tırmanıyorum Matt. Met kadar uzun değilim. Böyle durumlarda kollarınız ne kadar uzunsa, bacaklarınız ne kadar uzunsa sizin için avantajdır. Bu yüzden ben biraz zarardayım. Ayrıca bu asmalar her an kopabilir. Bu berbat bir şey ama buradan çıkmamızın tek yolu yukarı ulaşmam. Tamamdır.
5: Güzel işti. Sağlam asma.
3: Evet dostum, kaygan ama tırmanılabilir.
5: Burası gayet düz. Belki o şelalenin çevresinden dolaşabiliriz. Joe ve ben asmaların tepesine çıktık. Bu harika çünkü burası güzel ve düz bir yer. Galiba geçme olasılığımız olduğunu gördüğüm şelalenin diğer tarafına yolumuzu çizebiliriz.
3: Şelalenin kenarına kadar yarık kanyonu takip edeceğiz ve yanından inebilmeyi umacağız. Ben şu tarafı kontrol edeceğim Matt. Bakalım inebilecek miyiz?
5: Evet, yan tarafa bak bakalım.
3: Bu şelaleden inmeye çalışmaktan daha kolay.
5: Büyük bir tane gibi duruyor.
3: Evet, sanırım öyle. Oo, aman tanrım. Burası bayağı dik. Son derece kaygan bir zemin. Burada hiç yol yok. Doğrudan inişli çıkışlı 35 metre yol var. Buradan gidiş yok.
5: Galiba buradan inebiliriz. Bayağı dik bir yer ama bayır boyunca ağaçlar da var.
3: Ne düşünüyorsun?
5: Tamamen dik bir yer ama bu burunda kalabiliriz. Tutunmaya yetecek kadar ağaç ve çalılar var.
3: Evet, en azından düşmeye başlarsak bizi ağaçlar durdurur.
5: Evet, bir deneyelim.
3: Başka seçenek yok dostum. Dönmek gibi bir seçeneğimiz yok. Durduğumuz yer aşağı inmemiz için tek yolumuz olabilir.
5: Evet, burada dik bir yamaç var. Ne durumdasın?
3: İyi. Bu yağmur bir anda başladı.
5: Evet, aşırı kaygan oldu. Büyük bir yağmur bulutu öfkeyle yağmur yağdırmaya başladı. Bu yüzden kökler şu an çok kaygan. Daha da dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca elimizden geldiğince hızlı şekilde aşağı inmeliyiz. Normalde bir tırmanma durumunda bir şekilde sürtünmeye, düşmenize yardım edecek şekilde güvenirsiniz. Ama yağmur yağdığında her şey çok kaygan olur. Sürekli tamamen dengede olduğunuzdan emin olmalısınız. Her zaman 3 bağlantı noktanız olmalı.
3: Buradan inerken her seferinde yağmur yağdı, değil mi?
5: Evet, biraz kaygan.
3: Buradan düşmek istemezsiniz. Bu felaket bir yaralanmaya yol açabilir. Şöyle anlatayım, ölürsünüz.

0: Şelalenin dibine geldik. Yukarı baktığımızda kendimizi kutluyorum. Bu güzel bir his. Ama şu anda ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Umuyorum sonunda kuru yerler bulabiliriz.
1: Lanet olsun, bu da ne?
0: Şimdi karşımıza iri kaya parçalarıyla uğraşmak çıktı ve çok yosunlular. Yağmur da bize yardımcı olmuyor.
2: Akıntılar daha büyük su yollarına ya da kıyıya açık bir yol sağlarken...
1: Bu resmen saçmalık.
2: Kayaların kaygan durumu sakatlanma riskini artırıyor.
0: Eğer birkaç gündür yemek yemediyseniz kan şekeriniz düşecektir. Bu farkındalığınızı ve enerjinizi düşürür. İşte zaten odaklanmanızı kaybetmeye başladığınızda kazalar olur. Buralar çok kaygan.
1: Dostum, evet. Bu taşlar ufak araba boyutunda. Her tarafları da yosunla kaplı. Yağmur da az önce sona erdi. Bu olmayı bekleyen bir kaza gibi. Matt, ben daha ileri gitmezdim. Biraz konuşmalıyız. Bu taraftan inmek son derece kötü bir fikir. Birimiz kafasını yarmadan daha ne kadar gidebiliriz bilmiyorum.
0: Bunu geçmemiz tüm günümüzü alacak. Hiç de bitecek gibi durmuyor.
1: Tek bir kaymada işin biter.
0: Bu konuda sana katılıyorum.
1: Beynini kayadan kazımak zorunda kalırım.
0: Neden ormanın içine doğru gitmiyoruz?
1: Evet. Bu ormandan çıkmaya çalışıyoruz ve görünüşe göre nereye gidersek gidelim tekrar ormana varıyoruz. Bu gerçekten sinir bozucu bir durum. Matt, güneş çok hızlı kayboluyor. Sığınak konusunda düşünmeye başlamalıyız.
0: Şuradaki açık bölgeyi kontrol edelim.
1: Uzun bir gün geçirdik. Bu şelale bizi gerçekten mahvetti. Çok yorulduk. Bu yüzden günü kapatacağız. Ve dinleneceğiz.
0: Burayı sevdim. Açık ve güzel. Galiba bu alanda çok daha az kırkayak sorunu yaşarız.
1: Sen bunu yaparken ben de gidip yiyecek bir şeyler bulmaya çalışayım.
0: Anlaştık.
1: Tamamdır. Birazdan görüşürüz.
0: Buradaki nokta iyi olacaktır. Başlamak için fidanlar bile var. Sadece buranın yerini biraz temizleyeceğim o kadar. Burada çok fazla çürümüş tahta ve kütük var. Kırkayak ve diğer korkutucu böceklerin gezmesi için mükemmel bir ortam. Ama gerçekten yumuşak duruyor ve bir sorun yaşayacağımızı hiç sanmıyorum. Bu kolay çıktı. Yapacağım sığınak kubbeli bir yapıda. Kubbeli sığınakta birkaç tane fidanı alıp yere dikerseniz ve birlikte büktüğünüz zaman birbirlerini desteklerler. Kubbeli bir yapı yaptığınız zaman bütün sopaların dışarı bakması gerekiyor. Bu kubbeli yapılarda çok önemlidir. Büktüğünüz zaman toprak bunu desteklemeli. Eğer içe doğru dikersek zaten kendi üzerine yıkılır. Bu şeklin kendisi yüzünden yapısal olarak çok güçlüdür. Bir köprünün ya da bacanın kemerli yolu gibidir. Şimdi artık kubbenin temel yapısı yukarıda kaldı. Şu an iş artık sadece yatay parçaları birleştirmekte. Destekleyici bir yapı yaratmakta. Bu gerçekten çok sert olacak. Burada kasırga bile geçirebiliriz.
1: Yemek için ne olursa olsun diye bakıyorum. Böyle bir durumda Matt ve benim kaybettiğimiz kalorileri kazanmamız gerek. Şurada ölü odunlar var. Belki ileride yiyecek bir şeyler olabilir. Kertenkele ya da öyle bir şey işte.
2: Engebeli arazide 80 kilogramlık bir yetişkin, bir saatlik yürüme sonrası 500 kaloriye yakın kaybeder. Matt ve Joe'nun kıyıya doğru giden hızlarını korumaları için kısa zaman içinde vücutlarını yakıt sağlamaları gerek.
1: Aa, lanet olsun. Duvar kenarında yürürken bu delikleri gördüm. Başta kemirgen deliği gibi geldi. Dağ sıçanı deliği gibiydi. Şu kötü çocuğa bakın. Arka tarafta duran yengeci sonra gördüm.
2: Bu toprak yengeci, Joe ve Matt'in yürürken kaybettikleri kalorinin bir kısmını doldurabilir.
1: Oraya elimi sokmayacağım, bu kesin.
2: Yengeç eti proteince zengindir. Aynı ağırlıktaki tavukla eşit miktarda protein içerir.
1: Bu kullandığım bunları deliklerinden çıkarmak için kullanılan yerel bir teknik. Tutunabilecekleri bir sopa uzatırsınız ve esas fikir bu şeye tutunmaları ve sizin de oradan çıkarmanızdır. Ha işte oldu. Tamam, o poşeti almalıyım. Bu şekilde onu yanımızda taşıyabiliriz. En azından bir süre daha hayatta kalır. Matt ve benim şu an ateşimiz yok. Sadece ısırılmamalıyım. Ayrıca arka taraftaki bacakları da çok keskin. Gir içeri. Tamam, ateş yakabilirsek akşam yemeğinde yengeç var. Bu güzel olacak. Başka var mı bir bakayım.
0: Buralarda çok fazla erelti otu var. Bu yüzden ben de yapraklardan güzel bir koza yapıyorum. Burası çok soğuk bir çevre değil. Bu yüzden yan tarafları biraz açık bırakacağım. İlk olarak yukarıdan gelecek yağmur korunmasına odaklanacağım. Erelti otlarının güzelce yayıldığını görebilirsiniz. Tıpkı sarkık duran bir çatı gibiler. Bu bize altında ateşimiz olması şansını da tanıyacak. Duman da rahatlıkla çıkabilecek. İçerisi için daha fazla erelti otunu birleştirip koyacağım. Böylece erelti otundan bir yatağımız olacak.
1: Yengecim var demekten bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmezdi.
0: Ne demek yani bu?
1: Yengecimiz var dostum. Toprak yengeçleri o kadar büyük değiller ama iki tane yakaladım. Sorun şu, yengecimiz var ama pişirecek ateşimiz yok.
0: Ateş yakabilirsen ve yengeçleri pişirebilirsek adamsın dostum.
1: Evet dostum. Dün gece elektronik sigaradaki gliserinin ve potasyum permanganatın çoğunu kullandım. Hepsini değil. Şu an aklımdaki tek şey bunların hepsini bir araya getirip, amber ağacından da biraz öz kullanıp ateş yanmasını ummak. Umarım tekrar işe yarar.
0: Sence yeterli olacak mı?
1: Bilmiyorum. Dün gecekinin 1/3 kadar var.
0: Yılda metrekareye 9 metre yağmur alan ormanda ateş yakmak bütün yöntemlerle zor olacak. Bu yüzden eğer bu gece ateş yakabilirse benim kitabımda A artıdan öte iş yapmış olur.
1: Evet,
3: işte bundan söz ediyorum.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Evet öyle.
0: Burası her şeyin sırılsıklam olduğu bir ortam. Sürtünmeyle ateş yakmanın çok zor olduğu bir ortam. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sihirbaz Joe ateşi yaktı.
1: Ve yemekte yengeç var.
0: Bu şeyler yanmış yengece benziyor.
1: Mide bulandırıcı görünüyorlar değil mi?
0: Evet dostum, iyi ki yakalamışsın.
1: Ama tadı bayağı iyi olacak.
0: Yengeç yemek kesinlikle bir sanat.
1: Yalan değil. Buradaki büyük kemikleri kırmak gerek.
0: Evet. Evet.
1: Sonra da eti çekmek gerek.
0: İşte olay budur. Galiba yaptığımız iş oluyor. İyi bir şekilde aşağı iniyoruz. Şelale biraz zorlanmamıza sebep oldu. Ama buraya kadar gelebildik. Evet. Ve inmeye de devam ediyoruz.
1: Şu yengeçleri bitirelim. Suyumuzu da içelim ve sonra dinlenmeye geçelim.
0: Evet, güzel gündü.
1: Evet, gerçekten güzel gündü.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: 8-11 Mayıs arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne ben bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
13: Bunu.
12: Bu.
13: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum.
10: Tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne ben bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
13: Bunu.
12: Bu.
13: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu

0: birlikte donuyoruz.
1: Ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trend dışında her şeyi çekerim.
0: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Güneş adada bir başka gün için doğarken, Matt ve Joe, volkanın eğiminde bir başka su kaynağı bulmaya çalışarak yoğun yağmur ormanında yönlerini belirleyecekler.
1: Burada hava biraz açılmaya başlıyor. Şurada ufuk çizgisini görebiliyorum.
2: Evet.
1: Yoğun kubbenin üzeri her zaman bulutlarla kaplıdır. Bu yüzden tam olarak güneşi görüp yol bulma şansımız çok dardır. Ama şimdi kubbe daha açık olduğunda yol bulmak daha da kolaylaşacak.
2: Bir ağaç bulup yukarıdan okyanusun nerede olduğunu görmek istiyorum. Bu harika olurdu.
1: Bir hayatta kalma durumunda genelde sahil kenarında insanlar olur. Herkes bir sahil mülkü ister. Bu yüzden sahil kenarında medeniyete rastlamanız gerçekten de çok daha mümkün olacaktır. Orada durumlar nedir Joe?
2: İyi. Hedefim suyu görmek. En azından sahile gidecek bir yön ve uzaklık bulmalıyım. Çünkü gideceğimiz yer burası olacak.
1: Gördün mü? Sahili gördün mü?
2: Sahil.
1: Evet.
2: Bu tarafta. Evet. Güneş o taraftan yükseliyor. Burası doğu. Yer aşağı doğru devam edip gözden kayboluyor. Sonra tek gördüğüm su. Biraz yol var ama kesinlikle bugün yapabiliriz.
1: Tamam, ben varım. Hadi deneyelim.
2: Tamam dostum, aşağı geliyorum. Sahili gördüm, güneşi gördüm. Artık Matt ve benim seyahat edeceğimiz bir mesafe ve yönümüz var. Bu hayatta kalma durumunda büyük bir olaydır. Zaman sizden yana değil çünkü. Biraz daha böyle ve sonrasında düzleşiyor. Bugün oraya ulaşırız.
1: Su benim için yeterince iyi. Bu harika. Evet.
2: Dostum şuna bak.
1: Evet.
2: Gördüğün en pis böcek değil mi?
1: O bir Herkül böceği.
2: Vay canına, evet. Ne güçlü.
1: Yok, yere Herkül demiyorlar ona.
2: Aç mısın?
1: O kadar da aç değilim.
2: Bu gördüğüm en mide bulandırıcı görünümlü böcek.
1: Ben aslında seviyorum. Bu aslında bir yaprak, bir gergedan ve bir uzaylının birleşimi gibi. Şuna baksana, çok ilginç değil mi?
2: Bence senin su içmen lazım. Tamam dostum.
1: Hareket şekline baksana.
2: Hadi gidelim. İstersen yanına al, cebine koy.
1: Burada mutlu görünüyor.
2: Güneş batmadan sahili bulmak zorundayız. Bu ormanda bir gece daha geçirmek istemiyoruz.
1: Buralarda daha fazla hayvan görmeye başladık.
2: Evet. Burası düzleşmeye başladı.
1: Sanki yeni bir ortam olmaya başladı. Daha az yoğun, daha fazla açık, daha fazla güneş görmeye başladık. Bunun anlamı sahil pek uzakta olamaz demek.
2: Evet, biraz su gördüm.
1: Evet, ben de görüyorum.
2: Fazla yolumuz kalmadı. Bu yüzden buranın sonunda karşımıza neler çıkacağı konusunda son derece heyecanlıyım. Matt, bu okyanusa benzemiyor. Ağaçtan baktığım noktada mavi suları gördüm ama mavi sularla Matt ve benim aramda neler olduğunu görmedim. Görünen o ki bir bataklık varmış. Bunun ötesini bile göremiyorum.

0: Çok yoğun. Botlarım da tam yeni kurumaya başlamıştı. Şu tarafa baksana. Bunun dışında hiçbir şey yok. İkimizin de bu yolda 2 kilometre yürüyecek enerjisi yok.
1: Evet.
0: Dostum.
1: Diğer taraf da öyle. İlerlemeliyiz. Görebildiğim yere kadar uzanıyor. Bu yüzden çevresinden gitmek bizim için hiç mantıklı değil.
0: Gidelim.
1: En iyi seçeneğimiz şu an doğruca üzerinden geçmek ve John'un gördüğü okyanusu bulmayı ummak. Evet, parmaklarım arasında çamur var.
0: Dostum, iyice içine batıyorsun.
1: Evet. Ara sıra derin delikler oluyor.
0: Evet, şunlara yakın olmaya çalış. Yardım olabilir. Buraya gelmek için çok şey yaşadık. Volkanın yanında başladık. Yoğun ormandan, derelerden, kayalardan, yarık kanyonlardan ve şelaleden geçtik. Şimdi umuyoruz ki sahil yakında olacak. Bu su bana yetti artık dostum.
2: Bu bataklıkta biriken su şekli, Joe ve Matt'e volkanın eğiminin dibine ulaştıklarını gösteriyor.
0: Matt, ağaçtan gördüğüm bu değildi. Ben mavi sular gördüm. Okyanusun yakında olduğuna emindim.
1: İleride olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz?
0: Olmak zorunda. Yönümüz buydu.
1: Güneş ışığı görebildiğiniz bir bölgede olmak güzel. Çünkü biz 3 gündür buradayız ve o kadar fazla güneş görmedik.
0: Dostum.
1: Bu sanki bilek ağrıtlarıyla yürümek gibi değil mi? Güzel mavileri diğer tarafta gördük ve oraya gitmemiz gerekti. Bu yüzden ilerledik ve umuyoruz ki kurtuluşumuz diğer tarafta. Galiba en kötü yerden kurtulduk.
0: Evet.
1: Senin gördüğün mavi suları bulalım.
0: Evet, daha fazla uzakta olamaz.
1: Evet, bu eğlenceli olacak. Bu gerçekten dikkat etmeniz gereken bir bölge. Çünkü her tarafta asmalar var. Sizi düşürebilecek çok şey var.
0: Bu iplerle tutulan kuklalar gibiyim. Sanki bir dev beni hareket ettiriyor. Yavaş ve güzelce gidelim.
1: Başka bir hızımız var mı ki?
0: Şimdi mi? Hayır. Ayakta kalma durumunda beklemeniz gereken bir şey de beklenmeyendir. Matt ve ben sahile ulaşmak için bataklıktan geçeceğimizi düşünmedik. Ama işte buradayız. Duydun mu?
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu dalga sesi. Yaklaştık.
1: Okyanusun sesini duyabiliyordum. Çok heyecanlıyım. Havada kokusunu alabiliyorum. Esintisi geliyor. Sahile çok yaklaştık gibi hissediyoruz.
0: Sonunda.
1: Evet.
0: Dalga geçiyor olmalısın. Sağımda ve solumda tek gördüğüm tepelerdi. En büyük kabusumuz gerçek oldu. Sahil yoktu. Ve duvardan duvara kayalıklarda kalmıştık. Aşağı iniş yolu da yoktu. Burada hiç insan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Lanet olsun. Doğa ana aslında yüzümüze tokadı yapıştırdı. Nedir bu? Aptalca bir şaka mı? Lanet olası sahil nerede? Houston, bir sorunumuz var.
2: Programımızın bir sonraki bölümünde.
0: Matt!
2: Adadan gitmek için verilen mücadele yoğunlaşıyor.
0: Bu yarık kanyon falan değil. Buradan tırmanmanın yolu yok dostum.
2: Matt ve Joe arasında gerginlik yükseliyor.
1: Ben bu fikri sevmedim. Böyle avlanmamayı tercih ederim.
0: Umrumda bile değil. Ateş de etsem, bıçaklasam, üzerinden arabayla da geçsem, pencereden de atsam bize yiyecek gerek.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: 8-11 Mayıs arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
6: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM. erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Her şeyin bir ideali var.
11: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
12: Her işin bir korkmazı var.
13: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
14: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Programımızda bu bölüm.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
2: Burada bekleyemeyiz. Şu anda ıssızlığın ortasındayız.
0: Matt ve Joe bu izole volkanik adada yollarını bulmaya ve...
1: Dikkat et Matt.
0: ...adadan kurtulmaya çalışıyorlar.
1: Burada yükseklik 70 metre.
0: Ama bu kurtulma çabaları...
2: Burada mahsur kaldık.
0: Bir engelle karşılaşıyor.
1: Sürekli içeri ve dışarı gidiyoruz. Şu tarafa gitmeliyiz.
2: Orada kara yok. Su var.
0: Tansiyon her saniye yüksek.
1: Onu vurabilir, bıçaklayabilir, arabayla üzerinden geçebilir ya da camdan aşağı atabilirim. Yemeğe ihtiyacımız var dostum.
2: Ben o şekilde avlanmazdım.
1: Elini tutmama gerek yok.
0: Eski özeltim askeri Joe Tedai, ilkel bir avcı toplayıcı olan Matt Graham. Hayatta kalmak için farklı stratejilere sahip bu iki adam, hayal edilebilecek en kötü senaryo ile karşı karşıyalar.
2: Ormana hoş geldin.
0: Ve size buradan nasıl canlı kurtulabileceğinizi gösteriyorlar.
2: Çok derin görünüyor.
1: Evet ama ne kadar derin. Bu yükseklikten sığ bir suya atlarsanız yaralanacağınızı garanti ederim.
0: Güney Amerika açıklarında bulunan bu volkanik ada dizisi 800 kilometre boyunca uzanmaktadır. Karayiplerin sakin sularından Atlantik Okyanusu'nun derin ve mavi sularına kadar. Bölgedeki sismik hareketlilik bu dik arazide derin yarıklara neden olmuş. Şiddetli yağışlar da burada su taşkınlarına neden oluyor.
1: Burası dünyanın en sulak yerlerinden biri. Yılın her zamanı yağmur yağıyor. Böyle bir yerde sürekli ıslanmak sizin için hiç de iyi değildir.
2: Açık havada mahsur kalırsanız, ateş yakmanız, herhangi bir işaret olmadan iz sürmeniz ve kaygan yollarda yürümeniz gerekir. Bunlar da sizin enerjinizi tüketir.
0: Bu yağmur ormanında mahsur kalan Joe ve Matt, kurtuluşa ulaşmak umuduyla bir tepeden aşağı iniyorlar.
2: Aşağı iniyor.
1: Aman tanrım.
2: Çok kaygan.
1: Bu çok kötü.
0: İkili kanyonları aşarak bir volkanın yamacından aşağı doğru inmeye başlıyor.
1: Ayağın kayarsa işin biter. Beynini bu kayalardan toplarım.
0: Yolda engel üzerine engelle karşılaşıyorlar.
2: Başarabileceğimizi sanmıyorum.
1: Bence de.
2: Yağmur ormanı bize sanki şunu diyor. Bugün hiçbir yere gitmiyorsunuz.
1: Aman tanrım, burası berbat. Sürekli arazi yükseliyor ve alçalıyor. Çok kötü. Burada doğanın sizi yenmesine izin veremezsiniz. Ama çıkmadık candan umut kesilmez.
2: Buradan aşağı inebiliriz.
1: Evet, en azından düşmeye başlarsak bir ağaca çarpar dururuz.
2: Deneyelim.
1: Burada düşmek istemezsiniz. Çok kötü bir şekilde yaralanabilirsiniz. Yani özetle düşerseniz ölürsünüz.
0: Arazi açılıyor gibi göründüğü sırada...
2: Sahili görüyor musun?
1: Görüyorum.
2: Pekala.
0: Joe ve Matt sahile ulaştıklarında şimdiye kadarki en büyük engelle karşılaşıyorlar.
1: Burası bir sahil değil. Nerede bu sahil?
0: İkili kendilerini rüzgarların dövdüğü dik yamaçlarla çevrelenmiş bir halde buluyor. Civarda medeniyete dair tek bir işaret yok.
1: Şaka yapıyor olmalısın. Ah tanrım. Görmek istediğim kesinlikle bu değildi. O tarafa asla gidemeyiz.
2: Şu tarafa da asla gidemeyiz. Burası kayalık bir kıyı. Bu kıyıda yürümemiz mümkün değil.
1: Burada sahil yok. Dik yamaçlardan başka bir şey görmüyorum. En kötü kabusumuz gerçek oldu. Burada bir sahil yok. Dik yamaçlarla karşı karşıyayız. Civarda ne bir insan ne de başka bir şey var. Rüzgar buraya doğru esiyor. Burada kalamayız. Bizi öldürür.
2: Bu yolu takip edersek gün boyunca yamaçlardan yukarı çıkıp aşağı inmemiz gerekecek. Bu kayalıklar çok uzun. Burada oturup bir tekne bekleyemeyiz. Çünkü burada ıssızlığın ortasındayız. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama ormana geri dönmemiz gerekiyor dostum.
1: Bu çok kötü. Ama bazen başarır, bazen başaramazsınız. Bu kez başaramadık. Bizim için her şey bitmedi. Buraya gelmeye karar verdik ama işe yaramadı. Ormana dönüyoruz. Esas soru ne yapacağız? Bu kayalık yamaçta şiddetli rüzgarlar eserken kamp mı kuracağız? Hiç sanmıyorum. Buraya gelmek için doğuya ilerledik. Neden güneybatıya gitmiyoruz? Bataklık alanın çevresinden dolaşıp adanın diğer ucuna bakalım. Şimdi güneybatıya gideceğiz ve bataklık alandan uzak duracağız. Umarım adanın diğer tarafına buradan daha iyi bir yere ulaşmayı başarırız.
2: Hadi gidelim artık.
0: Adanın doğu ucundaki dik yamaçlarda kurtarılmak için işaret veremeyen ve kamp kurmayan Joe ve Matt ormana geri dönecek ve bu kez güneybatıya doğru ilerlemeye çalışacaklar. İkili yolda herhangi bir engelle karşılaşmadan kurtuluşa erişmeyi umut ediyor.
2: Yükseğe çıkıyoruz dostum. Burada sisin içine giriyoruz.
1: Evet.
2: Havada biraz soğudu.
1: Sisin içindeki nem içime işliyor. Yağmur ormanı sürekli değişiyor. Bazen yağmur yağıyor, bazen yağmıyor. Güneş, rüzgar ve sıcaklık değişiyor. Böyle bir yerde ilerlemek için kendinizi motive etmelisiniz. Yoksa yola asla devam edemezsiniz. Eğer durur ve bir ağacın altına oturmaya karar verirseniz muhtemelen bir hafta sonra burada cesedinizi bulurlar.
2: Burası çok kaygan.
1: Evet.
2: Ormana hoş geldin.
1: Haklısın. Dikkat et Matt. Dikkat et.
2: Burası bir mayın tarlası gibi.
1: Burada her an bir kaza yaşayabiliriz.
2: Burada ne kadar hızlı ilerliyoruz sence?
1: Pek hızlı sayılmaz. Saatte 500 metre ilerliyorsak gerçekten buna şaşırırım. Önümüzdeki ağaçların ilerisinde sis var, görüyor musun? Şuraya bak. Dostum, buranın yüksekliği 70 metre. Tanrım, burası çok tehlikeli.
2: Burada bulutların içinde gibiyiz.
1: Matt, bak şurada bir su kütlesi var. Bir bakalım.
2: Bu kadar yüksekte olmasaydık okyanus derdim. Ama şu anda çok yüksekteyiz.
1: Hadi şu yolu takip edip aşağı inelim. Umarım buradan sağ salim çıkabiliriz dostum.
2: Pekala, hadi.
1: Arkandan geleceğim. Böyle bir arazide ilerlemek zordur. Arkada bir de sis varsa ve hiçbir şey göremiyorsanız işiniz 10 kat zorlaşır.
2: Sol taraf açık. Hadi gidelim.
1: Güneybatıya ilerlemeliyiz. Biz de öyle yaptık. Ama burada tek seçeneğimiz araziyi takip etmek. Umarım şu anda doğru yöne gidiyoruzdur.
2: Burası doğruca aşağı iniyor olmalı.
1: Yavaş ol dostum, burası çok kaygan.
2: En kötüsünü arkamızda bıraktık demek isterdim. Ama büyük konuşmak istemiyorum.
1: Arazi burada düzleşiyor.
2: Önümüz açılıyor dostum. Şu anda ormanın yükseklerindeyiz ve karşımızdaki su kütlesi de bir göl olmalı.
1: Bu bir göl. Şuraya bak.
2: Şu anda diğer tarafı göremiyoruz. İki tarafta da yamaçlar var. Buradan geçmemize imkan yok. Burada mahsur kaldık.
1: Ben de aynını söyleyecektim. Bu gerçekten inanılmaz. Yine yürünemeyecek bir yere ulaşmayı başardık. Artık kesinlikle geri dönemeyiz. Çünkü geldiğimiz yer buradan daha kötüydü. Oraya gidemeyiz. Bu sorunu bir an önce çözmek zorundayız. Gün ilerledi, ikimiz de yorulduk. Bence yapılacak en iyi şey geceyi burada geçirmek. Sabah olduğunda ne yapacağımız hakkında düşünebiliriz.
2: Siz sabah dağılmış olursa etrafımızda ne var görebiliriz. Bugün gerçekten çok yürüdük. Volkandan aşağı inip kayalık bir kıyıya ulaştık. Şimdi de ormana geri dönmüş bulunuyoruz. Ve karşımızda bir göl var. Çok düşünmeye gerek yok. Bizim için en mantıklısı buraya kamp kurmak ve sisin dağılmasını beklemek.
1: Neden buraya bir kızılderili çadırı kurmuyoruz?
2: Evet.
1: Küçük bir şey yeter. Vücut ısılarımızla geceyi atlatırız.
2: Bana uyar. Rüzgardan da korunmuş oluruz. Rüzgar yavaştan,
1: evet,
2: şiddetini arttırmaya başladı.
1: Burası şimdiye dek gördüğüm en garip yerlerden biri. Arazi değişiyor. Güneş batmadan önce çadırı kurmalıyız.
2: Tamam, başlayalım.
1: Ben dal toplamaya başlıyorum. Sen de yaprak topla.
2: Tamam.
1: Yağmur ormanının berbat bir yer olduğunu düşünsek de burada bir sığınak inşa etmek için gerekli olan bütün materyalleri bulabiliyoruz. Daha büyük yapraklar toplasan daha iyi olur. Buradaki en büyük sorun ıslanmak ve ıslakken rüzgara yakalanmaktır. Bu sizin için hiç iyi olmaz. Burada rüzgar inanılmaz esiyor. Ne diyorsun, büyüklüğü yeter mi?
2: İyi görünüyor.
1: Taj Mahal kadar güzel değil ama yine de yeterli. Daha fazla ısınmak istiyorsanız küçük bir sığınak inşa etmelisiniz. Bu sayede içerideki hava daha çabuk ısınır ve siz de sıcak kalırsınız.
2: Burada bu yaprakların olması harika.
1: Ha, evet.
2: Evet. Rüzgardan korunmalı ve kendimizi izole etmeliyiz. Çünkü bu kadar yüksek bir yerde ve bu soğukta bütün gün ıslak dolaşırsanız hipotermi sizi pençesine alır. Beğendim. İyi görünüyor.
1: Güneş batmaya başladı. Çok geçmeden hava kararmış olacak. Zaman bizim yanımızda değil. Bir saat sonra hava kararacak. Böyle bir yağmur ormanında hava karardığında burnunuzun ucunu bile göremezsiniz. Ah tanrım. Şu anda ikimiz de sırılsıklamız. Her yerde öyle. Ateş yakmanın imkansız olacağını düşünüyoruz, değil mi?
2: Evet.
1: Burada bir gölle karşılaşmayı beklemiyordum dostum.
2: Etrafında sis tabakasıyla sihirli bir göl gibi görünüyor. Çok güzel.
1: Böyle bir şey kesinlikle aklımda yoktu. Bu gece ateş yakamayacağız, yemeğimiz de yok. Sadece biraz suyumuz kaldı.
2: Su içmek istediğinde büyük bir yaprak alabilir ve onunla biraz su toplayabilirsin.
1: Evet, neyse. Şimdi güzelce uyuyalım. Sabah olduğunda göl kenarına ineriz. Umarım sabaha sis dağılır.
2: Evet, bu harika olur.
1: Karayı görebilirsek gölde yüzebiliriz. Çünkü o yöne doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu mümkün olmazsa B planı uygulayacağız. Yani gölün etrafından dolaşmaya çalışacağız. Başka şansımız yok. Ne dersin?
2: Evet.
1: Ne diyorsun? Günü sonlandıralım mı? Biraz uyumak ikimiz için de iyi olacak.
2: Evet, kesinlikle.
1: Hem biraz kurumuş oluruz. Umarım sabah olduğunda sis falan kalmaz.
2: Evet.
1: Çünkü bu şekilde devam edemeyiz.
0: Yeni bir gün başlıyor ama güneş hala ortalarda yok.
1: Şu sise bak.
3: İnanılmaz.
0: Joe ve Matt'in planı adanın güneybatısına ilerlemekti. Ama şimdi sis yüzünden rotalarını değiştirmeleri gerekebilir.
1: Hala hiçbir şey göremiyoruz. Şurada bir ada mı var?
2: Ada olduğunu sanmıyorum dostum.
1: Tamam. Harekete geçmeden önce güneybatıya ilerlediğimizden emin olmalıyız. Aklıma bir fikir geldi. Bunun için çantamdaki mıknatısı kullanmayı düşünüyorum. Güneybatıya gittiğimizden emin olacağız. Ve bunun için bir pusula yapabilirim. Şöyle yapacağız. Sen biri büyük, biri küçük iki yaprak alacaksın. Suyla dolduracaksın. Bu birkaç dakikamızı alır. Sigorta poliçemiz olacak.
2: Pekala.
1: Tamam, hemen geliyorum. Şimdi mıknatısı kullanarak çantamdaki ateşi manyetize edeceğim. Böyle bir durumda imkanınız varsa bunu mutlaka yapmalı ve hangi yöne gittiğinizi öğrenmelisiniz. Bunun için acele etmeliyiz. Çünkü zaman bizden yana değil. Mıknatısı tek yöne doğru 30 kez sürterek ateşi manyetize edeceğim.
0: Manyetize edilen bir metal parçası dünyanın manyetik alanıyla hizalanır ve bu sayede kuzey-güney yönünü gösterir.
1: Pekala. Ateşi küçük yaprağın içine koyacağım. Biraz dönmeye başlayacak. Sonra da bize kuzey-güney yönünü gösterecek. Bunun için ana yönlerden birini mutlaka biliyor olmanız gerekir. Yoksa ateşin hangi ucunun güneyi, hangi ucunun kuzeyi gösterdiğini bilemezsiniz. Buraya kuzeydoğudan geldik. Şimdi güneybatının neresi olduğunu öğreneceğiz. Tamam, başlıyoruz.
2: Manyetizma onu hareket ettiriyor. Baksana şunu.
1: Burası kuzey-güney hattı. Burası da güneybatı. Bu pusula gölün güneybatı istikametinde olduğunu kanıtladı. Ama önümüzde büyük bir engel var. Buradan geri dönmek de istemiyoruz tabii ki. Tanrım, sesin dağılacağını umut ediyordum. Ne zaman bir plan yapsak doğa karşımıza yeni bir engel çıkarıyor.
4: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
5: Kredi. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
5: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
11: Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Al işte. Özgüvenin
13: ses getirdi.
14: Teşekkürler.
15: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
16: Volkswagen.
17: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
18: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
19: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
20: Trend
3: Diol büyük indirim günlerinde. Go Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
11: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
11: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Karayip Denizi ile Atlantik Okyanusu'nun birleştiği noktada izole bir adada bulunan Joe ve Matt güneybatıya doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Ama şu anda dik orman yamaçlarında mahsur kalmış bir haldeler.
7: Şuraya bak, yükseklik en az 70 metre.
6: Şimdi de sislerle çevrili bir göl önlerinde bir engel olarak duruyor.
7: Olamaz. Şu sise bak.
8: Bu inanılmaz.
7: Olamaz. İkimiz de gölün karşı kıyısını göremiyoruz. Kıyı 200 metre ileride de olabilir, 2 kilometrede. Ne yazık ki bunu bilemeyiz.
9: Bence bir süre gölün kıyısından yürümeye çalışalım. Yola bu şekilde devam etmemiz daha iyi olacak. Bence hem enlilerde bir yol bulmayı başarabiliriz.
7: Bu engel bir çiti andırıyor. Onu aşmak için ya üstünden atlamalısınız ya da çevresinden dolaşmalısınız. Sis yüzünden karşıyı göremiyoruz. Gölün etrafından dolaşmak zorundayız.
9: Zemin bataklık gibi. Şu anda gölün kıyısındayız. Bu kıyının uzunluğu ne kadar bilmiyoruz.
7: Mehmet.
8: Evet.
7: Yeterince mesafe kat edemiyoruz. Neden mi? Çünkü kıyıda yürürken sürekli içeri ve dışarı gidiyoruz. İlerleyemiyoruz.
9: Evet, ama en azından hala karadayız. Sırılsıklam olmadan yürüyoruz.
7: Tamam, biraz daha gidelim. Bakalım ne göreceğiz.
9: Gölün kıyısından yürümenin en zor yanı burada zeminin bataklık gibi olması. Burada yürümek çok zor.
7: Bitki örtüsü burada sıklaşıyor.
9: Kıyıdan yürümek bizi çok yavaşlatıyor.
7: Ah tanrım.
9: Önce yukarı ve sonra da çevresinden.
7: Burası hiç iyi değil. Bence zaman kaybediyoruz. Matt, biraz duralım. Bu hiç iyi bir fikir değil. Ne kadar büyük bir tuzağa düştüğümüzün farkında mısın? Araziyi takip ediyoruz. Oysa bizim oraya gitmemiz gerekiyordu.
9: Ama orada kara yok, sadece su var.
7: Biliyorum ama burada yürürken sürekli sağa sola doğru ilerliyoruz. Doğru yöne gitmiyoruz. Bizim şu yöne doğru gitmemiz gerekiyor.
9: Belirli bir yöne doğru gidiyorken rotadan ayrılmamak gerekir. Ama araziden faydalanmak zorundasınız. Eğer ilerlemeye devam edersek ileride bir patika bulabileceğimizi düşünüyorum.
7: Karşımızda sudan başka bir şey yok. Ya suya girip ıslanacağız ya da buradan yürümeye devam edip ıslanacağız. Ama her şekilde buradan geçmemiz gerekecek.
9: Bilemiyorum, bu kıyı sonsuza kadar devam ediyor olamaz. Eninde sonunda bir yol bulacağız.
7: Karşımızda sadece su var. Bu kıyıyı takip ederek buradan asla kurtulamayız. Burada karşıya geçip şu yönde ilerlemeliyiz. Yürürsek rotadan 90 derece sapmış olacağız.
9: Bence bu pek iyi bir fikir değil. Yüzersek ıslanacağız ve üşüyeceğiz. Burada hipotermi riski çok yüksek. Ama bir yandan da yol kısalmış olacak. Joe yüzmek isterse bu fikrine destek olacağım.
7: Karşıya geçelim, hadi.
9: Kıyafetlerimin kuru kalmasını istiyorum. Bu yüzden karşıya geçerken kıyafetlerimi kafamın üstünde taşıyacağım. Hadi gidelim bakalım.
7: Tamam. Buradan karşıya geçmek zorundayız. Suya girer girmez nefesimiz kesildi. Tropik bir bölgede olduğumuz için suyun sıcak olduğunu sanmayın, çünkü değil. Ama bu rota bize birkaç saat kazandıracak. Doğru yöne gideceğiz. Bu soğuk suya girmenin ödülü bizim için çok büyük olacak bence.
9: Titremeye başladım dostum, ya sen?
7: Bekle biraz.
9: Kıyafetlerin kuru kalması için onları kafamın üstünde taşıyoruz. Suyun içinde kütükler var. Bu yüzden de karşıya geçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor.
7: Hadi buradan kıyıya çıkmaya çalışalım. Suya girmek bize birkaç saat kazandırdı. Suya girerek belki çok ıslandık ama işte burası, gel. Yapılacak en akıllıca şey buydu. İyi misin? Şu anda yüksekteyiz. Rüzgar esmeye başladı ve sırılsıklamız. Ateş yakmazsak hipotermiye yakalanabiliriz. Benimki biraz ıslanmış. Seninki nasıl?
9: Suya temas etmiş olmalı.
7: Güneydoğu'ya gidiyoruz. Rotamız orası. Umarım biraz aşağı inebiliriz. Bu riske girmeye değer miydi? Evet, bir kez daha haklı çıktım.
6: Sudan çıkan ve ormanın içinde Güneydoğu'ya doğru ilerleyen Joe ve Matt'in bir an önce kuruması gerekiyor. İkili şu anda kamp yapmak ve ateş yakmak için bir yer arıyor.
9: Burada küçük bir akarsu var.
7: Evet, sesini duyuyorum.
9: Bu tepeden buraya doğru akan bir dere olmalı.
7: Aa, vay canına.
9: Bu su içmek için yeterince güvenli dostum.
7: Buraya geldiğimizde Matt'in sudan içeceğini biliyordum. Öyle de yaptım. Ben bunu asla yapmam. Bu su kaynağından su içebiliriz dostum ama bir fikrim var. Bu bir kömür filtresi. Güvenli olması için suyu arıtacağım.
9: Bu su tepelerden geliyor. Yeterince güvenli olmalı. Ama arıtacaksan da engel olmam. Ben de etrafı dolaşıp yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağım.
7: Harika olur.
9: Hemen döneceğim, tamam mı?
7: Tamam, ben buradayım. Bu su içmek için yeterince güvenli ama onu arıtmak varken bunu neden yapmayayım? Bu bir maske filtresi. Bir tarafında zerrecikleri engelleyen kağıt filtre, diğer tarafında ise kömür var. Şimdi bu iki parçayı ayıracağım. Sonra da suyu kömürden geçirip filtreleyeceğim ve matarama dolduracağım. Suyu dökmek için de maskeyi kullanacağım. Tamam. Tadı pek iyi değil. Ama en azından onu biraz arıtmayı başardım. Matt'le çok susamıştık. Sonunda biraz su içebildik. Yola devam edeceğiz. Şimdi Matt'in bulduğu bu akarsuyu takip edeceğiz. Bizi daha büyük bir akarsuya ve o da bizi bir nehre götürecek. Nehirde sahile. Ve sahilde mutlaka insan vardır.
9: Buraya kadarmış Joe. Akarsu burada sona eriyor.
7: Aa, bu harika. Akarsu birden yok oldu. Son olarak küçük bir birikintiye dönüştü ve yok oldu. Yeniden başa döndük. Bu tuhaf dostum. Tamamen yok oldu. Bu plan işe yaramayacak.
9: Şuraya bak. Bu sık kullanılan bir patikaya benziyor.
7: Sanırım haklısın. Baksana Matt. Birkaç gün önce gördüğümüz domuz çukurlarından biri.
6: Karayip adalarında yaşayan yerliler av yollarına domuz çukurları kazarlar ve yaban domuzlarını tuzağa düşürürler.
9: Ayak izleri var burada dostum. İzler çok taze görünüyor.
7: Evet, çok tazeler.
9: Burada dolaşmış olmalı.
7: Bu çukur ve ayak izleri yerlilerin burada avlandığını gösteriyor. Matt'le ben de avlanmayı düşünsek iyi olacak. Dostum, benim bir fikrim var. Bir an önce bir kamp kuralım, ateş yakalım ve avlanalım.
9: Seninle hemfikirim. Uzun bir süredir buradayız. Hiç protein alamadık. Yaban domuzu büyük bir hayvandır. Önümüzdeki birkaç gün boyunca onu yiyebiliriz.
6: Kamp kurduktan sonra avlanmaya karar veren Joe ve Matt harekete geçiyorlar. Joe barınak için malzeme toplarken Matt de barınağı inşa etmeye başlıyor.
9: Burası güzel bir açık bir alan. Burada ateş yakabilir ve kıyafetlerimizi kurutabiliriz. Buraya bayıldım. Çiçek bahçesinin ortasında güzel bir ev. Şimdi buraya bir platform kuracağım. Çok kolay olacak. Bu barınak gerçekten de çok basit olacak. Önce bizi yerden yukarıda tutacak bir platform kuracağım. Bu gerçekten harika olacak. Bu barınağın en iyi yanı bulunduğu konum. Güneş sayesinde eşyamızı kurutabilir ve vücudumuza D vitamini alabiliriz. Bu da bizim zinde kalmamızı sağlar. Şimdi barınağın iskeletini kuruyorum. Joe geri döndüğünde üstünü yapraklarla kaplayacağız. Yatağı da yapraklardan yapacağız. Çok kolay olacak. Merhaba.
7: Merhaba. Çatıyı kaplamaya başlayayım mı?
9: Harika olur. Çok iyi görünüyor. Bu çatı sayesinde yağmurdan korunmuş olacağız. Platform da bizi yerden yukarıda tutacak. Bu sayede sürüngenlerden ve böceklerden uzak olacağız. Biraz daha eğrelti otu koyalım.
7: Tamam. Matt, eğer avlanacaksan avımızı pişirmek için ateş lazım olacak. Ben bu işi halledeyim. Sen de ateş yakmak için kav ve malzeme topla.
9: İyi fikir. Böyle bir yerde ateş yakmak çok zor. Her şey çok ıslak. Bu zor olacak ama yine de bunu deneyeceğiz. Burada kuru materyal bulmak çok zor. Bununla uğraşmak çok zor gerçekten. Ama galiba bu guavalar yeterli olacaktır.
7: Hadi başlayalım. Sanırım o dal yeterli olacaktır.
9: Alt kısmını biraz da düzleştireceğim. Daha önce birlikte bu şekilde ateş yaktığımızı sanmıyorum.
7: Yakmadık değil mi?
6: Ateş çubuğu, sürtünmeyle ateş yakmaya yarayan ilkel bir alettir. Bunun için uygun bir dal bulunur ve ortasına bir yiv açılır. Matt başka bir guava dalı parçasını bu yive büyük bir hızla sürterek bir köz elde etmeye çalışacak.
9: Bunun için iki dal parçasını birbirine sürtüyoruz. Sivri dalı diğer kalın dala sürterek bir köz elde ediyoruz. Bu sürtünme büyük bir enerji yaratacak ve sonunda ateş yakmayı başaracağız.
7: Hadi başla.
9: Pekala. Her şey hazır mı? Başlıyorum. Hazır mısın?
7: Evet. Hadi bebeğim. Tanrım. Devam et, devam et.
9: Az kaldı.
7: Evet, az kaldı.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bu benim olsun mu ya?
7: Ta buralara kadar gel.
10: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
10: Bunu?
6: Bunu.
10: Bu?
8: Bu.
10: Bunu.
6: Anne bunu.
10: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.

0: fırsatı bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Annenizin çok istediği pırlantası yolu bilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
6: Sana yakışanı tak.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Güney Amerika açıklarında Karayip Denizi ile Atlantik Okyanusu'nun birleştiği noktada bulunan bir adada mahsur kalan Joe ve Matt.
11: Matt, bu bir domuz çukuru. Burada bunlardan 3-4 tane var.
10: Yaban domuzlarının izine rastlıyorlar.
12: Burada ayak izleri var dostum. İzler çok taze görünüyor.
10: Yemeğe ihtiyacı olan ikili avlanmadan önce kamp kuruyor.
11: Biliyorsun, avlanacaksak bunun için ateş yakmamız gerekecek.
10: Ama önce...
11: Hadi bir deneyelim.
12: Daha önce birlikte bu şekilde ateş yaktığımızı sanmıyorum.
10: Dünyanın en ıslak yerlerinden birinde ilkel bir yöntemle ateş yakmaları gerekiyor.
12: Bu şekilde ateş yakmak güç ve dayanıklılık gerektirecektir. Eğer uygun bir dal parçası bulabilirseniz ateş yakabilirsiniz.
11: Biraz daha oluyor. Devam et, devam et, devam.
12: Az kaldı.
11: Az kaldı, az kaldı.
12: İşte oldu, evet.
11: İyi işte.
12: Bir köz elde ettik. Şimdi onunla kavları yakmaya çalışacağız. Ama bunun bir garantisi yok. Çünkü burada her şey çok ıslak.
11: Aa, evet.
12: Artık ateşimiz ve bir barınağımız var. Şimdi yemek düşünebiliriz.
11: Matt, et bulmak için harika bir fikrim var. Neden şuradaki tepeye gidip şu domuz çukurlarını yeniden aktif hale getirmiyoruz?
12: Aktif hale mi getirelim?
11: Çukurlara sivri dal parçaları yerleştirir, üzerini yaprakla kapatırız, yem koyarak domuzları çukura çekeriz. Çukurları hazırlayınca buraya döner, ateş başında rahatlar, onları bekleriz.
12: Bu şekilde avlanmak istemiyorum. Bu fikir hoşuma gitmedi. Eğer sen bu şekilde avlanmak istiyorsan devam et. Seni engellemeyeceğim. Ama bir hayvanın çukurun içindeki sivri dalların üstüne düşmesi ve acı çekmesi bence hiç iyi bir fikir değil.
11: Bunun hoşuna gitmediğini biliyorum. Aramızdaki en önemli farklardan biri bu.
12: İkimizin de farklı fikirleri var. Ben bir domuzun sivri dallara düşmesini istemiyorum. Bence bir domuzu çukurdaki bir tuzakla öldürmek doğru olmaz. Onu hemen öldürmemiz gerekir. Avı hak etmeniz gerekir. Bir yerde uzunca bir süre geçirmeli ve avınızı takip etmelisiniz. Doğaya saygı duymanız gerektiğini düşünüyorum.
11: Bu acımasızca mı? Evet. Etkili mi? Evet, çok etkili.
12: Şu dal parçalarını kullanarak mızrak fırlatıcı yapacağım.
11: Mızrak atıcıyla mı avlanacaksın yani?
12: Evet.
11: Ha, tanrım. Matt'le farklı bakış açılarımız var. İkimizin de yemeğe ihtiyacı var ama. 2 metre uzunluğundaki bir mızrağı avınıza sapladığınızda hayvanın bunu hissetmeyeceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Eğer Matt bu şekilde yakalamak istiyorsa, öyle olsun. Benim için sorun değil. Ama ikisi arasında hiç fark yok. İkisi de öldürme.
12: Şu anda yapacağım iş gerçekten de çok basit. İlkel avlanmada bir hayvanı gizlice takip eder ve fırsatını bulduğunuzda onu yakalarsınız.
11: Anlaşmaya gerek yok. Gidebilirsin. Bu çukurlar şansımızı artıracak. Ama şu anda aktif değiller. Önemli olan yemek bulmak dostum.
12: Evet, ben de yemek bulmamız gerektiğini düşünüyorum.
11: Böyle bir durumda her şeyi denemeliyiz. Onu vurabilir, bıçaklayabilir, arabayla üzerinden geçebilir ya da camdan aşağı atabilirim dostum. Yemeğe ihtiyacımız var.
12: Pekala, planımız hazır. Ben de ateşi güçlendirdikten sonra harekete geçeceğim.
11: Tamam.
12: İkimiz de et yemek ve avlanmak istiyoruz. Bizi engelleyen bir şey yok. Joe kendi yöntemini kullanacak, ben de kendi yöntemimi. İkimiz ayrı yollara gideceğiz. Bakalım neler olacak. Göreceğiz.
11: Bu iş hiç zor değil. Şu anda sivri uçlu dal parçaları hazırlıyorum. Bunları çukurlara yerleştireceğim. İki türlü avlanma yöntemi vardır. Matt aktif olarak avlanıyor, ben pasif olarak. Bir tuzak kurarken daha az kalori harcarsınız. Matt'in bu yöntemden hoşlanmadığını biliyorum. Ama önemli olan şey görevdir. Şu anda görevimiz et bulmak. Bu dal parçalarını çukurun dibine dizeceğim. Sonra çukurun üzerini dallarla ve yapraklarla örteceğim. Bir domuz bunun üzerinden geçerse hemen aşağı düşecek. Matt de mızrak atıcısıyla avlanacak. Onu iyi kullanıyor ama bu çukurların dibinde en az 20 mızrak var.
12: Şu anda bir mızrak atıcı yapıyorum. Bunun için ormandan düz dal parçaları topladım. Bir domuzun peşinden gideceğim ve izleri takip ederek onu bulmaya çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Harika bir av olacak. Umarım bir domuz yakalarım da biraz et yeriz. Mızrak atıcı için koltuk altınızdan dirseğinize kadar uzanan bir parça yaparsınız. Ne kadar uzun olursa mızrak o kadar güçlü olur. Ama bu da hassasiyeti kaybettirir. Onu kısa tutacağım. Fazla uzun olmayacak. Şimdi de mızrağı yapıyorum. Bu işin en kritik kısmı budur. Bu düz dal parçasının ucunu yontup sivrileştirerek onu bir mızrak haline getiriyorum. Bu sayede avlanmak için yeterli olan bir mızrak elde etmiş olacağım. Daha sonra bu parçayı kısa parçaya yerleştirip bir mızrak atıcı elde edeceğim. Burada kanca için bir yer var. Bunu yapmak çok önemli. Mızrağı mızrak atıcı ile fırlatabilmeniz için bu kısım çok önemli.
11: Bu kadarı yeterli. Buraya düşerse, domuz bir fare kadar küçük değilse bu dallardan 3 ya da 4 tanesine saplanır. Bu mızrak uçları onu hemen öldürecek. Şimdi bu çukurun üzerini kapatmam gerekiyor. Bunun için yaprak ve eğrelti otu toplayacağım. Bunları çukurun üzerine dizip onu kamufle edeceğim. Hayvan buradan geçerken çukura düşecek ve ben de onu yakalamış olacağım. Böyle bir durumda yüksek bir performans sergilemeniz olası değildir. Vücudunuza protein ve bolca enerji almanız gerekir. Eğer bir domuz yakalayabilirsek, bu bizim için gerçekten harika olacak. Önemli olan budur. Amacımız yemek bulmak. İkimizin de yöntemi farklı. Belki ikimiz de yakalayamayacağız, kim bilir. Ama bence şansımız oldukça yüksek. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Buna her zaman dikkat edin. Çukurun üzerini yapraklarla örttükten sonra ona bitkilerle boyut vereceğim. Böylece çukuru iyice gizlemiş olacağım. Bu önemli. Şimdi de bir yem bulup çukurun üzerine gelecek şekilde yaprakların arasına koyacağım. Domuz ne kadar küçük olursa olsun bu çukura düşecektir. Buradaki çukurları tekrar aktif hale getirdim. Ne kadar çok tuzak kurarsanız bir domuz yakalama şansınız da o kadar artar. Bakın burada 4 çukur daha var. Onları da hazırladıktan sonra yem bulmam gerek. Hepsi bu kadar.

0: domuz.
1: O kesinlikle bir domuz. Açıkta bir domuz görüyorum. Şimdi çalılara gizlenip ona yaklaşmaya çalışacağım.

0: Biraz titremeye devam edecek. Domuz hala hareket ediyor. Evet, neyse ki sonunda öldü. Ama titremeleri devam ediyor. Domuza hayatını bana teslim ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Geriye sadece eti kaldı. Ruhunun iyi bir yere gitmesi için dua ediyorum. Bu bizim için harika oldu. Vay canına, gerçekten de harika.
1: Bir domuz yakalamayı başaran Matt, eti pişirmek için kampa geri dönüyor.
0: Merhaba.
2: Başarmışsın dostum.
0: Evet.
2: İnanamıyorum.
0: İşte bu kadar.
2: Gerçekten başarmışsın.
0: Onu yakaladığım için çok mutluyum.
2: Az önce domuzların neden burada dolaştığını anladım. Yer elmaları buldum ve onları domuz çukurlarında yem olarak kullandım. Çok severler.
0: Yer elması mı?
2: Evet, birkaç tane yer elması buldum. Bunu da bize ayırdım. Henüz tam olarak pişmedim. Domuzu sen yakaladığına göre şimdi gidip o çukurları eski haline getirsem iyi olacak.
0: Tamam.
2: Seni bilmem ama ben açım. Neden sen onu pişirmeye başlamıyorsun?
0: Tamam.
2: Hemen dönerim.
0: Tamam.
2: Tuzak kurduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyorsa tuzakları bozmanız gerekir. Ben de şimdi bunu yapacağım tabii ki. Bu tuzakları etkisiz hale getireceğim. Üzerlerini açıp bütün sivri dal parçalarını çıkaracağım. Ben elimden geleni yaptım. Bu tuzaklar aslında gerçekten de harika. Ama bu kez işe yaramadılar. Doğada hiçbir şeyin garantisi yoktur. Tamam, bu da bitti. Şunu da halletmeliyim.
0: Domuzun küçük olması bizim için harika. Çünkü etin ziyan olmasını istemiyorum. Bu domuzun eti bize 2 gün yeter.
2: Aa, kokuyu alabiliyorum.
0: Evet.
2: Harika.
0: Yer elması ve domuz. Harika.
2: Sonunda başardık. Çok sıcakmış. Evet, al bakalım. Bu senin.
0: Teşekkür ederim.
2: Gerçekten iyi bir iş çıkardın. Burada önemli olan kimin başarılı olduğu ve kimin yönteminin işe yaradığı değildir. Önemli olan görevin kendisidir. Onu yakaladın. Bravo dostum. Bu gerçekten de harika.
0: Evet, önemli olan da bu.
2: Evet.
0: Tekrar hayata döneceğiz.
2: Aa, tanrım.
0: Kendimi ev yemeği yiyormuş gibi hissediyorum dostum.
2: Fazla rahata alışmasan iyi olur. Şu anda yemeğimiz, etimiz ve sınırsız su kaynağımız var. Bu iyi bir durum. Matt Graham burada kampa devam etmek istiyor.
0: Gerçekten harika. Merak etme, yarın da yanında olacağım.
2: Tamam.
0: Buradaki son günümüz olacak.
2: Sahili bulmalıyız.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
4: Net, sigortam Net. Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonların şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Bu telefona ne deriz?
6: Vay.
5: Çok güzelmiş ya. Ha,
4: onun özellikleri
6: budur
4: de.
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gücünde 5G.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Anne! Bu benim olsun mu?
0: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
5: İşte ta buralara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
2: Anne bunu.
7: Bunu?
2: Bunu.
7: Bu?
3: Bu.
2: Bunu. Anne bunu.
6: Al kızım al.
2: Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Medya Markt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Medya Markt. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Adada yeni bir gün başlıyor. Matt ve Joe bir akarsuyu takip ederek güneybatıya ilerliyor. Bu akarsuyun onları sahile götüreceğini umut ediyorlar.
1: Aşağı inmeye devam ediyoruz dostum.
2: Dikkat et, kayalar çok kaygan.
1: Burada, yani bu yağmur ormanında bitki örtüsü çok yür. Burada bir uçağa ya da kurtarma ekibine işaret yollayamazsınız. Açık bir alana çıkmamız gerekiyor. Önceliğimiz adanın diğer ucuna ulaşmak. Umarım orada arazi daha elverişlidir. Belki orada insanlarla da karşılaşırız. Kayalara basarken dikkatli ol dostum.
2: Tanrım, şuraya bir bakar mısın? Olamaz. Karşımıza birdenbire dik bir yamaç çıktı. Ne düşünüyorsun?
1: Pekala, bir bakalım dostum.
2: Şu anda önceliğimiz aşağı inmek. Bu kanyonu takip etmenin bize zaman kazandıracağını düşünüyorum. Ama bunun ne yazık ki büyük bir bedeli olabilir.
1: Evet, bu bir yarık kanyon. İleride açık bir alan olabilir. Bunu öğrenmek için ileri gitmemiz gerekiyor dostum.
2: Bak dostum. Çıkamayacağımız bir yere girmeyi hiç istemiyorum, tamam mı?
1: Katılıyorum.
2: Oraya girer ve bir yol bulamazsak, içeride mahsur kalırız. Doğanın size nazik olacağını düşünmeyin, çünkü olmayacaktır.
1: Yarık kanyonların ne kadar uzun olduğunu bilemezsin. Bu kanyonun sonunda bir şelale olabilir.
2: Evet.
1: Ama sonunda açık bir alana ulaşma ihtimalimiz de var. Bence burayı biraz daha incelemeliyiz.
2: Tamam, hadi bakalım. Matt'in yanımda olması gerçekten...
1: Bunu öğrenmek için ileri gitmemiz gerekiyor dostum.
2: Bak dostum, çıkamayacağımız bir yere girmeyi hiç istemiyorum, tamam mı?
1: Katılıyorum.
2: Oraya girer ve bir yol bulamazsak, içeride mahsur kalırız. Doğanın size nazik olacağını düşünmeyin, çünkü olmayacaktır.
1: Yarık kanyonların ne kadar uzun olduğunu bilemezsin. Bu kanyonun sonunda bir şelale olabilir.
2: Evet.

0: Zengin görünüyor. Keşke biraz daha ileri gidebilseydim.
1: İstersen önce ben dalayım. Sen de her ihtimale karşı burada kal.
0: Tamam, oldu.
1: Yarık kanyonları çok iyi tanırım. Her yıl pek çok insan bu kanyonlarda mahsur kalır. Kanyona girerler ve oradan bir daha çıkamazlar. Yanlarında biri yoksa böyle bir kanyonda günlerce mahsur kalabilirler. Eğer ikimiz de aynı anda kanyona girer ve bir çıkış yolu bulamazsak burada mahsur kalırız. İkimiz de burada ölürüz. Sonumuz kötü olur.
0: Matt diğer tarafa çıkabileceğimizden emin olmak istiyor. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok çünkü.

0: Güzel, açılıyor.
1: Şimdi suya girip onun yanına gideceğim. Yola devam edeceğiz. Buna benzer bir kanyonu daha önce hiç görmemiştim. Bu kanyon çok yüksek ve çok dik. Tırmanmamız mümkün değil. Umarım bu şekilde diğer tarafa ulaşırız ve yolumuza devam edebiliriz. Tanrım. Pekala. Az ileride bir şelale var. Vay canına. Şuna bak. Ne yapacağımızı düşünelim. Buraya tırmanamayız. Buradan çıkmak için bir yol bulmak lazım. Ama bu hiç iyi olmayacak.
0: Az ileride açık bir alan var. Suya atlayabiliriz. Yeterince derin görünüyor dostum.
1: Ama ne kadar derin? Esas sorun bu. Bu yüksekten sığ bir suya atlarsanız yaralanacağınızı garanti ederim. Az önce yamaçlardan aşağı sarkan sarmaşıklar görmüştüm.
0: Evet.
1: Bir taş bulalım, onu sarmaşığa bağlayalım. Sarmaşığı suya sokup suyun derinliğine bakalım. Yeterince derinse atlarız. Sarmaşığa taş bağlayacağız ve onu suya daldırıp suyun derinliğini ölçmeye çalışacağız.
0: Derinliğini bilmediğiniz suya atlamak çok tehlikelidir. Bu yüzden bir sarmaşığa bağladığımız taşla suyun derinliğini ölçeceğiz.
1: Umarım çözülmez.
0: Bir deneyelim bakalım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Taş dibe değdiğinde suyun izine bakarsak derinliği ölçebiliriz. Taş şu anda dipte. Suyun sarmaşıktaki izine bakarsak ne kadar derin olduğunu görebiliriz. İşte iz burada, baksana dostum.
1: Tamam.
0: Derinlik yaklaşık 2,5 metre. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Su çok derin sayılmaz. Ama yine de bunu atlayabiliriz. Başarabiliriz.
0: Suyun içinde yukarı bakan dallar olabilir.
1: Aa, evet.
0: Böyle bir suya atlamak çok tehlikelidir. Suyun içinde kütükler ya da kayalar olabilir. Onlara çarparsanız yaralanırsınız.
1: Suyun köpük yaptığı yere atlamaya çalışacağım. Muhtemelen suyun en derin yeri orası.
0: İyi misin?
1: Sıra sende.

0: Doğru olanı yaptık ve başardık. Az önce yüksekteydik, şimdi ise aşağıdayız. Bu çok iyi oldu. Şimdi yola sağ salim devam edeceğiz.
1: Her şeyi aldın mı?
0: Evet, yola devam edelim. Yağmur başladı, birazdan hava da kararır.
1: Evet.
0: Hadi, bir an önce buradan gidelim.
1: Suya atladık ve kanyondan çıkış yoluna ulaştık. Karşımızda açık bir alan var. Sonunda buradan gidebileceğiz. Kanyonu geride bırakınca açık bir alana ulaştık. Kanyonu arkamızda bırakıp buraya ulaşabildiğimiz için çok mutluyum. Adanın diğer ucuna yaklaştığımızı hissedebiliyorum. Yokuş aşağı inerken tuzlu suyun kokusunu almaya başladım. Bunun üzerine tempomu biraz artırdım. Joe da çok heyecanlı görünüyordu.
0: Bunlar buraya geldiğimizden beri gördüğüm ilk bambular.
1: Evet.
0: Şurada Hindistan cevizi ağaçları var. Bitki örtüsü değişmeye başladı. Bu iyiye işaret.
1: Dostum, bu gerçekten harika.
0: Evet. Hadi devam edelim. Arazi tamamen değişti. Burası kayalık bir arazi. Ormandayken görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Umarım bunlar sahile yaklaştığımızın işaretidir.

0: Joe. Joe. Duyuyor musun?
1: Dalga sesleri mi? Evet öyle.
0: Kesinlikle dalga sesi.
1: Bu sesi daha önce de duymuştum ama ses bizi dik yamaçlara getirmişti. Umarım burada da aynı şey olmaz. Sahile ulaşıp işaret vermemiz gerekiyor.
0: İleride bir sahil var. Okyanusu görebiliyorum. Umarım orada da sahilin diğer ucunda olduğu gibi dik yamaçlar yoktur. Evet. Şuna bak.
1: Pek geniş sayılmaz ama evet, yine de sahile evet. Ulaştık. Burada yamaçlar yok.
0: Bu civarda birileri olabilir.
1: Bence burası iyi. Burada işaret verebiliriz. Hadi şuraya gidelim. Orada ne var bir bakalım.
0: Bu civarda kimse yok ama en azından sahildeyiz. Kurtulma şansımız var.
1: Ne diyorsun? Burada işaret verelim mi?
0: Evet, sanırım bu sahil yeterli olacaktır. Burada bolca yeşillik var. Ateş yakmak için materyal toplayabiliriz dostum.
1: Şuraya gidelim. Orada ne var bakalım. Sonra buraya döneriz. Ne dersin?
0: Hadi gidelim.
1: Matt'le uzun zamandır bu sahili arıyorduk. Ama yine de bitiş çizgisine ulaşmadık. Kurtarılmamız bir günde sürebilir, bir haftada. Neler olacağını şimdiden bilemeyiz. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. Bizim için mücadele henüz sona ermedi. Matt, şurada bir kayık var. Hey! Hey!
0: Hey!
1: Buraya gel. Evet, bizi gördü. Buraya geliyor dostum.
0: Harika.
1: Evet, buraya geliyor.
0: Hey!
1: Böyle bir durumda doğanın size adil olmasını beklemeyin çünkü olmayacaktır. Duruma uymaya çalışmalı ve engelleri aşmalısınız. Çünkü bu bir ölüm kalım meselesidir.
0: Adım attığınız her bölgede hayatta kalmak için bir şeyler bulabilirsiniz. Ama yine de kendinizi fazla zorlamamalısınız. Çünkü bazı yerler sadece hayvanların ve bitkilerin yaşayabilecekleri yerlerdir.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Anne! Bu benim olsun mu?
5: Olsun canım.
6: Anne, ben bunu alıyorum.
7: Anne, bu benim olsun mu ya?
4: İşte tabur alana kadar gel.
8: Anne, ben alayım mı bunu?
4: Anne, bunu.
8: Bunu?
4: Bunu.
8: Bu?
6: Bu.
8: Bunu.
4: Anne, bunu.
8: Al kızım, al.
4: Sana almıştım.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Beyaz giymeye bayılırım.
13: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Philips Aqua Plus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. Aqua Plus modülüyle etkili ıslak siler. Philips Aqua Plus 8000.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
17: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Güzel bir gün. Arrowhead Gölü'ne gidiyorum. Uhu! Şarampol derinmiş. Bakma, bakma, bakma. Evet, yüksekten korkarım. Düşünüyorum da depo işine başlayalı bir seneden fazla oldu ve bir tipim olduğunu anladım. Darmadağınık büyük anne deposu. Tığ yapmakla meşgul olduğundan saçına bigudi takmaya vakti olmayan bir büyük anne o. Yani ben darmadağın büyük anne depolarına çok meraklıyım. Oh. Nefes al, nefes al, nefes al. Ah, ellerimden kan çekildi mi?
1: Depolama bölümleri terk edildiğinde...
2: İyice bakın.
0: Oh.
2: Aferin.
1: İçindeki hazineler...
3: Yeni eldiven oyunu.
1: Açık arttırmaya çıkarılır.
4: Vurgun yaptım.
2: Sana sattım.
3: Şasam.
0: Kardayım.
3: Para bebeğim.
2: B-A-R-A. Hazır mısınız?
1: Depo savaşları.
5: Neden şikayet ettiğini bilmiyorum. Bak ne çabuk geldik.
6: Hızlı bir sürüş olmadı.
5: Çünkü uyuyordun. Ben çocukken bu dağ yolunda gider gelirdik. Çift yönlü.
2: Evet, adamınız Kenny geldi. Ormandayım ve bu korkutucu. Burada canavarlar falan varken buraya gelmem büyük iş. Umarım burada iyi depolar vardır. Çılgınlık bu. Ağacın altına geçmeye çalışıyorum ve bir puma yukarıda oturmuş bana bakıyor. Hadi akşam yemeği.
5: Pumalar kara et sevmez.
2: Sevmez mi?
5: Sevmez.
2: Bilhassa kolesterolü yüksek olanları.
5: Onları kesinlikle sevmezler.
6: Burada pek puma yok. Çoğunlukla evet. Ayı var.
5: Yavru ayı fena olmaz da. Onu böyle tutup severdim.
6: Ben büyük bir tanesine sarılırdım.
2: Calvin ailesi delirmiş.
0: İyi ki buradasınız en sevdiklerim.
2: Ne haber dostum?
0: Hadi.
2: Affedersin, evet.
0: Taş kağıt makas mı oynuyoruz?
2: Mr. T misin nesin?
0: Evet, öyleyim.
5: İnternetteki muzlu videoları gördünüz değil mi?
0: Hayır. Hı? Ne o? Cinsel kinaye mi var?
5: Evet. Olabilir. Aa. Ya da aç olabilir.
0: Boru şeklindeki meyvemi yiyebilir miyim lütfen?
5: Hayır.
7: Pekala millet, hepiniz hoş geldiniz. Bizler Denver'dasınız. Bu kapılardan geçmeden önce kuralları bilmelisiniz. Depoya gidiyoruz, kilidi kaldırıyoruz, kapıyı açıyoruz. Göz atmanız için 5 dakika veriyoruz. İçeri giremezsiniz, kutuları açamazsınız. Cebinde en fazla parası olan depoya sahip olur.
0: Evet.
7: Hazır mısınız? Hadi o zaman.
0: Gidelim
7: hadi, hadi,
0: millet.
7: Hadi gidelim.
2: Chorizo kokusu alıyorum.
0: Chorizo mu?
4: Depolardan yiyecek kokusu geliyorsa güzel bir gündür.
7: Bence pek değildir.
8: Bu utanç verici.
0: Brandy için endişeleniyorum. Burada olması gerekiyordu ve yarım saat oldu.
2: Neredesin kızım? Brandy!
6: Ormanda yolunu kaybetmiştir.
8: Buraya 2 saatte geleceğimi düşünmüştüm, saçmalık.
0: Brandy! İyile biten!
2: Geliyor.
0: Yaşasın, geldi. İyi görünüyor. Kendine zaman ayırmış.
2: Aa, Goldilocks geliyor. Yola ağaç mı devrilmişti?
0: Depo kampına hoş geldin. Senin için endişelendik.
8: Şöyle oldu. Dün akşam navigasyondan baktım. 1 saat 49 dakika gösteriyordu. Sabah arabaya bindiğimde 2 saat 33 dakika gösterdi.
2: Sen Goldilocks oynamıyor muydun? Ayı evinde yulaf lapası falan yersin sen.
0: Evet.
8: Bozuk yufka yediğimi mi düşündün? Öyle mi dedin sen
2: Hayır,
8: bana?
2: Hayır, yulaf dedim. Goldilocks ve 3 ayı var ya.
8: Evet.
2: Eve giriyordu ve tüm yulaf lapalarını yiyordu.
8: Tamam.
0: Sonra da yutuluyor.
8: Sonra da yut. Tamam.
2: Güzeldi. Nasılsın Steve?
4: Güzel. Beklenti artıyor. Hadi bakalım. Oo, güzel.
5: Burada yepyeni koliler var ahbap. $200
7: evet.
5: Olabilir.
7: Diye benzin parası diyeceğim.
6: Benzin parası.
5: Benzin parası. Evet. Aynen öyle. Evet. Eve dönmek
7: ederim.
5: İçin bana 40 koli lazım.
7: Teşekkür ederim.
2: Vay canına, seni görüyorum. Örümceklere dikkat etmek gerek. Keşiş örümceğine benziyor. Tehlikeli. Bir depo alıp gitmek istiyorum. Hava karardıktan sonra burada olamam. Burada kutular var.
7: Kutular ve koliler.
2: Hmm.
7: Adı o olacak.
2: Kutular ve koliler mi?
7: Evet. Neden olmasın?
2: Çok para var, beni ikna ettin. 100'le başlayalım.
0: Bu depoda bir şey yok. Hoşuma gitmeyen ve bayıldığım bir şey yok.
7: O zaman bu depoya spekülasyon diyelim.
0: Ah, bu çok güzel.
7: Bu anı senin için koydum.
8: Kampçılık ekipmanı dışında burada ne olabileceğini göremiyorum. Onlar boş olabilir. Aa, bilemiyorum. Evrak işine benziyor.
7: Tamam,
8: böyle bir şey aramıyorum ben.
7: Teşekkür ederim
8: ben.
7: Randy. Pekala millet, büyük, güzel, kutulu ve kolili bir depomuz var. Kaç para veriyorsunuz? 25 veren var mı? Var. 50 geldi. 75 oldu. 100 oldu. 100 oldu. 100 oldu. Arttıran var mı? 125 oldu. 125, 150 olur mu? Oldu. 175, 200, 225, 250, 250, 275 olur. 300 olur. 400 olur mu? 325'te kaldı. 325, arttıran yok mu? Arttıran yoksa satıyorum. Arttıran yoksa satıyorum. Satıyorum. Sattım. 325 dolara depo senindir Kenny. Ivy'den 350 geldi. Bir dakika. 375. 375 Kenny'den geldi. Kenny de istiyor depoyu. Ivy de istiyor. 375'e Kenny'ye gidiyor.
4: Yaşa.
7: 375 dolara depo senindir Kenny.
2: Örümceği korkutucu sanmıştım. Sonra Ivy benimle kapıştı. Burayı inceleyelim. İlk kutu. Burada. Şuna bakın. Sincaplar ve bir tekolete var. Tekolete İspanyolca'da baykuş demek. Noel süsleri 8 dolar. Havalı Noel ampulleri 10 dolar. Aa, bu ağırmış. Burada neler var? Oo, Shangri-La. Vay canına. Bu koli 75 dolar. Çantalar var. Şık bir lamba. Buna 5 dolar diyelim. Başka bir şık lamba 5 dolar. Uyku tulumu 5 dolar. Çadır 20 dolar. Bu lamba 25 dolar. Süslü lamba. Başka bir yıldızlı lamba 25 dolar. Ichabod Crane burada gezinip başsız süvariyi aramış gibi. 25 dolar. Bu depoyu satın almak parlak bir fikir olmadı. İyisi açık attırmaya dönüp daha iyi bir depo alayım.
4: Oo, kıvılcımlar uçuşuyor. Aa. Bunlar kardeş depo. Şu 1,5'a 3, diğeri 3'e 6 metre.
9: Sanat ve el sanatları var. Sanat meraklısı değilim.
6: Zevkler çok görecelidir ve burası bize göre değil.
8: Şu yorgana sarılı bir şey olduğu belli. Burada lambalar yazıyor, burada deri yazıyor. Bilemiyorum. Kaç paraya gidecek görelim.
7: Teşekkür ederim Brandy.
2: Bir sürü tablo ve el dezenfektanı, abajurlar. Fiyatı doğru olursa burada bir şeyler yapabilirim.
0: Bunu beğendim. Biraz kaotik ve dağınık. Havalı, el yapımı, kozalaklı çerçeve var. Burası tam anlamıyla bir DBD. Ayrıca kardeşi de var.
4: Gelin millet, depo büyük. Oo.
7: Oo, tamam, tamam, tamam.
4: O büyük ve daha iyi bir kardeş olabilirden.
8: Bunları yüklemek kolay olmaz. Ama burada mobilyalar var. Bazıları kullanabileceğim şeyler. Bunu beğendim, evet.
4: Umarım o teklif vermez.
8: Duydum.
9: Burada antika mobilyalar var. Evet, şemsiye onu Lisa için alırız.
6: Kadın şemsiyesi ise ona pangolin deniyor. Erkek şemsiyesi kesinlikle ise şemsiye.
2: Burası bana çok iş çıkarır. Beynime oksijen gittiğinden burayı es geçebilirim çünkü çok zahmetli. Tek yönlü götürecek bir kamyon gerekiyor çünkü geri dönmeyeceğim.
0: Buraya DBD oranı olarak %100 veriyorum.
4: Düzgün büyük depo mu?
0: Darmadağınık büyük anne deposu.
4: Aa,
0: değil
4: tamam
0: mi?
4: Tamam, evet, tamam.
0: Biraz dağınık olduğundan diğerlerini caydırıyor.
4: Anlıyorum.
0: Beni de acayip... Ah, söndü.
4: Millet, sıradaki depolar kardeş depo olarak satılıyor. Önce 1,5 metreye 3 olanı satacağız.
7: Pekala millet, teklifleri alalım. Kaç para veriyorsunuz? 500 var mı? 500 var mı? 500. 500 veren 500 yok. 50 dolar geldi. 50 dolar. 75 var mı? 75. 75 100 oldu. 125 oldu. 150 oldu. 175 oldu. 175 200 olur mu? Oldu. 225. 225 bekliyorum, aldım. 275'e kadar çıktım. 275. Yok mu arttıran? 275. Arttıran yoksa satıyorum. Satıyorum. Sattım. 275 dolara depo senindir Lisa.
0: Tuhaf olan ne söyleyeyim mi Brandy? Depomun harikulade çıkacak olması. Dans hareketlerim değil. Onlar kıyak.
4: Sıradaki depo, sıradaki.
7: Pekala sıradaki depo. Kaç para ödeyeceksiniz?
8: 100 dolar.
7: 100 dolar geldi. Arttıran var mı? Arttıran yok mu? Arttıran yok mu? 125 oldu. 125, 150 olur mu? Oldu. 150, 175 olur mu? Oldu. 200 olur mu? Oldu. 225, 225, 225 arttıran yok mu? 225, 250 oldu. 250, 250 arttıran yok mu? Arttıran yok mu? 250 dolara satarım. Satarım. Sattım. Brandy'ye sattım.
4: Yaşa.
7: 250 dolara depo senindir Brandy.
8: Böyle ucuza aldığıma memnunum. Çünkü oradakileri dağdan indirmek masraflı olacak.
4: Evet millet, açık artırma bitti hanımefendi. Ödeme yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.
2: Hasta la vista orman. oraya dönmeyeceğim.
6: Baba, buraya gelmek için çok benzin harcayıp o uzun yolu çekecek.
10: Böyle olabiliyor.
8: Hop hop hop, hey hey hey. Size ufak bir teklif sunsam.
6: Neymiş teklif?
8: Benzin paranızı ödesem de aldığım depoyu boşaltmama yardım etseniz. Sen ne dersiniz?
10: Aracın deposunu mu dolduracak?
8: Evet.
6: Deposu büyüktü.
8: Biliyorum, benim aracım da büyük.
10: Gidelim.
8: Ama sadece kurşunsuz olur. Premium olmaz, tamam mı?
1: Depo savaşları.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla

0: 999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Benzin paramı önden alayım ben.
1: Burada ne varmış? Süetmiş bu. Merhaba, süet ceket. $40. Bunu üstünde denemem lazım.
0: Teşhirci. Futbol maçında değiliz.
1: Teşhirci pardesusu $20. Bir tane daha. Şimdi de haki paltoyla mı teşhircilik yapsam $20. Bir çift kozalaklı çerçeve $50. Antika Japon sulu boya tablo sanırım $40. Vintage baskılar $250. Vay canına, darmadağınık büyük baba deposu saati $250. Çok tatlı, antika, kenara eğimli ayna, $30. Siyah beyaz sanat fotoğrafları, $50. Brandy'den daha fazla ödediğim için endişeliyim ama bu büyük anne deposu harika. Ve ben de harikayım.
0: Ah, 40.
2: Kesinlikle öyle, $700. Küçük süs eşyaları $75.
0: Evet, sıradan eski porselenler.
2: Aa, bekle, şunlara baksana. Çin porseleni. İngiltere'de üretilmiş. Bunlar epey para ediyor.
0: Depoyu dolduracak kadar oldu
2: fazlası
0: mu?
2: Fazlası oldu. O kolide $1000 var. Onlara benzin ve yemek ısmarlayabilirim.
3: Lisa, oynamaya geliyorum.
1: Yardım mı edeceksin?
3: Evet, bu çok havalı.
1: $75.
3: Oymacılık aletleri. Tamam, içinde gerçekten onlardan varsa harika.
2: Açsana.
3: Olur. Bu onuru bana bahşeder misin?
1: Evet.
3: Bu set $80 eder.
1: Tamam, bir şey açmamız lazım.
3: Kocaman geyik.
0: Baba! Evet.
2: Aman tanrım, bunu hep yapar mı?
0: Hep.
2: Ben bizimkilere yapmamalarını öğrettim. Anneciğinizin başı ağrıyor diyorum.
0: 10 boynuz ucu.
1: Kaç para eder bu? Çünkü tahnitçilikten hiç anlamam.
0: $400.
1: Bugün biraz hazine avcılığı yaptım. Bu depoda ava çıktım.
0: Geyiğini almadın. Evet.
1: Mar aldım.
0: Ucundan kazandın. Evet.
1: Ama şunu diyeyim. Ben ölü hayvan satmaktan hoşlanmam. Onu siz alsanıza.
0: Bizimle eve geliyor. Ne geyik ama.
2: Dürbün güzel gösteriyor. Bu $75 falan eder. El örgüsü sepet $85. Cebel Banay, Hamida, Ürdün'deki bedevi kadınlar elleriyle ördü. $100. Bu $200. Diğer şeyler $150. Kaşıklar $200 eder sanırım.
3: Bunların hepsi kristal.
1: Bu kolye sanırım $1000 diyeceğim. Mikroskop. Muhtemelen 1950'lerden $200. Güzel antika masa örtüsü. $40. Bu da ne böyle? Oo, eskiymiş. Bu gerçek saç mı diye merak etmiştim ama değil.
3: Hayır, değil değil. İp bu. Ben de başta saç sandım.
1: Kaç para eder bilmiyorum.
3: Bu çok ürkütücü.
1: Şuraya bak. Harikuladeymiş.
3: Şuna bak.
1: Tamam. Bunları satmak ister miyim bilemiyorum. Çünkü çok garipler.
3: Al sana set.
1: Onlar çok güzelmiş. Bu eşyanın hepsi çok kıymetli olabilir gibi durduğundan bunların geçmişi ve değeriyle ilgili bilgi verecek birini bulmaya çalışacağım. Kolideki diğer eşyalar sanırım yaklaşık $60. Başka bir mikroskop mu?
3: Bu güzelmiş.
1: Bu mikroskobun değerine $350 diyeceğim. Dostum, bu depoda acayip karlı çıktım.
3: Kesinlikle, vurgun yaptın.
1: Üstelik göstereceğim eserler de var.
3: Evet, şimdi gidip babamlara bir bakayım. Geri dönerim, tamam mı? Yine geleceğim.
1: Evet, gelir misin acaba?
2: Bu güzelmiş Ivy.
3: Vay canına, çok iş yapmamışsınız.
0: Daha yarısına bile gelmedik. Bu kiriş
2: burada
0: orta nokta.
2: Burada çok para var. İnanmıyorum, çok gümüş var. $500. Harika, harika, harika, harika. $100.
0: $700.
2: Bunların hepsi Çin porseleni. $1500. Bu battaniyeleri $300 satabilirim. Sanat malzemeleri, pusula $100. Evet.
0: Orada $200'luk klemp var.
2: Bu iyi oldu.
0: Şuna bakın.
2: Yok artık.
0: Güzel bir şey olabilir bu.
2: Şöyle yazıyor. Yemin töreni 4 Mart 1905. Teddy Roosevelt bu.
0: Ona benziyor.
2: 1905 tarihli orijinal kampanya rozeti.
0: Ona benzediği kesin.
2: Bunu gösterebileceğim ve bana çok para ettiğini söyleyecek birini bulacağım. Çünkü öyle olduğunu biliyorum. Bekle, aman tanrım. Baksana, bunlar iç savaş askerleri. Tamam, evet. $2000. Bunlar harika şeyler. Dikiş makinesi $300. Lanet olsun, hala yapacak çok işimiz var. Burada $10000 var. Şurada belki $7000 olabilir. Kim bilir? Ahbap, sen bize içecek bir şeyler alsana. Uzun süre burada olacağız.
3: Hemen dönerim.
2: Tamam,
0: çok
2: teşekkürler.
1: Kutulu adında harikulade bir dükkan buldum.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Memnun oldum. Hoş geldin.
1: Bu Analoha'nın ortaklığını yaptığı bir moda ve ithal mal dükkanı. Bunları buldum.
4: Tamam.
1: Arrowhead Gölü'ndeki bir depoda.
4: Tamam. Şunlara bak. Bunlar kesinlikle Afrika kökenli.
1: Tamam.
4: Bu kaşıkla başlayacağım. İşçiliğine bakarsak tek bir ahşap parçasından oyulduğu belli. Üstünde patina var. Çok sağlam bir parça bu. Yani reprodüksiyon olabilir. Evet, normalde bunların üstünde böyle parlak cila görmeyiz.
1: Bu parlak cilamsı...
4: Üstündeki parlak cila.
1: Bu daha yeni olabilir.
4: Evet, daha yeni. Bunlar Afrika'da çok yaygındır. Salata servisi içindir. Harika düğün hediyesi olur.
1: Evet.
4: Yakın zamanda görmemiştim. Yani 70'ler öncesinden olduğunu biliyorum. Bu çok ilginç.
1: Evet.
4: Hiç Afrika'ya gittin mi?
1: Gitmedim.
4: Afrika'ya gitmedin
1: mi? Hayır.
4: Afrika toprağı Amerikan toprağından ve dünyadaki diğer topraklardan farklıdır. O toprağı çıkarmak için çok sağlam bir şey gerekiyor.
1: İki kafanın simgelediği bir şey var mı peki?
4: Yani iki kafa bir kafadan iyidir.
1: Evet, iyidir.
4: Evet.
1: Çoğu zaman.
4: Çoğu zaman. Bu maske gerçek bir savaşçı maskesi olabilir. Böyle deniz kabuklarını yıllardır görmemiştim.
1: Nasıl yani?
4: Bu deniz kabuğu normalde bu renktir.
1: Vay canına.
4: 10 yıllar boyunca eskimiş bu. Burada pamuk kumaş parçası var. Bu çamur kumaş gibi. Çamur kumaşı altınla örülür ve kökeni Mali'ye dayanır. Bu kesinlikle 1900 öncesinden. Yani bayağı eski.
1: Tamam bu. Burada nasıl bir kâr elde ettiğimi açıklayabilir misin lütfen?
4: Tamam. Büyük kaşıkla başlayalım. Yaklaşık $150.
1: Bayıldım.
4: Evet. Bu parçalar da aynısı. Bunlar $150. Buysa $1000.
1: Oy oy oy oy.
4: Evet,
1: bu bir
4: çok
1: mutluluk
4: güzelmiş.
1: Midasıydı.
4: Bu sonuncusuysa eski ve çok değerli. Bunun değeri... $3000.
1: $3000 mi?
4: Evet, kesinlikle.
1: Vay canına. Biraz para kazandığıma göre sanırım alışverişe çıkmalıyım. Burada bir sürü hoş şey
4: Tabii,
1: var.
4: Tabii, başlayalım.
1: Etrafa bakayım.
4: Bunlar çok hoş.
2: Orange County Miras Müzesi'nde Jamie Heber'la buluşacağım.
5: Merhaba, muhteşem görünüyorsun.
2: Roosevelt seçim rozetiyle ilgili bilgi alacağım. Bana bu evle ilgili bilgi verir misin? Burası çok korkutucu, perili mi?
5: Bu bize en çok sorulan soru.
2: Öyle mi?
5: Burada gördüğünüz Bayan Helen...
2: Kendisi tam bir...
5: Şaka aslında... 1963'te bu evde öldü.
2: Tabii ki öyledir.
5: Ama kesinlikle hala bizimle.
2: Şahane.
5: Aslında bu Theodore Roosevelt'in 1905 yılındaki yemin töreninde kullanılan yemin töreni rozeti. Roosevelt, McKinley'nin suikasta uğraması sonrasında 1901 yılında başkan oldu. 1905 yılında yemin ederek göreve başlaması onun seçilmiş bir başkan olarak ilk dönemiydi. Yani bu dönem çok tartışmalıydı ama geçit törenine 6 Kızılderili liderin katılmasını sağladı. Onların asimile olmaya istekli olduğunu göstermek için. Ama aslında istekli değildiler. O liderlerden biri Geronimo'ydu ve törendeyken savaş esiriydi.
2: Evet, tartışmalı rozetlere ne diyorsun?
5: Bence Teddy'nin değeri... $500.
2: Tamam, o depodan çok para kazandım. Her yerinden olağanüstü eşyalar çıktı.
5: Evet.
6: Açık arttırmaya en son gelse de karda birinci olan Brandy Pesante $17000'dan fazla para kazandı. Lisa Delarios kardeş depoların küçüğünü alsa da büyük bir kar elde etti. Calvin'ler benzine hiç para harcamazken Kenny Crosley eksiye düştü.
1: Gelecek sefer doğa yürüyüşü yapan Kenny'yi görmek
7: istiyorum. Yardım çığlıkları atarım.
2: Ayanına karışık çerezle kurutulmuş et alırsan bir şey olmaz. Bildiğimiz karışık çerez işte, anlatabiliyor muyum? Kuru üzüm, yer fıstığı, şekerleme filan.
7: Evet, sonra da tuvaletten çıkamazsın. Ormanda. Yogi şöyle der. Baba, tuvalette misin?
1: Tanrım.
6: Depo savaşları.

0: This place, it stays with me.
1: Tam o anda geliyor.
2: Bir saniye, bir saniye. Bu Lofo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lofo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı
5: bil. Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
10: Dikkat çekin.
11: Ölmüş anne, ölmüş.
12: Burada biraz kaos var.
13: Hayata hoş geldin.
9: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Baba, ne oluyor? Beni nereye götürüyorsun?
1: Kaliforniya'ya gidiyoruz. Açık arttırma var.
0: Evimi neden açık arttırmaya götürüyoruz ki?
1: Uyuyordun. Ve gitmemiz gerekiyordu. Seni uyandıracak zamanım yoktu.
0: Aman tanrım. Bu açık artırmaya gidiyorsam en azından depoları seçmeme izin vermelisin.
1: Çok şey istiyorum.
0: Çok şey istemiyorum. Para kazanmana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ki sen beni uyutmayarak bana yardımcı olmuyorsun.
1: Madem istiyorsun olur. Ama kötü bir depo alırsan parasını kim öder dersin he?
0: Tanrım.
2: Depolama bölümleri terk edildiğinde...
3: İyice bakın.
4: Oo.
3: Aferin.
2: İçindeki hazineler...
5: Yeni eldiven oyunu.
2: Açık arttırmaya çıkarılır.
4: Bundan para kazandım.
3: Sana sattım.
6: Şasam.
4: Kârdayım.
6: Para bebeğim.
3: B-A-R-A. Hazır mısınız?
2: Depo savaşları.
4: Bana bir sorun var mı? Bilgeliğimi seninle paylaşabilirim Becky. Bilgeliğimin ışıltısıyla mest olmanı istiyorum.
7: Ne yapmamalıyım?
4: Tamam. Ben bunu zor yoldan öğrendim. İstemediğim bir depoya yanlışlıkla teklif verme.
7: Başka bir depoya yanlışlıkla nasıl teklif verilir?
4: Bilsen şaşırırsın. Burnunu kaşırken ya da bir arkadaşa el sallarken bir bakıyorsun, içinde istemediğin eşyalar olan bir depo senin oluyor. Aa. Depoyu istemiyorsan ellerin cebinde kalsın.
7: Kendini sıkacaksın, sabit kalacaksın.
4: Poponu sık, elini popona koy. Gerçi onu da teklif olarak yorumlayabilirler. Belli olmaz.
3: Evet dostlar, adamınız Kenny yeni bir yaklaşımla karşınızda. Bu işler %50 iyi gider. Benim durumumdaysa %100 kötü. Bu aralar durumum o kadar kötü işte. Şöyle yapacağım. İyi bir depo almak için biraz gülüşüp diğerlerinin dikkatini dağıtmak için espri yapacağım. Depo tanrıları bugün yüzüme gülmezse de en azından oradan gülerek ayrılırız. Kumbaya.
4: Çok heyecanlıyım. Herkes arkadaşım olduğunu göstereceğim. Pekala, Becky'yi moral vermesi için getirdim.
3: Hoş geldin.
8: Memnun oldum Becky, selam.
7: Ben de.
4: Değil mi? Arkadaşım var benim.
8: İkinizin de şemsiyesi var.
4: Tabii ki.
8: Aman tanrım.
4: Aman tanrım.
7: Aman tanrım.
8: Onu onlara biz satmış olabiliriz.
7: Evet.
4: Bana da satın. Evet, itiraf ediyorum. Karavanı kıskanıyorum. Ne olmuş?
8: Merhaba çocuklar.
1: Yüklemek için daha fazla alan.
4: Evet.
1: Bütün gece parti yapıp tüm gün uyumak isteyen
4: ev
1: var mı?
4: Ev partisi.
0: Arkada uyuyordum. Öylece binip yola çıktı.
3: Adam kaçırma gibi oldu.
0: Evet.
3: Olabilir.
0: Adam kaçırma.
3: Yani ben öyle hissettim.
0: Evet.
1: Çocuğun olunca adam kaçırma falan olmaz.
3: Oo, kendi çocuğunu kaçıramaz
1: olmaz.
3: Mısın?
1: Olmaz.
4: Arkadaşım Becky'yi korkutmasanıza. Buraya yeni geldi.
3: Kenny, gözlerinin parladığını sanmıştım ama galiba gözlerinde sevgi var. Sizi çok seviyorum.
0: Dostum, çiçeğine bayıldım. Gözlüğünü ortaya çıkarmış.
3: Öyle mi?
4: Koklasana, çok güzel kokuyor.
0: Aa, bilirim evet.
3: Hayır hayır, koltuk altından geliyor bence o koku. Pekala millet, açık arttırmaya hoş geldiniz. Bizler Dan ve Loradatsınız. Bu kapılardan geçmeden önce kuralları bilmeniz gerekiyor. Depoya gideceğiz, kilidi kaldıracağız, kapıyı açacağız. Göz atmanız için 5 dakika vereceğiz. İçeri giremezsiniz, kutuları açamazsınız. Ve cebinde en fazla parası olan depoya sahip olur. Hazır mısınız? Hadi o zaman gidelim.
8: Evet,
3: hadi, hadi, hadi.
8: Hadi gidelim o zaman. İşte budur.
3: Para.
8: Teşekkür ederiz Rosamond.
3: Burada güzel mallar var. Şuradaki gizemli çantayı beğendim. Eski evrak çantalarını severim. Charlie Chaplin spesiyeli. Çok fazla alet var. Fiyatı uygun olursa adamınız Kenny burayı atar kasaya.
4: Gel Becky. Bu ilk depon.
7: Aman tanrım.
4: Ne istersin tatlım?
7: O tabelayı istiyorum.
4: Tamam, sana tabela var. Eski evrak çantalarına bayılırım.
7: İçinde hatıralar var.
4: İyi veya kötü, kimin umurunda? Eski olsunlar da.
7: Fark etmez. Tamam, terliyorum. Koltuk altlarım sırılsıklam.
4: Bu sağlıklı olduğuna
7: pek
4: işaret.
1: Şu aletlere bak ahbap.
0: Gördüm, tam bizlik bir depo ama ufak şeyler bulmaya çalışıyorum.
1: Bu aletler küçük, büyük aletlerden değiller. Masa testereleri, kürekler, baltalar, budayıcılar.
0: Bu depoyu çok beğendim. Senin sevdiğin, benim de internetten satabileceğim bir sürü şey var. Buraya onay veriyorum.
1: Seni neden uyandırdığımı anladın mı? Baban hep haklıdır.
3: Pekala millet, hazırsanız ben de hazırım. Kim ne kadar veriyor? Bu depoya ne veriyorsunuz? Evet, $200 Ivy'den geldi. 250 olur mu oldu? 275 Ivy'den geldi yine. 300 oldu. 300 oldu. 325 oldu. Artıran yok mu? Artıran yok mu? Artıran yoksa satarım. Artıran yoksa satarım. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. $325 depo senindir Ivy.
1: Ahmak değiliz. aletlere teklif veririz.
0: Kutularda pek çok küçük şey var. Kapat. Senin sevdiğin çokça
1: kapat
0: şey de
1: bakalım,
0: var.
1: Kapat bakalım, Bay Küçük alır.
4: Başlıyoruz. Oo, hadi bakalım. 3'e 4,5 metre küçük bir yarışçı deposu. Seni alışverişe çıkardığımı söylemiştim belki.
7: Aklımdaki alışveriş bu değildi.
4: Dinle, öğrendiğim bir şey varsa o da şudur. Tüylü bir sandalyenin üstünde mikrodalga evet. varsa her şey olabilir.
1: Arkada çokça koli var. Küçük bisiklet, bebek bisikleti. Dinozora baksana.
0: Budur işte.
1: İçinde her şey var.
3: Olta var, vantilatör var, motosiklet kaskı ve scooter var. Bir çocuğu neşelendirebilir bu. Anlatabiliyor muyum?
9: Veya kırık bir kalbi.
3: Pekala millet, ne kadar, ne kadar, kim ne veriyor, kim ne veriyor? Yüz veren var mı, yüz veren var mı, yüz veren var mı? Yüz bekliyorum, yüz bekliyorum. Yüz veren yok mu, yüz veren yok mu? Ne veriyorsunuz? 50 dolar veren, 50 dolar, 50 dolar. 10 dolar mı geldi? Tamam, 10 dolar Kenny'den geldi. Yok mu arttıran, yok mu arttıran? 20 dolar yok mu, 20 dolar? 20 dolar yoksa 10 dolara Kenny'ye satıyorum, sattım. 10 dolara depo senindir Kenny. Aman tanrım. Olay Hamilton'da bitiyor bebeğim. Affedersin.
4: İşte açıyoruz. Oo, 3'e 5,5 metre.
9: Küçük bir makine deposu.
3: Kutular. O kutuları beğendim dostum. Patlayıcılar.
9: Patlayıcıya benziyor.
3: Bence gözlüğünü geri tak. Şimdi daha iyi görünmüyor.
9: Evet, mavi görünüyor. Her şey mavi olunca daha
3: evet,
9: iyi.
3: Evet, her şey mavi.
9: Şimdi ne diyorsun?
3: Tamam. Teklif vereceğim.
1: Evet, bugün çokça alet var.
0: Şuradaki lüks koltuğa bak.
1: Öyle.
0: Arkada da bir radyo var. Komple ses sistemi.
7: Yeşil şeyi beğendim.
4: Evet, havalıymış. Eski mühimmat kutusu falan mı? Bu eski vintage alet çantasını beğeniriz.
7: O alet çantasını beğendim.
4: Asıl neyi beğeniriz dersin?
7: Kutuları.
4: İşte bu. Neden kutuları beğeniriz?
7: İçinde para olabilir çünkü. Hayır.
4: Tabii, bilemeyiz. İçinde ne olduğunu bilemeyiz.
7: Tamam.
4: Ve bilmediğimiz şeyleri biraz beğeniriz.
3: Pekala millet, büyükçe bir depomuz var. 10 dolar veren var mı? 10 dolar geldi. 20 dolar var mı? 20 oldu. 20 oldu. 30 olur mu? 30 olur mu? 30 geldi. 40 olur mu? 40 olur mu? 40 geldi. 50 bekliyorum. 50 bekliyorum. 50 de geldi. 60 bekliyorum. 60 bekliyorum. 60 yok mu? Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 50 dolara satarım. Satarım. Satıyorum. Sattım.
4: Yaşa.
3: 50 dolara depo Lisa Bebekçi'ye gitti.
4: Hey, Becky depo aldı. Becky'ye işleyişi gösterme zamanı. Umarım bundan sonra beni sevmeye devam eder.
8: Açık artırma bitti millet. Hanımefendiye ödeme yapmayı unutmayın. Ofiste görüşürüz. Teşekkür ederiz.
4: Tamam. Pekala. İşe yarayıp yaramadığını gördüğümüz kısım bu.
7: Şu kutulara bu. Bakmak istiyorum.
4: Tamam. Harika fikir. Buna bakalım. Güzelmiş. Oo. Şirin, paslı, eski bir alet çantası. Çanta 30 dolar eder bence.
7: Tamam.
4: Bu güzel bir alet dolabı.
7: Aa, şunun dışında.
4: Hayır, karakterdir o. Ederini arttırır. 15. Burada da alet
7: görüntüsü
4: çantası var.
7: Görüntüsü havalıymış.
4: 30 dolar. Tamam. Burada ne varmış bakalım.
7: Amplifikatör yazıyor.
4: Birileri buna kesin 10 dolar verir.
7: Tamam.
4: Bu da ne? Pek çok fiş yeri var. Bence batarya kutusu gibi. 50 dolar.
7: Aa, bu havalıymış.
4: Güzelmiş. Markası Texas'taki bir domates sosunun adıyla aynı. Bu aslında iyi bir amplifikatör. İnsanlar bu markaya para veriyor. Şuraya bak. Aynı markadan bir cihaz daha var. Aa,
7: vay canına.
4: Equalizer o. İkisine 200 diyelim.
7: Güzel.
4: Tamam. Burada bataryalar var. Ama batarya asidi falan akmış. Yani burası iyi değil. Şuna baksana, çöp bu. İçine çekme.
7: Lisa. Neden bunu yapıyorsun?
4: Peki, bu iyi bir soru. Avın heyecanı işte. Bu akşam rüyanda bu depoyu göreceksin.
7: Kabus olarak görebilirim.
4: Dijital projektör. 40 dolar. Tamam Peki, nereye gidiyorsun? Senlik bir iş var. Bu buzdolabını
7: bence...
4: açmalısın. Buraya
7: bence
4: gel
7: tamamız. Peki. Ben tamamım.
4: Öğrenmemiz lazım ama. Her taşın altına bakılacak.
7: Tamam.
4: Her buzdolabı kapısı açılacak. Cesur
7: tamam.
4: ol.
7: Hadi bakalım.
4: İlk buzdolabı kapağınızı açarak rüştünüzü ispat edersiniz. Hazır mısın Becky?
7: Hazır değilim.
2: Depo savaşları.
10: değilse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
11: Kredi? Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Philips AquaPlus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Cesur ol.
4: Tamam, hadi bakalım.
3: Hazır mısın Beki?
4: Hazır değilim. Oo.
3: Kötü değil mi?
4: Bomboş.
3: Yaşasın.
4: Bana biraz hayal kırıklığına
3: uğrasam da. Oo, buzdolabı temizmiş.
4: Evet, fena değil.
3: Gerçi biraz hırpalanmış ama yine de bu...
4: $20?
3: Evet, $20. Dostum,
4: başardık.
3: Başardık. Para kazandık. Tamam, pisti. Vintage kıyafet de bulamadık ama...
4: Yoktu.
3: Buna kapıldın mı? Bu hayata doyamıyorsun ha? Bir sonrakine de gelmek istiyorsundur. Evet, peki benimle bir daha konuşmayacak.
5: Pekala baba.
1: 235. Garanti para kazandırır.
5: Bu $20 masaj.
1: $20'lık aksesuar.
5: Baba şuna bak.
1: Tabela.
5: Aşırı havalı bu.
1: $25.
5: Tamam.
1: Süpürge $10. Çim kesme aleti $15. Elektrikli testere $30. Anahtar aleti galiba değil mi? Anahtar yapılan şey.
5: Çok güzelmiş.
1: Sence ne kadar eder?
5: Muhtemelen 850.
1: Ben de öyle diyecektim.
5: Gerçekten mi? İşte
1: tek eşyayla paranın iki katını çıkarmak birisi
5: evet.
1: Yoktur. Daha fazla
5: anahtar
1: iki katı lazım.
5: Daha da fazla evet. Para kazanırız.
1: Yakında Grandmas Etik'te Calvin anahtarcılık. Çok amaçlı el motoru seti $70.
5: Aa.
1: Oo, ne demek? Genelde kötü bir şey.
5: Aa, bugün iyi.
1: Oo, mücevher kutuları. Bam. Oo. Tut şunu. Çok iyi görünmüyor ama bu altın kutusu. Bu kutuları bilirim. Bu sembolü biliyorum. Masonlar. Masonlar. Birçok insan sadece bunu toplar.
5: Aa.
1: Yüzükleri falan vardır. Daha fazla mason eşyası. Daha önce dişle görmemiştim. Gerçek dişe benziyorlar. Burada hakiki altın yüzük
5: onlar...
1: var. Vay be, şuna bak. Dişleri elime alıyorum. Şuna bak. Ufak olsa da iyi para eder ha. Evet. Burayı boşalt bakalım. Hadi.
5: Vay canına, şu taşlara bak.
1: Evet, hadi boşalt. Birçok broş var, birçok mason unsuru var. Onların hepsi $200. Bunların hepsi mason kitapları olabilir. Evet, şunu açsana. Hadi. Evet, daha fazlası var.
5: Vay canına.
1: Bu kitapların tanesi $20-$30 satılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. $600'lık yığın bu.
5: Harika oldu. Şunlara baksana. Ne olduklarından emin değilim ama bence para ediyorlardır. Ne dersin?
1: Bak ama bakalım. Eskiler.
5: Daha fazlası da var. Hepsi sarılmış.
1: Balonlu naylonda kara görmek nedir?
5: Para ettikleri anlamına
1: evet,
5: gelir.
1: Evet, her zaman. Eski gemiler her zaman para eder. Kalınlığına baksana, normal boyut bile değil.
5: Evet.
1: Ne kadar eski olduğunu böyle anlarsın. Karolara dair bilgim az. Depolarda çalıştığım günlerden bildiğim şu, ucuzları ve çok pahalıları var. Kim olur, nerededir bilmem ama bunun değerini söyleyecek birini bulacağız.
5: Tamam, bunu kenara ayırıyorum.
1: Hı, şahane bir depoydu bu.
5: Aynen
1: evet.
5: Öyle.
6: Pekala dostlar, şaklabanlık sona erdi. Açıyoruz. İnsanların yüzünü yeterince güldürdüm. Artık evren iyilikleri bana geri getirecek. Ne varmış? Bir buzdolabımız var. Üstünde sıçan pisliğiyle. İçinde ne varmış? Berbat, para etmez. Aman tanrım, bilmen gerekirdi Kenny. Hadi dostum, şuna bakın. Tekerini tekrar takınca $10 eder. Bu ne biliyorsunuz? Yaşlı kadınların erzak sepeti. Bakayım. Bunun için $15'lık erzak koyulur ama $5 eder. Bu neymiş? Oo. Yıkanırsa muhtemelen $50 eder bu. Hafiften Charlie Chaplin bastonu, $5. Bu deponun sponsoru J harfi. Çap. Burada ne varmış? Kenny'nin kutuları sevdiğini bilirsiniz. Bu ne? Aa, süslüymüş. Şuna bakın, bu şey Kaliforniya'da üretilmiş. Fırında kullanılır. Şuna bakın. Hepsinin kendi kılıfı var. Kremayı buna koyarsınız. Buzlu çay buraya. Bu fütüristik bir şey. Jetgiller tarzı bir şey. Başka ne varmış bakalım? Oo, kase, cipsle sosları buna koyarsınız. Şunu görüyor musunuz? Bu depoda para edecek tek şey bu muhtemelen. Kaliteliye benziyor. Bence profesyonel bir tabakçıya göstermemiz gerekiyor. Çünkü bence turnayı gözünden vurdum. Depoya sadece $10 verdim. Hepsi bu. Bankanıza yatırın.
1: Evet, şimdi Scott Wells'le görüşüp karolarımız için fiyat alacağız. Evet. Scott, nasılsın?
7: Merhaba.
1: Sana
7: merhaba,
1: gelene
7: nasılsınız?
1: Kadar birçok trafik ışığından geçtik,
7: tamam,
1: ama geldik.
7: Güzel.
1: Hediye de getirdik.
7: Tamam, buraya bakalım. Pekala, bunlar Delft karosu.
1: Delft mi?
7: Hollanda'dan. 1500'lerin sonundan beri karo yapıyorlar ama bunlar 1600'lerden, 1700'lerin başlarından kalma.
1: Vay canına. Hmm.
7: Bu karoların bazıları, en eski olanlar çok kalındır. Daha fazla üretmeye başladıklarında inceldiler. Genelde en eskisi en kalınıdır.
8: Bence insanlar da böyle.
1: Doğru sayılır.
8: Peki bu deseni nasıl yapıyorlar?
7: Tamam, buraya bakalım. Pekala, bunlar Delft karosu.
1: Delft mi?
7: Hollanda'dan. 1500'lerin sonundan beri karo yapıyorlar ama bunlar 1600'lerden, 1700'lerin başlarından kalma.
1: Vay canına. Hmm.
7: Bu karoların bazıları, en eski olanlar çok kalındır. Daha fazla üretmeye başladıklarında inceldiler. Genelde en eskisi en kalınıdır.

0: Çizilip sırlanmış, sonra da fırına verilmiş.
1: Vay canına.
0: Bazen böyle damgalar olur. Bunlar Victoria döneminden İngiliz karosu. Bir damga basılmış ve 3 boyutlu desen yapılmış.
1: Aa.
0: Yani 2 yöntemle de yapıyorlar.
1: Harika.
0: Elle yapılanlar daha değerlidir.
1: Daha fazla emek, daha fazla para
0: evet.
1: demek.
0: Şiş, damgayı basıp tamam sıradaki dememişler. Hayır, bir sanatçı elle yapmış.
2: Karolar değerli de olabiliyor, çöp de olabiliyor. Durumumuzu öğrenme zamanımız geldi. Değerli mi, çöp mü?
0: Hayır, değerliler. Death karolarından piyasada çok var. Bazıları daha nadide, farklı dönemleri ve desenleri düşünürsek... ben olsam bunların hepsini... $700 satardım.
2: Hop, gemimiz demir attı.
1: Aynen öyle.
2: Hı, hiç de enkaz değilmiş.
3: Kaliforniya porselenlerimi King Richards'a götürüyorum. Adamım Charles'ın antikalar konusunda cevabı eksik olmaz. Neredesin Charles?
4: Buradayım.
3: Kardeşim.
4: Elinde ne var?
3: Ne var bilmiyorum ama senin bileceğini biliyorum.
4: Şu an meleklerin şarkısını duymaya hazır durumda.
3: Tanrı Amerika'yı korusun.
4: Tamam, meleklerin şarkısını duyuyorum. Bu ciddi. Bu ne biliyor musun?
3: Şunu söyleyeyim, şaştım kaldım çünkü aldığım çoğu porselende hep Çin, Tayvan malı yazar. Ama bunda Kaliforniya malı yazıyordu.
4: Kesinlikle. Bu elindekiler saf altın. Ciddiyim, şaka yapmıyorum.
3: Gerçekten mi?
4: Evet. Bu atom sembolünü ne kadar seviyoruz?
3: George, jet dil tarzı bir şey.
4: Aynen öyle. Adı Starburst. 1954-57 yılları arasında Kaliforniya'da imal edildiler. Glendale, Kaliforniya'da. Starburst takımının her bir parçası fevkalade bir yatırımdır. Yüzyıl ortası modern tarz veya yüzyıl ortası dönemden herhangi bir Kaliforniya çanak çömleği toplayanların gözde en sevilen parçasıdır. Balo kraliçesidir.
3: Kaliforniya.
4: Bütün olay Mars'a gidiyoruz ve tabak çanağımız bunu yansıtmalı.
3: Evet.
4: Bunlar da bunu yaptı. Bu arada bu çok güzel yüzyıl ortası renklerine dikkat etmelisin. Chartreuse sarısı var. Mükemmel bir turkuaz ve grimsi yeşil. Burada krema ve şeker kapları var. En iyi arkadaşlar tereyağı kabı. İyi bir tereyağı kabını sevmez miyiz?
3: Ben severim.
4: Ve bölmeli güveç kabı. Yüzyıl ortası modern tarzda ve içinde bile atom motifi var. Bu küçük atom sembolü.
3: Evet.
4: Çok hoş değil mi?
3: Evet.
4: Bunlar aslında fabrikada yapıştırılan çıkartmalar. Aha. Görüldüğü üzere hepsi mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş.
3: Çılgınca dostum.
4: Yüzyıl ortasını yansıtan bir tarz. Soyut, mutluluk, neşe
3: evet.
4: patlaması, bir yerlere gidiyoruz havası yansıtıyor.
3: Evet, bu şeylerin ne kadar ettiği konusuna gelelim artık.
4: Bu takıma biçeceğim fiyat şu Kenny. $1000'dan bir peni bile az olmaz. Kelepir olur. Budur fiyatı.
3: $1000 mı?
4: Evet.
3: Adamım benim.
4: Evet. Olay budur işte.
3: Tanrım merhamet et kumbaya. $10'a $1000 kazanıyorsunuz. Piyango biletinden iyidir.
5: Ivy ve arkadaşı karavanlarıyla zafere ulaştı ve $4000'lık kar elde etti. Kenny Crosley şaklabanlık yaparak Kaliforniya seramiğinden $1000'ı aşkın para kazandı. Lisa ve Becky de arkadaşlıklarını sınayıp günü $345'la bitirdi.
6: Kenny! Oo, fıstığın mı var?
3: Evet, ister misin?
6: Atıştırmalık mı?
3: Evet. Atıştırmalık fıstık.
7: Karışık kuru yemiş yazıyor.
3: Evet.
6: Karışık kuru yemiş mi?
3: Evet, çeşit var. Çevirmen gerek.
6: Çevriliyor mu?
3: Evet.
6: Açması zora.
3: Kumbaya.
6: Beni kandırdın.
5: Depo savaşları.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Türkcell'e çekiyoruz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Matro, haz için tasarlandı.
1: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik iddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
2: Sana yakışanı tak. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Sonraki durak Littleton, Colorado. Büyük para nerede?
1: Şuradaki adamlar.
0: Görünüşe bakılırsa dinamik ikili bunu pek sevdi.
1: Teklif alabilir miyim? 1500, buradan 1600.
0: Az önce bu üniteyi kaybettim.
1: Arkadaki baya satıldı.
0: Oo.
2: Dikkat et.
0: Vay canına.
2: O da nedir?
0: Aman tanrım. Ton. Bir füze. Bu federal bir mesele sanırım.
1: Eline dikkat et.
0: Hey. Bir.
1: 650. 650 veren.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmalarda satılıyor.
1: Satıldı. Satıldı 500'e. 1150.
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
1: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Harp.
2: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarımız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
2: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
2: bu çok hoş.
0: Değerini biçmek için 400.
2: Teklif yap.
0: 700. Saniyelerimiz var.
3: 2.
1: Sattım. 2100. Aldı.
0: Şuna bak. Olduğumuz şeylere
2: ve sattığımız şeylere
0: inanamazsınız. 5100 diyorum.
1: Anlaştık.
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Sonraki durak Littleton, Colorado.
2: İyiymiş.
0: Amerikan küçük kasaba hissiyle bu yer daha basit zamanları hatırlatıyor. Littleton'ın zengin bir hikayesi var. Birçok yerleşimci doğudan batıya gitmiş. Sonra da kayalık dağlara gelince durmuşlar çünkü ilerlemek çok zorlaşmış ve biliyor musunuz burası oldukça güzel bir yer, buraya yerleşelim demişler. Bir zamanlar Amerikan öncüleri için zorluk çıkaran Rocky Dağları bugün heyecan arayan ve dışarıyı sevenler için çok güzel bir mekan.
2: O yüzden bugün kayaklardan kar arabasına kadar her şeyi bulabiliriz.
0: 1800'lerin ortasında olsak ne işte çalışırdın?
2: Kürek satardım.
0: Hatırsız olacağını düşünmüştüm.
2: Gece işim olmadığını söylemedim.
0: Pekala. Evet, işte buradayız. Buradaki herkes çok sağlam duruyor.
2: Çok canlı duruyorlar.
0: Yerel halkla biraz konuşup rakiplerin kim olduğunu araştıralım. Ne dersin?
2: Hadi yapalım.
0: Nasıl gidiyor arkadaşlar?
1: Sizin?
2: Kendi sahamızın dışında olmak büyük bir dezavantaj.
0: O yüzden yoldayken bize bilgi verebilecek arkadaş canlısı yerel halkla konuşmaya bayılıyoruz.
3: Nasıl? İyi şeyler olmalı. Antikalar varmış.
0: Büyük para nerede?
3: Şuradaki adamlar. Island çiftliğinde bir ikinci el mağazaları var. Onlara çiftlik sahipleri deriz.
0: Çiftlik sahipleri ha? İyi olmalı.
1: Colorado'nun bu güzel gününde buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu ünitenin içindeki her şey sizin olacak. Elmas varsa sizin. Eski bezler varsa sizin. Evet, her şey sizin. Başlayabiliriz. Beni takip edin.
2: Bugün açık arttırmaya çıkmış 3 ünite var. Çiftlik sahipleri parası en bol olanlar oldukları için onlara dikkat edeceğiz.
0: Erkek aletleri.
2: Traktör motoruna benziyor.
0: İş makinelerini seviyorsun değil mi?
2: Evet. Şurada bina iskelesi var.
0: Kayaklar.
2: Güzel olan şey, eğer bu üniteyi alabilirsek şu ısıtıcıyı çalıştırıp ısınabiliriz.
0: Ha, 800.
2: Kesinlikle.
0: Ciddi alıcılar alet edevat ve iş makinelerinin bol kazanç sağladığını bilirler.
2: Bu yüzden çiftlik sahipleriyle düşündüğümüzden erken kapışabiliriz.
1: Pekala bayanlar baylar, bu üniteyi satmaya başlayabiliriz. Teklif 200. Teklif 200 evet. Teklif alabilir miyim? Şu anda 200. Kim verecek 200?
0: Evet.
1: 250 oldu. 300. 300 veren.
3: 300.
1: Evet. 350 veren. 350 veren. 400. 400 veren. 400 veren yok mu? Evet. Verildi. 500. 500. 500 veren yok mu? Evet. Artıran. Yok mu artıran? 550. Evet. 500 verildi. 550. 600 oldu. 600 veren.
0: Evet.
1: 650. 650 veren. Evet. Yok mu artıran? 650 verildi. 700. Sattım. 650'ye. Alıcı numarası?
2: 69.
1: 69.
0: Bu ikinci el dükkan işleten iki adam için çok hesaplı. Bizim bu üniteyi çok ucuza almamıza izin verdi.
2: Belki de sarı ceketli adamla konuşmak bir hataydı.
0: Nasılsınız?
3: İyi.
0: Bu sonuncusunu biraz sevmiştiniz ha?
3: Biraz.
0: Bana söylemeyeceksin. Değil mi? Pekala.
1: Sırada bu.
0: Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa dinamik ikili bunu pek sevdi. Sevmişe benziyorlar.
2: Sonunda uzaklaşıyorlar.
0: Başlıyoruz. Enstrümanlar, onlar klarnet mi? Nedir onlar? Silah kutusu mu yoksa kayak kutusu mu?
2: Kayak kutusu.
0: Bunlar atomik yarış kayakları. Bu kayaklar 800 dolar değerinde. 100 dolar verirsek zarar edeceğimizi hiç sanmıyorum.
2: Ben 1200 diyecektim.
0: Tamam.
2: Bu ünite satması çok kolay, eşyalarla dolu.
0: Çiftlik sahipleri ilk ünitede yaptıkları gibi davranırlarsa bu güzelliği limitimizin çok altında alabiliriz.
1: Pekala bayanlar baylar, bu güzel bir ünite. Kim başlamak ister?
3: Değil.
1: Arkadan 1000 geldi. 1250 veren var mı?
0: Az önce bu üniteyi kaybettik.
1: 1250. 1250 veren.
3: 1500.
0: Görünüşe bakılırsa biraz paraları var.
1: 1750 veren.
3: 2000.
1: Bu çok daha hoşuma
0: yok artık.
1: 2100. 2100 için son şans. 2100 geldi. 2200. Uzaklaşmanızı hayır olarak kabul ediyorum. Sattım. 2100'e sattım.
0: Vay canına. Çiftlik sahiplerinin gerçekten de parası varmış. Görünüşe bakılırsa dükkanlarında hızlı satacak eşyalar istiyorlar. Yani bu sonuncu da göze çarpan ikinci el malzemeler görürsek çarpışmamız gerekebilir. 1970'lerden bir kızak görüyorum.
2: Evet.
0: Şu bir tür yapım kutusuna benziyor. Hafif bir alet takımı gibi. 16 milimetrelik bir kamera
2: evet.
0: Var.
2: Bu bir roket dayanağı.
0: Şu mu?
2: Teşebbükünü görüyor musun? Mavi ve yıldızlı. O bir burun konisi. Şu dandik varildeki şeyler. Roket ateşleyicileri.
0: Şimdi sevdin değil mi?
2: Evet.
0: Pekala, 600 nasıl?
2: Modern roketler çok para getirebilir. O yüzden bu üniteyi kesinlikle istiyoruz.
0: Ama klasik kızak ve 16 milimetrelik kamera için çiftlik sahiplerinin bu üniteyi de isteyeceğine eminiz. Oldukça pahalı olabilir.
1: Pekala bayanlar baylar, kim teklif yapacak? 300'de başlayalım. 300, 325 veren, 325 teklif eden yok mu? 325 geldi, 350 veren, 350, 350 verildi. Evet, 375, evet 400, 400 veren, evet 425 oldu. 425 veren, 450, 475, evet 475 oldu. 500, 525. Evet, satıyorum, satıyorum. 525, 525, veren yok mu? 525, evet. Sattım. 525'e sattım.
0: 69. Ortak, görünüşe bakılırsa çiftlik sahiplerinin eve bir oda eksik gitmeleri gerekiyor. Bu bizim için iki harika ünite demek.
2: Hadi kazmaya başlayalım da bakalım Colorado altınına rastlayacak mıyız?
0: Bakalım burada ne varmış. Nedir o?
2: Maden lambası.
0: Pahalı olan şey piller, ışık ve şapka ucuz.
2: En az 50 dolar eder.
0: Evet, bence de.
2: İşte asıl para buradan gelecek.
0: Evet bebeğim. Kar küreme makineleriyle deneyimim var. Bu gazla çalışıyor. Toro. Bunları 50'lerden beri yapıyorlar. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyorsa rahat 500 dolar eder. Oh bebeğim. Hadi bakalım.
2: Biraz daha gaz ver.
0: Evet. İşte şimdi başladık. Hemen şurada kar var. Denemek ister misin? Evet, şuraya bak. Hadi, gir oraya bebeğim. Evet, işte başladık. Gördün mü? Kar kürüyoruz. Nasıldı, ha? Altın kokusu alıyor musun?
2: Sadece.
0: Altın kokusu almıyor musun? Oyun küpü. Vay canına.
2: O da ne?
0: Aman tanrım, son.
2: Dostum.
0: Oh, bir füze. Bu federal bir mesele sanırım.
2: Sence bu şey için ne alabiliriz?
1: 15 bin dolar.
0: Bir teklif yap.
3: Tamam. 2650.
0: Bize adil bir teklif yaparsın diye düşünmüştüm. Bir. Evet.
2: Vay canına.
0: Aman tanrım.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Merhaba Ayda, şarkımı çal. Hazırsanız son ses açıyorum.
6: Al işte. Özgüvenin
5: ses getirdi. Teşekkürler.
7: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
8: Volkswagen.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
12: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
13: Damla? Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
17: Karşınıza yeni nesil Blade.
18: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
17: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
19: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
20: Kredi kartım hadi.
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
24: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
25: Evet.
26: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: altın kokusu alıyor musun?
1: Hayır, sadece...
0: Oyun kökü. Vay canım.
1: O da ne?
0: Aman tanrım. Bir buldozer bulduk Ton. Şuna bak. Oho. Demir yolu taşıtına benziyor.
1: Evet, kesinlikle demir yolunda hareket ediyor. Sert bir şey kazmaya çalışıyorlarmış çünkü ekstra kaynak yapmışlar.
0: Evet.
1: Baskıya dayansın diye.
0: Çok sağlam duruyor. Aynı zamanda eski, 50 yıl kadar. Vay canına, Emco Rocker küreği. Rockçı kısmını anlayamadım, küreği anladım.
1: Ben nasıl kullanılabileceğini anlamadım.
0: Çok büyük bir kürek değil.
1: Bence çok hoş dostum.
0: Asıl bunu dışarı çekip 360 derece bakmak çok hoşuma giderdi. Pek yardımcı olmuyorum değil mi?
1: Hayır.
0: Bunu ekmek arabasıyla dışarı çekmeye çalışacağım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hoşuna gitti mi? Umarım Betsy bozulmaz.
1: Hadi bakalım. Tamam, çekebilirsin.
0: 5 ton ağırlığında olmalı.
1: Gidiyor.
0: Hadi Betsy.
1: Devam et. Devam et.
0: Buna ne diyorsun? Betsy bunu çekebiliyor. Dostum sen bir dahisin.
1: Hadi.
0: Şimdi işte para gibi görünüyor.
1: Bence fatığa daha çok benziyor.
0: Bu şey resmen macera diyor.
1: Bu metal yönü her neyse ciddi para getirecek.
0: Araştıracak bir ünitemiz daha var. Batıda güneş batıyor. Ve hiç umurunda değil, bu ünitenin içindekini görmen mi gerekiyor?
1: Bu ünitenin içinde ne varmış görmeliyim.
0: İşte roketlerin burada. Şuna bak.
1: Evet.
0: Eğlenceliye benziyor. Bir saniye dahası var.
1: Dostum.
0: Bu kötü harika. Çocuk nedir ha? 150, 200? Aman bunlar için ne ödenir?
1: Muhtemelen 200 dolara bakıyorsun. Şunun boyutuna bak. Ve içinde paraşüt olacak.
0: Bunlarla oynamak için kimin parası vardır ha? Bana pahalı bir hobi gibi geliyor.
1: Çok pahalı olabilir.
0: Evet.
1: Sadece kurması bile 400 dolar eder. Ve bu şey şu an ateş alsaydı, bu büyük bir sesle kalkış yapıp havaya uçarken ateş patlak verirdi. Maksimum irtifaya ulaştığında da puf diye bir ses duyardın. Burun hunisi çıkardı ve paraşüt açılırdı. Teoride hafifçe inmesi gerekiyor.
0: Colorado'yu bunları patlatmadan terk etmeyecek misin?
1: Öyle söylemek çok doğru olur.
0: Tamam, şuna bak. Bir kızağa benziyor. Birleşik Devletler 1953, 100 yıl ortası için iyi değil mi?
1: Kars hediyesine benziyor.
0: Bu kızaklar kaymak için kullanılmazdı. Bu
1: Hayır.
0: birini taşımak için kullanılır.
1: Daha kurtarmış.
0: Çok havalı. Bu birini taşımak için hiç kullanılmamış. Tahtanın üzerindeki bezin kenarlarından harap olması gerekirken hiç olmadığını görebiliyorsun. Bu bir koleksiyoncu için 500 dolar edebilir.
1: Aman tanrım.
0: Bu büyük bir roket.
1: Dostum.
0: O bir roket mi?
1: Bu...
0: Yoksa bir füze mi?
1: Çılgınlık.
0: Pekala.
1: Karbon fiber. Aman tanrım.
0: Bu... Çok daha farklı bir renkte füze. İlk olarak anahtarları var. Sensörlerine ya da başka elektroniklere zarar verirsek bize pahalıya patlayabilir dostum. Tamam mı?
1: Anahtarı döndürsek ne olur ki?
0: Anahtarı geri çevirsen iyi olur. Ve bunu bir daha yapma. Eğer bu şeyi çalıştırırsak... Bu federal bir mesele sanırım. Yani bir hava trafik kontrol görevlisinden izin almalıyız.
1: Mutluluğa kapı. Dostum, böyle kocaman bir roket eğer doğru alıcıyı bulursak bize çok para getirebilir.
0: Ama önce endüstri makinesiyle ilgili araştırma yapmalıyız. Bu da bizi al adında bir madenciye getirdi. Yer altında 60 yıldan fazla zamandır çalışıyor.
1: Umarız ki bunu bizden alır. Çünkü buraya getirirken neredeyse sırtımız kırılıyordu.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Vay canına, sevdim.
0: Bu geçmişten gelen bir şey olduğu için beğenmezsin diye korkmuştum.
2: Ben de geçmişten geliyorum.
1: Biz bunun tam olarak ne olduğunu ve ne yaptığını bilmek istiyoruz.
2: Bu bir Aimco 12B bozma makinesi.
1: Bozma mı?
2: Taşları yerden kazıp çıkarmaya bozmak diyoruz biz. Eskiden her gün elimle bozmam gerekirdi. 15 ton, haftada 7 gün.
0: Vay canına, günde 15 ton ha? Bu bayağı çok.
2: Ben de öyle derdim. O yüzden bu makine bugünlerde bir rüyanın gerçekleşmesi gibidir.
0: Anladım.
2: Birkaç saatte bir adamın elleriyle 2 günde çektiği kadar taş çekebilir.
0: Vay canına.
1: Bunlar yeniyken ne kadar eder?
2: Yapıldığı zaman 15 bin dolara satılırdı.
1: Sence bunun için ne alabiliriz?
2: Bu şey çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa hurda demir olarak atıp yolumdan çekilebilirsiniz.
1: Nasıl çalıştırabileceğimizi bilmiyoruz.
2: Nasıl çalıştıracağınızı bilmiyor musunuz? Pekala, size ışık ve şapka getireyim. İçeri alayım. Orada bakarız.
0: İyi fikir.
1: Bu bozucu 30 yıldan eski. Ve almadan önce çalışıp çalışmadığını denemek istiyor.
0: Burada depoda durduğundan daha iyi duruyor. Şimdi ne olacak?
2: Bu makineyi denemek ister misin?
1: Tanrım, bu iyi olamaz.
2: Bu kova yukarı çıktığında kafana çarpmaması için geride durmaya dikkat et.
1: Nasıl ya?
2: Dikkatli olmalıyız.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi deneyelim. Onu yaparken eline dikkat et.
0: Ellerin içeride dursun.
2: Ellerini kaybetme riskin yüksek.
0: Evet.
2: Aferin, aferin.
0: Bu harika.
1: Ne diyorsun?
2: Sanki bu işi bütün hayatım boyunca yapıyormuşsun gibi.
0: Al, tekerlekleri yokladın, kovayı yokladın ve iyi duruyor. Ve sen dostum bana Fred Çakmak Taşı hatırlatıyorsun.
2: Her şey yeni bir makineymiş gibi çalıştı. İnanması çok güç.
0: Umarım bunun için bir teklifin vardır.
2: 3500'e ne dersin?
0: Burası bir altın madeni mi?
2: Evet ama...
0: $3800 senindir.
2: Gerçekçi olmak denilen bir şey var. 3500 nakit.
0: 3600'de anlaşabiliriz.
2: En düşük fiyatın bu mu?
1: En düşüğü bu.
2: Yapmaktan nefret ediyorum ama sanırım bu fiyatın üstüne çökmem gerekecek.
0: Ha, çökme deme.
1: Çökme deme lütfen.
0: $3600 bu çirkin mekanizmadan çok daha sevimli.
1: Ve sırtım için çok daha iyi.
0: Sırada Tim'le görüşme var. Kendisi hevesli bir roket koleksiyoncusu ve bizimkiler gibi büyük roketleri fırlatmak için lisansı var. Umarım bizim kocaman roketimizi görünce heyecanlanır.
3: Bu çok güzel bir roket. Arkada karbon fiber yüzgeçleri var. GPS izleyicisi var. Bu harika. İki irtifa saati var. Roketinizin ne kadar yüksekte ve hızlı olduğunu söylüyor.
0: Ne kadar hızlı gidebilir?
3: Süpersonik.
0: Ne?
3: Mach 1. Rahat.
1: Evet.
3: Muhtemelen 914 metre, 1219 metre arasına götürür. Uzay mekiğiyle aynı itici güce sahip. Bu, hobisini çok ciddiye alan biri içindir. Bundan sonraki adım uzaya gitmek. Bu benim yaptıklarımdan çok daha büyük. Ama buna sahip olmak isterim. Benim asıl merak ettiğim şey, roketin kenarında olan trabzan düğmeleri. Roketi dik tutan şeyler bunlar. Bunlar çıkarsa roket toprak balı dediğimiz şey oluyor. Bu da fırladıkları yeri temsil ediyor. Bunun gibi büyük bir roketin devinim gücü çok yüksektir. Bir arabayı delebilir. Başka sorun yaratabilecek şey ise paraşütler. Eğer çıkmazlarsa roket aşağı düşer ve delik yaratır.
0: Vay canına roket adam, bu şey değerli mi?
3: Tahminen bunu yapan kişi buna $3000 harcamıştır.
0: Ve geri gelmeyecek zamanını.
3: Evet.
0: Sen bir roketçisin, eminim senin de vaktin değerlidir ha?
3: Evet öyle.
0: Bize bir teklif yaparsın da gideriz diye düşünmüş.
3: Tamam. İçindekileri görmeden $500 verebilirim.
0: Bize adil bir teklif yaparsın diye düşündüm. O zaman gideriz.
3: Eğer çalışırsa size 2000 veririm.
0: $2900 ve her şey tamam.
3: 2900 mü? 2650'ye ne dersin?
1: 2700.
0: 2700 iyi. Hepsi için 2700 bence adil bir fiyat.
3: Fırlatalım. Eğer geri gelirse 2700 alırsın.
0: Ben fırlatmakta hevesli değilim. 2700'ü şimdi alıp yoluma koyulmayı tercih ederim dostum.
3: Benimle burada buluşmanı istedim çünkü uçtuğunu görmek istiyorum. Asıl değeri orada ve bu ikimizin de hoşuna gider.
0: Ya çalışmazsa?
3: Anlaşma yok.
1: Galiba çok seçeneğimiz yok.
0: Uçarsa $2700.
3: Tamam.
1: Mükemmel.
3: Pekala. Roket kuruldu, gökyüzü açık.
0: Tamam, hadi bakalım. Kalkış sıralamasını başlatıyorum. Kalkış başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1...
1: Bu kötü olabilir. Tuşa bastın mı?
0: Evet bastım. Bayağı bastırıyorum ama kalkış olmadı.
3: Bekle, bekle.
0: Oh, evet. Evet. Vay canına.
1: Vay canına.
0: Aman tanrım.
1: Bu harika. Dostum.
0: Dostum, çok havalıydı. O kadar yükseğe çıkması normal mı?
1: Evet.
0: Göremiyorum ya.
3: Çok güzel.
1: Dostum bekle.
0: Bir bulutta.
1: Evet. Bekle bekle bekle.
0: Bir füze gibi düşüyor. Paraşüt nerede?
1: Paraşüt nerede?
0: Paraşütün evet, açılması nerede? Gerekmiyor mu?
3: Evet.
1: Evet işte orada.
0: Tanrım hadi. Hadi bebeğim. Şu şey düşüyor. Hadi hadi hadi.
1: Ne evet, kadar hızlı işte düşüyor oldu. Baksanıza. İkincisi ne zaman çıkacak?
0: Çakılmayacak değil mi?
3: İkinci bir paraşüt olmalı.
0: Oh evet işte evet. Böyle.
1: Vay
0: tamamdır. Evet. Görünüşe bakılırsa kendine çalışan sağlam bir roket buldun dostum.
3: $2,700 mıydı? Tamam.
0: Mükemmel. $2,700 yapmanın eğlenceli bir yolu değil mi?
1: Çok sevdim.
0: Hazleton'a olan yolculuğumuz başarılı bitti. Yüksek güçlü roketimiz $2,700 kazandırdı. Maden bozucusunu $3,600 sattık ve kar küreme makinesiyle diğer eşyalar bize ekstradan $1,220 getirdi. İki ünitemiz için $1,175 ödedik ve içindekileri $7,520 sattık. Bütün kazancımız $6,345 etti. Duyduğuma göre çiftlik sahiplerinin ikinci el dükkanı bu yakınlardaymış.
1: Colorado'da 100'den fazla bira fabrikası varmış.
0: İkinci el dükkanına daha sonra gidebiliriz.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Müzayede başlamak üzere.
1: Külüstür'ün gidebileceği kadar hızlı gidiyorum. Eski günlerde tüm saklama birimi alıcıları onun gibi görünüyor.
2: Artık öyle değil.
3: 300. Şimdi 325.
1: Evet.
3: 475.
0: Seni takip ediyor.
3: 575'ten de 600.
1: Kendini iyi hissediyor olmalısın.
0: Göründüğünden daha zorlu gibi.
1: Bu bizim bebeğimiz.
0: Evet.
1: Oh. Aman tanrım. Bu eski görünüyor.
0: Yangın kokusu alıyorum. Hadi zombi cehennemini yaşayalım.
4: Buradaki gerçekten ölmüş. Bu şey beni heyecanlandırıyor. Dünyada bunlardan 400'den az kaldı.
0: Canına.
5: Bunlardan birini inşa etmek bana sanırım 10 bine mal olurdu.
0: Neyi ateş edeceğiz?
1: Evet.
3: 550'den de şimdi 575.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
3: Satıldı.
4: Sattım 500.
5: 1150 dolar.
1: Evet.
0: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için gerçekten büyük para anlamına gelebilir.
5: 50 bin dolar.
1: Ha, anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
1: Kapı açıldığında
0: bu harika.
1: Ziyerini biçmek için saniyelerimiz var. 400'e bunu alırız. 700.
4: Satıyorum.
1: Ve açık arttırmayı kazanırız.
5: Satıyorum.
3: Sattım. 2100'e.
0: Aldın.
1: Şuna bak. Buna inanamayacaksınız. Evet.
0: Bir şeyleri bulur.
1: Ve satarız. 5100 iyidir.
5: Anlaştık.
0: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Güzel resetaton. Bir Tom Petty şarkısıyla üne kavuştu. Klasik Free Falling. Bu kasabayı seviyor.
0: Bu harika adamım. Müzayede başlamak üzere ve daha çok yolumuz var.
1: Külüstür'ün gidebileceği kadar hızlı gidiyorum. Sakin ol.
0: Evet, Külüstür'ün yeterince hızlı değil. Acele et ve buraya gel.
1: Oradan nasıl görünüyor?
0: Bir grup yeni yetme gibiler.
1: Yeni yetmeler ha? Yeni yetmeleri severim. Elimden geldiğince hızlı şekilde orada olacağım.
0: Pekala, gitmem gerekiyor. Bir müzayedeye katılmayalı çok uzun bir zaman oldu. Kalabalığın içindeki bütün bu yeni yetmelerle bu işi kapmak kolay olacak. Elena kimin ihtiyacı var?
3: Bunun adı zengin ol ve tam bir dolap al. Satın almak için yeterince nakit olmalı. Çek yok, kredi kartı yok, başka herhangi bir şey yok. Evet, başlıyoruz.
0: Bugün 4 ünite satışa çıkarılacak. Ve buraya yalnız geldiğim için bu operasyonun gözleri ve kulakları olmak bana düşüyor.
3: Tom, nasılsın?
0: Kötü değilim. Nasılsın kardeşim?
3: İyiyim.
0: Eski televizyon, uyku tulumları. Ha, klasik.
3: Alan nerede?
0: Kimin umurunda? Bütün işi kimin yaptığını biliyoruz zaten.
3: Seni burada kurban edeceğim.
0: Her zaman dostum, her zaman. Rakamlar. Alan'ın geç geldiği bir zaman klasik sayılabilecek bir mobilyaya denk geldim. Emin olamadığım için sınırımı 250 olarak belirleyeceğim.
3: Yaklaşık olarak 250. Bir sürü havalı eşya. 10 doları duyabilir miyim? Evet, şimdi 10 var. 20 oldu.
0: 100.
3: Yok martıran 100 oldu.
2: 200.
3: Evet, 200 geldi. Yok martıran. 210 oldu. Evet, 220 evet. Göreyim. 220 oldu. Evet. 230 oldu. Evet, 240. 250 oldu. Evet, 270 geldi. Evet, çok güzel. 270 yok martıran. Evet, sattım.
0: Vay canına. Bütün müzayede alıcılar arasından beni endişelendireceğini düşündüğüm en son insan.
1: Nasıl gidiyor dostum?
0: Berbat.
1: Neler kaçırdım?
0: Sadece bir müzayede kaçırdın.
1: Teklif verdin mi?
0: Evet, sadece 250'ye kadar gittim. Risk almak istemedim.
1: Eminim en doğrusunu yapmışsındır. Kim aldı peki?
0: O aldı.
1: Yani... Seni tek bir müzayedede yalnız bırakıyorum ve sen bir Charlie meleğine yeniliyorsun.
0: Ama göründüğünden daha sağlam dostum.
1: Bizi neye bulaştırdın sen? Aman tanrım. Nasılsın Ken? Geciktim, affedersin. Şu arkadakine baksana. Biri onu paketleyip üzerine kırılacak eşya yazacak kadar önemsemiş.
0: Kırılacak mı? Ne o peki?
1: Olta kamışı. Gezi kitapları da burada para olduğunun güzel bir göstergesi. Boncuk süslemeler de var. Büyük ihtimalle yerli Amerikalı.
0: Teşekkürler dostum.
1: Evet.
0: Bunu sevdim. 300 almaya ne dersin?
1: Evet.
0: Fişekler ve olta kamışları. Tam bana göre.
1: Aynı zamanda tam ona da göre ise onun nasıl bir çaylak olduğunu göreceğiz.
3: İşte şu, kutularda bir sürü mobilya ve her çeşit harika eşya var. 100 dolar alayım, 100 dolar yok mu artıran 110 oldu, 120 oldu, evet. Yok mu artıran 130, 130, 140 oldu, evet 150'yi gördüm. Yok mu artıran 160 oldu, evet 170. Yok mu artıran şimdi 180 oldu, evet devam ediyoruz. 200 geldi, 210, 210, yok mu artıran 220, 220 güzel. Güzel, yok mu artıran 230 oldu, evet. Yok mu artıran bekliyorum 240, evet çok güzel. 240, yok mu artıran 250. 250 geldi, evet. Yok mu artıran? 250, 250. Satıyorum.
2: Evet.
3: Sattım.
1: Onun için biraz geciktim.
0: Biraz. İyi deneme ama olmadı.
1: Takma kafanı, hepimizin başına geliyor.
0: Evet, ödedik. Onun sinsi biri olduğunu söylemiştim.
1: Haklıymışsın dostum, bu çaylak uyuyor gibi yapıyordu. Bakalım burada neler oluyor. Burada tek başına mısın?
2: Evet.
1: Adın ne?
2: Carolyn.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
1: Bu iş gerçekten değişti.
0: Evet, oje kullandı.
1: Eskiden tüm saklama eşya alıcıları ona benzerdi.
2: Artık öyle değil.
1: Hayır, ciddi müzayede alıcılarından söz ediyorum.
2: Ben ciddi değil miyim? Olta kamışları gören tek kişiyim
1: balık
2: ben.
1: Balık tutar mısın?
2: Bundan para kazanacağımı bilmek için balık tutuyor olmama gerek yok.
1: Peki hele.
0: Aa, dövüş takımı.
1: Boks. Sukaya. Sporcu odasına benziyor. Bizim için iyi işaret gibi. Gerekirse büyük oynayacağım. Gördüğümüz spor eşyalardan yola çıkarak söyleyebilirim ki burada daha da yaratıcı eşyalar vardır.
0: Umalım ki Caroline'in cüzdanı son alımdan sonra boşalmıştır.
3: Evet, sıradaki depomuz için 200 veren var mı? 200, 200, 200, 200. Evet 200 geldi. Yok mu artıran?
1: Evet.
3: 210, 210 çok 300. Güzel. 300 geldi, harika. Yok mu artıran? 325'teyiz, 350 oldu.
1: Evet.
3: Evet, 375, 400, 400 güzel, devam edelim. 425, güzel, güzel, güzel, devam edelim. Evet, evet yok mu artıran? 450 oldu. Evet.
0: Savaşçı prens.
1: Şüphesiz.
3: Yok mu artıran, yok mu artıran, yok mu artıran? Bekliyorum.
1: Evet.
3: 475 oldu, evet. 500, 500'deyiz. Yok mu artıran? 525, 550.
1: Devam etmek mi istiyorsun? Devam edebilirim, evet.
2: Evet.
3: 600 oldu, evet. 600'ü gördük. Yok mu artıran 625 geldi, evet. Evet.
2: Evet.
3: 650, 650 geldi.
1: Evet.
3: Evet. 675, yok mu artıran,
2: evet.
3: Yok mu artıran 700 geldi, evet. 700'deyiz, 725.
2: Evet.
3: Evet, 750 geldi, evet. 750.
1: 900.
3: 900.
1: Evet.
3: 900 mü dediniz? 900, evet. Yok mu artıran 900'deyiz. 900'e satıyorum, sattım.
1: Oo, 68'e ne dersin? Genç bayan, bu iş böyle yapılır ama söylemeden edemeyeceğim. Azimli bir kız. Yani sürekli zayıf anımızı kolluyormuş gibi hissettim.
0: Bir tane daha ünite kaldı. Ve sanırım beğendiğimiz bir şey çıkarsa işler çirkinleşebilir.
1: Kutular var ama iyi yanları yok. Çer çöp. Ama buradayız. Bu satış iyi değil. Fakat son müsaadeden sonra eminiz ki Bayan Caroline bizim istediğimizi düşündüğü her şeye teklif verecektir.
0: Yani bir teklif sallayacağız. Ve eğer savaşçı prenses karşı atak yaparsa ona değerli bir ders vereceğiz. Ve geldi.
1: Sinirli görünüyor.
3: Evet, bir 10 dolar alabilir miyim lütfen? 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Evet, 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi. Evet, 40 geldi. Yok mu artıran?
1: Evet.
3: 50. Evet, 50. 50 dolar yok mu artıran? Evet, 300. 300 geldi, evet.
0: Aa, dostum, hayır.
3: Yok mu artıran? 300'deyiz, 300'deyiz, 300'deyiz.
0: Seni kovalıyor dostum.
3: Evet, çok güzeldi. Yok mu artıran? Devam edelim. 350, 350, 350, 350. Yok mu artıran? Evet, bekliyorum.
2: Bırak az.
3: Bekliyorum. 350, evet. 350'deyim, 350'deyim, 350'ye satacağım.
1: Bu çok nazikçe ama ısrar ediyorum.
3: Satıyorum, sattım.
2: Senin olsun.
1: Teşekkür ederim, gerçekten aldım. Aldım, sonunda aldım.
0: Teşekkür ederim.
1: Vay canına, satış düşürmenin bir yolu.
0: Bence de.
1: Kendine gurur duyuyor olmalısın. Düşürücü bazen düşürülen olabiliyor. Bu da bu işin bir parçası. Yakında görüşürüz. İyi haberse hala deneyeceğimiz iki ünite var ve saldırmak için sabırsızlanıyorum.
0: Hadi iş başına.
1: Buraya zamanında gelip seni bu üniteyi almaya teşvik etmem iyi oldu. Ah tanrım. Üzgünüm, vay canına. El sanatları. Bu Afrika'dan gibi. Taştan oyulmuş. Şuna bak. Bunu alamayacaksın.
0: Vay canına.
1: Yüzün neden bir karış?
0: Gerçekten korkunçtu değil mi?
1: Evet. Hop. Yeah.
0: Gerçekten hoş.
1: Tamamen el yapımın. Yani aslında gerçekten harika. Biri dünyayı dolaşmış ve sanatsal hatıralar biriktirmiş. 20 ila 50 dolar arası değişen 15 farklı parça var burada Tom. Dostum, para kazandık. Oo, bak,
0: ne oldu?
1: Bu eski görünüyor. Bayağı eski.
0: Oh, tanrım.
4: Asıl olay işte burada. Bunlar beni heyecanlandırıyor. Bunlar için 1000 veririm sana.
1: Hayır. Aman tanrım.
0: Bir şey ters gider ve kendini süzülen bir molotof kokteylinin üstünde bulursun.
6: Evet. Evet.
7: Aquapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
8: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
9: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
10: Sadece duruladım.
9: Özel bir formülün var mı?
10: Sadece duruladım.
9: Hadi ama.
10: Sadece duruladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Bu benim olsun mu?
17: Anne ben bunu alıyorum.
16: Anne bunu.
18: Bunu.
17: Bu.
18: Bunu.
19: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
20: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
21: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
22: Fakir, Hausgeräte.
16: Anne! Bu benim olsun mu?
23: Olsun canım.
17: Anne ben bunu alıyorum.
23: Anne bu benim olsun mu ya?
24: Ta buralara kadar gel.
25: Anne ben alayım mı bunu?
16: Anne bunu.
18: Bunu?
16: Bunu.
18: Bu?
17: Bu.
18: Bunu.
16: Anne bunu.
25: Al kızım al.
16: Sana almıştım.
19: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
26: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
27: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
26: Ozmo Cornet her kodu eğlence dolu.
28: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Bak, biraz para kazandık. Oo, hey, bu eski görünüyor. Hem de çok eski. Aman tanrım. Vay canına. İşte ilgi odağı. Tanrı aşkına.
4: Üstünde ne yazıyor? Bak bakalım.
3: 1936 yapımı olmalı. Daha da çok numara var. Bunlar büyük ihtimalle patent numaraları. Bu 2. Dünya Savaşı öncesi.
4: Bu bir savaş gemisinde müttefiklerle haberleşmek için kullanılmış olmalı.
3: Yüzbaşı! Cevap vermiyorlar komutanım.
4: İttifayı bildir. Bu 800 dolardan aşağı ediyor olamaz.
3: İşte biraz para kazandım.
4: Harika.
3: Dostum, Krishna ile ilgili bir kitap var.
4: Harika. Sinekler beni uyuz ediyor. Ona baktıkça dev bir margarita istiyorum.
3: Çok iyi görünüyor Tun. Cidden iyi görünüyor.
4: Adamım.
3: Aman tanrım. Oh.
4: Dostum.
3: İşte bu bir akşam yemeği getirir. Şuraya bak.
4: Şu oklara bir bakar mısın?
3: Bunun bir çentiği var, yani bir yaydan fırlatılmış olabilir.
4: İşte bu geriye eğri yay. Şu hattı sıkıca çekiyorsun. Bacaklarının arasına sıkıştırıyorsun. Etrafından dolayıp takıyorsun. Bu harika.
3: Ancak şöyle bir şey var, hiç para etmiyor.
4: Veya çok para ediyor.
3: Kökenlerini araştırabilirsek çok para edebilir. Benim uzmanlık alanım Amerikan antikaları. Sen askeriyeyi seviyorsun ancak bu ikimizin de ilgisinin dışında. Şu yayın görünüşüne ve ünitedeki diğer eşyalara bakacak olursak, bunlar kesinlikle Birleşik Devletler yapımı değil. Ne kadar para ediyor? Sanırım öğrenmek için bir uzmana danışmalıyız.
4: Ama öncesinde hala deneyeceğimiz bir ünite var.
3: İşte bu bizimki.
4: Evet. Oh, tanrım.
3: Tamam, pekala.
4: Oh, snowboard.
3: Evet, bu ucuz bir tahta da değil. Büyük ihtimalle birkaç yüz dolar. Bu bir botun arkasına takılacak su kaya tahtası değil mi?
4: Evet.
3: 395'ten başlıyorlar. Yani birine büyük ihtimal 125 diyebiliriz. Fena sayılmaz. Buna burada 200 diyebiliriz.
4: İşte sevdiğim bu. Bakar mısın?
3: Oh, hey. Pekala, sonunda sana uyan bir armut koltuk bulduk. Oradaki dandik şey biri için 100 dolar olmalı.
4: Bu biraz garip kokuyor.
3: Oh, ağırmış. Sanırım bu iyi bir şey.
4: Bu havalı bir sürgü.
3: Şu an kendimi Indiana Jones gibi hissediyorum.
4: Aman tanrım. Jetpack! Hayır, dostum. Alev püskürtücü.
3: O da ikinci tahminimdi. Aman tanrım.
4: Olamaz. Bu da ne böyle?
3: Oh, ağırmış. Bunlardan bir tanesini hiç görmüş müydün? Yani bir alev püskürtücü.
4: Ya da bir taklit model.
3: Ne? Nasıl yani taklit model? Bir
4: baksana
3: şey mi demek istiyorsun?
4: Şu fıçıya baksana. Arkadaki küçük fıçıya.
3: Biraz alelaceleye getirilmiş gibi.
4: Ha, bir tanesi çıkarılabiliyor.
3: Yarı yerleştirilmiş diyelim. Bu fena şey. Gerçekten tuhaf görünüyor. Elektrik süpürge borusunun kablolarının etrafında dolamışlar gibi.
4: Ama koşum takımı iyi görünüyor.
3: Bu saf nostalji dostum. Kesinlikle 60 ya da öncesi.
4: Hmm. Ateşleme kaynağımız var. Ateş kokusu alıyorum. Gerçek olabilir. Ama bildiğim bir şey var. Bu gerçekten çalışıyorsa, işe yaraması için bir uzmana götürmemiz gerekecek. Çünkü bir şey ters giderse, patlamalar ve basınç dolu bir molotof kokteylinin içinde bulursun kendini. Ateş püskürtücü şu ana dek bulduğumuz en havalı eşyalardan biri. Ama çalışıyorsa, aynı zamanda en tehlikelilerinden biri. Yani satmadan önce bunun gerçek mi, sahte mi olduğunu bize söyleyecek bir yere götürmemiz gerekiyor. Zombi kıyameti gelsin.
3: Olamaz suratım. Rejenere ettiğim için bir sorun yok. Önce Marcus'la buluşacağız. O bir okçu eğitmeni ve antik yay ve ok koleksiyoncusu. Elimizde ne olduğunu öğrendiğinden beri bakmak için sabırsızlanıyor.
5: Oh, baksana. İşte olay burada. Elinizde ne olduğunun farkında mısınız?
4: Sen bize anlatırsın diye umuyordum.
5: Şuna bir bak. Buradaki tahta 4 veya 5 farklı renge sahip. Yani bu Amazon'dan bir kına kına ağacından yapıldığını gösteriyor. Peru ve Brezilya'nın tam sınır bölgesinden söz ediyoruz. Bu odunu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Yani bu yay oraya ait ve orada yaşamış olan ve ok yapmış olan tek insan topluluğu Matiz kabilesiydi. Onları 80'li yıllarda keşfettiler. Daha önce karşılaşılmamıştı. Onlara kedi insanlar denirdi çünkü hava çıkacakları zaman kafalarının üzerine jaguar kürkü giyip kedi bıyıkları takarlar ve yüzlerini boyarlardı. Dünyada bu insanlardan 400'den az kaldı.
4: Vay canına.
5: Yani bu yayı ta burada elinde tutuyor olmak, bu bir koleksiyon mu olur? Ve ben bir koleksiyoncuyum. Bunun için size 1000 verebilirim.
3: Hayır.
4: Bu fazla hızlıydı.
3: Bu konuşan sadece içgüdüydü.
5: Tamam.
3: Görünüşe göre Marcus şu kedi insanları gayet iyi biliyor fakat pazarlık ona göre değil.
4: Adamdan faydalanıp bırakmak istemiyoruz. Ancak aynı zamanda da adil bir fiyat gerekli.
5: Bu yayı bana satmalısınız çocuklar.
3: Teklifin nedir?
5: 2000 gayet iyi.
3: Peki de sana bize ayırdığın vakit için teşekkür edip buradan gitmeliyiz, tamam mı?
5: Hadi ama beni öldürüyorsunuz. 2500. O da adil olmak istediğim için. Size güzel bir teklif vermek istediğim için. Dostum, benim gibi bir başka koleksiyoncu bulamazsınız. Yani çünkü bu şeyle ok atamazsınız.
3: Ben hep bununla ok atabileceğimizi düşünmüştüm.
5: Bu duvara asılacak bir şey. Bu yaya ip gererseniz bozarsınız. Bozarsanız mangal odun olur. Bakın, bana verirseniz hayat kazanacak. İnsanlara göstereceğim, koleksiyonumda paylaşacağım.
3: Yayın iyiliğini düşünmen beni mutlu ediyor.
5: Evet, önemsiyorum.
3: O zaman belki de ona sahip olmalısın. Ciddi teklifin nedir?
5: Şu anda 3000. Ne diyorsunuz?
3: Olur diyorum çünkü bu yayla zaten ok atmayacaktık.
5: Tek istediğiniz benden 3000 koparmaktı.
3: Ok ve yayımız için hedef bedele ulaşmayı başardık. Şimdi ise Jeff'le buluşacağız. O lisanslı bir pyroteknisyen ve özel efekt uzmanı. Kendisi bize alev püskürtücümüzde iş var mı onu anlatacak. Elimizdeki nedir?
6: Bu normal bir püskürtücü değil. Bu Hollywood versiyon bir alev püskürtücü. Bu depolar mesela gerçek değiller. Dış görünüş için.
3: Alev püskürtmüyor mu yani?
6: Büyük ihtimalle püskürtüyor. Bir oksijen deposu, karbondioksit deposu ve burada da bir gaz tenekesi mevcut. Önde de bir propan deposu var, ateşleyicisi de var. Arabalardaki kıvılcımlı buji gibi.
4: Şu bujinin ne kadar ufak olduğuna bir bakın.
6: Bu gerçek bir askeri alev püskürtücüsü değil. Fakat ellerinizi sürebileceğiniz en yakın şekli. Bu duman püskürtmeyecek. Askeriyedekiler sıvı püskürtüyor.
3: Kim yapıyor bunları? Black & Decker?
6: Hayır, bu el yapımı. Bu kesilmiş bir alüminyum. Sadece bu iş için işlenmiş. Yakından bakarsanız dikilmiş ve çivilenmiş. Buradaki her şey bu iki eşya. Hepsini yerel nalburunuzda bulabilirsiniz. Ama bunun çalışan kısmı tam burası. Tüm ateşin olduğu yer. İşte beyin burada. Kendine has bir şey.
4: Yani burası bu aletin baştan ayağa resmen en pahalı kısmı.
6: Evet. Bugün bunlardan birini inşa etmek istesem bana 10.000'e patlardı.
3: Bir teklifte bulunmak ister misin?
6: Kesinlikle isterdim ancak şu anda çalışıp çalışmadığını bilemiyorum.
4: Eğer çalışmıyorsa ne kadar eder?
6: Belki $500. Eğer gerçekten çalışıyorsa 3.000 ila 5.000 dolar arası derdim.
3: Peki böyle durduğu gibi ise?
6: $1.000 verirdim.
3: Yeterli değil. Neyini görmen gerekiyor?
6: Vaktime değecek kadar uzun süreli durmadan alev püskürtüyor mu görmem gerekiyor.
4: Eğer çalışırsa?
6: $3500.
4: Böyle bir şey günlük ne kadara kiralardın?
6: Çalışıyorsa günlük 1000 ila 2000 arası.
4: Yani bu çok para kazandırabilir.
6: Belki.
4: 4000.
6: 3750.
4: 4000 benim kulağıma çok hoş geliyor.
6: Tamamdır.
4: Anlaştık. Peki neye ateş edeceğiz?
6: Yani burası bir film eşya deposu. Büyük bir depomuz var.
3: Yakabilir miyiz?
6: Evet. Dışarı çıkarın.
4: Dostum bu harika olacak.
3: Nedir bu şey?
6: Bu büyük dev bir marshmallow adam.
4: Evet. Hadi yapalım şunu.
3: İşte burada. Evet.
4: İşte bu.
3: Güzel.
4: Evet.
3: Evet. Woohoo. Vay canına.
4: Evet.
3: Bu delilik. Çalışıyor.
6: Ve tam da çalışması gerektiği gibi çalışıyor.
4: 4000 ve bir barbekü. Günü sonlandırmanın daha iyi bir şeklini aklıma getiremezdim.
3: Burada binlerce dolar para kazandık. Alep püskürtücümüzü 4000'e sattık. Güney Amerikalı ok ve yay 3000'e gitti. Arama ışığı ve bulduğumuz diğer şeyler de etkileyici bir şekilde toplamda 2130 dolar etti. Bu 3 ünite için 1500 dolar ödedik ve toplamda 9130 dolara sattık. Yani 7630 dolar kar ettik.
4: Zombi kıyameti marshmallow zamanı.
3: Kurbanlarını her zaman yer.
4: Ve kurabiyelerini. Ve ciğer, dalak. İşte şuraya doğru.
3: Aa, Thor.
4: Mükemmel olacak. Oh, evet.
3: Bu gerçek marshmallow mu ondan bile emin değilim.
4: İyiymiş.
3: Ama o yapış yapış parmaklarla ekmek teknemize adımını atamazsın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tam o anda geliyor.
2: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık şov.
5: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
8: Arçelikler'in dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr.

0: Pazardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki bellona bellona.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: Ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
6: Bunu?
1: Bunu.
6: Bu?
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllar...
0: ...ve belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki bellona bellona.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: Ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
6: Bunu.
1: Bunu.
6: Bu.
3: Bu.
1: Bunu.

0: Swanup elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. Swanup'la temizlikte sınıf atla.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
3: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
4: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
4: bak, televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Uyan artık.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Aman tanrım. Ah, bu da ne? Bir dakika. Vay canına. Bu bir yığın para. Amerika genelinde milyonlarca dolar değerinde koleksiyon parçası. Mickey Mantle, 1955 beyzbol kartı, para altın bulduk. Ve inanamayacağınız hazineler. Bu 6000 dolarlık bir bowling çantası. Olabilecek en kötü yerlerde saklılar. Ben Max Paxton. Ekibimle modern zamanların hazine avcılarıyız. Mark ne bulmuş? Bu inanılmaz.
1: İnanılmaz. Bir şey buldum.
0: Vay canına dostum. Ne bulduğunun farkında mısın? Vay vay vay vay vay. Ama hazineyi bulmak için bazı işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. En büyük, en pis, en tehlikeli işler. Bir şey bulamazsak burada değerli hiçbir şey yok. Para kazanamayız. Ama içgüdülerim doğruysa imkansız. Ve büyük ikramiyi yakalarsak burada Picasso bulmuş gibiyiz. Karşılığını fazlasıyla alırız. İşte. Tamam millet, buradayız. Texas'tayız. Texas'ta her şey daha büyüktür.
1: Umarım cüzdanlar da büyüktür.
0: Öyle tabii. Uzman değer biçicimiz Mike ve temizleme müdürümüz Kaylant'la iş başındayım. İşe dönmeye, ellerimizi kirletmeye ve hazineleri bulmaya hazırız. Carla aradığı yardıma ihtiyacı var. Videoda gördüğümüz kadarıyla Kaylant eskiden kiralık balıkçılık işi yürütmüşler. Ve balık turundan sonra içki denilen taşınabilir bir barları varmış.
1: Kulağa fena gelmiyor.
2: Videoya bakıyorum dostum. Her şey toz ve köpek kılığıyla kaplı gibi görünüyor. Dışarısıysa yabani otlarla sarılmış ve hava şartlarından fena hırpalanmış.
0: Burada aradığımız üç ana eşya şunlar. 1984 model klasik Cadillac. Bu araba iyi durumdaysa yapacağımız tüm işi karşılayacak kadar değerli. Kiralık balıkçı teknesi ve taşınabilir bar. Ben varım dostum.
1: Evet, ben de varım.
0: Bu haftaki diğer işimiz... New Orleans'a gidiyoruz. Potansiyel bir müşterimiz var. David, Katrina'dan sonra istifçilik yapmaya başlamış ve evi tamamen su altında kalmış. Ha,
1: vay be.
2: Hey, bu videoda gördüm. Bu istif işi çok ciddi. Her odada tavana kadar kutular ve ıvır zıvır var. Ayrıca Katrina'dan kalma çok fazla hasar da var. Zor bir iş, dikkatli olmalıyız.
0: Bu fiziksel olarak zor bir istif gibi görünüyor ama iyi yanı New Orleans'a özgü çok özel otantik eşyalar arayacağız. Mesela caz festivali posterleri. Tek bir posterin bile 10 bin dolar değerinde olması gerekiyor. Umarım David'de vardır. Burası New Orleans. Antika bakır üflemeli çalgılar arıyoruz.
1: Bayıldım.
0: Yazar Mark Twain'e ait olan porselen takımlarını da arıyoruz.
1: Tabaklar gerçekten Mark Twain'e ait çıkarsa büyük param.
0: Büyük para. Bu iş için çok heyecanlıyım. Bu iki evden en az 50 bin dolar kar etmeyi umuyorum. Ama önce Houston'da Carla'yla buluşacağım. Hey, bu Cadillac olamaz.
1: Houston, bir sorunumuz olabilir.
2: Ah, dost.
0: Başka bir Cadillac olmaz.
1: Biliyorsun, bir garaj var. Belki garajdadır.

0: Burada olduğunuza inanamıyorum.
1: Merhaba Karda.
0: Sarılmam lazım.
1: Sarılmaya her zaman varım. Teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum.
0: Son 15 yılda bir dizi olay sonucu bütün bu eşyaları biriktirdim. Kiralık balıkçılık şirketimi kaybettim. Her şey üst üste geldi. Bu şekilde tamamen gömüldüm kaldım. Mete gerçekten çok ihtiyacım var. Bunu tek başıma yapamam.
1: Ön verandada lastikler görüyorum.
0: Evet.
1: Doğru yerdeyiz. Tamam, gidip tiki barı kontrol edin. Bakalım neler bulacağız. Size arka bahçede katılırım. Tamam.
0: Sanırım içeri giriyoruz.
1: Bahsettiğin Cadillac bu mu?
0: Evet efendim. Hmm. Bu dedemin arabası. Bayiden sıfır olarak almıştı.
1: Bu araba klasik değil. Sadece eski. Ben iyimser ve pozitifim ama bu iyi bir başlangıç değil.
0: Hadi içeri gel.
1: Peki. Bu oda ne odası?
0: Çoğu insan oturma odası olarak kullanır. Bense bilardo odası olarak.
1: Bilardo masasını en son ne zaman kullandın?
0: Birkaç yıl önce, çünkü etrafında dolaşmak imkansız.
1: Tamam, devam edelim. Geri kalanını görmek istiyorum.
0: Daha en iyi kısmı görmediniz. Burası çok güzel bir mutfak. Olması gerektiği gibi olsaydı tabii. Mutfak yenilendiğinde müteahhitle şakalaşıyorduk. Dedik ki keşke bir kale duvarımız olsa. Sonra bir baktık ki yaptı. Yaptı, tamam.
1: Evet, 4 tane buzdolabı görüyorum.
0: Eyalet şampiyonu barbekü ustasıyım.
1: Ve bu Teksas'ta büyük bir olay.
0: Ama ben eyalet şampiyonluğumu Teksas'ta kazanmadım. Washington'da kazandım.
1: Bu benim Wisconsin'de kilo verme yarışması kazanmam gibi. Kolay yani.
2: Adamım, sanırım böyle yapmaman gerekiyor.
3: Kesinlikle hayır. İşte tiki bar.
2: Öyle mi? Hiç anlamadım.
3: Evet, bir bakalım.
2: Hadi.
3: Ah, mucize.
2: Ne? Bu Cadillac. Ve artık burası bir depo olmuş.
0: Tamam. Arka bahçeye hoş geldin.
1: İşte burası Vaha.
0: Bütün bunlar hayat.
1: Gerçekten her şeyi saklıyorsun.
0: Evet. Hadi tekneyi göstereyim.
1: Çalıştığına emin
0: kesin
1: misin?
0: Kesin olarak biliyoruz
1: çalışıyor. Yani süreyi indirirsek çalışır mı peki?
0: Hayır, sadece susturucuları takıyoruz. Hortumu açıyoruz ve bitti. Gövde sağlam. Ama iç kısmı, minderler, halılar dahil hepsi baştan yapılmalı maalesef.
1: Baştan yapılmalı. Bir şey satarken bunların hepsi etkili oluyor.
0: Doğru.
1: Bu soğanı katman katman soymaya başladıkça bu iş beni gittikçe huzursuz ediyor. İstifçiler eşyaların ilk alındığındaki maddi değerine odaklanma eğiliminde oluyor. Gerçekse çürümeyi, kokuyu ve yenileme süresini hesaba katmıyorlar. Evet, tüm bu etmenler temizlik maliyetimizi artırır ve kârımızı düşürür. Evet, bu işin büyük kazanç getirmesine gerek yok. Ama en azından biraz kazanmalıyım. Şu anda ise ortada pek para yok.
0: Barbekü ocağı.
1: Evet, yani bak, dostum hadi.
0: Arka kısımda barbeküyü pişiriyorsun. Tepsi arkadan çekiliyor. Sonra fıçını bağlıyorsun ve içecek servis ediyorsun.
1: Bu satılık mı değil mi?
0: Evet. 2 tane de tüsüleyici var. Normal ızgaran var. Çevirme makinen var.
1: Teksas'ta gerçekten üst düzey çok pahalı tüsüleyiciler bulduk. Evet, bu gerçekten harika. Başarısız bir futbol takımı için ürün satmak dışında Teksas'ta bundan daha iyi satacak bir şey yok. Tüsüleyiciler de mesele boyut, kalite ve ne malzemeden yapıldıkları. Buna çok para eder. Teksas'ta doğru alıcıyı bulmam gerekiyor. Gidip ekipleri bulayım. Sonra yanına gelirim. Tamam mı? Anlaştık
0: tamam,
1: mı?
0: Tamam, kulağa hoş tamam. Geliyor.
1: Ne diyorsun?
2: Diyorum ki hemen buradan başlayalım.
1: Evet.
2: Bu tiki römorkunu açtık. Bol bol römork gördüm ama tiki kesinlikle yok.
1: Taşınabilir bir depo bulmuş.
2: Evet, bildiğin römork.
1: Tamam. Bu da ödül satışımız.
2: Sert olmuş bir kadim.
1: Evet. Her şey biraz abartılı ve iyi sunulmuş.
2: Evet.
1: Bir diğer örnekte tekne. Bu teknede Cadillac kadar harap görünüyor ama karla çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla doğru alıcıya hala bir değeri var. Buraya insanları getirip heyecanlandırmalıyız. Tüsüleyiciler bu işi yapabilir ve kaderimizi değiştirebilir. Temizlik hakkında ne düşünüyorsun?
3: Bence maliyeti en az 10 bin.
1: Burada 10 bin dolar edecek bir şey var mı peki?
2: Para edebilecek. Tek şey tüsüleyiciler olabilir.
1: Tamam, zor olacak ama satış yapabileceğimizi düşünüyorum.
2: Tamam.
1: Mike'la Kaylin'in her köşeyi didik didik etmesi gerekiyor. Ne bulursak bulalım satmamız gerekiyor. Çocuklarla konuştuktan sonra Carla'yla anlaşma yapma zamanı geldi.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Temizlik maliyetinin 10 bin olacağını düşünüyoruz ve bu tutarın üzerindeki gelirden %50-%50 paylaşırız. Bu sana uygun mu?
0: Tamam, bununla yaşayabilirim.
1: Tamamdır. Her iyi istif işinde olduğu gibi başlamadan önce bir sürü hazırlık işi vardır. Tüm arka bahçeye tek bir erişim noktası var ve orası teknelerle, arabalarla dolu. Bu alanı önce temizlemeliyiz. Çünkü bu sadece çöpleri dışarı taşımak için alan yaratmakla kalmayacak. Potansiyel alıcılar için eşyaları sergileyebileceğimiz temiz bir bölüm sağlayacak. Bunu sokağa çıkarmamız gerekiyor. Böylece tekneyi biraz çekip senin erişim sağlamanı sağlayabiliriz.
4: Tamam. Burası açık mı? Hadi gel. Çevir. Bunu sokağa mı bırakıyoruz? Tamam, açıksın. Tekneyi hareket ettireceğiz. Yaklaşık 2,5 metre boşluğum var.
1: Bu işlerde zaman bizim en değerli kaynağımız. Hazırlıkları ne kadar çabuk tamamlarsak hazine avının ve hedef ürünlerin satışının en eğlenceli kısmına o kadar hızlı geçebiliriz. Tamam, işte başlıyoruz.
4: İleri git. O tarafta temiziz. Aşağı indir.
1: Tamam, şimdi alan açıldı. Ön bahçe temizlendiğine göre sadece tüsüleyicileri örten brandayı kaldırmamız kaldı.
2: Zaman
1: sonra hazırım. Tamam. Hadi brandalar. Nereye gittiğimizi biliyorum. Artık arka bahçeye erişebildiğimize göre avımıza başlayabilir ve bazı eşyaları satabiliriz.
5: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
8: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne, ben bunu alıyorum.
11: Anne, bunu.
13: Bunu.
12: Bu.
13: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Her şeyin bir ideali var.
16: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
17: Her işin bir korkması var.
18: Setur Yaz Show!
19: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
20: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
21: Bu kadar artık show.
19: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
18: Tatilse Setur.
11: Anne! Bu benim olsun mu?
13: Olsun canım.
12: Anne, ben bunu alıyorum.
22: Anne, bu benim olsun mu ya?
13: İşte ta buralara kadar gel.
11: Anne, ben alayım mı bunu? Anne, bunu.
13: Bunu.
11: Bunu.
13: Bu.
12: Bu.
13: Bunu.
11: Anne, bunu.
13: Al kızım, al.
11: Sana almıştım.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
23: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
24: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
25: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
25: Ula, senin ne işin var burada?
12: Ula Asu, senin ne işin var burada?
25: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
26: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
27: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Karla bana satabileceğimiz bir tiki bar olduğunu söyledi. Arka tarafa gidip bakar mısın?
6: Tamam, bakayım.
5: Çocuklar tiki barın aslında bir depo römorku gibi olduğunu söylemişti. O yüzden gidip gerçekten satılabilir bir şey bulabilir miyiz diye kontrol edeceğim.
6: Ha evet, işte geldik.
5: Orada bir şey var mı?
6: Evet.
5: Tamam, şuna bak. Bu umut verici. Teknik olarak bu bir tiki bar. Burayı bir şeyler içeceğim bir yer gibi göstermek istiyorum. Tiki barı gördüğüme göre belki bundan para kazanabilirim. Oldukça havalı. Ve bir kez daha çok potansiyelli bir eşyamız var. Ama bu tür şeyler çok spesifik ve özel insanlara hitap ediyor. Onları bir şekilde buraya getirmem gerekiyor. Papağan ruhunu kuşan.
6: Tamam.
5: İhtiyacımız olan
6: tamamdır.
5: Karla bir barbekü şampiyonu olduğundan mutfağı yeniden kullanılabilir bir hale getirmek çok önemli öncelik.
7: Tamam. Nereden başlıyoruz?
5: Kaland burayı temizlemeye başlayacak. Ve umarım bu süreçte kâr edebileceğimiz bazı değerli eşyalar da çıkar.
7: Burada neler var görmek için heyecanlıyım. 15 yıldır burayı görmedim.
6: Peki, hadi bakalım.
7: Peki, biraz çekip bakmamız gerekecek. Hazır mısın?
6: Tamam.
7: Tamam.
6: Evet. Evet. Hey Mike. Evet. Bir şey buldum.
8: Ne buldun?
6: Sanırım aradığın şeyi buldum.
8: Bu harika. Gidişata bakılırsa ne bulursak kârdır aslında. Ve şu anda bu gerçekten iyi bir fırsat. Hiç bilemezsin. Tek bir plak bile yüzlerce, binlerce dolar kazandırabilir. Bir plak koleksiyonunu karıştırırken ilk baskılar, promosyon kopyaları, nadir edisyonlar, alternatif kapaklar ararım. Randall Lee, Quincy Jones. Bunlardan birini bulursam büyük para etme ihtimali yüksek. Elvis Presley. Şuna bak. Herkes bir sürü plan var. Çok para eder diye düşünür ama illa öyle olacak değil. Çünkü bu plaklardan milyonlarca basılmış ve insanlar onları saklamış. Genel olarak Elvis ve Beatles plaklarının çoğu sandığın kadar değerli değildir. Ama plaklar şu anda çok popüler ve sıradan plaklar bile talep görüyor. Carla'nın plak koleksiyonu umduğumuz kadar nadir değil. Ama Elvis, Janis Joplin ve Pat Benatar gibi ünlü isimler var. Bu da sıradan bir koleksiyonu satılabilir kılabilir. Sence burada potansiyel olarak satabileceğimiz değerli bir şey var mı?
7: Evet, elimde bir takım parçalar var ama daha kıymetli bir şey keşfetmeyi umuyorum. Ben bir içeri gireyim size veririm. Daha kolay olur.
8: Tamam.
7: Rock'una rastlamazsam tabii o zaman çıkarım.
8: Aa, dostum, işimi seviyorum çünkü her gün define avındayım. Bu mülkte değerli eşyalar olduğuna hiç şüphe yok.
7: Bunları geçelim ve buna bak bakalım iyi durumda. Çalışan bir lamba.
8: Carla'yı gerçekten sevdim ama söylediği her şeyi olduğu gibi kabul etmen gerekiyor.
7: Burada ne saklıyor?
8: İş uzadıkça sıcaklık artıyor.
7: Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.
8: Çıkarmaya devam edeceğiz. Ve sırada ne var göreceğiz.
7: Evet.
8: Değerli bir şey bulamazsak buraya kadar.
5: Carla'nın yaklaşık bir düzine çok iyi tüsüleyicisi var. Ama onları en iyi şekilde satmak için önce biraz daha bilgi almam gerekiyor.
7: Bu satılabilir.
5: Evet.
7: Buna kazan da deniyor. Sadece 3 tane üretilmiş. Üstüne takılan çok sayıda ızgarası var. Dökme demir.
5: Siz bu barbekü işine çok meraklısınız.
7: Burası Texas.
5: Evet, sanırım öyle. Barbekü yapmak ve et tütsülemek Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sevilen bir gelenektir. Kaliteli üniteler genelde paslanmaz çelik ve kalın karbon çelik gibi dayanıklı malzemelerden yapılır ve gelişmiş sıcaklık ve hava akışı kontrol sistemlerine sahiptir. Bunlar etin düzgün tütsülenmesi için kritik öneme sahiptir ama bu pahalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde barbekü ve tütsüleyici pazarı şu anda yaklaşık 5 milyar dolar değerindedir. Yani burası Texas. İnsanlar kaliteli malları satın almak için kesin gelir. Mike'la Kaylent burada kalıp projeyi ilerletmeye devam edecek. Ben haftanın ikinci potansiyel işine New Orleans'a gidiyorum. Burada arayacağımız büyük eşyalar 1970'lerden caz festivali posterleri, antika bakır üflemeli çalgılar ve yazar Mark Twain'e ait olduğu söylenen bir porselen takımı. David. Merhaba dostum, ben Matt.
0: Merhaba,
5: çok
0: Matt.
5: Memnun oldum.
0: Memnun oldum.
5: Evet, çok memnun oldum. Neden beni aradığını biliyorum. Evet.
0: Katrina'dan önce evim tertemizdi. Her şey yerli yerindeydi. Dağınıklık göremezdiniz asla. Ama Katrina'dan sonra istifçilik yapmaya başladım. Ama evin içinde hareket edemez hale gelince ne yaptığımın farkına vardım. Bunalmış durumdayım. Çok fazla eşya var.
5: Bir saniye, şöyle bir bakayım.
0: Evet. Bu bir anda olmadı tabii.
5: Tamam.
0: Katrina'dan sonra yıllar boyunca birikti. Ve o yıllar kalp kırıklıklarıyla doludur.
5: New Orleans, Katrina nedeniyle istifçilik merkezi haline geldi. Neredeyse
0: kesinlikle.
5: 20 yıl geçti. Evleri doldurmak 20 yıl aldı.
0: Evet.
5: Yalnız değilsin. Bir sürü telefon alıyor. İstifçilik gerçekten kendine has bir rahatsızlık. İnsanlar her şeyi kaybedince her şeye tutunmaya başlıyor. Katrina kasırgasında da bu oldu. Bu yüzden bu bölgede istif oranı daha yüksek. Buradaki hedef nedir? Ne yapmak istiyorsun?
0: Her şeyden kurtulmak istiyoruz.
5: Tamam.
0: Zeminimi görebilmek istiyorum. İnsanlarla yeniden görüşebilmek istiyorum.
5: Tamam. Biraz yardıma ihtiyacım var.
0: Evet.
5: Tamam. Evin geri kalanını göreyim. Hangi yoldan gitmeliyim? Şu taraftan.
0: Buradan gideceksin.
5: Yani bu ev tamamen dolu. Bu tür istifler zordur. Değerli eşyalarını bulmak için yıllarca biriken katmanları kazmalıyız. David, caz posterlerinin burada bir yerde olduğundan emin misin?
0: Evet.
5: Bu bizim için iyi bir şey.
0: Şimdi bir de arka bahçeye.
5: Hadi arka bahçeye bakalım.
0: Ve işte geldik. Dikkat et. Adımına dikkat et.
5: Yani orada bir arka bahçe var.
0: Burada bir arka bahçe var.
5: Dostum, gerçekten... Beni şaşırttın. Bu sık olmaz. Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum.
0: Neyse ki seni korkutup kaçırmadım.
5: David harika bir adam ama ne yazık ki para kazanmam gerekiyor. Bu bir işi. İkimiz için de uygun bir anlaşma bulmam gerekiyor. Bir düşüneyim, kafamda hesaplıyorum. 10 adama ihtiyacım var. 3 günümüz var. Temizlik maliyeti tahminimce 10 bin dolar. Tüm o sanat eserlerinden beklentim 1975 Caz Festivali posteri için çok heyecanlıyım. Evet.
0: Evet.
5: Bu
0: 6 numaraydı.
5: 6 numara mı?
0: Evet.
5: Dostum, sadece 150 tane yapılmış.
0: Evet.
5: Ve ilk posterlerdi. Bunlar koleksiyonluk.
0: Evet.
5: İçimde bir his var, satılacak, daha fazla şey bulacağız gibi.
0: Evet.
5: David, bakır çalgılar ya da Mark Twain'in tabak takımını göremedim. İçeride olduklarına emin misin?
0: Evet.
5: Temizliği üstleniriz, sonra geliri yarı yarıya paylaşırız. Ne dersin? Hı?
0: Sorun olmaz.
5: Anlaştık. Tamam, anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
5: Burada başlamayı dört gözle bekliyorum ama Houston'da hala bitirilmesi gereken çok iş var. Üç günlük işimizin ikinci günü ve şu ana kadar temizliğin kabasını yapabildik. Artık satma ve para kazanma zamanı. İşte budur yani.
2: Evet, budur.
5: Bu bir tiki bar.
2: İçine bakalım hadi.
5: Evet. Gel hadi.
2: Kesinlikle bir bar.
5: Evet, bir bar. Modifiye edilmiş.
2: Bardaklar da dahil mi?
5: Bardaklar da kesinlikle dahil. Arkada bir depolama alanı da var.
2: Evet, harika.
5: Sen ne amaçla kullanacaksın?
2: Depolama için.
5: Depolama için mi kullanacaksın?
2: Evet, şunları çıkaracağım ve depolama yapacağım.
5: Tamam, gel arkaya da bakalım. Daha çok yer var.
2: Bu harika.
5: Bu güzel yani, temel depolama.
2: Bunlar çalışıyor mu?
5: Evet, çalışıyor. 3500 dolar kadar fiyatı var. Bu istediğinden biraz yüksek olabilir. Anladın mı beni?
2: Evet, biraz.
5: Pekala. Başka neler satın alıyorsun? Karavan falan mı?
2: Botlar, arabalar, kamyonetler, karavanlar, römorklar,
5: bota bir bakalım
2: para kazanabileceğin herhangi bir şey.
5: Tamam, gidelim.
2: Olur,
5: botum
2: tabii,
5: ve aracım var.
8: Yaklaşık 250-300 plak var. 45'lik ve 33'lük plaklar dahil. Evet, biraz zaman ayır ve şunlara
9: bak. Tamam.
8: Ne düşünüyorsun?
9: Çok çeşit var.
8: Bize söyle. Olur mu? John Jett var. Cheech and Chong gördüm. Iron Butterfly. Dönemin
9: evet.
8: popüler albümleri ve sanatçıları.
9: Evet, kesinlikle eğlenceli şeyler var. Mesela şurada bir Dylan plağı var. O gayet iyi. Ama mesela şu 5 para etmez bence. Çok kötü durumda. Tüm koleksiyonumu satmayı düşünüyorsun.
8: Evet. Sürekli karşılaştığım bir durum. Biri gelip en değerli plakları almak istiyor. Ama buna izin veremem. Çünkü en değerli plakları bir kişi alırsa geriye düşük değerli plaklar kalır ve onları satmak çok daha zor olur. Bak, senin de gördüğün üzere içinde 5-10-20 dolarlık birçok plak var. Hepsini tek seferde satmak için bir anlaşma yapacağım.
9: İyi plaklar var.
8: Evet.
9: Ama
8: evet,
9: kötü durumda olanlar da var.
8: Her koleksiyonda öyledir.
9: Doğru. Sen ne kadar istiyorsun?
8: Parça başı 4 dolar. Bu da 1000 dolar yapar.
9: Daha düşük düşünüyorum. 700 olur mu?
8: En fazla 750'ye inebilirim.
9: Tamam, kabul.
8: Çok teşekkür ederim.
9: Ben de teşekkür ederim.
8: 750 dolarlık plak sat. Şimdi işler yolunda.
5: Fiyatlandırmayı aşırı derecede şişiriyor ama duruma bakacağız.
10: Profesyonel
5: evet,
10: şeyler istiyorum.
5: Biliyorum.
10: Evin arka bahçesi için çok
5: fiyatı
10: uygun.
5: Fiyatı 1500 dolar.
10: Çok fazlaymış. 5 ızgaralı olan o kadardır.
5: 5 ızgaralı olmadığını biliyorum.
10: Şimdilik değil ama olabilir.
5: İlgini çekebilecek bir şey daha var. Hadi bakalım.
10: Tamam.
5: İşte roket.
10: İşte bu ilginçmiş.
5: Evet, ilginç. Bunu arkadan çekmen gerekiyor. İşte böyle.
10: İşte oldu.
5: Bakalım. Futbol maçları için de harika olur.
10: Diğer şeyler için de harika olur.
5: Burada çürüyor. Dışarıda bir yerde kullanılması lazım.
10: Evet, kesinlikle. Eğer bunu alıp temizleyip para da vereceksen...
5: Bunları yapmak için almalısın.
10: Evet, bunları ben yapacaksam 700 dolardan fazla para vermem.
5: Tamam. 1000 dolara kadar indirebilirsem ilgilenir misin?
10: Hayır.
5: Peki o zaman. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
12: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Bu benim olsun mu?
22: Anne, ben bunu alıyorum.
21: Anne, bunu.
17: Bunu.
22: Bu.
21: Bunu.
23: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
24: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
17: Anne! Anne!
25: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
26: Fakir, Hausgeräte.
27: Annelerin

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Kalıcı koku made in mad.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Mike geldiğin için teşekkür ederim.
7: Rica ederim, ne demek.
6: Onları görmeden önce Cadillac ve Tekne'nin 20-30 bin dolar edeceğini umuyordum. Ama görünce bunun olamayacağını anladım. Neyse ki bunları alabilecek birini tanıyorum.
7: İçinin tamamen yenilenmesi gerekiyor.
6: Ama senin işin bu zaten.
7: Benim işim bu.
6: Motor çalışıyor. Remok da dahil.
7: Evet efendim.
6: Remok çalışıyor.
7: Tamam.
6: Sonra şuna bakalım. Şahane 83 Cadillac. Çalışıyor mu bilmiyorum doğrusu. Tamam.
7: Tekne için pazarlık yapmayacağım. 2000 dolar veririm.
6: Peki arabaya ne dersin?
7: 500 dolar.
6: Anlaştık dostum. 2500 dolar. Tamam.
7: Hı-hı.
6: Teşekkürler. Bu harika.
7: Teşekkür ederim.
6: 2500 dolar aldım ve Cadillac'la balıkçı teknesini mülkten çıkarttım. Kötü haber. Hedefimize ulaşmaktan hala çok uzağız. Doğrusu oraya varabilecek miyiz emin değilim. Umarım ivmemizi sürdürebilir ve mobil tiki barı satabiliriz. Tiki barla ilgilenen bir alıcı var. Sadece tam potansiyeline kavuşması için ekstra çaba gerektiriyor.
8: Bakalım burada ne yapabilirim? Bir tiki bar istiyorsanız size bir tane yaparım. Aklımda bir şey var. Evet, şunu tekrar hayata döndüreceğim. İzleyin ve görün. Ah, tanrım.
6: Tamam Zek, işte karşında. Ben buna tiki vahası diyorum.
9: Tamam.
6: Peki ne tür bir iş kurmayı düşünüyorsun?
9: Daha ziyade kiralama işi olacak. Düğünlere götürmek
6: gibi. Yani parti işi gibi.
9: Evet,
6: tamam.
9: Evet,
6: o mükemmel.
9: Tam olarak
6: güzel yanı bu işle hemen başlayabilirsin. Peki ne fiyat düşünüyorsun acaba? Biz 6000 civarı düşündük.
9: Biraz daha düşük düşünüyorum. 3200'e ne dersin?
6: Bu anlaşmayı yapmamız çok önemli. Tekne ve Cadillac'ın durumu yüzünden kaybettiğimiz satışları telafi etmek için elimizden gelen en yüksek karı elde etmeliyiz. 4200'e kadar inebiliriz.
9: Dört bin nakit verebilirim.
6: Dostum anlaştık.
9: Tamam, çok teşekkür
6: Harika.
9: Ederim.
6: Bu müthiş. Bayıldım. Tiki bar için 4000 dolar. Doğrusu bu inanılmaz. Ama bu 180 kiloluk bir adamın 10 kilo vermesi gibi güzel. Ama hala çok yolumuz var. Son gün. Kayıp cennet. O paleti içeri getirin. Beklediğim kadar yüksek fiyatlı eşya çıkmadı ama bu üst segment tüsüleyicileri satmak ciddi para kazanmak için son şansımız. Ama son bir kez daha deneyeceğim. Umarım bunlardan birkaçını, belki de hepsini elden çıkarabilirim. İşte burası tüsüleyici cenneti diyebiliriz. Bir düzine özel yapım, üst düzey tüsüleyici. Mesela şu şişe şeklindekine bir bak. Hı?
10: Bayıldım. Bir
6: Kesinlikle.
10: Karakteri var.
6: Ve gördüğüm en ağır tüsüleyici bu.
10: Paslanmaz çelik. Sonsuza kadar dayanırım. 6 restoranım var.
6: Evet.
10: Hepsi barbekü odaklı. Ve bu benim için harika bir şey. Buradaki her şey dahil. En iyi fiyatı. Ne olur hepsi için. Anlatabildim mi?
6: 45 bin dolar düşünüyorduk.
10: 45 bin dolar mı dedin?
6: Biliyorsun buna değer. İşin için mükemmel. Sen ne verirsin peki?
10: Hepsi için 15 bin. Her şey için.
6: 37'ye inerim.
10: Ah. 21 bin. Nakit.
6: Nakit olarak.
10: Şimdi. Şu anda. Anlaşmayı yaparız, işi bitiririz. Ne dersin?

0: Tamam işte başlıyoruz.
1: Tamam. Alan.
0: Şu alana bak.
1: Çok boş.
0: Kurtulduk.
1: Evet.
0: Cadillac şuradaydı. Tiki römorku da yok artık. Verandan var.
1: Temiz ön veranda.
0: Artık verandada oturabilirsin.
1: Bu mükemmel bir şey.
0: Peki nasıl hissediyorsun?
1: Harika hissediyorum. Gerçek gibi değil. Çimdiklenmem lazım.
0: Tamam, içeri girmek ister misin?
1: Hadi girelim.
0: Tamam, hadi gidelim. Bilardo masası
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet. Şuna bak. Bilardo masasını yıllardır görmemiştim.
0: Bilardo masası oynanabilir durumda.
1: Evet, öyle.
0: Gördün mü ne kadar harika, öyle değil
1: mi? Pencerelerimi açabiliyor.
0: Ha, tamam. Başardık. Bu sadece bir başlangıç.
1: Harika.
0: Tamam.
1: Evet.
0: İşte arka bahçendeki cennet.
1: Aa, aman Tanrım.
0: Şuna bak, şuna bak.
1: Aha, daha önce buradaydım. Burada emekli olacaksam arka bahçemde kendi küçük tatil köşemi istiyordum.
0: İşte şimdi oldu.
1: Tıpkı eskisi gibi. Şimdi böyle görmek neredeyse eski haline çok yakın. Yani koca alan var, her şey temiz. Arka bahçemi geri kazandığım için çok heyecanlıyım gerçekten.
0: Burada bir
1: şuna
0: tekne
1: bak.
0: Vardı. İki tane harap tekne brandası ve
1: evet,
0: içinde bir tekne. Bugün iyi satışlar yaptık. Bu sabaha kadar çok gergindim. Arabayı sattık, tekneyi sattık,
1: remorku
0: da sattık. Ve bizi hedefimize yaklaştıran şey tüm tüsüleyicileri 30 bin dolara satmak oldu. Temizlik maliyeti 9 bin dolar. Satışlar 37 bin. Bu da bize 28 bin dolar kar bırakıyor. Bunu yarı yarıya paylaşıyoruz. Senin payın 14 bin, benimki de 14 bin. Harika
1: iş çıkardık. Ekibi muhteşem. Beklediğimden fazlasını yaptılar. Yardım istemek zor gelmişti ama istemezsen yardım gelmez.
0: Tamam, seninle gurur duyuyorum.
1: Evet.
0: Bu 14 bin dolar için çok fazla işti. Umarım New Orleans'da daha başarılı oluruz. New Orleans'a geri döndük. Bu kajun krizinin üstesinden gelmeye hazırız. Aradığımız hedef eşyalar, caz festivali posterleri, Mark Twain'e ait porselenler ve eski bakır çalgılar. Tamam, şimdi branda sereceğiz ve ön odadaki her şeyi dışarı taşıyacağız. Eşyaları brandaların üstünde ayıracağız, sonra ev sahibini çağırıp temizleyeceğiz. Evet, burası birinin evi. Katrina'dan sağ çıktı. Fırtına sırasında bu evdeydi ve burada bazı harika eşyalar var. Eşyaları satacağız, tamam mı?
2: Tamam.
0: Hadi başlayalım. En değerli eşyalar caz festivali posterleri. Mike oturma odasında onları aramaya başlayacak.
3: New Orleans cazın doğum yeridir. Orijinal bir caz posteri yalnızca koleksiyon değeri taşımaz, doğru alıcıyla çok değerli olur. Umarım bunlar değerli olanlardan biridir ama bence bunlar modern baskılar. Burada güzel şeyler var ama aradığımız caz posterleri kadar değerli bir şey yok. Umarım onları buluruz.
0: Evet, burası tamamen kıyafet dolu. Mike oturma odasında caz posterlerini bulamadı. O yüzden onlarla bakır çalgıları o devasa yatak odasında arayacağım. Aman Tanrım, dostum burası... Bu oda...
3: Neredeyse göğüs hizasında.
0: Evet, Kaylin yüksekliğinde.
3: Evet, doğru.
0: Tam Kaylin seviyesi. Hiçbir şey göremiyorum.
4: Üstünde duruyorsun.
0: Torba yığınlarının üstündeyim. Aşırı fazla bir istif dostum. Zaman alacak, tel tel ayırmak gibi. Yani bu çok üzücü. Şuna bak, marka bir çanta ama idrarla kaplı. Ne yazık ki bu makarna yığını idrarla kaplı. Tam bir fare yuvasının içindeyiz. İşte fare yuvası böyle görünüyor. Kokusu için kelimem yok. Kaldırmaya korkuyorum. Evet, bu fare pisliği. Ve şu noktada bu eşyaların hiçbirini satamayız. Bu çok, çok iğrenç.
4: Bence de.
0: Burada bir poster olduğunu biliyorum. Aradığım tek poster var. 1975 New Orleans Jazz Festivali yazıyor üstünde.
4: Çok değerli olmalı.
0: Bu evdeki en değerli şey, tamam. Tüm bu kumaşları çöpe atacağız. Yatak odasındaki her şey fareler tarafından mahvolmuştu. Ve hala büyük değerli eşyamızı bulamadık. Hızlıca bulamazsak başımız dertte. Bu yüzden Mike mutfakta aramaya başlayacak.
3: Ay. Oo. İstifçiler ilk olarak mutfaktan vazgeçer. Bu da her şeyi didik didik aramamız anlamına gelir. Çünkü burada gömülü bir hazine bulma şansımız var. Bu nedir bilmiyorum ama... Ne bulduk? Bir bakalım. Büyük ikramiye. Bildiğim kadarıyla David Mark Twain'e ait bir tabak takımından bahsetmişti. Bu o olabilir. Mark Twain'in New Orleans'ta buharlı gemi kaptanlığı yaptığını biliyorum. Bu yüzden bir takım olması çok olası. David, Mark Twain'e ait olduğunu düşündüğün tabak takımı
2: evet. Bir acı artırmada aldım. Aldığım aile Mark Twain'in soyundan geldiklerini
3: evet.
2: Ve Twain'in bu tabaklarda
3: bu
2: yemek yediğini.
3: Bu gerçekten harika. Şuraya bak, eski bir desen. 1800'lerin sonlarında yapılmış. Mark Twain Amerikan edebiyatının babası olarak bilinir. 19. yüzyılda yazar ve mizahçıydı. Tom Sawyer'ın maceraları ve Huckleberry Finn'in maceraları gibi eserleri hala okunur. İlk baskı kaliteli kitapları genellikle 20 bin dolar ve üzeri fiyatlara satılır. Twain'in imzalı veya ithaflı kopyaları daha bile fazla edebilir. Mark Twain'e ait en yüksek satış fiyatı 2018'de 250 bin dolara satılan Huckleberry Finn el yazmasıdır. Ve gerçekten inanılmaz bir fiyat. Güzel bir tabak takımı. Mark Twain'in bu takımla bağlantısını gösteren herhangi bir belge ya da kanıt
2: evet.
3: Falan var mı?
2: Eskiden vardı. Ama hala duruyor mu emin değilim.
3: Tamam. Eğer Mark Twain'in bu takımı kullandığını kanıtlayabilirsek işimize çok yarar. Ama dürüst olmak gerekirse bu takım kendi başına da çok güzel. Şunu söyleyebilirim ki bu deseni daha önce gördüm. Bu parçalar 30-40 dolar civarında satılabilir.
2: Evet.
3: Yani çarptığında hatırı sayılır bir değer çıkabilir buradan.
2: Evet, bu harika.
3: O zaman vintage tabak takımları ya da Mark Twain koleksiyonuna meraklı alıcılar bulmaya çalışacağım. Buna çapraz koleksiyon deriz.

0: This place, it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Sütaş labneyi.
13: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank
4: kartıma bir. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Metal olan ve paslanmış her şeyi dışarı çıkar.
1: Caz festivali posterlerini ya da bakır çalgıları hala bulamadık. Ama temizlik masraflarımızı karşılamaya yardımcı olacak bazı küçük değerli eşyalar bulduk. Tamam, bu nedir?
2: Tam mı sağlanır?
1: Tam mı sağlanır? Bence çok güzel. Öncelikle ilgini çekti mi?
2: Evet.
1: Tamam. $2,000.
2: 1500 diyelim mi?
1: Peki, nakit mi? Evet. Anlaştık dostum. Anlaştık dostum. Teşekkürler. Bayıldım. Tamam.
3: Acaba şuradan şuraya kadar olanlar için fiyat nedir?
4: Şuradan şuraya mı? Tamam.
3: Mesela 550 olur mu dersin?
4: 550.
3: Yani nakit parayı eline veriyorum ve hepsini alıyorum.
4: Tamam, nakit evet. 550. Hadi yapalım.
3: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.

0: Tamam.
1: Kıyafetler. Hadi bakalım. Bir oyun konsolu buldum. Bu harika. Bazı botlar. Aa, işte bu. Harika. Dürüst olmak gerekirse tam boy bir Jazz Fest posteri bulmayı umuyordum. İlk 5 festival için poster yapmadılar. 6.'dan itibaren başladılar. Bu da ilk posterdi. 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başında New Orleans'ta müzik ortamı, müzisyenlerin sahne alıp yenilik yapabileceği benzersiz mekanlarla gelişti. Bu da caz müziğinin doğmasına yol açtı. New Orleans Jazz and Heritage Festivali ya da Jazz Fest, 1970'te başladı ve dünyanın en önemli müzik festivallerinden biri haline geldi. Her yıl etkinliği anmak için yerel bir sanatçı tarafından özel bir poster yapılır ve bu posterler çok koleksiyonludur. En yüksek Jazz Fest posteri satışı neredeyse 10 bin dolara ulaşmıştır. Tam boy posterlerin 2500 dolara satıldığını gördüm. Hiç zorlanmadan. Bu boyutta bir posteri ise hiç görmedim ama kim bilir. Belki 1000 dolar falan eder. Ve bu ülkede satabileceğimiz en iyi yer burası. Evet, başka ne bulabileceğimize bakalım. İyi bir şey bulabildin mi?
2: Yani çok fazla şey var. Burada kıyafet yığını var. Bilmiyorum. Baktıkça hepsini almak daha fazla mantıklı hale geliyor. Eğer böyle bir şeyle ilgileniyorsan.
1: Evet, çok ilgileniyorum.
2: Bu şekilde anlaşmalar çok yapıyoruz. Ne düşünüyorsun?
1: 1500 dolara ne diyorsun?
2: 1300 olmaz mı? Biraz düşemez misin?
1: 1300 dolar mı? Tamam, olur. Daha fazla çıkmayacağım. Bunlara yardım ediyorsun. Aileye yardımcı oluyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Bu büyük bir temizlik. Mağaza satışlar yaptık ama şu anda iyi bir başarı lazım. Bu istifçinin de buna ihtiyacı var.
4: Hey Matt! Bak, bir şey buldum.
5: Şunlara da bakın. Vay canına.
3: Şuna bakın arkadaşlar, termitler. Bu çok gelişmiş bir termit kolonisi. Vay canına dostum. Muhtemelen arkasında daha büyük bir koloni var. Bundan kesinlikle eminim. Bu tür evler bazen 10 yıllarca kapalı kalıyor. Böcekler evi ele geçiriyor ve onların yuvası senin evinin içinde oluyor. O arka duvara 20 yıldır kimse dokunmamış. Termitler tamamen ele geçirmiş. Bunu yalnızca en büyük istiflerde görüyoruz. Ve şunu dinleyin. Bu büyük bir koloni parçası. Çok büyük. Üstelik bunlar uçan türden. Vicdanım rahat etmiyor. Ben yokken David'i böyle bir termit sorunuyla baş başa bırakamam. Bu yüzden bir uzman çağırdım. Ve adamın işi oldukça zor olacak.
5: Duvarı açıp içini tamamen temizleyeceğiz. Böylece tamam. İşinize devam edebilirsiniz.
3: Tamam, sana bırakıyorum.
5: Tamamdır, kulağa hoş geliyor. İşte bu. Bu tamamen gidiyor. Elini tamamen sokabiliyorsun.
3: Güvenlik işimizin önemli bir parçasıdır ve işin güvenli olduğundan emin olmalıyız. Böcek ilaçlama şirketi geldi, kovanı kaldırdı, duvarı kapattı. Bu da benim masraflarımı arttıracak ve payımı azaltacak. Son gün, zaman daralıyor. Mümkün olduğunca çok para kazanmam gerekiyor. Hemen işe koyulmalıyım. Bu gerçekten harika. New Orleans Jazz Festivali'ne ait bir eşya bu. Orijinal posterin kartpostal evet. Baskısı. Posterden pekala. Sadece 150 tane basıldı. Bu baskıdansa 3000 adet tamam. Yapıldı. Bu parça 1500 dolar eder. New Orleans'ı bundan daha iyi yansıtan bir şey olamaz.
4: 1500 yapamam sanırım.
3: Tamam.
4: Ama almak istiyorum onu. 600 yapabilirim. Daha
3: tamam.
4: Fazla
3: ama 600'e veremem.
4: Evet.
3: Bu parça oldukça değerli. Belki 1100'e indirebilirim.
4: Pekala, kabul ediyorum. 1100'ü buna ihtiyacım
3: tamam,
4: var.
3: Tamam, anlaştık. Harika dostum. Evet. Çok iyi oldu. Bu parça değerini bilen birinin eline geçmeli. Harikasın işte. İlk evet. Ciddi parçanı aldın. Beklediğimiz poster olmasa da fena bir gelir değil.
0: Tamam. Tuttun mu?
5: Evet.
1: İşte konuştuğumuz set. Mark Twain'in tabak takımı. Mark Twain bir keresinde demiş ki, hayatta başarılı olmak için hem cahil hem de kendine güvenli olmalısın. Ve aslında bu hikayede cahil olacağım. Ama Mark Twain tabak takımını satarken kendime güveneceğim.
0: Mark Twain'e ait olduğunu nereden biliyoruz?
1: Ev sahibi David bu tabakları açık arttırmada satın aldı. Mark Twain'in akrabalarından geldiğini söyledi. Arkasındaki küçük S harfi tarihi 1875'e götürüyor. Mark Twain, Tom Sawyer'ı 1876'da yazdı.
0: 76, o zaman kullanmıştır.
1: Belki. Bazen bu hikayeler satışa yardımcı olur. Doğrulamak için zamanımız yok ve fiyatı çok değiştirmezdi. Bu yüzden bu hikayeye güveneceğiz. Böylece bu eşyadan en iyi kazancı elde edebiliriz.
0: Fiyatın ne?
1: Tamamı için $3,200 istiyorum.
0: 2,300 yaparım.
1: 2,400. Tamam. 2,400'de anlaştık.
3: Tamam David, işte buradayız dostum. Hadi bakalım.
6: Aman tanrım, şuna bak.
3: Ne düşünüyorsun?
6: Zemini bile göremiyordum. Anlayamazsın. Bu adeta yeni bir başlangıç. Burası yeni bir alan. Şu an ne kadar duygulandığımı anlatacak kelime bulamıyorum. Yeni bir başlangıç. Taze açan bir manolya gibi. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Ana yatak odama yürüyorum.
3: Burası çok geniş.
6: Evet.
3: Dev bir termit yuvası bulduk. Uzman gördüğü en büyük 10 koloni arasına girdiğini söyledi. Yuva izole edildi ve uygun ilaçlamayı da yaptık.
6: Harika. Aman tanrım, şuna bak.
3: Sana rahat etmeni istediğimiz için bir yatak aldık.
6: Kendimi iyi hissediyorum.
3: Tamam, omuzlarından ne kadar yük kalktığını bilmek ister misiniz?
6: Evet.
3: Bu evden tam 12 bin kilo çıkardık.
6: Aman tanrım.
3: Kelimenin tam anlamı.
6: Bunca yıl boyunca 12 ton eşya biriktirdiğime inanamıyorum. Çünkü içindeyken bunu fark edemiyorsunuz. Fırtınanın gözünde olmak gibi bir şey ama artık bu canavarı nasıl idare edeceğimi biliyorum. Buna inanamıyorum.
3: Evet, ne istersen yap dostum, senin yatağın.
6: Ah, şuna bak.
3: Artık buraya gelip klimayı açıp yatabilirsin.
6: Aman tanrım.
3: Ve her şey için endişelenmene gerek yok.
6: Yerde değilim. Bu çok iyi.
3: Tamam, burası da aman bahçen.
6: Tanrım, aman tanrım. Artık hurda yok. Yabani ot yok.
3: Arka bahçeyi temizledik dostum.
6: İnanamıyorum.
3: Şu alana bakar mısın?
6: Burası bir ormandı, her yer doluydu.
3: Biraz para da kazandık.
6: Evet.
3: Satışları nasıl yaptığımızı konuşalım.
6: Tamam.
3: Mark Twain tabaklarını sattık. Caz posterlerini de sattık. Ama bakır çalgıları bulamadık. Çöp ve temizlik masrafımız $9,000 tuttu. Satışlarımız $10,000 yaptı. Evet.
6: Harika.
3: Yani $1,000 karımız var. Bu muhteşem değil ama fena da değil. Normalde yarı yarıya bölüşecektik. Ama bunu yapamayacağım. $1 ben alacağım, geri kalanı senin.
6: Teşekkür ederim.
3: Bu evinin geleceğine yatırım,
6: çok
3: tamam mı?
6: Çok teşekkür ederim.
3: Tamam dostum, senin adına mutluyum.
6: Ben de çok mutluyum.
3: Hayatımda evet. Kazandığım en zor evet. Paraydı ve hoşuma gitti.
6: Evet. Omuzlarımdan inanılmaz bir yük kalktı. Adeta yeniden kendim oldum diyebilirim. Teşekkür ederim Matt.
3: Bu gerçekten evet. Harika.
6: Burası benim cennet köşem.
3: Houston'da $15,000 kazandık ve bu hafta New Orleans'ta hiç kar etmedik. Ve aslında sorun değil. Bu iş her zaman büyük para kazanmakla ilgili değil. Bazen sadece birine yardım etmek gerekir. Sen harika bir adamsın. İnanılmaz bir şehirde yaşıyorsun.
6: Teşekkür ederim.
3: Bu deneyim hepimiz için bir nimet oldu. Çok teşekkür ederim. Bayıldık.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalıcı koku made in men.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: siz de MediaMarkt'a gelin. Çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
2: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
3: Anne!
4: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck you, Hausgeräte.
7: Bu benim olsun mu?
8: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
4: Bunu.
8: Bu.
7: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden merhaba. Evet, tamirat tadilat okyanusu aştı. Görkemli Kaliforniya eyaletinde gözden düşmüş ikonik klasikleri arıyorum.
1: Ve Mike araçları buraya İngiltere'deki atölyemize gönderecek. Benim işim de onları sorunsuz hale getirmek. Bu sefer Mike bana hangi otomobili getirecek? Hiçbir fikrim yok.
0: Pekala et, bak yukarıda ne var? Güneş ve bu sefer aradığım araç tam güneşin altına yakışıyor. Özgür yaşam.

0: tasarlanmış otomobil olduğunu düşünüyor. İtalyan tasarım ofisi GIA ve özel araçlar üreten Alman Karmann firmaları bu küçük 4 kişilik aracı tasarladı ve isimlerini verdiler. Volkswagen güvenilir kaplumbağa parçalarını kullanan bu aracı 1955'te tanıttı. Rekabetçi bir satış fiyatı olan 1000 pound'a ki şimdinin 15 bin pound'una eşdeğer, yarım milyondan fazla satıldı ve günümüzde hala 50 binden fazlası yollarda. 40 yıldır bu araç rahat sörfçü hayat tarzıyla eş anlamlı. Şimdi de bizim bir tane alma vaktimiz. Pekala, İngiltere'de de bir Karmann GIA bulabilirdim ama sorun bizim iklimimiz. Her zaman yağmurlu ve 20-30 yaşındaki otomobiller bile çürümüş oluyor. Burada Kaliforniya'da ise güneş sürekli parıldıyor ve burada paslanmamış bir araç bulma ihtimalim çok daha yüksek. Bir convertible almak istiyorum ama fiyatlar çok yüksek. İyi araçlar 10 bin dolardan başlıyor. Ama bunun iyi yanı da şu, Kaliforniya'dan gelen bir aracı satmak her zaman daha kolaydır. Sorun şu, baktığım otomobil Kaliforniya'da değil. Kilometrelerce uzakta, başka bir eyalette, Idaho'da. Ama çok güzel görünüyor, aramam gerek. Ne kadardır sizde? Otomobil çok aranılan 60 sonları modellerinden. 12.500 dolar ama evde 10-12.000 pound edebilir. Evet, bakalım ne olacak. Teşekkür ederiz, görüşürüz. Oldukça ilginç. Çünkü sadece birkaç saat önce ilan vermelerine rağmen bir sürü soran olmuş. Pekala, gidip görelim. Kaliforniya'dan Idaho'ya gidiyorum. Yaklaşık 1200 kilometre. Ne yolculuk ama! Şehirden çıkar çıkmaz bir kayak merkezini geçiyorum. Ve bir saat sonra da kumarhane eyaleti Nevada'nın kavurucu çöllerinden. Bu benim için de bir kumar. Bu kadar yolu sadece bir otomobili görmek için gidiyorum. Pekala, Idaho'ya gelene kadar buranın ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Birden burada sadece bir tane satılık Karmann GIA olamayacağını düşünmeye başladım. Size bir ipucu, biraz zaman ayırıp bir gazete, bir de içecek alıp rahatlayın. Bu harika kafeye oturdum ve gazeteleri kurcalıyorum çünkü nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Aynen öyle. Yakınlarda restorasyona ihtiyacı olan bir araç daha varmış. Satıcı aracın gerçekten temiz olduğunu iddia ediyor ve bu adam klasik Volkswagen'leri restore edip satan biri. Aracın yürür durumda olup olmadığını sormayı unuttum. Açıkça görülüyor ki değil. Ve bana kaportada pas yok demişti. Ama bir sürü şey daha yok. Evet ve benim için çok fazla iş gerektiriyor bence. Uzun adam beni öldürür. Pekala, diğerine bakalım. Bazen ben bile çok bariz soruları sormayı unutuyorum. En azından sıradaki aracın yürüdüğünü biliyorum. Umuyorum bu araç beklentilerimi karşılar. İşte orada. Şuna bakın. Harika. Kırmızı, siyah tavanlı bir Karmann GIA sahibisisiniz değil mi?
1: Merhaba, ben Janet.
0: Janet, memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum.
0: Vay canına.
1: Teşekkür ederim.
0: Janet, otomobil harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizin gibi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu aracı görmek için uzun bir yoldan geldim. Neden sattığınızı söyler misiniz?
1: Kızım üniversiteye gidiyor ve paraya ihtiyacımız var.
0: Anlıyorum, üniversite pahalıdır. Ne zamandır sizde?
1: 20 yıldır. 20 yıl önce Dallas'tan almıştım.
0: 20 yıl mı? Evet. Yani bunu satmak sizin için zor olmalı değil mi?
1: Çok zor, evet.
0: 20 yıl ha? Ama boya çok iyi görünüyor. Şuraya baksana.
1: Aldığımda böyleydi. Ben de çok özenle korudum.
0: Bir de önden bakalım. Geldiğimde araca doğru yürürken öndeki Volkswagen armasının olmadığını fark
1: evet.
0: ettim.
1: Evet. Ve nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Herhalde bir rapçinin boynunda sallanıyordur.
1: Muhtemelen.
0: İngiltere'de biz buna kaput diyoruz. Ama siz motor kapağı diyorsunuz. Ama bu araçta bu aslında
1: evet, bagaj kapağı.
0: Pekala, kafa karıştırıcı. Açabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Tamam. Evet. Oldukça küçük. Yani buraya iki gol çantası bile sığmaz değil mi?
1: Hayır.
0: Burası biraz karışık. Şu kablolara bakın.
1: Bilmiyorum. Ben sadece binip kullanıyorum.
0: Evet, bir de halının altına bakalım. Oo, şuna bakın, çok kötü. Bunun sebebi ne?
1: Benden önceki sahibi araca bir ısıtıcı taktırmış. Bu onun boşluğu.
0: Buranın tamir edilip kapatılmaya ve toparlanmaya ihtiyacı var. Hatta bütün bagajın toparlanmaya ihtiyacı var. Ama bunun dışında oldukça iyi görünüyor.
1: Harika.
0: Pekala, Janet. Bu araçların Avrupa'da en...

0: büyük sorunları pas. Bu yüzden altına bakmak istiyorum. Vay canına, altı güzel ve temiz. Sağlam bir taban. Marş piyeler sağlam. Evet, oldukça etkileyici.
1: Her zaman garajda tuttuk. Bu yüzden çok fazla rutubete maruz kalmadı.
0: Harika. Pekala, bu iyi bir haber. Mekanikçimi böyle sözler çok mutlu ediyor, pas yok gibi. İçerisi ise Janet bir müze parçası gibi, değil mi? Burada neler olmuş?
1: Evet,
0: şuna bakın.
1: Ama o 40 yaşında.
0: Güneş bu göğüslüğe hasar vermiş ve bunun orta parçası da çatlamış. Alt tarafta kırılmış ve bunu da biraz yağlamak gerek, değil mi? Şuraya baksana. Duyuyorsun sesi, değil mi?
1: Olabilir.
0: Halılar oldukça eskimiş ama koltuklar iyi ve tavan çok güzel.
1: Yakın zamanda değiştirdik, yeni bir parça.
0: Öyle mi? Açıp bakabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yeni olduğunu anlayabilirsiniz, değil mi? Çünkü oldukça sert ama aracın görünümünü çok
1: evet
0: etkiliyor. Harika görünüyor. Pekala, kaputun altını bir gözden geçirelim. Evet, şu motora bakın. Harika görünüyor. Motor havuzu biraz karışık ama mekanikçim bu araçların arkasını yemek yemek kadar iyi biliyor. Onun için kolay şeyler bunlar. Harika görünüyor. Benim için motoru çalıştırabilir misin?
1: Tabii ki.
0: Oo, evet, sesi güzel bir Volkswagen motoru gibi çıkıyor. Tamam. Şimdi yola çıkma zamanı. Amerika'yı seviyorum. Janet'in evinden sadece birkaç dakika uzaklaştım ve şuraya bakın. Boys Idaho'ya yukarıdan bakan tepelerdeyim. Bu küçük kar magiayı denemek için harika bir yer. Bu arkada yatan motor hakkında söylenecek ilk şey, tek portlu 1500 santimetre küp Volkswagen kaplumbağa motoru oldu. Muhtemelen 50 beygir gücü civarı. Bence mutfağımdaki mikser bu motordan daha güçlüdür. Arkadan gelen bu güzel sese bayılıyorum. Çok güzel, çok çekici. Evet, çok keyifliyim. Beni endişelendiren bir şey şu. Üçüncü viteste korkunç bir cırtlama var. Dördüncü vites iyi görünüyor ama üçe geçirirken işte tekrar yaptı. Bu iyi değil. Biliyor musunuz, bu araçta beni endişelendiren çok şey var. Mekanik sorunlar, gösterge paneli, iç mekan. Ama Ed hepsini halledebilir. Sorun Janet'in bu araç için bütün bu sorunlara rağmen çok fazla para istemesi. $12,500 istiyor. Bu benim için çok fazla. Bu yüzden geri dönüp ona samimi bir teklif yapacağım. Bakalım anlaşacak mıyız? Pekala Janet, bunu söylemeliyim. Çok eğlendim, çok keyifliydi. Otomobili sevdim ama biliyor musun, bu otomobil çok iyi değil ve onu kullandıkça hatalarını da fark ediyorsunuz. Sonuç olarak sevdim ve bunun istediğim otomobil olduğuna karar verdim. Bunun için ne kadar istiyordun?
1: 12,500.
0: Biliyor musun, bence biraz fazla istiyorsun. Sana oldukça iyi bir teklifim var. 10 bin dolar.
1: Ben biraz daha fazlasını umuyordum.
0: Eğer daha iyi durumda olsaydı, Kaliforniyalı olsaydı belki olabilirdi. Ama şu anda bence bunu 10 bin dolara satmakla iyi bir iş yapmış olursun. Ne diyorsun?
1: Pekala, olabilir. İyi bir evi olacak mı?
0: Sana söz veriyorum, bir sonraki sahibi onunla en az 20 yıl geçirebilecek biri olacak. Anlaştık
1: evet
0: mı? Evet. Vay canına, bir karmangiye aldım. Güneş batmış olabilir ama bu otomobili almakla kafamın içinde resmen güneş doğdu. Sadece şanzımanı ve iç mekanı değiştirip ciddi bir kar elde edebiliriz diye umuyorum.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: ...lerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
3: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Philips AquaPlus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
11: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
10: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
11: Çekil, çekil.
10: Filtresiz.
12: Ölmüş anne, ölmüş.
10: Soluksuz.
13: Burada biraz kaos var.
10: Kapsam ağlarının dışında.
14: Çiftlik hayatı böyle.
13: İyi gidiyoruz.
15: Kenara çekilin.
16: Hayata hoş geldin.
10: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Burası Amerika ve ben çok güzel bir Karman Kia aldım. Anlaştık mı?
6: Evet.
4: Evet. 10 bin dolar ya da 6 bin pound. Bu araç için çok iyi para. Bu bir kazan kazan durumuydu. Janet kızını üniversiteye gönderebilecek ve ben de passız bir Karman Kia aldım. Küçük bir anlaşma beni ancak bu kadar keyiflendirebilirdi. Bu otomobilin nakliye şirketine gitmesi gerekiyor. O da bir sonraki eyalette. Bu çölün diğer ucuna 3 saatlik bir yolculuk. Bu yüzden tavanı açtım ve aracı hiç zorlamadan, sakince, keyfine vararak gideceğim. Evet, bu araçla birkaç kilometre yaptım ve bizim küçük Karman Kia'mızın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. 4. viteste gidiyoruz. Motor veya şanzıman üzerinde bir yük, bir zorlama yok. Rahatça saatte 90 kilometre hızla gidiyoruz. Bu aracın rahat doğasına uyum sağladım. Biliyor musunuz, bu otomobille ilgili her şey güllük gülistanlık değil. Bir de büyük şüphe var. Bütün tamirat ve İngiltere'ye nakliye ücretlerini eklediğimiz zaman bu otomobilin fiyatı oldukça pahalı olacak. Bu yüzden aracın kusursuz durumda olduğundan emin olmalıyız. Ve aynı zamanda aracın nadirliğinin de üzerinde oynamalıyız. Bu bir 69 Karman Kia Convertible ve orada bunlardan fazla yok. Beni ve küçük otomobilimizi bir sonraki görüşünüzde biz Blighty'de evde olacağız. Çoğu kişi Amerika'dan dönüşte tişört falan getirir. Bakalım Ed benim getirdiğim şeyi gördüğünde yüzü ne hal alacak? İki hafta sonra evdeyiz. Karma'nın henüz muayenesi olmadığı için onu limandan çekerek getirmek zorundayız. Son birkaç metre de olsa onu kullanabilmek için atölyenin dışındaki yolda indiriyorum.
14: güzelliğe bakın.
4: Hey, nasılsın?
14: Dostum, bu çok güzel değil mi? Bu araçları seviyorum.
4: Ve 1969. Evet. Neredeyse senin kadar yaşlı değil mi?
14: Aslında biraz daha yaşlı sanırım ama harika bir otomobil değil mi? Güzel çizgileri var. Ama bir Alman otomobili almak için neden Amerika'ya gittiğini anlayabilmiş değil.
4: Gerçek şu ki Ed, Almanya'da iyi örnekleri yok. İngiltere'de satılık olan iyi örnekleri yok. Bütün iyi otomobiller Amerika'da güneşin parladığı, yağmurun fazla yağmadığı yerde. Yani bu passız, diri bir gövde demek.
14: Çok iyi. Peki ne kadar ödedin?
4: 6000 pound verdim.
14: İyi. Normalde bu yaştaki bir otomobili komple boyaman gerekir ama bunun boyası çok iyi görünüyor.
4: Evet öyle.
14: O yüzden bir aferin hak ettin.
4: Evet. Ne? Daha başta senden aferin aldım ha?
14: Kesinlikle etkilendim.
4: Vay canına. Çok mutlu oldum. Çok güzel değil mi? İçine baksana.
14: Ben bu küçük şeylerin içine sığamıyorum.
4: Oldukça darlar. İşte bu, kendini içeri hapsettin. Evet.
14: Bütün göğüslük çatlamış ve kırılmış. Bunu imitasyon formika göğüslükle değiştirmek şart. Bunu kullanamayız. Kapı döşemeleriyle halılar da kötü durumda.
4: Sürüşünden endişeliyim. Motoru çalıştır.
14: Tamam.
4: Sesi iyi değil mi?
14: Tam bir Volkswagen gibi, çok güzel.
4: O kaplumbağa sesi bunda da var.
14: Evet.
4: Ama sorun şu, bu ses üçüncü vitese attığın zaman şöyle oluyor.
14: Tanrım, pekala, muhtemelen senkromeşle ilgili bir sorun.
4: Tamam, kötü haberler bu kadar. İyi haberse tenteyle uğraşman gerekmeyecek.
14: Ha, bu iyi.
4: Tamam, birkaç sene önce yenilenmiş ve oldukça yeni duruyor. Şuraya baksana.
14: Güzel.
4: Bu harika.
14: Çok güzel.
4: Motora bir bak.
14: Güzel görünüyor. Tek portlu 1500 olabilir mi?
4: Evet, tek portlu 1500 cc ve iyi durumda.
14: Evet ama görünüşe göre motor havuzunun biraz toparlanmaya ihtiyacı var.
4: Evet, burayı toparlamak için boyamamız gerek.
14: Biraz daha etkileyici olmalı değil mi?
4: Evet, doğru. Tamam. Pekala, kaputun altında bir otomobilin bagajında ne bulabilirsen var. Yedek lastik, kriko, bijon anahtarı, akü takviye kablosu, hatta biraz yağ bile var. Ek olarak bir de böyle bir büyük deliği var. Bak bak bak, işte bak burada.
14: Vay canına, tamam, burada muhtemelen bir ek ısıtıcı ya da klima gibi bir şey var.
4: Aynen öyle, bunu kapatmamız gerekiyor.
14: Tamam, bunu yapabilirim.
4: Tamam, beni rahatsız eden bir şey daha var. Ed, aracın bu alt tarafı.
14: Buranın kırmızı olması gerekiyor değil
4: sanki
14: mi?
4: Sanki eskiden burası paslanmış da birileri de pası örtmek için boyamış gibi görünüyor.
14: Evet.
4: Hiç pas yok. Araca bunu bir kere yapmışlar. Bunu da değiştirmeliyiz.
14: Kesinlikle. Bunu da çözebilirim.
4: Bütün faturaları topladığımız zaman bu araç bize oldukça pahalıya mal olacak. Bu yüzden şu an satılık olan en iyi Karman Ghia olması şart. Evet, ve bunu
14: tamam.
4: Yapabilecek biri varsa o da sensin.
14: Kesinlikle. Onunla biraz eğlenebiliriz.
4: Elbette.
14: De.
4: Hadi atölyeye alalım.
14: Hadi. Bu otomobil üzerinde çalışmak için sabırsızlanıyorum. Bu son yüzyılın en güzel tasarımlarından biri ve klasik otomobil piyasasında tam bir elmas. Çünkü bu her zaman güzel çizgilerin altında hava soğutmalı Volkswagen'lerin sağlam mekanik parçaları yatıyor. Şimdi her zamanki gibi önce büyük işleri yapacağım ve ilgilenmem gereken en önemli şey 3. vites senkromeçim. Şanzıman tamiri uzmanların yapması gereken bir iş. Fakat hala şanzımanı aracın üzerinden sökmek benim işim. Ve bu da öncelikle motorun sökülmesi demek ama iyi haber şu. Bir otomobilin motorunu sökecekseniz bu Volkswagen yatık 4 motordan daha kolay olamaz. Aslında bu o kadar kolay ki evinizde lift bile olmadan yapabilirsiniz. Ama tabii ki bunun büyük yardımı var. Aracın basit mekanikleri işi kolay yapılabilir kılıyor. Öncelikle motoru izole etmek gerekiyor. Yani borular, hava filtresi, ısı duvarı sökülmeli. Sonra akü sökülüp çıkarılmalı. Aracın altında kalorifer kontrol kabloları, kalorifer boruları ve kısırılması gereken benzin hortumu var. Şimdi en önemli kısma geçebilirim. Motoru serbest bırakmak. İşin sırrı önce motor bağlantı cıvatalarını gevşetip motoru takım dolabının üstüne indirmek. Sonra motoru şanzımana bağlayan son iki cıvatayı da sökebilirim. Pekala, işte oldu. Motor çıktı. Bu plastiği de yolumuzdan çekelim. Motoru ayırdıktan sonra aracı yükseltiyorum. İşte motorumuz iyi görünüyor, kaçak yok. Hatta birçok parça yenilenmiş gibi. Yeni dinamo, benzin pompası, distribütör, hatta karbüratör bile yeni duruyor. Ya bir kontrol edelim. O da güzel ve yeni kokuyor. Mike de motorun iyi olduğunu söylüyordu. Ve orijinal motor olduğunu da. Yani ilk defa aldığı şeyden memnunum diyebilirim. Şimdi debriyajın durumunu kontrol etmenin tam zamanı. Eğer balatası aşınmışsa değiştirmek gerekecek. İyi ki kontrol etmişiz çünkü gördüğünüz gibi oldukça aşınmış. Buradaki çizgileri görüyorsunuz. Ama aslında diğer tarafı da bu yüzünden daha fazla aşınmış. Ama bu üçüncü vitesteki cırtlamaya sebep olmaz. Eğer öyle olsaydı bütün viteslerde ses yapardı. Ama kontrol etmemiz iyi olmuş çünkü bunu değiştirmek gerek. Yeni bir debriyaj balatası sadece 45 pound. Şimdi sıra şanzımanda. Ama önce yapılması gereken önemli bir iş var. Bir kaplumbağanın ya da Karman Ghia'nın şanzımanını indirirken insanların genellikle unuttuğu bir şey vardır. Vites çubuğunu sökmek. Aslında çok basit bir iş. Yapmanız gereken tek şey koltuğu kaldırıp altındaki tek çıvatanın tuttuğu metal plakayı sökmek. Sonra bağlantıyı görebilirsiniz. İşte, vites kolunu hareket ettirdiğimde buradaki hareketi de görebilirsiniz. Bu küçük cıvata aradığımız şey. Ve etrafında bir de tel var. Bu kilit teli gevşemesini önlüyor. Yani yolda giderken bu bağlantının açılmamasını sağlıyor. Bitmek üzere. Sadece aksarı sökmem gerek ve bu klasik Volkswagen basitliğiyle şanzımanımız artık dışarıda. Şanzımanı indirdim. Tamir etmem gereken parça içinde derin bir yerde. Oraya ulaşmak kolay olsa da bunu yapmak için özel aletlere ve uzun bir zamana ihtiyacım var. Benim de yapmam gereken bir sürü iş daha olduğu için bunu bir uzmanın halletmesi çok daha çabuk olacaktır. Bu yüzden onu bir uzmana göndereceğim. Bizim cırtlayan 3. vites senkromeçimizi tamir edecek ve bize yepyeni bir şekilde gönderecek.
4: Amerika'dan gitmeden önce karman parçaları satan bir yer bulabileceğimi düşünüyordum. İngiltere'de de karman Ghia parçaları alabilirim. Ama orada oldukça nadir bir araç olduğu için parçaları pahalı. Burada Amerika'da ise çok daha fazla seçenek ve çok daha uygun fiyatlar var. Kaliforniya'daki sadece Ghia parçaları satan bu dükkan 20 yıl önce kurulmuş. Merhaba, nasılsınız?
15: Ben Mike. İyiyim. Ben de Rodney.
4: Memnun oldum. Pekala Rodney. Bir 1969 Karman Ghia Convertible'ım var ve biraz üzgün görünüyor. Onun için parçalara ihtiyacım var.
15: Doğru yerdesin. Karman Ghia restorasyon parçaları için dünyanın bir numaralı yeri burası.
4: Umarım bana gereken parçalar da sizde vardır ki arkandaki duvarda gördüm bile. Göğüslüğün üst kısmı, ortası ve alt panelleri lazım. Bakabilir miyim?
15: Elbette.
4: Vay canına, ne kadar güzeller. Evet.
15: Bu yüksek kalitede bir parça.
4: Bunu sevdim. Çok güzel. Peki bunları Volkswagen'den mi alıyorsunuz yoksa...
15: Hayır. Bunlar standart ölçülerde yeniden imal edilmiş parçalar. Birebir uyumlu. Orijinaliyle aynı ve çok yüksek kalitede.
4: Harika. Peki fiyatı nedir?
15: $142.
4: Bu da çok ünlü 1969 plastik ahşabı. Peki bu ne kadar? $20 falan mı?
15: $109.
4: $109 mı?
15: Evet,
4: gerçekten
15: bayım.
4: Mi?
15: $109.
4: Biraz pahalı değil mi? Pekala. Aracın görüntüsünü çok değiştirecek çünkü üzerinde bizimkinde olduğu gibi çizik ya da hata yok. Peki bu parçalar, bunlar ne kadar?
15: Alt kısım. Bu iki parça $127.
4: $127 mı? Ama bunların hepsini araca düzgün bir şekilde takınca yepyeni görünecek. Öyle değil mi?
15: Sanki yeni bir otomobil kullanıyormuşsunuz gibi olacak.
4: Tamam, bunlara kesinlikle ihtiyacım var ama... Kapı döşemelerine de ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misin?
15: Sorun değil, gidelim.
4: Harika. Raflardaki $500,000'lık parçaların içinde ben sadece kapı döşemelerine ihtiyacım var dedim. 6 seçenek var. Diğerleri de çok ilgimi çekse de siyah standart parçaları alacağım. Bunlar ne kadar?
15: Bunlar $98.
4: $98. Bunları kesinlikle alacağım.
15: Döşeme klipslerine ihtiyacım
4: evet.
15: var mı? Peki cepler?
4: Dürüst bir satıcısın. O her neyse ondan
15: lazım. Pekala, tamam. Getireyim.
4: Pekala, iç mekana çok para harcadık ama aynı zamanda şanzıman tamiri, biraz da boya işi var. Yüksek bir fiyattan satabilmemizi sağlayacak olsa da tamirat faturaları artıyor. Belki kar edemeyebiliriz.
18: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
22: Donuyoruz Yüksel abi.
21: Bu havada.
23: İnternette donuyoruz.
21: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
24: Üst geçide bak abi.
21: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
25: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
21: Şak diye internet, tak diye evinizde.
26: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
5: Karşınıza yeni nesil Blade.
6: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
7: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Bu bizim Karman Gia'mız. Amerika'dan geldi. Ama maddi olarak incecik bir ipin üzerindeyiz. Araca harcama yaptıkça kar etme ihtimalimiz azalıyor. Et, kozmetik işleri çok cüzi paraları halletmek zorunda.
2: Motoru indirdik. Motor havuzunun çok daha iyi zamanlar gördüğü aşikar. Burası normalde çok dikkat çekmez. Ama Mike bu aracı en yüksek fiyata satamazsak kar edemeyeceğimizi düşünüyor. Bunun için de buranın çok daha iyi görünmesi gerekiyor. Küçük metal bağlantılar bu ses yalıtıcı ve ısı kalkanını yerinde tutuyor. Bunları çıkarıp altındaki metalin durumuna bakmam gerekiyor. İyi haber, burada hiç pas yok. Sadece toprak ve pislik var. Yani iyi bir temizlik yetecektir. Yağ çözücü, yağlı kirlerin büyük kısmını temizliyor ama inatçı kirler için bir tel diski işe dahil etmek gerekiyor. Motor havuzu şimdiden temiz görünüyor. Temizlendi ve hazırlandı. Tabii ki yeni bir ses yalıtıcı parça koyacağız. Ve bu duvarı ve kenarları çok daha güzel yapacak ama bu alt taraf hala çok iyi görünmüyor. Yani biraz boya zamanı. Eski bir dostumu, bir kutu mat siyah sprey boyayı çağırıyorum. Özellikle pasın çok görüldüğü akü yatağına özen gösteriyorum. Bu işlemi yaparken havalandırmanın iyi olduğundan emin olun çünkü boyadan zehirlenebilirsiniz. Boya kururken bizi rahatsız eden diğer bir kozmetik sorunla uğraşıyorum. İnsanların çoğunun hiç bakmayacağı bir sorunu çözdüm. Şimdi çok dikkat çeken bu sorunu çözmeliyim. Mike'la ikimiz bu marşbiyelerin siyah olmaması, gövde renginde kırmızı olması gerektiğinde hemfikiriz. İlk işim krom parçaları söküp zımparaya başlamak. İnsanların gövde rengi üzerine siyah boya atması beni her zaman şüphelendirmiştir. Buradaki şüphe ise gizlenmiş pas. Umarım bu sadece kötü bir stil seçimidir. Biraz zımpara yapmak birkaç yüz pound tasarruf demek olabilir. Ama bunu yapmak için daha iyi bir neden de otomobilinizin gövdesini iyice kontrol etmektir. Benim için iyi haber, kapı ortada hiç pas yok. Neyse ki otomobilin kaportası oldukça iyi durumda. Tamam biraz müdahale gerekiyor ama sadece bu alanı boyamamız gerekecek. Ve krom şerit yüzünden bunu yapmak biraz zor olacak. Ama yine neyse ki bunu ben yapmayacağım. Aracı bir boya atölyesine gönderip burayı boyattıracağız. Ama bundan önce hala kaputun altında yapmam gereken bir sürü iş var. Mike araca bakarken keskin gözleri normalde bir bagajda olmaması gereken bir şey gördü. Büyük bir delik. Şimdi bir ek ısıtıcının sebep olduğu bu büyük delik bizim Gia için çok da şaşırtıcı değil. Çünkü ömrünün büyük kısmını Idaho'nun soğuk dağlarında geçirmiş. Ama şimdi bu sadece bir boşluk. Yapabileceğim iki şey var. Birincisi buraya tekrar bir ısıtıcı takmak ki bu 700 pound'a mal olacak ve bu parayı asla geri alamayacağız. Bunun yerine buraya bir parça metal kaynatacağım. Çünkü standart ısıtıcı bizim iklimimiz için yeterli olacaktır. Güvenlik sebebiyle araç üzerinde kaynak yapmadan önce yakıt deposunu söküyorum. Benzin hortumunu da kıstırmayı unutmayın. Burası sürekli patlayıcı buhar yayar. Kabini buradan sıçrayacak kıvılcımlardan korumak için bir kalkan kullanıyorum. Biliyorum iç mekan çok güzel görünmüyor ama burayı ateşe vermek de iyi bir fikir değil. Sonra deliği temizleyip birazdan kaynak yapacağım kenarlardaki boyayı kaldırıyorum. Söylemeliyim, tamir etmek için daha zor bir yer bulunamazdı. Özellikle aracın bu kısmında çok komplike şekilleri yapmam gerekecek. Öncelikle burada bir eğim var. Sonra bu kısımda ikisini birleştiren bir çap var. Yukarıda da biraz var ama o çok zor değil. Burada ray gibi bir parça var ve bir kabarıklık. Bunların hepsini yapmam gerek ki güzel görünsün. En az 3 tane karton kalıba ihtiyacım olacak. Ve bu oldukça zaman alacak diyebilirim. Kapalı bir yerdeki bir deliği kapatmak için çok fazla sorun gibi görünüyor. Ama bu aracın anlamı harika gövde şeklinde. Neden içeriden de dışarıdan göründüğü kadar güzel olmasın? Paneldeki farklı profilleri ayarlayabilmek için 3 küçük kalıbı kullanıyorum. Bir ipucu. Kalıpta bir kanal yapmanız gerektiğinde bir kalem gibi basit bir şey iş görecektir. Onları çeliğin üzerine yerleştirip çeliği işaretleyeceğim. Birkaç kesmeden sonra umarım harika bir şekilde oturacaktır. Otomobilimizin kaportası sorunsuz olduğu için rahatım. Aksi halde bunun gibi onlarca tamir parçası yapmak zorunda kalabilirdim. Tabii ki metali bükmek kağıttan çok daha zor. Bu yüzden kanalı yapmak için kalem yerine cıvata kullanıyorum. Bir mıknatıs yardımıyla yeni metal parçayı yerinde tutuyorum ve kaynatıyorum. Sonra kaynakları temizleyip güzel düzgün bir yüzey elde ediyorum. Bu tamir oldukça iyi görünüyor. Sadece biraz boyayla işi bitirmek istiyorum. Mike bana kalan bütçemizin çok az olduğunu söylemişti. Ona yardımcı olmak için 350 poundluk işçilik ücretinden tasarruf etmiş oldum. Hasar kurudu ve oldukça iyi bir iş çıkardığımı söyleyebilirim. Yani neredeyse fabrikadan çıktığı hali gibi görünüyor. Tek ihtiyacı olan güzel kırmızı bir boya. Marşviyeler için boya atölyesine gittiğinde burası da boyanacak. Yapacak iş kalmayınca hızlı bir ziyaret için Karman boya atölyesine doğru yola çıkıyor. Otomobil boyadan döndü ve çok güzel görünüyor. Marşviyelerin artık siyah değil kırmızı olduğunu görebilirsiniz. Çok büyük bir değişim. Maalesef burası çok güzel değil. İç mekan çok kötü görünüyor. Yani sıradaki işim bu. Bu araçla çok eğlenceli zamanlar geçirilmiş ama hepsi çok temiz eğlenceler değilmiş. Çünkü halılar pislik içinde ve kapı döşemeleri de yıllar önce ölmüş. Bunların gitmesi gerek. Yeni parçalar olmadan yapabileceğim bu kadar. Mr. B'ye ihtiyacım var.
3: Hey, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim.
3: Şimdi bu zamana kadar neler yaptığını görmek için geldim. Nasıl gidiyor? Söyle bakalım.
2: Aslında oldukça yoğundum. Şanzımanı söktüm ve şu an tamirde. Motor havuzunu temizledim. Şimdi çok daha güzel görünüyor. Marşviyeler boyandı, artık siyah değil kırmızılar. Ayrıca bagajdaki o garip deliği de kapattım.
3: Sıkı çalışmışsın. Seni ödüllendirmek için birkaç hediye aldım.
2: Ne aldın?
3: Sana Amerika'dan bazı parçalar getirdim çünkü orada çok ucuzlar. Bu otomobilin iç mekanı oldukça kötüydü. Bu yüzden sana kapı döşemeleri getirdim.
2: Çok iyi görünüyorlar, harika.
3: Aynı zamanda kolay
2: evet,
3: bir
2: kesinlikle
3: iş.
2: Kesinlikle büyük bir fark yaratacak.
3: Ve göğüslük de çok kötüydü. Kırıklar çatlaklar içinde, bu yüzden bunu aldım. Çok güzel, biraz ağır. Hazır mısın? Oh, sadece plastik.
2: Bu taklit bir formika parçaya benziyor. Bizim iç mekanımız kadar kötü görünüyor. Bunu takmak zorunda mıyız?
3: Evet,
2: söyler
3: çünkü
2: misin?
3: Bu orijinal bir parça. Bunu taktığın zaman görünüm çok değişecek. Özellikle de göstergeler ve radyodan sonra. Hatta bir torpido kapağı bile aldım. İç mekanımızı çok değiştirecek ve çok daha satılabilir yapacak. Bu takıntıyı yensen
2: evet,
3: iyi olacak.
2: Evet, sıradaki işim iç mekan ve onu takmak zorundaysam takacağım.
3: Güzel. Şuraya bak, yolun yarısına geldik ve hala senden bir şikayet duymadım.
2: Bunun için hala çok zamanım var dostum. Şimdi Mike'a da söylediğim gibi bu gösterge paneli çok kötü durumda. Ucuz ahşap taklidi plastikten yapılmış, kırılmış, parçalanmış bir halde. Karman Ghia'nın metal panelli ve genellikle boyalı versiyonları da var ve eğer böyle olsaydı çok mutlu olurdum. Ama bu araç fabrikadan böyle çıktığı için ve Mike da bize parça bulma konusundaki sıkıntıyı böyle aştığı için bunları şimdi değiştirmek zorundayım. Ama gerçekten bu herkesin zevkine uygun değil, değil mi? Panelin altı ve üstü ayrı parçalar ve değiştirilmeleri gerekiyor. Otomobilin iç mekan parçaları genellikle klipslerle tutturulmuş ama bu sefer o kadar şanslı değilim. Görünen o ki alt parça boylu boyunca vidalarla sabitlenmiş. Bunu sökmek kolay. Ve üst parçanın da iki tarafında bazı vidalar var. Ama geri kalan her şey gizlenmiş. Sanırım onlara ancak kaputun içinden ulaşabileceğim. Oradan. Aynen öyle. Kaputu açınca panelin arka kısmını sökebileceğim. Kulağa kolay gibi geliyor ama aslında sökmem gereken vidaları göremiyorum. Başka yolu yok. Güç kullanmam gerekecek. İki paneli de söktükten sonra bir kısmı plastik parçaya bağlı olan göstergeleri de sökebilirim. Bu şeyler 40 yıldır yerlerinden çıkmamış ve elektrik bağlantılara hassas olabilir. Basit ve çok önemli bir ipucu. Kabloları işaretlerseniz takarken sorun çıkmaz. Her şeyi söktükten sonra plastik parçayı çıkarabilirim. Uzun zamandır burada ve güneş de onu yapıştırmış. Umarım kolayca soyabilirim. Gördüğünüz gibi şimdiden birkaç parçaya ayrıldı. Ve işte bu kadar. Şunun durumuna bakar mısınız? Pekala, bu bizim yeni gösterge paneli kaplamamız. Vakumla şekillendirildiğini görebilirsiniz. Ama delikleri kesmemişler, bu yüzden her şeyi doğru yere oturtup kesmem gerekiyor. Bunun için bunu araca yapıştırıp metalik kalıp olarak kullanıp bütün delikleri tam olarak doğru yerlere açacağım. Ama bunun için öncelikle biraz yapıştırıcıya ihtiyacım var. Hızlı kuruyan yapıştırıcının yüzeye eşit dağılması gerekiyor. Aksi halde bazı yerler yüksek kalacak ve tekrar ilk aşamaya döneceğiz. Bir süre kullanırken dikkatli olmalısınız. Eğer fazla keserseniz gösterge yuvadaki boşluğu kapatamaz. Bu yüzden sakin olun. Bu paneli değiştirmek için ödenecek işçilik yaklaşık 300 pound ve bu iş eğer sabırlıysanız evinizde yapabileceğiniz bir iş. Ve son parçada ayrıca kesmem gereken torpido gözü. Biliyor musunuz? Aslında biraz önce biraz sert davranmış olabilirim. Çünkü her şey yerli yerindeyken çok daha güzel görünüyor. Yeni kaplanmış parçalar çok güzel ve bu ahşap aslında gerçekten ahşaba yakın görünüyor. Bence güzel bir iş oldu diyebilirim. Geri kalan şeylerse kapı döşemeleri ve halılar. Zor bir işten sonra çok kolay bir iş geliyor. Sadece 2 dakikada kapı döşemeleri değişti ve halı seti yerleştirildi. Mike'ın cumartesi akşamları söylediği gibi bingo. Pekala, her şeyden sonra bu iç mekanın çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim.
3: Volkswagen Karman Ghia bitmek üzere. Kozmetik işler tamamlandı ama aracın hala bir motora ve şanzımana ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesini yüksek fiyata satarken lazım olabilirler. Bu zamana kadar harcadığımız paraya bakarsak yüksek fiyata satmamız şart.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Düz geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Bu bizim harika 69 Karman Ghia Convertible'ımız ve onun yeni sahibiyle güneş altında gezme zamanlarına oldukça yakınız. Amerika'ya gidip üzerinde çalışmaya uygun bir karman buldum. Ama satılması için Ed'in mekanik ve hem içerideki hem dışarıdaki kozmetik işlerle uğraşması gerekiyordu. Pahalı parçalar ve ithalat faturasıyla birlikte karmandan kar edebilmek için çok yüksek bir fiyata satabilmemiz gerekiyor.
6: Son kalan iş yürüyen aksamı tekrar monte etmek. Motor havuzunu yeni ateşe dayanıklı panellerle kaplıyorum. Ve mat siyah tabanla birlikte bence oldukça iyi görünüyor. Motoru yerine takmadan önce bir şanzımana ihtiyacım var. Şanzıman sonunda tamirden döndü. Değişmesi gereken her şeyi değiştirdiler. Contaları da değiştirdiler, boyadılar. Yani şanzıman araca takılmaya hazır. Yağını da tamamladım, yani takma zamanı. 400 pound şanzımanın tamiri için çok ucuz sayılmayabilir ama yenilenmiş bir şanzıman bunun iki katı. Ve mat siyah bir şanzıman benim için çok güzel. Bunu kimsenin göremeyecek olması çok kötü. Şanzımanı takıp bağlantılarını yapıyorum. Sonra arkasına motoru bağlayacağım. Aksları şanzımana takmadan önce gresle yağlamak çok önemli. Daha önce söylemiş olabilirim ama bu kaplumbağa motorlarının basitliğine hayranım. Sadece 2 saat içinde şanzımanı ve motoru yerine taktım. Diğer yan parçaları da yerlerine takmak çok kolay. Şimdi gerçekten biraz petrol yakabiliriz. Pekala işte bitti. Bir şanzıman yenilendi hem de iki katı çabuk hızda. Volkswagen mekaniklerini seviyorum. Artık sıra son dokunuşlarda. Harika krom parçalar karmanımızın üzerinde çok güzel duruyor. Bu aracı aldığımızda bazı krom parçalar eksikti. Ama parçaları tek tek satın alamadığınız için biz de bütün bir set aldık. İyi haber şu, krom araç üzerinde çok parlak görünecek. Çok göz alıcı. Ve ön armağan. Bu işim tamamen bitti demek. Pekala, şuna bakın. Karmanımız bitti. Bu Volkswagen atölyeye ilk geldiğinde onunla çok eğlenildiği ama çok iyi bakılmadığı açıktı. Şimdi ona gereken yakın ilgiyi gösterdik. Açıkça görülüyor ki olması gerektiği gibi şımartıldı.
5: Bayanlar ve baylar, size 1969 Karman Ghia Convertible'ı sunuyorum. Bu en iyi tasarlanmış otomobillerden biri olabilir ama bizimki en iyinin de en iyisi. Düzgün bir karmanı nereden bulabilirsiniz? Tabii ki daima güneşin parladığı bir yerde, Amerika'nın batı yakasında. Aracın iyi olduğunu biliyordum ve iyi bir anlaşma yaptım. Şanzımandaki cırtlama bir felaketin habercisiydi. Bu yüzden Ed şanzımanı söküp tamire yolladı. Bu bir Volkswagen baylar. Yani koca adam neredeyse terlemedi bile. Sonra Ed orada olmaması gereken deliği kapadı. Motor havuzunu düzenledi ve kötü boyanmış marş piyeleri halletti. İç mekan çok iyi durumda değildi. Ed için bile. Bu yüzden bütün göğüslük parçaları ve kapı döşemeleri yenilendi. Hepsi birleşince içinde yılların yolu olan bir karmanımız oldu. Biraz da paradan bahsedelim. Şanzıman tamiri £400. Boya £400. Yedek parçalar £600. Artı ithalat masrafları toplamda £10.450. Güzel otomobil ama büyük rakamlar. Evet.
6: Merhaba dostum.
5: Vay canına, küçük karman Gia'ya bakın. Amerika'da aldığım zaman boyasının iyi olduğunu biliyordum ama şuna bakın, sanki yepyeni bir elbise giymiş gibi.
6: Aslında boya gerçekten iyi durumdaydı. Komple boyaya falan gerek duyulmadı. Bu arada aracın gerçek kumaşını ortaya çıkarabilecek zamanı buldum. İç mekan yenilendi, şanzıman da yeni. Yani araç yeniden kendine geldi diyebilirim.
5: Kesinlikle. Harika görünüyor. İyi gidiyor. İyi görünüyor ve şuna bakın, artık ön arması bile var. Bu otomobil bir şekilde ruhunu geri kazanmış. Evet.
6: Bence bu çıkıp biraz hava atmak için harika bir araç değil
5: mi? Pekala, bunu denemeliyiz.
6: Yani test sürüşüne çıkıp hava mı atacağız?
5: Kesinlikle.
6: Bana uyar.
5: Burası bu otomobili kullanmak için harika bir yer. Sussex, Güney Downs tepeleri. Aracın rahat tavrına çok uyuyor.
6: Haklıymışsın gibi görünüyor.
5: Öyle. Biliyor musunuz, bu araç 40 yaşında. Hiçbir konfor elemanı yok. Elektronik yok, sadece otomobil, sürücü ve yol. Araç Amerika'dan bir çöl bölgesinden geldi. Biraz kötü durumdaydı. Tedavi olmak için binlerce kilometre kat etti ve şimdi yeniden doğdu ve biraz et dokunuşuyla neler yapılabileceğinin bir göstergesi.
6: Aynen öyle.
5: Biliyor musunuz, bu otomobil beni çok mutlu ediyor. Bence bu ülkedeki en iyi karman Gia.
6: Her zamanki gibi coşkun, bulaşıcı ama bu otomobili nasıl satacağımızı düşünmeliyiz. Zengin olacak mıyız? Ne dersin Mike?
5: Bu araca verilecek her sentin değeceği o kadar çok şey var ki. Hadi ama, bu bir 69 Karman Gia. Çok temiz ve harika gidiyor. Senin sayende her şey çalışıyor.
6: Evet ama fiyatı ne olacak?
5: Bu aracın bize birkaç bin borcu var ve bu parayı geri almak için biraz yüksek bir fiyat biçmemiz gerek. Ben 12 bin diye düşünüyorum. Biliyorum piyasaya göre yüksek ama eğer doğru alıcıyı bulabilirsek bu parayı alabiliriz. Şimdi size doğruyu söyleyeceğim. Karman Gia'ya beklediğim kadar çabuk dönüşler olmadı. Belki de yağmur yüzündendir ama mailler ve telefonlar resmen kurudu. Arkamdaki Alan telefon etti ve aracı görmek istediğini söyledi. Bakalım neler olacak. Anlaşabilecek miyiz? Evet, dikkatlice inceliyorsun Alan. Ne düşünüyorsun?
7: Çok etkilendim. Aracı internetten görüp bakmamı söyleyen bir arkadaşım için ben buraya geldim.
5: Peki arkadaşın adına pazarlık yapabilir misin?
7: Evet, izin verdi.
5: Ben aracı 12 bin pound'dan satılığa çıkardım. Ne düşünüyorsun?
7: 12 bin onun ödemeyi istediğinden biraz daha fazla.
5: Tamam. Peki ne diyorsun?
7: 11.
5: 11 bine satmayacağım. Onun yerine elimde tutup güneşli havalarda gezmeye çıkarım, daha iyi. Size 11.500 teklif ediyorum. Arkadaşın buna ne der?
7: Bence oldukça memnun olur.
5: Daha fazla istemeliydim. Pekala, elini ver. Bir Karman Gia aldın.
7: Teşekkür ederim.
5: 11.500'lük el sıkışma piyasanın oldukça üzerinde ve bize 1000 poundluk bir kar bırakıyor. Hiç kar edemeyeceğimizi sandığımı düşünürsek oldukça iyi. Ayrıca araca yeni bir başlangıcı da garanti etmiş oluyoruz. Çok güzel. Harika değil mi? Ben ve Karman Gia binlerce kilometre uzakta tanıştık. Dünyanın diğer ucunda. Ve şimdi bana kar ettirdi. Bence ikimiz de bu ilişkiden karlı çıktık. Eğer böyle klasik otomobillere yeni bir şans verildiğini görmek istiyorsanız, bir dahaki bölümde bize katılın. Görüşürüz.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
11: Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Al işte.
13: Özgüvenin
14: ses getirdi.
10: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
15: Volkswagen.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
8: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
7: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
8: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Suyun karşı kıyısından büyük bir merhaba. Evet, tamirat, tadilat, Amerikan klasiklerini bulmak, almak, yenilemek ve bir kârla satmak için bu kıyılara geldi. Miami, Florida'dayım.
1: Ve ben de İngiltere'deyim. Bakalım Mike neyle çıkıp gelecek. Bütün atölyeyi hazırladım ve tek ihtiyacım bir araba. Yani hadi baby, bu sefer ne bulacaksınız?
0: Bu şeker renklerinde boyanmış krom kaplı bir tane. Tam doğru yerlerinde kıvrımları var ve egzoz çıkışı tam bir Amerikan sesi veriyor. Bu çağını anlatan bir araç. 1957 Chevrolet Bel Air. Efsanevi Amerikalı tasarımcı Early Earl, 50'lerin en iyi arabalarının arkasındaki kişidir. Ve Bel Air kanatları ve kromuyla onun en iyi tasarımlarından biridir. Harika bir V8 de büyük, küstah ve güzel. Üstü açılabilir, iki kapılı olanları $100,000'dan gidebilir ama bütçemiz ancak dört kapılı bir sedana yetiyor. Mutlu günler. Early Earl, 50'lerin en iyi arabalarının arkasındaki kişidir. Ve Bel Air kanatları ve kromuyla onun en iyi tasarımlarından biridir. Harika bir V8 de büyük, küstah ve güzel. Üstü açılabilir, iki kapılı olanları $100,000'dan gidebilir ama bütçemiz ancak dört kapılı bir sedana.

0: Nerede arayabilirim? Güneşli eyalet. Burada birçok şehir var ve araba satıcıları kaliteli reklamlar veriyorlar. Ama dünyanın neresinde olduğunuz önemli değil. Bir araba bulmanın kuralları her zaman aynıdır ve en sevdiğim araç olan interneti kullanmak istiyorum. Bir arama motorunda Florida'daki arabaları sıraladım. 15 bin doların altında bir Chevy bakıyorum. Pekala, buradan her türlü arabayı buluyorum. Buradan 5 bin dolara giden bir tane var. Tamamen uğurda, motoru yok, döşemeleri yok ve bütün kromlarının yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca buraya kadar onca yolu kullanılmaz bir şey için gelmedim. Tamam, burada 13.995 dolara bir tane var. Florida arabası. Reklam diyor ki son derece orijinal araba. 283 motor, sağlam taban ve gövde. Araç iyi çalışıyor ama biraz ilgiye ihtiyacı var. Sanırım arayacağım. Bu adam arabayı ticaret için satıyor. Yani doğruca gidip aynı dilden konuşacağım. Araba 4 kapılı 210 model Bel Air ayarları var ve telefonda 5 dakikadan sonra ihtiyacım olan her şeyi duydum. Evet, o zaman harika. Hoşça kal. Vay canına, gerçekten iyi birine benziyor. Araba hakkında oldukça dürüstü. Söylediğine göre araba kenarları biraz hasarlı ama orijinal durumda. Yani kesinlikle bakmaya değer. Yani birkaç kilometre kuzeye gideceğim. Yerin adı Sarasota. Güzel mavi bir araba. Parmakları çaprazlayalım da iyi olsun, yoksa arama işine geri döneriz. Miami'den çıkıp Florida kavşağından doğruca gideceğiz. Öyle bile olsa yolculuk toplamda 4 saatimi alıyor. Ama sonunda satıcının mağazasına varıyorum. Bu Amerikan klasik araba mağazalarına bayılıyorum. Arabalar tamamen farklı görünüyor, güneşin altında duruyorlar. Şu eski Roda bakın. Bu 80'lerden bir Buick. Ve bu bir 57 Bel Air çift kapılı. Şunun içine bir bakın. Bu inanılmaz.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Merhaba.
1: Merhaba, ben Chris.
0: Merhaba Chris, ben Mike. Telefonla görüşmüştük.
1: Evet.
0: Şimdi sana bir 57 Bel Air istediğimi söylediğimde bunun adı gibi bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim.
1: Evet.
0: Bu çok güzel.
1: Bu kesinlikle çok güzeldir. Bu diğer her yerlerde bulabileceğin 57 Chevy'lere çok güzel bir örnek. Ve harikadır.
0: Evet, bu harika Chris. Bunu alacağım.
1: Tamam. Peki bu araba 62.900 dolar.
0: Bu benim fiyat aralığımı biraz aşar.
1: Tamam, sana inanıyorum. Beni hasarlı bir araba için aramıştın. Yani sana o arabayı göstereceğim ve şu an arkada...
0: Hadi bir bakalım.
1: Pekala. İşte burada.
0: Vay canına. Kabul etmeliyim ki mağazadaki gibi durmuyor.
1: Hayır, pek de onun gibi değil. Biraz hasarlı.
0: Hikayesi nedir?
1: Tam anlamıyla bir Florida samanlığından çıkarıldı.
0: Yani gerçekten samanlıkta mı bulunmuş?
1: Gerçekten Florida'da samanlıkta bulunmuş, evet.
0: Motorundan bahset. İyi durumda mı?
1: Bu güzel bir motor. Bu orijinal bir 293. Yani dedikleri gibi 4 boruya sıkıştırılmış güç ve her şey iyi çalışıyor.
0: Her şey çalışıyor, güzel. Ve rampada duruyor. Neden rampada duruyor? Üzerine
1: buraya getirildiğinde epey bir süre bekledi. Yani güvenlik için gerekli şeyleri yaptık. Frenlerini yeniden yaptık. Çünkü arabanın müşterimiz için güvenli olmasını istiyoruz. Ve debriyaj koyduk. Ve elektrik işi çıkmıştı. Işıklarının ve güvenlik gereçlerinin olduğundan emin olmak istedik.
0: Yani burada bazı güzel şeyler beklemeliyim.
1: Tabii.
0: Hayır, olmamalı. Bu eski, değil mi? Ve B sütunları, onların daha iyi günleri olmuştur. Koltuklar güçlü gibi. Kire bakın.
1: Koltuklar temizlenebilir. Evet. Burada uzun evet, zamandır duruyor. Evet.
0: Alılar iyi. Tamam, peki. Ve bu komik bir renk, değil mi? Bu siyah ve içi siyah, beyaz. Yani bir tuhaf.
1: Evet, siyah ve gümüş. Bu araba orijinal olarak siyah çıkmıştır. Siyah ve beyaz ve gümüş hatları vardır. Birileri uzun zaman önce üzerine turkuaz koymaya tamam. karar vermiş.
0: Yani boya işi geçirmiş.
1: Evet.
0: Tamam, hadi gövde işçiliğine bakalım. Burası gerçekten bayağı dağılmış. Yani parlak işçilikte ve kromunda paslanmalar ve delikler oluşmuş. Bütün hepsi hasarlı.
1: Arabanın altında da boya işi var. İşte burada bile var. Arabanın üzerine çok fazla kir var. Hala taban bölümünde fabrika kaplaması var. Biraz temizleme işin olacak ama hala sapasağlam durumda. Ve bu aracı sürdük.
0: Siz arabayı kullandınız.
1: Bu arabayı kullandık.
0: Acaba rampadan indirip test sürüşüne çıkma ihtimalim olur mu?
1: Tabii ki. Hadi yapalım.
0: Harika.

Pekala, zamanında birkaç büyük araca binmiştim ama bu içlerinde en büyüğü. Bütün kuyruk uzantıları ve kromları var. Bu Amerikan otomobiliyle yollarda süzülüyoruz. Şimdi size bu eski çekme tankı hakkında dürüst olacağım. Yolda bu kadar iyi olmasını beklemiyordum, biliyor musunuz? Bayağı iyi gidiyor. Bu arabadaki şanzıman veya vites kutusu son derece basit. Bunu ağaçtaki 3 derler. Ağaç direksiyon sütununden, 3 ise dişli sayısından geliyor. Kullanması çok kolay. Şu an ikinci vitesteyim. Vitese basıyorum ve rahatça 3'e geçiyorum. Ayrıca çok güzel ilerliyoruz. Yani süspansiyon iyi. Bu mutlu bir araba. Yani bu kocaman Amerikan demir parçasının değeri nedir? Baktım her yerde bir şeyler gerekiyordu. Kimisi için boyama, kimisi için krom ve kimi için iç döşeme. Reklamlarında neredeyse 14 bin dolar istiyorlar ve ben de mezata katılacağım. Bayağı da sert olacağım. Tek bir seferde 10 bin koymayı düşünebilirim. Nasıl gidecek göreceğiz.

0: Vay canına. Au. Söylemeliyim ki göründüğünden çok daha iyi.
1: Evet.
0: Ancak bazı sorunları var ve bunlar için endişe ediyorum. Yani bu kolay bir proje olmayacak, değil mi?
1: Evet, sihrimizi bir araba üzerinde kullanmadan önce nasıl olduğunu gördün.
0: Aslında alacağını düşündüğünün yarısı kadar değer biçtim. Yani $6,000 diyeceğim.
1: Hmm. 8 olur mu?
0: Hayır, yapılacak çok fazla işi var. Ama sana başka bir rakam vereceğim ve $6,700 ve $1 fazla olmaz.
1: Hmm. Tebrik ederim, bir araban oldu.
0: Evet, kendime bir 57 Bel Air aldım. Evet.
1: İnanılmaz.
0: 4000 İngiliz sterline bu Bel Air tam bir kelepir. Ama bunun gibi araçları bulmak gerçekten çok büyük bir kumar. Metrekarelerce gövde işinin yenilenmesi var. Ve bir sürü kromun değişmesi gerekiyor. Bence bu işten para kazanabiliriz.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Rundig hava üflemeli saç düzleştirici 5099 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
2: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
3: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia, Hausgeräte.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bu bizim tamirat tadilat bel eğrimiz. Bu araba 50 bine çıkabiliyor. Bizim satıcımız 14 bin dolar istiyordu ama ben sıkı pazarlık yaptım ve kârlı çıktım. 6700 dolar.
9: Tebrik ederim, bir araban oldu.
8: Evet, Chevy'yi güvenliğe almak Florida'da mükemmel bir alış gününün sonunu oluşturdu. Ve Sarasota'da gün battıkça biliyorum ki güzel bel eğrimizden çok güzel bir kâr elde edeceğiz. Parlak ve erken bir sonraki güne uyanıyorum ancak bu Chevy'yi İngiltere'ye nasıl göndereceğimi planlıyorum. Peki bu hayallerinin günü değil mi? Gün ışıyor, gök mavi ve çocukluğundan beri çok sevdiğin en favori araçlardan birinin arkasındasın. Biliyor musunuz bu arabayı 6700 dolara alabilecek kadar şanslı olduğumuza hala inanamıyorum. Ve eminim birkaç bin eksik vermemizi ekip takdir edecektir. Miami'ye uzun bir yolum var. Birkaç yüz kilometre uzakta. Yani bu fırsatla arkama yaslanıp manzarayı izleyeceğim. Ve tam olarak da bunu yapıyordum. Ta ki her şey kötü gidene kadar. Aa, bu çok yakındı. Yani gerçekten yakındı. Tam yolumda gidiyordum. Önce bir koku geldi. Bir tür elektrik yanığı, sonra yakıt kokusu geldi. Hemen kenara çektim, kaputu açtım. Alevler kenarları yalıyordu. Gerçekten alevler çıkıyordu. Yani bir şeyler kırılmıştı. Filtreleme sistemini söktüm. Tanrı'ya şükür suyum vardı. Çünkü suyla söndürdüm. Ama şu hasara bir bakın. Kaputun altında yangın hasarı var. Aa, hayır, hayır. Bakın, üstteki boyayı da kaldırdı. Aa. Ama bu size ne olabileceğini gösterir değil mi? 30 senedir kullanılmamış bir araba bir kutu kav gibi oluyor. Ama ben çok şanslıydım. En azından güvendiğim ve gövdesi o kadar hasar almadı. Of, bakalım et ne diyecek. Aküyü izole ettim ki arabanın güvenliğinden emin olalım. Ve şimdi az önce ne olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ölümle de bitebileceği hiç aklıma gelmemişti. Kim bilir motora nasıl bir hasar verdi. Acaba karımız bu dumanla uçtu gitti mi? Bu doğru, evet. Bu arabayı limana götürmenin tek bir yolu var. Ve o da bir römorkun üstünde. Bu Chevrolet Ed'in teknik bilgisine acilen ihtiyaç duyuyor. Pekala, tam olarak beklediğim sürüş değildi. Ama en azından Miami'ye gelmeyi başardım. Hadi gidelim. Altı hafta sonra bilin bakalım neredeyim. Evet, tekrar İngiltere'deyim. Ve Bel Air burada tamirat tadilat merkezimize geliyor. Bu sırada atölyeye varıyoruz ve fırtına durmuş. Umarım Ed Bel Air'i gördüğünde çok fazla hayal kırıklığına uğramaz. Hey. Teşekkür ederim Paul. Ed.
10: Şuna bakın.
8: Ne düşünüyorsun?
10: Bir Chevy Bel Air almışsın. Harika.
8: Bu sadece eski bir Bel Air değil. Bu 1957 Chevy.
10: Ki böyle olmalı ama belki daha iyisi olabilirdi. Ne dersin?
8: Ne kadar da zalimsin. Kabul ediyorum, Florida gün ışığının altında daha farklı görünüyordu.
10: Peki neden bir taşıyıcıda?
8: Çünkü çalışmıyor. Alev aldı.
10: Alev mi aldı?
8: Evet, hadi hadi. Sana göstereceğim.
10: Bana gülüyorsun.
8: Hayır, gülmüyorum. Gördün mü? Hemen ortadaki motor kapağı.
10: Ya,
8: evet.
10: Bu iyi değil.
8: Ne yazık değil mi?
10: Aslında kabarma yapmış.
8: Biliyorum, yolda sürüyordum ve sonra birdenbire kaputtan dumanlar çıkmaya başladı. Ben de söndürdüm.
10: Tamam.
8: Ve bence korumayı başardım.
10: İçeride ne kadar hasar var?
8: Fena değil. Hasar aldı ve sanırım atölyeye dönene kadar beklemen gerekecek.
10: İlk yapacağım iş yangını çıkaran şeyi bulmak olacak. Çünkü bu riske atölyede giremeyiz. Ama belli ki kaputu yeniden boyamam gerekecek.
8: Evet ama kaputtan fazlasını boyatman gerekecek ve bunu daha sonra söyleyeyim. Gel de tamam. İçine bir bak. Şuna bak.
10: Ah, şuna bak. Bu tümleşik koltuklara bayılırım. Bunlar harika. Büyük direksiyon simidi. Bütün bunlar sadece harika. Hepsi orijinal gibi ama biraz aşınmışlar.
8: Evet, orijinal ve çok eski. Bence işe başladığında motora kadar her şeyi sök. Göreceksin ışıklar, bağlantılar, düğmeler, koltuklar, her şeyi. B sütununa bak. Tamamen bitmiş, gördün mü?
10: Evet ama burada duyduğum şey büyük, çok geniş bir parça listesi var.
8: Evet ama bu arabayı rahatça almadım. Bu araba için çok büyük bir parça faturası çıkaracağını biliyordum. Ama iyi haber, ihtiyacın olan her şeye rahatça ulaşabilirsin ve yapabileceğini biliyorum dostum.
10: Bir ton parça, bir ton iş.
8: Tamam.
10: Yaşasın, teşekkür ederim.
8: Bir de arkayı inceleyelim çünkü şuraya baksana, arka taraf nasıl da güzel şekillendirilmiş. Kesinlikle
10: evet.
8: Arka tamponun değişmesi lazım ama bu tür dokunuşları
10: seviyorum. Bu harika, bu kanatlara bayılırım. Arabanın bütün aksamı burada, bu inanılmaz. Bu örnekte biraz dökülüyor araba ama onu bir şekilde toparlamamız lazım.
8: Tamam, evet, kabul etmeliyim ki bitmiş bir araba. Ama dinle, bunun için ne yapabileceğimize dair uzunca düşündüm ve bence bir şekilde değiştirmeliyiz. Senden eski usul bir yenileme ile onu ilk günkü gibi yapmanı istemiyorum. Bu arabanın ilerlemesini istiyorum.
10: Pekala. Amerikan restorasyon işleri oldukça büyüktür. Basitçe tonla para harcarsınız. Gerçekten iyi bir boya işi. Tekerleklerin değişmesi, modern aksamın takılması ve gençleştirilmesi lazım. Zorlu bir iştir.
8: Harika. İşte tam da bu araba için bunu düşünüyordum. Peki aklında hiç başka renk var mı?
10: Aslında benim fikrim kırmızıdan yana. Bence arabaya her zaman yakışır.
8: Biliyor musun, ben Paul'ün arabasından etkilendim. Sarıya ne dersin? He?
10: Evet.
8: Güzel, sağlam bir sarı.
10: Buna bakabilirim. Bence gerçekten güzel bir sarı ideal olabilir ama tavanı beyaz yapmalıyız.
8: Sen
10: büyük bir iş yükü.
8: Sıyırmaya hazır görünüyorsun. Ama görevi kabul edecek misin bakalım?
10: Kesinlikle.
8: Tamam, harika. Hadi buradan gidelim de atölyeye girelim.
10: Birçok sorun için çokça iş var ama nereden başlayacağımı biliyorum. Kendiliğinden her an alev alabilecek bir arabayı kesinlikle atölyeme sokmam. Yani ilk işim Chevy'nin neden alev aldığını bulmak. Açıkça görünüyor ki yangının kaynağı doğrudan boyanın kabardığı yerin altında. Tabii ki burası da karbüratör. Şimdi eğer kağıt tabanlı hava filtresinden kalanlara bakarsanız kesinlikle alev alabilecek şeyler olduğunu görürsünüz. Tutuşma kaynağı kesinlikle burası. Distribütör ve HT başları motor çalışırken kesinlikle gerçekten çok ısınıyorlar ve tabii ki karbüratörün etrafında çokça yakıt da var. Bunların karışımının oluşturduğu şey kolayca alev alabilir. Bu da hiç istemediğiniz sonuçlar doğurur. İlk iş yanık karbüratörü çıkarmak olacak. Alev hasarı var, yani kesinlikle değişmeli veya yenilenmeli. Ben yangının tam olarak nerede çıktığıyla ilgileniyorum. Yani biraz daha araştırma yapmam gerekiyor. Burada neler olduğunu kontrol etmek istiyorum. Karbüratörün üstünü yeniden yapacağım. Çıkarıp iyice bir bakmam gerekecek. Üstünü kaldırdığımda iki tane düz taşıyıcıya geliyorum. Buradan benzin depolanıp yakıt pompasına gönderiliyor. Çalışmaya hazır duruyor. Her bir taşıyıcıda iki adet duba vardır ve klozetin sifonu gibi yakıt akışını sağlar. Şimdi bunların hangisinin gerçekten çalıştığını kontrol etmek istiyorum. Eğer yakıt bölümüne üflersem, dubayı kaldırdığımda karbüratörün diğer tarafından nefesimin geldiğini duyabilmeniz lazım. Hadi bakalım. Kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Bu güzel. Açık olduğunda da hiçbir şey olmuyor. Her ikisini de açacağım. Kısaca en azından vanalara biraz hava getirmeyi başardım ama bu da çalışmadıkları anlamına geliyor veya çok sıkı durumdalar. Eğer sıkıca kapandılarsa eşit derece açılmaları gerekli. Bu da karbüratöre fazladan yakıt gittiği anlamına geliyor ve eğer güzel Florida güneşinin olduğu gerçekten sıcak bir gündeyseniz motorun fazla çalışması lazım. Fazladan gelen yakıt manifold üzerine damlamış olabilir ve birden bum, bir yangınınız var. Şimdi ne olur ne olmaz diye elektrik kaynaklarına bir tutuşma için bakacağım. Motoru olabilecek her anlamda incelemem gerekiyor. Karbüratörün kesinlikle değişmesi gerekli. Bu yüzden İngiltere dağıtıcısından bir tane sipariş ettim. Ama burada durum iyi gibi duruyor. Hiç yanık kablo veya ayrılmış yüksek gerilim yok. Şimdi şemiye bakıp ateş sorununa neyin neden olduğuna bakmamın üzerinden birkaç gün geçti. Sorunumuzun ana kaynağı kesinlikle karbüratörmüş. Ve İngiltere'de bir dağıtımcı bulmayı başardım. Bana iş görecek bir karbüratör bulacak. Birkaç hava filtresi de buldum. Ama asıl sorun bunları karbüratör ağzına oturtmak. Çünkü pek de aynı model değiller. Biraz kurnazlık yaparak helezon şeklindeki vida deliklerini aldım ve vidaların orada tutturdum. Diğer taraftan da aynı şeyi yaptım. Böylece karbüratörü oturttum ve hiçbir yere gidemeyecek. Ve yeni bir ara leva ve sonra adaptör kaplaması baştan sona temizlendi. Karbüratör ve hava filtresi doğrudan buraya yerleştirilecek. $459 sterlin tuttu. Büyük bir harcama ve birçoğunun ilki. Bu araba için birçok parça gerekecek. İşin iyi tarafı motor tarafını parlatacak ve bu da potansiyel müşterileri etkileyecek. Eğer bu değişiklikler de yangın sorununu çözmezse kafamı kaşımaya başlayabilirim. Çünkü aklıma gelen en muhtemel şey buydu. Hadi bakalım nasıl çalıştığını ve devam ettiğini göreceğiz. Umarım kendiliğinden alev almaz. Pekala, bu pek umut verici değildi ama aslında burada olan şey yakıtın dubaların bölmelerine yakıt pompasıyla dolması. Bir kere dolduktan sonra tekrar yaşam bulacaktır. Oo, işte oldu. Ah, bu güzel ses. V8'in atölye duvarlarını titretişi çok güzel.
8: Şimdi bizim 57'miz tam bir hurda durumunda ve biliyorum bu güzelin en iyi şekle bürünmesi için bir ton parçaya ihtiyacımız var. Amerika'dayken bir parça sağlayıcısı buldum. Los Angeles'ın güneyinde ve Bel Air'le ilgili her şeyi biliyorlar. Sen buluşma ayarladığın kişi olmalısın. Ben Mike.
1: Ben de Mike.
8: Bay Cerena. Tamam. Şimdi Mike, buradaki arabalar inanılmaz. Sanki düşlerim gerçek oluyor.
1: Çalışmak için çok güzel bir yer.
8: Çok güzel bir şey. Ve bunların hepsi sergi parçaları. Ama eğer parça satın almak istersen ve arabamı restore etsen bilirsin. Tıpkı böyle yine de parça alabilir miyim?
1: Evet, buradaki parçaların %95'i araba yenilemek için hala satıştadır.
8: Korna halkası gibi şeyler, bunlardan bir tanesine ihtiyacımız olacak. Yani hala satın alabilirim değil mi?
1: Evet, alabilirsin. Bunun gibi bir parça yaklaşık $100'dan gider. Ve kornayı çalıştırmak için gerekli olan bütün ufak şeyleri de burada bulabilirsin.
8: Mükemmel, yani kesinlikle bunlardan bir tane alacağım.
1: Evet.
8: Bu harika. Oo, şuna bakın, bunun üzerinde biraz iş yaptığınızı görüyorum.
1: Evet, piyasaya çıkarmadan önce ızgarasının uyup uymadığını kontrol ediyorduk. Her şeyin tam oturduğundan emin olmalıyız.
8: Doğru. İhtiyacım olan ufak şeylerden biri de üstlük roketleri.
1: Bunlar kaporta roketleri. Üstlük giydiğim bir şeydir. Kaporta ise bizim işimiz.
8: Yani kaporta roketleri.
1: Kaporta roketleri.
8: Ayrıca bir V'ye ihtiyaç
1: evet.
8: var. Bir Chevrolet arması. Bu krom ön geçişi.
1: Tamamdır.
8: Bu çok güzel. Bunu da istiyorum. Ve bir tane de
1: kesinlikle
8: tampona
1: sana bir tampon
8: olacak.
1: Buluruz. Ve ayrıca bazı tampon vidaları da onunla
8: güzel,
1: birlikte
8: tamam.
1: gelecektir.
8: Ve buradayken bütün bunları yaparken far kapaklarını da değiştirebilirim.
1: Evet, ön far yuvası. Kesinlikle sana bir set ayarlarız. Ve bütün aksamı ve levhasıyla gelir.
8: Mükemmel. Bu bizim arabamızın önünü tamamen değiştirecek.
1: Bunlar onu yepyeni gibi gösterecektir.
8: Ama masraflar ortada. Tüm bunlar
1: her
8: kadar
1: şey yaklaşık $1,000 değerinde. Eğer tamponu da buna eklersek... Bir $500 daha var.
8: Yani yaklaşık $1,500.
1: Aynen.
8: Anlaştık o zaman. Tamam.
1: Tamamdır.
8: Güzel. Yenileme parçalarının faturaları giderek artıyor. Et motor arızasını onardı ama Bel Air'in koca gövdesini pahalı sprey işine hazırlamak zorunda. Ve bunun gibi bir samanlık bulmacasında köşede başka ne sorunlar olacağını asla bilemezsiniz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
12: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
11: Bu telefona ne deriz?
12: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
11: onun özellikleri
12: budur
11: de...
12: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
11: Ha? Hayırlı olsun.
12: Aa, şuna da bir bakabilir miyim?
13: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu benim olsun mu?
2: Anne, ben bunu alıyorum.
1: Anne, bunu.
3: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Philips AquaPlus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
17: ...57 model arabamız bizi bayağı korkuttu. İlk önce yangın çıktı. Bu araba 30 senedir sürülmemiş. Bir kutu kavdan farkı yok. Sonra banka hesabını da pahalı parçalarla tutuşturdu. Yaklaşık 1500 dolar.
18: Kesinlikle.
17: Anlaştık. Şimdi Ed işini konuşturup bu 20. yüzyıl dinozorunu ultra arzulanan bir 21. yüzyıl aracına dönüştürmeli.
19: Bu eski büyük canavar atölyede bulunduğundan beri gözümün içine bakan tek bir iş var. Gövde iş. 4.8 metreden daha fazla uzunluğuyla bu kocaman araba kendi zamanında kara gemisi olarak adlandırılıyordu çünkü çok büyükler. Şimdi tekrar boyatmadan önce her bir santimi kapatılmalı ve sonra hazır olacak. İşte böyle. Gövde işine girişmeden önce Amerikalıların da dediği gibi bütün içi sökmem gerek. Eğer araba yeniden boyanacaksa bu çıkıntı ve parçaların boyanmasını istemiyorum. Bu iç kısmı kapatırken tek gördüğüm şeyin daha fazla iş ve listeyi uzatan daha fazla pahalı parça. B sütununun üzerine bir çeşit kol almam gerekli. Kapıyı tutan kol. Bunların da değiştirilmesi gerekiyor. Bu ana yolunda değişmesi lazım. Ama bazı hayatta kalanlar da var. Bu koltuklar güzelce temizlenecek ve sonra boyadan sonra geri konabilir. Asla bitmiyor. Mike'ın bu arabayı çok ucuza getirdiğini biliyorum ama yeni parça faturaları şimdiden çok fazla. 2000'in üzerinde ve her geçen dakika artıyor. Bu aksam muhteşemden de öte. Bu tıpkı güzel bir heykel gibi. Ve üst kısım gerçekten iyi duruyor. Ne yazık ki göstergeler ve pervaz pek iyi görünmüyor. Ama daha ulaşılabilir olan göstergeleri arabadan ayırmayı başardım. Alttaki gümüş kısım doğrudan ana gövdeye bağlı. Yani buradan çıkmıyor. Dolayısıyla burası bizi biraz zorlayacak. Boya işi için olduğu şekilde hazırlamak zorundayım.

İç kısmın kapatılması bütün bir sabahımı aldı. Şimdi sıra arabanın bütün kişiliği olan kromları sökmekte. Paul bana ağır işlerde yardım edecek. Bu krom araç boyanmadan önce çıkarılmalı ama yenilemeye katılmayan parçalar için bir fikrim var. İşte size bir ipucu. Şimdi yapacağımız şey, tampon çizilmiş, kararmış ve kötü durumda olsa bile birileri için bir ederi vardır. Yani bütün bu yenilenen parçaları alıp internette açık arttırmaya koyacağım ve bu sayede paramızın bir kısmını geri kazanmakla birlikte atölyeyi de düzenlemiş olacağız. Büyük belayemizin en iyi değerden satılması için en iyi kalitede boya yapılması gerekli. Hızlı bir püskürtme yeterli değil. Camlar dışa doğru çıkıyor, yani gövde işinin ucuna kadar gelmeli. Bu arabayı kendim hazırlamam bize birkaç yüz dolar kazandıracaktır. Bu büyüklükte bir arabayı boyatmak birkaç bin dolara mal olur, yani kurtarabildiğim kuruşu kurtaracağım. Bir sonraki işe geçmeyi düşünmüyorum çünkü arabanın arkasındaki parlak yerin de sökülmesi gerekli ve bu Bel Air'in karakterinin bir parçası. Aslında bu araba bebek Cadillac olarak biliniyor çünkü yanlarda, arka ve kanatlarda olan krom işi bilinen bu markayı anımsatır. Şimdi bu vida ve tutmaçların bir karışımıyla tutturulmuş ve tutmaçlarla yaşayabilirim ama vidalar beni gerçekten endişelendiriyor çünkü eğer yerine konacaksa sorun olmaz. Eğer çizilirse bununla da yaşayabilirim ama eğer iç gövde işi tekrar tekrar dönerse bu bir kabus olur. Çünkü kromları gövde işi üzerinden zorlamam gerekir. Bu da gövde işine zarar verir. Daha da kötüsü kroma da zarar verir. Bu perçin sökücü makas metal parçaları ayırmamda bana yardımcı olacak. Yaklaşık 20 sterlindir ve kolayca metali ayırmanız için gerekli basıncı vermenizi sağlar. Ne gövde işine ne de kaplamaya zarar verirsiniz. İç aksam çıktı, pencereler çıktı, tüm kromlar çıkarıldı. Yani bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ovalama zaman. Chevy'yi ilk defa gördüğümde çok hurda gibi gelmişti. Ama Mike'a ve Bel Air'e bir özür borçluyum. Bu arabada pek pas yok. Belki fark etmişsinizdir, iki taraflı bir kumlama kullanıyorum. Gerçekten de vakit kazandırıyor. 20 taneli 8'lik kumlar bu tarafta ve daha büyük iş için 180'lik kağıt bu tarafta. Ve ana fikir tüm arabayı 180'likle elden geçirmek ve çok dar alanlar olduğunda kumlu tarafı kullanacağım.

0: Et.
1: Evet dostum.
0: Ne yapıyorsun bakalım?
1: Gel de bir bak.
0: Vay canına, şuna bakın. Vay canına, gece yarısı yağlarını yakıyorsun değil mi? Bu duruma girmek gerçekten zor değil mi?
1: Aslında beklediğimden daha zor değildi. Bir ton iş vardı, hiç hata yapılmadı. Aslında bu arabanın yaşını düşünürsek parçaları düşündüğümden daha kolay çıkar.
0: Bakıyorum da arabanın beni öldürmeye çalıştığı zamanki hasarı temizliyorsun.
1: Ya da sen onu tutuşturmaya çalıştın. Belki aslında senin suçun değildi diyelim de bitsin. Karbüratörden kaynaklandığı ortaya çıktı. İki küçük vana sıkışmış, şimdi düzeldi ama. Yeni bir karbüratörümüz ve yeni hava filtremiz var. Motor da kontrol edildi.
0: Şimdi en büyük değişiklik boya işi olacak ve elinde birkaç renk görüyorum.
1: Sadece referans için bu 50'lerden açık sarı. Böyle bir renge boyanıyormuş.
0: Gerçekten mi 50'lerde? Manolya gibi değil mi?
1: İdeal değil. Ben bundan daha ileriye gideceğim. Elimde Lamborghini metalik inci var.
0: Çok tatlı.
1: Güzel bir renk. Daha koyu Renault V6 aynı şekilde metalik inci. Bu iki renkle ilgili sorun tavanda. Onun boyanması gerekmiyor ve boyanırsa aynı beyaz inci rengi olmalı. Tabii bildiğin gibi bütün bu işlemler çok pahalı. Daha fazla panel, daha fazla para demek.
0: Peki alternatifimiz nedir?
1: Pekala, bu Ferrari sarısı. Bu renk modern Ferrari'lerde kullanılıyor.
0: Ve ucuz.
1: Çok daha ucuz çünkü açıkça bu biraz
0: basit.
1: Şimdi
0: bir şey söylememe izin ver Ed. Bu arabaya tek başına giden para çok fazla. Yani biraz para kırpmalıyız. Özellikle de boya aşamasında. İşte bunu seçiyorum. Şu an bir bakayım şuna. Bak bak bak. Evet. Ve modern Ferrari'lerle aynı renk değil mi?
1: Aynen.
0: Mükemmel. Vay canına, bu inanılmaz. Işığın üzerinde değişmesi ve üzerinde krom varken, düşünsene tekerlekler varken bu aracı tamamen değiştirecek. Amerikalıların dediği gibi bu patlamalı.
1: Mike ve ben mat sarıya karar verdik. Chevy'nin gövdesi yüklenip götürülecek ve ben de rengi görmek için gideceğim. Boyanın yapılmasını izlemek biraz heyecanlı ama aynı zamanda biraz endişe verici. Bir Amerikan ikonunu koyu sarıya boyuyoruz ve ortaya çıkacak şeyden pek de emin değiliz. Umarım sonuç hedeflediğimiz modern bir havada olur ama kolayca sonuç bir New York taksisi de olabilir. Beni yanlış anlamayın, ben cesur fikirlere açığım ama bu çok cesur bir fikir. Eğer yanlış yaparsak bırakın büyük bir karı, bu arabayı satmamız imkansız olacak. Gergin değilim dersem yalan olur. Ferrari sarısının yarısı tamamlandı. Ve İtalyanların dediği gibi molto bene. Aslında güzel görünüyor ama nasıl bir şey ortaya çıkacağını anlamak için yapılması gereken gerçekten çok iş var. Takma işlerini yapacağım ve bunları atölyede yapacağım. Yani gitme vaktim geldi. Sanırım sadece bekleyip göreceğim. Chevy merkezimize gelmeden önce bir hafta daha boyada kaldı. Evet. Korna sesini duyuyorum. Şimdi gerçek zamanı. Bel Air döndü. Vay canına. Çok dolgun bir renk olmuş. Bunu içeri almak için biraz zamana ihtiyacım var. Bu inanılmaz. Bence ilk intiba iyi. Boya kalitesine bayıldım. Rengi de sevdim. Soğuk ışık altında ortaya çıkıyor. Beyaz tavanla yaptığı zıtlığı da beğendim. Sadece yapılacak çok şey var. Sanırım bir kez krom takıldığında bir tür denge olacak ve gerçekten çok iyi duruyor. Güzel, koyu bir seçim olmuş. Tamam, derin soluk zamanı. Parlak parçaları geri vidalama zamanı geldi ve bunlardan çok var. Krom yüz ilk önce takılacak olan ve bu bir mamut dişi. Mike bize içinde her şey olan bu harika takımı almış. Birçok ağır parça var ama ben en hafif parçayla başlayacağım. Bu kısım saatler ve saatler alacak. Her parçanın tutturmak için deliği, salmastra veya puntosu var. Sonra izleri kapamam, açılar ayarlamam lazım. Ön taraf bir günümü alacaktır. Bu iş için bir garaj size en az $400 çekecektir. Yani zaman ayırıp kendimin yapmasına değiyor. Sonunda bununla işimi bitirdim. Gerçekten değdi. Vay canına. Ön taraftaki kromlara bir bakın. Bu araba şimdi harika görünüyor. Ve birden edilecek bir ton kar görüyorum. Nefis görünüyor. Ön taraf harika görünüyor. Bütün bu yeni parçalar tam oturdu ve muhteşem durdu. Arka kanatlarda işler biraz farklı ama neyse ki şanslı bir çıkış yolum var. Bu arabalar için hemen her şey yepyeni olarak bulunabiliyor. Yeni öğrendiğim bir şey hariç. Bu dört kapılı Bel Air yan çıktıları. Şimdi bunları arabadan çıkarmak için çok dikkatli olacağım ve bence ödenmeli çünkü orijinal metal geri gidecek. Tabii biraz gedikli ve çizilmiş ama bir metal parlatıcısıyla düzenlenebilir. Daha önce kullanmıştım ve düzelmiş, hatta yeni gibi olmuştu. Bu da harika. Sadece hayal edin. Bunları çıkarırken buraya zarar veriyorum veya daha kötüsü arabadan çıkarırken bozarsam ne olur? Bel Air'ımızı nasıl tamamlayabilirdik? Kanatlarda bazı orijinal kromlarının durduğunu bilmek çok güzel.

Bu arabanın ne kadar harika durduğu karşısında etkilendim ama tek bir şey bu tabloya uymuyor. Ve o da bu eski yaşlı tekerlekler. Çok eski usul ama kötü anlamda. Neyse ki Birleşik Devletler'den bazı kaynaklar bulup bazı havalı jant kapaklarını inanılmaz bir şekilde 150 sterline buldum. Şuna bakın. Nasıl da havalı. 21. yüzyıl bizim eski sedanımıza ne yaptı? Bel Air ülkeye ilk geldiğinde zor ayakta duruyordu ama şimdi çakı gibi. 4. bölümde bana katılın. Chevy üzerindeki bu hızlı işimi bitireceğim ve bu yeni görünümle aldığımız risk işe yarıyor mu göreceğiz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alı.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
12: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
13: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
14: Her şeyin bir ideali var.
15: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
16: Her işin bir Korkmaz'ı var.
17: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
16: Bak bak, Mondiom'a bak.
18: Bu benim olsun mu?
19: Anne ben bunu alıyorum.
18: Anne bunu.
11: Bunu.
19: Bu.
11: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... ...anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam,

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
1: Bel Air'imizi samanlıkta bulmuştuk. Ve şimdi 21. yüzyıl yol fatihine doğru bir yolculuk yapıyor. İnanılmaz bir şey yarattık. Ama sadece parçaları arayıp almam 3000 sterlini buldu. Paramızı acaba geri alabilecek miyiz?
2: Bitiş çizgisi ufukta görünüyor. Bütün dış işler bitti ve harika görünüyor. Motor yani yeni karbüratörüyle çok tatlı görünüyor. Güzel parlak krom hava filtresi ve eğer içine bakarsanız... İçin nerede bunun? Birçoğu Birleşik Devletler yolunda ve her an burada olabilirler. Mike benim için mutfak lavabosu dışında her şeyi ısmarladı ama gelmeden önce arabayı iyice temizlemeliyim. Eski halılar iyi toparlandı. Yani oradan biraz para kazandım ve yenilemeden çıkan en büyük eşya da bu değil. Şimdi kesinlikle orijinal koltukları kurtaracağız. Çünkü onlarda hala hayat var ama biraz yıkama ve fırçalamaya ihtiyaçları var. Ben de biraz ağır döşeme ekipmanı ve sünger kullanacağım. Ve umarım vinil yeniden parlayacak. Bu koltukları değiştirmek bize 1400 sterlinden fazlaya mal olur. Biraz temizleme sıvısı ve sünger sadece 5 sterlin. Kirpas bedava. Görüyorsunuz, harika görünüyorlar. Bu koltukların oturtulması kolay. Sadece birkaç ayrı vidayı tutturup yerine takmanız gerekiyor. İç parçaların hepsi geldi. Yani yerleştirme işi sert ve hızlı gidiyor. Yeni kapı kartları yerlerine oturtuluyor. Kolluklar, pencere pervazları... Kapı kolları. Her şey yenilendi veya düzeltildi. Ve çekici görünüyor. Ama bir parça var ki gerçekten arabaya büyüsünü geri veriyor. Direksiyon çarpıcı ana panele uyması için boyandı. Ve şimdi marka parçasına alınan korna halkasına uydurmam gerekiyor. Mike'ın aldığı halka bir yerleştirme takımıyla geldi. Birkaç yerleştirme noktasıyla sabitleniyor ve yapmak için hazırım. Ve sonra son detay, Chevrolet logosu. Ah, bu harika, bu araba kesinlikle ruhunu geri aldı. Ve direksiyonun üzerinden bakarken gerçekten de Bel Air'in yeniden doğduğunu hissedebiliyorsunuz.
1: Dürüstçe düşünüyorum ki bu şovdaki daha öncekiler arasında en iyi yenilemeyi yaptık. Bu araba Florida yollarında yakalandığı ve bulunduğu samanlıktan milyonlarca kilometre uzakta. Karbüratörün alev alması korkunç bir anı olarak yıllarca benimle kalacak. Ama bu araba için geçmişteki bir şey, çünkü yepyeni bir karbüratör takımı var ve harika görünüyor. Ed'in uğraşması gereken gövde işi karşısında meydan okuma kelimesi az kaldı ama neyse ki pasları azdı ve sonra 57 boya işi için hazırdı. Başların dönme garantisiyle çok modern renk seçimi büyük bir karardı ve karşılığı alındı. Kromlar yerlerine otururken artan heyecan seviyesini hissedebilirsiniz. Ve iç aksam konulduğunda nefesimizi bıraktık. Daha önce hiçbir arabayla duymadığım kadar bununla gurur duyduğumu söylemeliyim. Şimdi toplam harcamaya bakalım. Bel Air'den yapmamız gereken karı görelim. 4000 pound'a Chevy tam bir kenepirdi. Ama tamirat tadilatta ilk defa parçalara arabadan daha fazla para harcadık. Buna gövdenin tamamen boyanmasını da ekleyin ve efsanevi 57 bize ciddi miktara mal oldu. 13.500 pound'dan fazla. Evet, vay canına. Chevy'ye bakın. Şuraya bak, inanılmaz bir şey bu.
2: Gerçekten beğendin mi?
1: Beğenmek mi? Bayıldım. Bu korkunç, bu harika, düşündüğümden 10 kat daha iyi. Tam bir modern çağ yenilemesi olmuş. Harika.
2: Kesinlikle göz ardı edilemez değil mi?
1: Senin neyin var ha? Biraz gergin gibi duruyorsun. Bu arabadan %100 emin değilsin değil mi?
2: Pekala, ilk defa parlak sarıyı seçtiğimizde bunun araba için doğru renk olduğundan emin değildim ama aslında şimdi bütün kromlarla ve jantlarla bence güzelliğe dönüştü.
1: Delirdin mi sen? Senin neyin var? Bu renk bu araç için biçilmiş kaftan ve buraya yazıyorum, arabayı sattıracak.
2: Sanırım haklısın ama nerede olsa başların döneceği yeri düşündüm.
1: Bugün için hazırlandım yani, gözlükler çıksın. Hadi bakalım, hadi gidelim. Tamam, burası Florida değil ama yaz ortasında Brighton bu havalı araçla tur atmak için harika bir yer.
2: Güneş gözlüklerine ihtiyacın var mı? Yani tabii eğer gerçekten sahile güneş almaya gitmiyorsak, değil mi?
1: Sana dürüst olmam gerekirse yağacak gibi duruyor ama evet, bütün bu krom kaplamalı büyük sarı arabaya baktığında gerçekten de bir parıltı veriyor. Sana söylemeliyim, inanılmaz Bel Air'ımızın tekerlekleri üzerinde olabildiğince mutluyum. Ve nereye gidersen git, bu araba insanların ilgisini toplayacak
2: kesinlikle
1: gibi duruyor.
2: Bir grup insanın dikkatini çekecek. İnsanlar bu arabaya bakacak ve gülümseyecek. Bence bayağı beğenecekler.
1: Beğenmek mi? Bu araca bayıldım. Sana diyorum, bu tam bir kalabalık sevindirici.
2: İlk defa bir Chevy 57'nin içindeyim ve harika ses veriyor. Kesinlikle altına eski usul ses kesicilerden almak lazım ama bir de yepyeni karbüratörünüz var önde. Nasıl
1: bak sana ne diyeceğim, çok vahşi bir hissi var. Gazın verdiği tepkiye bak, devamlılığına bak. Bu araba hemen hızlanabiliyor ve tabii ki sonunda alev topuna dönmeyeceğiz.
2: Sanırım alev alması potansiyel müşteriler için iyi bir izlenim değil.
1: Pekala et, bunun gideceği için gerçekten üzgünüm çünkü tam bir mükemmel Amerikan rüya makinesi yarattık ve Florida'dan aldığın küçük üzgün arabanın bu şekilde dönüşümü tam bir şaşkınlık kaynağı.
2: Teşekkür ederim. Demek istediğim gerçekten çok yoğun bir işi temsil ediyor ve sonuçta umarım yoğun da bir kar getirecektir.
1: Bu arabaya mamut yüküyle para harcadık et.
2: Ne düşünüyorsun? Kaça gider?
1: Evet, bence 16-17 bin. Öyle bir şey. Ne diyorsun?
2: Bu büyük bir para.
1: Evet evet, büyük para ama bu bir 57 Chevy ve bunlardan fazla yok. Ve aracımızın özelliklerini iyi araştırdım. Eminim her kuruşuna veya sentine evet. Değecektir.

0: 57 Chevy Bel Air'in ilanını birkaç büyük klasik araba sitesinde 17 binden verdim. Şimdi bunun gibi bir araba için çok fazla ama şuraya bir bakın. En iyi araba. Gerçekten de göze çarpıcı. Arkamdaki adam Brian test sürüşünden sonra çok kararlı ama anlaşmak istiyor mu bakalım. Yani beğendin sanırım.
1: Evet, güzel araç, tatlı renk. Harika.
0: Rengini beğendin. Çok evet, güzel. Evet. Bu harika. Gerçekten göze çarpan bir renk.
1: Evet, bu inanılmaz. Bu çok güzel. Parlak jant takımı ve güzel gövde işi.
0: Çok güzel konuşuyorsun ve bu arabanın sahibi olacak mısın? Bildiğin gibi 17 binden vermeyi düşünüyorum. Bunu almak için insanlar sırada ama sen buradasın. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Ne diyorsun?
1: Evet, 17 biraz yüksek gibi. Ben aslında 15 civarı demek istiyordum.
0: 15. Biliyor musun, çok iyi birine benziyorsun. Seninle tartışmak bile istemiyorum. Neden birer beyefendi olmuyoruz ve ortada anlaşmıyoruz? 16 bin sterlin. 16 bin.
1: Pekala.
0: Evet, anlaştık. Şimdi sattım. Ne anlaşma ama. 16 bin neredeyse bize 2500 sterlin kar bırakıyor. 50'lerin sedanının 21. yüzyılda bir Fatih olarak yeniden doğmasının efsanevi hikayesi için güzel bir son. Pekala, Chevy Bel Air'ımızda nasıl da harika bir yolculuktu öyle. Ve bence kesinlikle yaptığımız en büyük değişim oldu ve ortaya çıkandan dolayı çok gururluyum. Bel Air'den kazandığımız paradan da memnunum. Eğer daha fazla klasik arabanın tamirat tadilatta tedavi edildiğini görmek istiyorsanız, bir dahaki bölümümüzü sakın kaçırmayın. Hoşça kalın.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
3: Neon 1'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yo.
5: Ne istersen Neon 1.
7: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Setur
8: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
11: Tatilse Setur.
12: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Carrefour'sa online markete özel el yüz cilt bakım ürünlerinde %70 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
16: İşte bu Google Gemini.
17: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
16: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
15: Şampiyon!
16: Şahanesin Gemini.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyayı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.

0: Muhteşem.
1: Çok teşekkürler. El sıkışmak önemli.
2: Eski bir neon tabela günü aydınlatıyor.
1: Dövmenin büyük bir hayranıyım.
3: Ah, bunu almana çok sevindim. Bayıldım.
2: Görkemli bir mutfak eşyasını alma telaşı keskin rekabeti ortaya çıkarıyor.
3: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. Almak için beni saf dışı bıraktın.
3: Hayır, hiç de değil.
2: Drew Pritchard, Britanya'nın önde gelen antika ve dekoratif hurda satıcılarından biri.
1: Aman tanrım, buna bayıldım.
2: Pazarlık ve hızlı alsat kraliçesi Vicky Nutt ve...
3: Fiyatı nedir?
4: İkisi 100 sterlin.
3: Ben 70 teklif edecektim.
4: Teklif için teşekkür ederim ama buna hayır diyeceğim.
2: Yıpranmış ama güzel her şeyin aşı Alice Dryberg ona katıldılar.
5: Peki ya Trump, bunu gördün mü Drew?
1: Hadi onun için kapışalım.
2: Drew 30 yıllık meslek hayatında...
1: Bunda epeyce eski bir hava var. Üstünde at kılı var.
2: Edindiği deneyimi...
1: Ne kadar güzel. Niye böyle derin ve uzun biliyor musun? Silindir şapka için.
2: Bilgi ve uzmanlığını paylaşıyor.
1: İki çifti 400 sterlini alabilir miyim?
4: Hayır, yetmez.
1: Denemek zorundaydım. Bir süredir tanışmak istediğim Nick'le buluşmaya gidiyoruz. McAllaton'la.
3: Evet.
1: Christie's'in eski başkanı. Şu anda bağımsız sanat ve antika danışmanı olarak çalışıyor. Ve Somerset'te taşınmak üzere olduğum yere yakın yaşıyor. Evet, orada çok güzel bir mekanı var ve çok eski. Ve o da oradan çalışıyor.
3: Öyleyse eğlenceli olacak.
1: Sabırsızlanıyorum.
2: Mesleğe gönül vermiş biri için antikalara tutkuyla bağlı diğer koleksiyoncularla tanışmaktan daha güzel bir şey yoktur. Bugün Drew ve Vicky, Drew'un kahraman satıcılarından birinden alışveriş yapma fırsatı yakalamak adına güneye gidiyorlar.
1: Bence anladığım kadarıyla o da tam bir antika meraklısı.
3: Öyle mi?
1: Evet.
3: Antika tutkunu.
1: Benim kadar sıkıcı olma potansiyeli var. Ya da mobilyalarla ilgili konuşurken benim kadar heyecanlı değil.
3: Gerçekten heyecanlanıyorsun.
1: Evet.
3: Kendini kaptırıyorsun adeta.
1: Evet. Ne bileyim, seviyorum. Bu işi seviyorum. Ne diyebilirim?
2: 16. yüzyılda Somerset'e yeni kumaş dokuma teknikleri getirenler savaşlardan ve dini zulümden kaçarak Belçika ve Fransa'dan gelen mültecilerdi. Bu da muazzam bir refah döneminin başlangıcıydı. Son iki yıldır o dönüşüm döneminden kalma bir malikane... Antika ticaretinde şanlı bir yaşam boyunca biriktirilen bir hazineye dönüştü. Buradaki koleksiyon efsanevi bilgilere sahip bir satıcı olan ve Londra'nın Güney Kensington bölgesindeki Christie's müzayede evinin eski müdürü Nick McElhatton'a ait.
6: Newcastle'dan Londra'ya geldim. Orada sanatçıydım. Ve aslında iş arıyordum ve South King'deki Christie's'te 6 haftalığına geçici taşeron olarak işe girdim. 6 haftanın sonunda kalmak ister misin diye sordular. Ben de kaldım. Hem de 30 yıl boyunca. Oradan ayrıldığımda 30 yıl boyunca satın aldığım şeyleri satmaya başladım. İlk başta berbat bir satıcıydım. Çünkü ilk kez fuara gittiğimde insanlar standa gelip bir şeyler alırlardı. Bense tanrım onu almayın, onu seviyorum derdim. Açıkçası Christie's'te çalıştığım süre boyunca şanslıydım. Çünkü birçok müşteriyle tanıştım. Özel kişilere ve tüccarlara satış yaptım. Dolayısıyla buraya gelip bakmaları için herkesi davet ediyorum.
1: Merhaba.
6: Merhaba.
1: Ben Drew.
6: Çok sevindim.
3: Merhaba Nick, ben Vicky.
6: Memnun
3: nasılsınız?
6: Oldum. Çok iyiyim.
1: İçeriği görmek için can
6: elbette
1: atıyorum.
6: Elbette, içeri buyurun.
1: Önden buyur.
3: Teşekkür ederiz.
1: Vay canına, harika. Çok güzel değil mi?
6: Fena değil değil mi?
1: Oldukça iyi. Bu ne kadar güzel.
6: Evet, Tudor şömine çok güzeldir.
1: Vay canına. Buraya gelmeyi dört gözle bekliyordum. Seninle tanışmak
6: ben
1: için.
6: Ben de.
1: Antika dünyasındaki geçmişiniz bilmiyor.
6: Teşekkür ederim.
1: Bu yüzden sizinle tanışmayı gerçekten çok istiyordum. Burada şimdiden büyük benzerlikler görüyorum.
3: Bunu gerçekten çok beğendim.
1: Koleksiyon
6: evet.
1: Yapıyorum. Çeşitli.
6: Anlıyorum.
1: Hiçbir açıdan
6: evet,
1: safi koleksiyoner
6: değil.
1: Bir
6: şey görünce anlıyorsun. Öyle değil mi? Mesele para değil. Sadece o obje.
1: Evet.
6: Ona aşık oluyorsun.
1: Evet. Hepsi bu.
6: Evet.
1: Bina Nick'in antikalar, sanat eserleri, mimari unsurlar ve oradan buradan edindiği parçalar içeren paletine açıkça uyuyor. Ve Esso tabelalarından kırmızı oyuncak ayılara kadar diğer her şey.

0: kapsıyor. Burası tam anlamıyla antika ticaretinin onlarca yıllık birikimini bilgili ve mütevazı bir şekilde ele alıyor.
1: Yemek odasına gelin.
0: Aa evet, şuna bak. Eşyalara olan sevgi. Arkadaki bastonu sevdim. Orada baston mu var?
1: Hayır.
0: Nedir o?
1: Sana bir test. Bu nedir?
0: Bu da ne? Bir sopa mı? Savaşçı
2: öyle
0: sopası.
2: Ah.
0: Hayır.
1: Bir dümen kolu.
2: Gerçekten.
1: Muhtemelen 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başından kalma. Şimdi küçük bir teknedesiniz. Dümeni tutuyorsunuz, tekneyi demirleyeceksiniz. Bağlıyorsunuz ve bunu yanınıza alıyorsunuz. Zira teknenizin çalınmasını istemezsiniz. Öyle değil mi?
0: İşte en sevdiğim şeyler. Çok severim. Bunu asla unutmayacağım. Hiç görmemiştim. Harika bir şey. Demek işe taşeron olarak
1: bir yıl taşeron olarak çalıştım. O günlerde antikaları genellikle tüccarlar satın alırdı. Tekliflerini taşeronlara veriyorlardı.
2: Evet, doğru.
1: Taşeronlar aslında birçok yönden bu işi yürütüyordu çünkü o kişiler için satın alıyorlardı. Yani bir yıl boyunca o olağanüstü sanat eseri satıcılarından inanılmaz bir eğitim aldım.
0: Harika.
1: Çok şey öğrendim.
2: O Drew'un yıllardır tanışmak için can attığı adam. O kadar derin bir bilgiye sahip ki raflar dolusu kitaplara sığdırabileceğinizi sanmıyorum. Drew, bana gelmek ister misin diye sorunca ben de tabii ki lütfen dedim.
0: Oh, şuraya bakar mısın? Bana şundan bahseder misin?
2: Orası ne?
1: Buraya yeraltı çiftliği deniyor. Binanın kiliseyle alakalı bir geçmişi var. Çoğu kilisenin yeraltı çiftliği var ama çok kullanışlı bir depolama alanı da var.
0: Ah, harika
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten çok iyi.
2: Güzel.
0: Çok iyi. Ne
1: evet,
0: müthiş bir şey.
1: Bence de.
0: Çok havalı.
1: Evet.
2: Aşağı inebilir miyiz?
1: Evet, hadi gidip bakalım.
2: İşte yine bir eve gidip evin yeraltı çiftliğine girdiğimiz sıradan bir gün. Aşağı indiğimizde Nick'in koleksiyonundan birkaç parça gördük ve gerçekten ilginçti. Oradaki birkaç küçük parça dikkatimi çekti. Bunlardan iki tane
1: ne olduklarını biliyor musun?
2: Hayır, bilmiyorum.
1: Bu ev bir tabut imalatçısına aitmiş.
2: Bunlar tabut için mi?
0: Bunlara tabut sehpası deniyor.
1: Evet, tabutu üstüne koyuyorlar. Çocukların göremeyeceği ama yetişkinlerin görebileceği yükseklikteler. Bunlar bir harika, çok
0: evet,
1: güzel yapılmışlar. Diş, budak ve çam ağacından
0: kırılmalarını
1: yapılmışlar.
0: Kırılmalarını istemeyiz değil mi?
1: Kırılmalarını mı? Tabii ki hayır.
0: Tabutta ceset olacak. Belki iri yarı biri.
1: Evet.
0: Evet, orada iki stand vardı. Görür görmez anladım. Ne işe yaradıklarını biliyorum. Üzerine tabut koymak için. Ama neden çok yüksek olduklarını bilmiyordum. Nick, çocuklar tabutun içini görüp korkmasınlar diye dedim. Çocukken kardeşimle oraya tırmanıp öldüğünden emin olalım diye dürtüklerdik.
2: Bunlar satılık mı?
1: Evet, satılık, evet.
2: Peki fiyatı neydi?
1: Sanırım 300 sterlin olmalı. Ağırlığına bir baksanıza.
2: Hı-hı. Evet, aman tanrım.
0: Öyle, ölü gibi ağır. Berbat bir şaka değil mi? Unut
2: biraz
0: gitsin,
2: aşırıya
0: unut.
2: Kaçtı sanki değil
0: saçma
2: mi?
0: Saçma oldu.
2: Baba esprisi.
0: Baba şakası, evet.
2: Evet, çifti 300
1: evet,
2: sterlin.
1: Evet, nazik davranıyorum.
2: Evet, Nick, alıyorum.
1: Tamam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler, zevkti.
2: Nerede, harika.
1: Güle güle kullan.
2: İlk bakışta mağazada ürünleri sergilemek için mükemmel yükseklik, şekil ve boyutta görünüyordu. Sonra gerçek kullanım amacını öğrendim. Ama benim için bu onlara başka bir özellik ekliyor aslında. Konuşulacak bir konu yaratıyor. Üstelik herkes için ilgi çekici.
0: Şu köşeye bakıyorum. Şuradaki kuşa.
1: Ah evet evet. Sanırım
0: nereden
1: 18.
0: aldınız?
1: Yüzyıl veya 18. yüzyıl sonlarından kalma. Aslında bir nevi müzede sergilenebilecek türden bir şey. Bilmiyorum, huma kuşu olabilir mi?
0: Sanırım evet.
1: Çin huma kuşu. Evet.
0: Köşede geriye kalanlar var. Terk edilmiş, başını çevirmiş, tek bacağı yukarıda duran bir huma kuşu var. Ama örümcek ağlarıyla kaplı. Parçalanıyor ama içinde bir sihir barındırıyor. Onu gördüğüm anda bunu almalıyım dedim. Hayatımda olmalı çünkü çok güzel. Üzerinde örümcek ağları olsa da. Onu mutlaka almalıyım.
3: Yumuşak Fransız ağacından incelikle oyulmuş bu heykel, Çin'den mitolojik bir yaratık olan Hüma kuşunu temsil ediyor. Genellikle tavus kuşu, mandarin ördeği ve sülün gibi diğer kuşların vücut parçalarının bir karışımı olarak tasvir edilir. Aslen iyi şansı simgeleyen bu örneğin gizemli bir kökeni var. Ve Drow bunu elden çıkarabilirse yaklaşık 280 sterlin kazanabilir.
0: Bunun için ne istersiniz?
1: Bunun için ne isterim? Sanırım iyi bir fiyat verebilirim. 180.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Aldım.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Muhteşem. Güzel değil mi?
0: Harika bir şey. Nick 180 dedi. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet, çok teşekkürler. Bana iyilik yaptın. Bayıldım. Buraya başımı uzattığımda kediyi gördüm.
1: Harika. Harika değil mi?
0: Harikulade. Satılık mı?
1: Evet, satılık.
0: Öyle mi? Peki ona yakından bakmak
1: olan
0: isterim.
1: Olağanüstü bir döküm öyle değil mi? Ama oldukça güzel.
0: Evet.
1: Evet, oldukça çok eğlenceli.
2: Boyutları da güzel değil mi?
0: Evet.
1: Evet, 250. Sana karşı çok kibarım değil mi?
0: Çok naziksin, evet.
1: İşler böyle yürüyor işte.
0: Evet. Ne güzel şey. Bronz bir kedi var ve ben yine aşık oldum. O... Vay canına. Bir satıcıya gittiğinizde öyle olur. Özellikle de çok özel bir gözü olan bir satıcıya gidince. Nick işte o göze sahip. Bir sanatçının gözüne sahip.
1: Burada yatak odaları var. Hadi
0: tamam.
1: Buradan bir bakalım. Buyurun.
0: Ah tanrım. En sevdiğim şeylerden biri. Bu muhteşem. Tahminimce bu.
1: Evet.
0: Ay canına. Bunlara bayılıyorum.
1: Sanırım 20. yüzyılın başlarına
0: evet.
1: ait.
0: Evet, evet. Erken dönem, evet. Eskiden buna benzer parçalar görmüştüm.
1: Evet.
0: Çok özel bir dönem. Dönemin tarzı çok dikkat çekici.
1: Evet.
0: Evet, çok
1: eskileri
0: dikkat çekici.
1: Eskileri bulmak çok zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Adirondack, New York'un kuzey kesiminde bir bölge. Ve 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına kadar bu tarz mobilyalar üretmişler. Bu orijinal bir parça ve iyi bir parça. Bazı onarımlardan geçmiş. Altındaki sallanan raylar orijinal değil, değiştirilmiş. Bunun dışında fevkalade.
3: Adını Adirondack Sıra Dağları'ndan alan Adirondack koltuğu, uzun sırtlı ve geniş kolçaklar olan bir veranda koltuğudur. Bu tarz genellikle modern üreticiler tarafından taklit edilir ama erken dönem orijinal örnekleri İngiltere'de çok az bulunur. 20. yüzyıl başlarından kalma bu parça yıllara rağmen olağanüstü bir durumda. Drow bunun 1250 sterline satılabileceğini düşünüyor.
1: Bana bir teklif verin.
0: 1000 sterlin.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
3: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
4: Dikkat çekin.
5: Ölmüş anne, ölmüş.
6: Burada biraz kaos var.
7: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
12: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
13: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
14: Bir taban da kontrol edelim. Bir taban da olabilir.
15: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
16: Seccadede kaç tane çok var burada.
17: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Bebeki Londra'daki Christie's müzayede evinin eski müdürü, meslekte efsane olmuş, hayat boyu koleksiyonerlik yapmış birinin evine özel olarak davet edildiler.
19: Buraya gelmeyi dört gözle bekliyordum. Seninle tanışmak
18: ben
19: için.
18: Ben de.
19: Antika dünyasındaki geçmişiniz biliniyor.
18: Drew, rustik Amerikan Adirondack veranda koltuğunun erken dönem örneğine aşık oldu.
20: Bana bir teklif verin.
19: Bin sterlin.
20: Tamam. Teşekkür ederim.
19: Çok teşekkürler.
20: Sağ olun. Büyük zevkti.
19: Zaman içinde Amerika, Almanya, İsveç, İngiltere, İrlanda gibi dünyanın dört bir yanından gelen insanların tarzı orada bir şekilde birleşiyor. Öyle oluyor. Üstelik kendi tarzları var. Güzel bir şey mi? Evet, kesinlikle.
20: Çatı katına çıkalım.
6: Burası da çok güzel bir yer, öyle değil mi?
19: Vay canına.
20: Çok hoş. Bu paravan çok hoş.
19: İspanyol.
20: İspanyol, 19. yüzyılda 17. yüzyıldakilere uyarlanmış hali. İnce deriden kaplamalı.
6: Evet.
20: Yaldızlı ve boyalı. İlginizi çekebileceğini düşündüm.
19: Evet, tam bana göre.
20: Evet, bunun için çok iyi bir fiyat verebilirim. Çünkü çok fazla para ödemedim. 1100 sterlin olur.
19: Tamam.
20: Ama bakarsanız bunları çok yüksek fiyatlara satıyorlar.
19: Saçma rakamlara.
20: Evet, saçma rakamlara ama boyutları çok
19: İnsan
20: iyi.
19: İnsan üzerinde ne kadar çok işçilik olduğuna bakmaya
20: Aa,
19: başlıyor.
20: Aa, çok fazla, evet.
19: Ne kadardı, 1100 mu?
20: Evet.
19: Evet, teşekkürler.
20: Güzel.
19: Onu
20: çok
19: alıyoruz.
20: Çok teşekkür ederim.
6: Bu eski baskıları ben çok beğeniyorum. Bunun fiyatı
20: Size diyorsunuz? Vereceğim fiyat 60 sterlin.
6: Gerçekten çok naziksin. Ona eve götüreceğim.
20: Teşekkür ederim.
6: Çok teşekkür ederim. 30'lardan kalma büyük bir Van Gogh baskı vardı. Biliyorsunuz çok bilinen bir tablo bu. Çok önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Ama eski baskıları almayı seviyorum. Çünkü çok kaliteli olurlar. Renkleri harikadır. Ve her zaman gerçekten kaliteli bir ahşapla çerçeveleniyorlar. Ve biliyor musunuz? Gerçek hayatta bu tabloların hiçbirine asla sahip olamayacağız. Asla. Niye 70, 80, 90 yıllık bir şeye sahip olmayalım o zaman?
19: Sanırım bunları minibüse koymaya başlamalıyız.
6: Evet, bence de.
19: Teşekkürler.
20: Sağ olun.
19: Açıkçası bugün çok keyifliydi. Nick uzun zamandır tanışmak istediğim biriydi. Muhteşem bir göze sahip. Gerçekten ilginç ve son derece bilgili. Ayrıca vazgeçemeyeceğim bir şey var. Tamamen göz ardı edilmiş, alçıyla kaplı ve boyalı, ahşaptan yapılmış kuş, tek kelimeyle mahvolmuş. Bu işte sevdiğim her şey, aşırı yıpranmış, yaşlı kuşta toplanmış, muhteşem. Burada umduğum her şeyi buldum. Ne güzel. Bugün çok iyi geçti. Onunla tanıştığıma çok memnunum. Bilgi kaynağı ve iyi bir bağlantı. Onu evime bir oyun randevusu için davet ettim. Antikalarıma da bakabilir.
6: Gravürleri mi görmeye geliyor?
19: İyi oldu. Sonunda onunla tanıştığıma sevindim.
18: Haftaya harika bir başlangıç yaptıktan sonra Drew ve Vicky 400 kilometre kuzeydoğuya, Norfolk'a doğru yola çıkıyorlar. Ömür boyu biriktirilen olağanüstü bir koleksiyonu görmeye gidiyorlar.
19: Bugün beni nereye götürüyorsun Victoria?
6: Adı Country Home Antiques.
19: Evet.
6: Norfolk'ta ve buralarda biraz alışveriş yaptık. Yolda tabelaları birkaç kez gördüm ve yolda büyük bir tabela görürsen onu takip etsen iyi olur dedim kendime.
19: Doğru.
6: İşte oraya gidiyoruz.
18: 19. ve 20. yüzyıllarda Kuzey Norfolk'taki Folsham köyü çevresinde bronz çağına ait önemli eserler keşfedildi. Ama köy aynı zamanda oldukça sıra dışı ve daha yeni bir hazinenin de bulunduğu bir yer. Özel bir ağırda bulunan bu koleksiyon antika tarım aletlerinden rüzgar güllerine, rustik kır mobilyalarına ve mutfak eşyalarına kadar Doğu Anglia ve ötesinin kırsal gelenekleriyle bağlantılı objelerden oluşan özel bir koleksiyon. Eski bir yayın yöneticisi ve antika satıcısı olan Simon Davis'in 40 yıllık projesi.
4: Sosyal tarihi severim. Baktığımda gerçekten rustik olan ve bana bir hikaye anlatan şeyleri severim. Bazen çok para etmez ama bana hitap eder ve ben de onunla bir bağ kurarım. İş dünyası yıllar içinde çok değişti. Bu yüzden artık pazarınız bir aksesuar alıcısı olabilir, bir film için olabilir, bir iç mimar için olabilir. Her şey değişti.
19: Merhaba.
6: Merhaba.
4: Merhaba. Vicky.
6: Evet.
4: Simon.
19: Merhaba Drew. Nasılsınız?
4: İçeri gelin.
6: Teşekkür ederim. Tanrım, bunu beklemiyordum. Bir mağaza gibi.
4: Çiftlik eviyle ilgili her şey var. Orijinal boyalı şeyler. Birçok sosyal tarih eşyası.
19: Burada ne olduğunu bilmediğim bir sürü şey var.
6: Ne olduğunu bilmediğin ne buldun?
19: Şapkacı ütüsü.
4: Şapka yaparken kenarlarını ütülemek için.
19: Hiç görmemiştim.
6: Gerçekten çok hoş.
19: Sanırım ısıtıyorsun. Simon'un elinde birçok kırsala has antika var. Bir sürü alet, çiftlik aletleri. Yumurtaları içine, üstüne, altına ve yanına koymak için eşyalar. Her çiftlik evinde bulunabilecek basit şeyler. Bu konuda bilmediği hiçbir şey yok. Gerçekten ilginç bir karışım, değil mi? Daha önce görmediğim birçok şey var. Ne olduklarını az çok biliyorum ama böyle toplu halde hiç görmedim. Temelde kırsal yaşam, değil mi?
6: Evet. Farklı ülkelerden bir karışım da var,
19: evet,
6: yani.
19: Evet, birçok farklı ülkeden.
6: Sadece İngiltere'den değil. Burada evlerde ve çiftliklerde kullanılan parçalar var. Bir nevi müze ve mağazanın bir arada olduğu bir yer diyebiliriz aslında. Her yere serpiştirilmiş sepetlerin var ki hepsi gerçekten çok sevimli. Buna bayıldım mesela.
4: Buna yonga sepet deniyor. Aşağıdaki. Evet, o.
19: Çok
4: evet.
19: Güzelmiş.
4: Ahşap kayış işçiliği. Genelde kullanılan bir çiftlik sepeti. Şu ceviz toplamak içindi.
6: Sepet almayı çok seviyorum. Ölçekli, heykelimsi unsurlara sahip ve biraz da şöyle hacimli, gösterişli sepetleri seviyorum. Bunu gerçekten çok beğendim. Bunun fiyatı nedir? Ya da üçünü birden alsam ne kadar olur?
4: Büyük oldukları için 85. Üçünü 180'e verebilirim. Tanesi 60'a gelir.
6: 150 versem tanesi 50 sterlin.
4: Böyle diyeceğini biliyordum. İkisini 60'a, birini 50'ye verebilirim.
6: 170.
4: Evet.
6: Evet, alıyorum o zaman. Teşekkür ederim.
4: Süper.
6: Harika. Bu sepete bayıldım. Çok güzel. Sanırım bunları küçük bir koleksiyon olarak satabilirim. Çünkü birlikte harika görünüyorlar ve bana kazandırır diye düşünüyorum. Hemen satılırlar ve parmağımı kıpırdatmama bile gerek kalmaz. Simon, bu nedir?
4: Bunlar Lincolnshire Spalding'dendi. O bölgeye özgü şeyler. Bunlar çiçek soğanı yetiştiricilerinin kullandığı bir şey. Eskiden set halinde satın alınırdı. Ayrı ek parçaları olan bir halka şeklinde. Sanırım nergis veya lale soğanı içinde.
6: İlk bakışta bir tür tarıma özgü sosyal tarih eseri gibi olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında duvara astığınız zaman gerçek bir sanat eseri niteliğindeler diyebiliriz.
18: Her biri farklı boyutlarda deliklere sahip olan kayın ağacı parçaları, başlangıçta çiçek soğanlarını boyutlandırmak ve sınıflandırmak için kullanılırdı. Bu iş, Lincolnshire çiftliklerinin İngiltere'nin çiğdem, lale ve nergis ihtiyacını karşılamak için binlerce erkek ve kadının çalıştığı 19. yüzyılın sonlarında elle yapılırdı. Vicky, her birinin 30 sterlin değerinde olabileceğini düşünüyor.
6: Üzerinde 13 yazıyor ve benim uğurlu sayım. Bunu almam gerek. Kaç tane? 5 mi?
4: 1, 2, 3, 4, 5. Bunların tanesi 20 sterlin olur. 100 sterlinin sayıları yuvarlamayı sever misin?
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
21: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
22: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Drew ve Vicky Norfolk'ta kırsal yaşamla bağlı bir antikacıyı ziyaret ediyorlar.
7: Burada ne olduğunu bilmediğim birçok şey var.
6: Vicky, çiçek soğanlarını sınıflandırmada kullanılan kayın ağacı eleklerin dekoratif potansiyeli olduğunu fark etti.
8: Bunların tanesi 20 sterlin olur. 100 sterlin sayıları yuvarlamayı sever misin? Sıra dışı.
9: Evet.
8: Başka
9: harika,
8: kimse de yok.
9: Teşekkür ederim, alıyorum.
8: Güzel.
9: Harika. Müşteriler bunlar ne diye soracak. Onlara çiçek soğanlarını sınıflandırmada kullanılan bir elek olduğunu söyleyince dükkanda biraz sohbete neden olacaklar tabii. Bana gereken de bu zaten. Ve tanesi 20 sterlin. Bu saksılar.
7: Toplu halde harika görünüyorlar. Evet. Çok beğendim.
8: Tanesini 25 sterline verebilirim.
9: Peki daha büyükleri ne kadar olur? Mesela bunlar?
8: 32.
9: Bunların tanesi 32 sterlin.
8: Şunu 32'ye alabilirsin.
9: Evet. Üçünü tanesi 25 sterlinden alıyorum ve bunlarsa
8: 32 sterlin.
9: Tamam. Teşekkür ederim.
8: Pekala.
9: Birlikte çok güzel görünüyorlar. Yan yana koyduğunuzda bir tür sanat eseri gibi görünecekler. Aynı zamanda pratik bir görünüm sergiliyorlar. Hepsi bir aradayken bakıyorum da evet, bu doğru seçim. Pekala Simon, burada neler var?
8: Bunlar çoğunlukla çiftlik aletleri. Zira birçok koleksiyonerimiz ve film aksesuarcımız var.
7: Şu üzüm sepeti mi?
8: Evet, aslında bir tane daha var.
7: Ne güzel.
9: Ama siyah sanırım, değil mi?
7: Kirli ve eski.
9: Aa, evet.
7: Üzerinde biraz küf oluşmuş ve yıllar onu oldukça eskitmiş.
8: Uygun fiyata verebilirim.
7: Ne kadar?
8: 140 sterlin yapabilirim.
7: Sepeti sırtınıza bağlayıp bağda dolaşıyor, üzümleri toplayıp içine atıyorsunuz. Tamam.
8: Vicky'nin sırtına bağlamayı deneyin.
9: Tabii, tabii.
7: Hepsi genel bir şekle sahip. Ama bunu çok beğendim çünkü çok büyük ve hiç tahrip olmamış. Sanki yerden yeni alınmış gibi. Ama kemerinde biraz tamirat izleri var.
8: O sorun değil çünkü sonunda duvara asılacak.
7: Evet, açıkçası bu bana göre bir avantaj.
8: Evet, doğru.
7: Neresi tamir edilmiş görebiliyorsunuz. Pierre kemerini çıkarıp sepete takmış gibi. Sonra da bir iple onarmış sanki. Gerçekten gündelik kullanılmış. İyi hissettiriyor. Gerçek hissettiriyor. Ne kadar istiyorsun?
8: 140.
7: 100 sterline olur mu?
8: Hayır.
7: Evet, sormak zorundaydım ama teşekkür ederim.
8: Güzel.
7: Bayıldım. Küçük bir sanat eseri değil mi? Küçük, kirli bir Fransız sanat eseri gibi. Şurada koca bir güveç var.
8: Hayır, o bir süt ürünleri kasesi ve Yorkshire'daki süt ürünleri satan bir yerden. 4 kulpu var.
9: Çok büyük, küvet gibi.
7: Sırada süt ürünleri kasesi diyebileceğim harika bir şey vardı ama bu normalden çok daha uzun. Gerçekten krevi ölçülerinde. Hani Downton Abbey tarzı büyük kır mutfakları için olanlardan. Bunun fiyatı nedir? Sıra dışı bir şey.
8: Etiket fiyatı 220 ama... Sizin için 170 olur.
7: Hı, tamam.
9: Onun için
7: bak ne diyeceğim.
9: Yerim kalmadı, değil mi?
7: Biraz daha var.
9: Bence çok havalı. Bak, sanırım ikimiz de köşedeki bu süt kasesini gördük ve ona ne kadar çok bakarsam o kadar aşık oluyorum diyebilirim.
7: Sırlı, harika. Gerçekten güzel. Bunlara bayılıyorum. Hemen göze çarpıyor.
8: Kullanışlı bir çömlek.
7: Çok güzel.
9: Evet.
7: Köşeye koy, harika görünür. Gösterişli bir şey. Ona bakıyorum ve evet, satın alacağım. Nereye koyacağımı, nasıl taşıyacağımı, üzerine ne kadar fiyat koyacağımı, onarımı var mı diye düşünüyorum. Sonra...
9: Acaba onu ben satabilir miyim?
7: Hızlı davransan iyi olur.
9: Ama tereddüt ediyordun, kararsızdın.
7: Kararsız değildim, düşünüyordum.
9: Uyduruyorsun. Bir şey diyecektim ama neyse.
7: Peki, o zaman senin olsun. Hepsi senin. Sen de satın alabilirsin.
9: Ama 170 bence biraz fazla.
8: 10 sterlin daha indirebilirim ama daha fazla inemem.
9: 160.
8: Evet. Çünkü evet, dükkan şu anda çok dolu ve alana ihtiyacım var.
9: Tamam, alıyorum. Teşekkür ederim.
7: Vicky burnumun dibinden satın aldı. Burnumu dibinden aldı ve bir de daha fazla indirim yaptırdı. O kadın, ay canına. Ne kadınmış.
9: Ne oldu?
7: Hiçbir şey. Almak için beni saf dışı bıraktı.
9: Hayır, hiç de değil.
7: Arada kalmıştım.
9: Evet, kararsızsın işte,
7: değildim.
9: Aynı
7: sadece
9: şey.
7: Sadece bakıyordum. Neyse, artık senin.
9: Aa, özür dilerim. Bu konuda kendimi kötü hissediyorum çünkü meğer Drew satın almayı düşünüyormuş. Ama karar vermek için biraz zamana ihtiyacı varmış. Bense kesin kararlıydım ve en iyisi satın alayım diye düşündüm ve bende kaldı.
7: Bunu yaptığına inanamıyorum.
9: Ama sen...
7: Kurallara uymaz.
9: Mırıldanıp duruyordun.
7: Büyük kabalık.
9: Aa, sessiz ol.
7: Bugünkü alışverişte iyi iş çıkaramadım. Sorun yok, olur öyle. Ama Vicky iyiydi. Çok hoş küçük koleksiyonlar aldı. Çok iyi bir gözü var ve güzel şeyler alıyor. Bir evi oluşturan şeyleri alıyor.
9: Tuhaf bir şey oldu çünkü ikimiz de aynı şeyi istedik. Ben de hemen atlayıp satın aldım. Çünkü ben genellikle öyle yapıyorum. Açıkçası hiç profesyonelce değil. Onu bu akşam yemeğe çıkaracağım ve durumu birazcık düzelteceğim. Umarım bana fazla kızmamıştır.
7: Gidelim.
9: Tamamdır.
7: Memnun musun?
9: Aslında bundan oldukça memnunum sanırım.
7: Odadaki fili ele alacak mıyız?
9: Ne filiymiş o?
7: Mandıra kasesi için bana dirsek attığın fili.
9: Aa, bunun için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum.
7: Hissetmelisin. Gerçekten dirseğin ne kadar sertmiş. Orada şöyleydin.
9: Ne oldu biliyor musun? Benim bir şey almamdan söz ediyorduk ya. Ben
7: evet,
9: çok sevdiğim bir şeyi görünce hemen alırım biliyorsun.
7: Evet.
9: Öyle değil mi?
7: Evet.
9: Ben de bunu çok beğendim. Sonuçta almak istedim. Ve
7: biliyorum.
9: Sonra...
7: İşte ben... tam o anda durun durun dedin. Ben alıyorum. Teşekkürler dedin. Neyse. Zaten iyi durumda değil. İçinde bir çatlak
9: var. İçinde çatlak falan yok.
7: Büyük bir çatlak var. Altındaki onarımı gördün mü? Altında Tayvan malı yazıyordu. 1995. İşte öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum.
9: Çocuk gibisin. Gerçekten.
6: Aldıkları harika ürünleri minibüse yüklediler ve 355 kilometre kuzeye Hartlepool'a doğru yola çıktılar. Tecrübeli bir antikacı tarafından kurulan bir merkezde birden fazla satıcıdan tek çatı altında alışveriş yapma olanağı bulunuyor.
9: Alan adında birini göreceğiz.
7: Hı-hı.
9: Mekanının adı Kiwi Trading.
7: Pekala.
9: Ve büyük bir deposu var. Görünüşe göre arka tarafında küçük de bir bahçesi var. Bir bahçeyle antika merkezi arasında bir şey.
7: Tamam.
9: Düşündüm de hazır kuzey bölgesindeyiz.
7: Burada harika şeyler bulunmuştu. Burada çok güzel şeyler bulabiliriz.
6: Doğal limanı sayesinde Hartlepool, 19. yüzyıldan itibaren gemi yapımı ve nakliyesi için önemli bir yer oldu. Bu yüzden de 1. Dünya Savaşı ve ardından 2. Dünya Savaşı sırasında yoğun bir bombalamanın hedefi haline geldi. Ama daha barışçıl zamanlarda okyanusyalı bir satıcı buraya demir attı ve diğer satıcılarla birlikte kullanılmayan bir şeker fabrikasında harika objelerden oluşan geniş bir koleksiyon oluşturdu. Bu kişi kendine tuhaflık uzmanı diyen Alan Paget.
10: Yaklaşık 16-17 yaşımdan beri alım-satım işleriyle uğraşıyorum. Babam ikinci el satıcısıydı. Esasen hurda metal işindeydi ve hurda metal işinde her türlü şeyi bulabilirsiniz. Ve ilginç eşyalar buldu. Bu da beni bu işe yöneltti. Alanın çoğunu bu işle uğraşmak isteyen kişilere kiralıyorum. Burası hemen her şeyi bulabileceğiniz bir yer oldu. Bahçemiz ve farklı dükkanlarımız var ve hepsi farklı şeyler satıyorlar. Yani neyle karşılaşacağınız belli olmaz.
7: Merhaba.
10: Merhaba.
7: Nasılsınız?
10: Fena değil.
7: Drew.
10: Memnun oldum.
9: Merhaba, ben
10: Merhaba
9: Vicky.
10: Merhaba Vicky, ben Alan.
9: Merhaba Alan.
7: Pekala, bir bakabilir
10: Tabii.
7: miyiz?
9: Hadi bakalım.
10: Evet.
9: Burası çok büyük. Burada hep bireysel tezgahlar mı var?
10: Evet, evet, evet. Evet.
7: Burada kaç ayrı işletme var?
10: Burada 1, 2, sanırım 8, 9.
7: Tamam.
10: Evet.
9: Bugün Alan'la birlikte bir nevi depo ve antika merkezi olarak tanımladığım yerdeyiz. Her şeyden biraz var diyebilirim. Ev boşaltma işinden kalan ve daha özenle seçilmiş parçalar da mevcut tabii. Sanırım bir gün boyunca etrafı dolaşıp ne bulabileceğimize bir bakacağız. Bunu beğendim, şuna bakabilir miyim? Pazar öğleden sonra Alexandra Park'ta. Evet, sanki 70'lerden bir yeniden basım gibi.
10: Evet.
9: Evet, bu bir baskı. Ne olduğunu gizlemeye çalışmıyor ama sanatçı Helen Bradley tarafından imzalanmış ve sınırlı sayıda üretilmiş bir baskı bu. Görseli gerçekten çok ama çok beğendim. Neşeli, eğlenceli. Bir müzik platformu var. İçeriğinde hafif Lowry tarzı çöp adam diyebileceğim figürler var ama çok renkli ve bu özelliği gerçekten çok hoşuma gitti. Çok değişik bir parça. Fiyatı nedir okuyamıyorum da.
10: Bakayım. Bernie'nin yazısı pek iyi değil.
9: Evet.
10: 25 gibi görünüyor. Evet, evet. 25.
9: Altında yazan şey
10: fiyatı
9: ne?
10: Fiyatı indirmiş.
9: İndirmiş mi?
10: Evet.
9: 25.
10: Onun için biraz daha indirim yapabilirim.
9: Peki ne kadar yapabilirsin?
10: Onu aramama gerek yok. Sanırım 20 yapabilirim. 20 olur.
9: Tamam, 20 sterlin alıyorum.
10: Evet, harika. Çok iyi.
9: Çok teşekkür ederim. Harika. Çok iyi.
10: Onu burada bırakalım.
9: Buraya koyuyorum. Evet. Burada bir tane daha olabilir. Ha, bir
10: evet,
9: de
10: evet.
9: Bu var.
10: Evet, evet var.
9: Üzerinde daha farklı bir çerçeve var. Acaba bunu da 20 sterlin yapabilir misin Alan?
10: O da mı 25 sterlin?
9: Hayır, bu 35 sterlin.
10: Sanırım evet.
9: 20 sterlin.
10: Bence Barry mutlu olur.
9: Tamam,
10: satıldığı için.
9: Alıyorum.
10: Tamam.
9: Harikaydı. Mükemmel. Teşekkür ederim.
6: 1970'lerden kalma bu çerçeveli baskılar 20. yüzyıl Lancashire doğumlu sanatçı Helen Bradley'in eserlerinden. Bradley, çocukluğunun büyüleyici tasvirleriyle ilerleyen yaşında ün kazanmış, çoğunlukla kendi ailesinden karakterlere yer vermiş. Her biri 40 sterlin değerinde olabilir.
7: Orada iki büyük tablo var Vicky.
9: Evet, onlara baktım,
10: evet,
9: ama pek iyi görünmüyorlar, o yüzden almadım.
10: Kış resimleri.
7: Bana güzel görünüyorlar, bilemiyorum.
9: Öyle mi? Ama boyutları?
7: Evet, boyutları. Onları görmek
10: evet,
7: isterim.
10: Evet, büyükler.
7: Evet.
10: Oldukça büyük.
7: Kim bilir, bakmaya değer. İki tane.
9: Oradan indirmeye değer mi?
7: Evet.
9: Alan bize bunların Thomas McAndrew'un yaptığını söyledi. Adı İskoç gibi görünse de bu kişi yerel bir sanatçı. Hartlepool'lu. Bu bir bakıma ilginç çünkü umarım o zaman onun hakkında biraz bilgi edinebiliriz. Bunlar ne kadar Alan?
10: Her biri için 100 sterlin almam gerekiyor. Onları bir kız için satıyorum.
7: Boyutları gayet
10: evet,
7: iyi.
10: Evet.
7: Bunlar salon tabloları ki insanların istediği şey budur. Bu da bu tablolarda
9: İkisine 200 sterlinden aşağı bir şey yapamaz mısın?
11: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
12: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
13: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
14: Al işte.
15: Özgüvenin
16: ses getirdi.
13: Teşekkürler.
17: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
18: Volkswagen.
19: Peki Teoman, 30 yıl oldu biz tanışalım. Vademiz ne zaman dolar sence?
20: Vallahi Sabahcığım, ben vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum ben. Getir Finans'ta günlük hesapta yüksek faiz var mesela.
19: Bakacağım, merak et.
21: Her gün kazandıran iyi faizli hesap Getir Finans'ta.
22: İşte bu Google Gemini.
23: Evet.
22: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
23: Ay çok güzel.
22: Açılmış rengini göster.
23: Ay tam benlik.
22: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
23: Ay kızıl mı olsam?
22: Şahanesin Gemini.
0: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
16: Bu benim olsun mu?
18: Anne ben bunu alıyorum.
16: Anne bunu.
24: Bunu.
18: Bu.
16: Bunu.
25: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
26: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
27: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
28: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
29: Philips'in en iyi kahve makinesi Cafe Aromis'le tanışın. Brew Extract teknolojisiyle kahve çekirdeklerinden gelen zengin ve yoğun aroma. Yeni Philips Cafe Aromis. Her kahvede kendi mükemmelini bul.
30: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
31: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
32: Bu kadar artık şov.
30: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
33: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
34: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
35: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
36: Donuyoruz Yüksel abi.
35: Bu havada.
36: İnternette donuyoruz.
35: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
37: Üst geçine bak abi.
35: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
33: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
35: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
38: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
39: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Hayatları boyunca koleksiyonerlik yapan Drew ve Vicky, Hartlepool'daki bir antika merkezindeler. Vicky burada yerel bir sanatçının yağlı boya tablolarından ikisi için pazarlık yapıyor.
2: İkisine 200 sterlinden aşağı bir şey yapamaz mısın?
3: Yardımcı olursa 180'e olur.
2: Tamam, olur.
3: Öyle olsun.
2: Teşekkür ederim. Pekala. Alıyoruz.
3: Harika.
2: Harika.
3: Teşekkür ederim.
2: Boyutlarına bakıyorum, sanatçının kim olduğunu bildiğimiz gerçeğine bakıyorum. Nötr iç mekanlar açısından oldukça iyi bir renk oldukları gerçeğine bakıyorum ya da onları istediğiniz yere koyabilirsiniz. Rahatsız edici olmayacaklardır. İki tane olmaları ve oldukça büyük olmaları bence almaya değer kılıyor.
4: Onlara bakarken arkadaki dövme salonu tabelasını fark ettim.
3: Evet.
2: Sanırım bunu satmak istemezsin, değil mi?
3: Yani.
2: Bilmem ama.
3: Aynı şey, yine aynı şey. Benim değil.
4: Evet.
3: Biri buraya bıraktı. Bırakan kişiyi 3 yıldır görmedim. Tabela hala burada. Ama bunun için 400 sterlin istemişti.
4: Evet.
3: Bu yüzden hala burada.
4: Muhtemelen değeri o kadardır.
3: Onu 3 yıldır görmedim. Bunu niye bıraktığını bile bilmiyorum.
4: İnsanlar öyle yapabiliyorlar.
3: Evet, evet.
4: Bir dükkanımız vardı ve insanlar gelip bunu bırakabilir miyim diyordu. Bilgileri alıp evrak imzalatıyorduk ve bir daha gelmiyorlardı.
3: Birkaç gün sonra ortaya çıkıp hala sende mi diye sorabilirsin.
4: Kesinlikle.
2: Evet.
3: Öyle olur.
4: Ama çok beğendim.
2: Bence de çok iyi.
4: Büyük bir dövme hayranıyım. Her yerim dövmeyle kaplı. Tahrip edilmiş otobüs durağı gibiyim. Her zaman hayranı oldum. Evet, annem bunu bilmeyecek ama 11 yaşındayken arkadaşımla bacaklarımıza Hint mürekkebi ve bir iğneyle küçük sembol dövmeleri yapmıştık. Dövme tarihi ve sanatına her zaman hayran olmuşumdur. Çok severim.
3: Sanırım komisyonumdan vazgeçerek 340 sterline bırakabilirim.
4: Bak ne diyeceğim. Sana 350 veririm.
3: Tamam, harika.
4: Pekala.
3: Muhteşem.
4: Sen de biraz para kazan.
3: Ben de.
4: Evet.
3: Ben de biraz kazanırım. Evet.
4: Anlaştık.
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
4: Harika.
2: Onu almana çok sevindim.
4: Beğendim onu.
2: Bayıldım.
4: Neon tabelalar pahalıdır. Çünkü yapımı zahmetlidir. Bunun için zaman değil, eğitim önemlidir. Öğrenmen gerekir. Ve malzemelerinin olması gerekir. O yepyeni sayılır. Yani en fazla 10 yıllıktır. Evet, dövme salonu. Neon'un biraz kasvetli, biraz yaramaz olduğu o tarza çok uyuyor. Ki neon öyledir. Daha çok dövme salonları ve gece kulüplerine uygun.
2: Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
4: Bisiklet arkası için bir koltuk.
2: Çocuk koltuğu.
3: Evet.
4: Evet. Bisiklet arkasına konan çocuk
3: sanırım
4: koltuğu.
3: Sanırım ön taraftaki sepet yerine koymak için de olabilir.
2: Ön tarafa mı
3: arkada
2: koyuluyor?
3: Arkada değil. Önün. Çünkü aslında üst katta bisikletin arkasına takılan düzgün bir çocuk koltuğum var.
4: Bunda da bir yıllanmışlık var. At kılından.
3: Evet, evet.
2: Evet, beğendim.
4: Eski ahşaptan hoş bir parça.
2: Baksana, ben bunu da beğendim. İkisi için bana indirim
3: fiyatı
2: yapabilir
3: neymiş?
2: Misin?
3: 28 mi?
2: 28.
3: Onun fiyatı neydi?
2: 25.
3: 28 ve 25. Yardımcı olmak için ikisine 40 sterlin diyebilirim.
2: Muhteşem. Teşekkür ederim. Harika.
3: Teşekkür ederim.
2: Bu çok iyi oldu. Küçük bir çocuk koltuğu var. 80, 90, 100 yıllık olmasına hiç şaşırmam. Üzerinde orijinal boyası var. Koltuk orijinal ama kesinlikle çok küçük. Dükkandaki duvara bir askıyla asılırsa gerçekten çok sevimli duracaktır diye düşünüyorum. Bence çok şirin. Gerçekten hoşuma gitti. Yanında bir de ilk yardım kutusu vardı. İkisinin de 40 sterlini aldım ve iyi bir anlaşmaydı. Bugün harika bir iş günüydü. Minibüsü peşinde olduğum ve dükkan için gerçekten ilginç ve uygun fiyatlı parçalarla doldurdum diyebilirim. Ayrıca çok güzel sanat eserleri de aldım. En sevdiğim parça bisiklet önüne veya arkasına takılan küçük bir çocuk koltuğu oldu. Çok hoşuma gitti. Nedenini bilmiyorum. Üzerinde düşünmeyeceğim ve umursamıyorum da. Son derece tatlı ve orijinal. Sıra dışı ve satın alınabilir bir parça.
4: Tablosunu aldığın adamla ilgili bir şey bulabildin mi?
2: Evet, aslında biraz bilgim var. Thomas McAndrew, tahmin et.
4: Ne?
2: İnternete yaptığım kısa bir araştırma sonucunda... Evet. ...Kraliyet Akademisi'nde bir sergi açmış gibi görünüyor. 60'lı yıllarda olduğunu söylüyor.
4: Oh, oh.
2: Bu da yaptığımız işi sevmemizin en büyük nedeni.
1: Birkaç gün sonra Vicky'nin Edinburgh'daki dükkanında tablolarla yakaladığı başarı ilham verici bir dizi değişikliği fitilini ateşledi.
2: Müşterilerimin burada bulundurduğum sanat eserlerinden bazılarını çok beğendiğini fark ettim. Ve onları satın almak beni gerçekten çok ama çok mutlu ediyor. Bu yüzden de burada sahip olduğum alanda daha fazla galeri havası yaratmayı düşündüm. Bu yüzden de alanı bu şekilde değiştirmek istedim. Buna değecek, çünkü buraya tablo arayan kişiler gelecek. Ve burada muhteşem bir galeri havası olacak. Yapmaya çalıştığım şey kesinlikle bu. Müşteriler de kendilerini burada huzurlu hissedecek.
1: Vicky dükkanı değiştirmek için çok mesai harcasa da alım yapmaktan vazgeçmiyor. Böylece sektörde uzun yıllar çalışmış olsa da karşısına çok sık çıkmayan bir fırsat yakaladı.
2: Bunlar her zaman bulamayacağınız ilginç alışverişlerden biri. Çünkü başka bir satıcıdan bir sürü fotoğraf almıştım. Fotoğraflarda görünen bazı şeyleri bana satmaya çalışıyordu ama fotoğraflardan birinin köşesinde bu tabelalardan birinin tam 15 santimlik kısmını gördüm. Ve hangi barda olduklarını hemen ama hemen anladım. Edinburgh'daki Doctor's Pub tam anlamıyla bir kurumdur. 90'larda hepimiz oraya giderdik. Nereden geldiklerini anlamak için fotoğrafın köşesindeki tabelanın 15 santimlik kısmını görmem yeterliydi. Onu hemen aradım, gidip gördüm. Tam bir saat sonra Edinburgh'daki Doctor's Pub'dan 8 adet orijinal bar tabelası aldım. Hemen satılacaklarını biliyordum ve satıldılar da. Bunlar da yakında alınıp yeni evlerine teslim edilecek olan parçalar. Ve bu beni gerçekten heyecanlandırdı. Bu noktada tek başıma taşıyamayacağım kadar büyük ve ağır şeyler aldığım için pişman olmaya başlıyorum.
1: Ahşaptan oyulmuş ve yaldızlanmış bu tabela, Edinburgh'un simgesi olan ve yakındaki Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinden dolayı bu adı taşıyan Doctor's Pub'ın tadilatı sırasında kaldırılmış. Bar günümüzde de 19. yüzyılda tabut üretimi yapılan ve bir zamanlar karşısında bulunan hastaneye hizmet veren binada yer alıyor.
2: Elimden geleni yaptım. Yani sadece 45 kiloyum ve boyum 1.62. Bu yüzden David'i bekleyeceğiz. Bitirmeme yardım edebilir. Minibüse yükleyeceğiz. Sonra umarım müşteriye ulaştığında evlerinde kurulu halinin bir fotoğrafını bize gönderirler ve ben de mekanın tamamını böylece görebilirim. Zaten beni heyecanlandıran tam da bu.
1: Vicky'nin çok sevdiği yerel tarihe ait bir parçanın başarıyla kurtarılıp yeni bir eve doğru yola çıkmasıyla amacına ulaşan bir alışveriş haftası oldu.
2: Bazen yola çıktığınızda dışarıda yer alan şeylere karşı biraz donuklaşırsınız. Ama kendi alanlarında işlerini gerçekten iyi bilen insanlarla tanıştığınızda İçinizdeki ateş sanki yeniden yanar. İşte bu hafta benim için tam da böyleydi. Country Romantics'ten Simon'la tanıştık ve orada gerçekten çok eğlendik. Oldukça dekoratif olarak tanımlayabileceğim eşya aldım. Aynı zamanda sosyal tarih de içeriyorlar. Bu da onlara katkıda bulunuyor ve bunu müşterilerime aktarabiliyorum. Nick gibi biriyle evinde, kendi ortamında, kelimenin tam anlamıyla tüm hayatı boyunca bu işte olan biriyle vakit geçir. Açıkçası onunla bir öğleden sonra geçirmek gerçekten benim için özel bir şeydi diyebilirim. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Drew ise bazılarının eski püskü işe yaramaz bir kuş olarak tanımlayacağı bir şeyi gördü. Onu çok beğenerek aldı tabii. Meğer Nick onu 10-15 yıldır iş yerindeki masasında tutuyormuş. Yani aynı alanda çalışan iki adam da onu çok beğenmiş. Bu durumu seviyorum. İkisi de yıpranmış bir kuş heykelini çok sevdi. Sanırım zevkleri aynı.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen Neon1.
5: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Bir mutluluk, bir mutluluk getirir. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon1'cim benim.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
6: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Carrefour'sa online markete özel 600 liralık balık alışverişine 100 lira indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Mobilden Akbank müşterisi ol. %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Biz

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulun

0: Red Bull kanatlandırır. Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Teoman, biz seni hep çok çapkın bilirdik. Çok kur yapar mıydın?
5: Vallahi ben artık başka kurlarla ilgileniyorum Sabahcığım ya.
4: Aa, ne gibi?
5: Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde falan çok avantajlı kurlar var.
4: Ya ne güzel sıyırdın ya. Ben de bari başka kurlarla ilgileneyim.
6: Altın, gümüş ve dövizde iyi kurlar Getir Finans'ta.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
10: Trend dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Türkcell'e çekiyoruz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
14: Türkcell gücünde 5G.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.
15: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
16: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
17: Dikkat çekin.
18: Ölmüş anne, ölmüş.
19: Burada biraz kaos var.
20: Hayata hoş geldin.
16: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
22: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
23: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
24: Bir tabanı da kontrol edelim. Lazım. Tabanda da olabilir.
25: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey evranınız yok mu sizin?
26: Seccadede kaç tane çok var
17: burada. Dikkat çekin.
18: Ölmüş anne, ölmüş.
19: Burada biraz kaos var.
20: Hayata hoş geldin.
16: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
22: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
23: En son paletin altı,

0: day of Christmas my true love gave to me. 12 pipers piping, 11 lords a leaping, 10 maids a milking, 9 ladies dancing, 8 something something, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 conkers, 3 pigs, 2 doves, and a partridge in a pear tree.
1: Proctor, nöbetin başından beri tam 5 saattir Noel ilahileri söylüyorsun. Üstelik Noel'e daha 4 ay var. Bir tek nota daha söylersen seni vururum.

0: Hadi bakalım. Söyle de göreyim.
1: Paydos değilim mi efendim?
0: Bırakın. Wilson Heights çetesinin caddenin karşısındaki mücevherciyi soyacağına dair iyi bir tüyo aldım. Paydos demeden önce en azından onlar gelene dek bekleriz diye düşündüm. Sana uyar mı?
1: Uyar efendim. Yerime pazar günleri karikatür sayfaları okurum.
0: Anlamıyor musun? Lazard'la işe yaramaz ekibinden uzağa tayin olmak için tam bir yıl uğraştım. Şimdi kendi mıntıkam var. Kimsenin benimle alay etmesine izin vermeyeceğim. Benim mıntıkam. Kuralları ben koyarım. Hiç kimse benden izin almadan tuvalete bile gidemez. Altıncı hissim çok güçlü.
1: Efendim?
0: Sözümü kesme. Güçlü altıncı
1: hissim. Ama efendim.
0: İzin ver de bitireyim. Suç konusunda altıncı hissim çok
1: güçlü. Ama efendim.
0: Sözümü kesmeyi kes. Suç konusunda altıncı hissim çok güçlüdür. İçgüdülerim bana bu suç dalgasının kısa sürede tamamen sona ereceğini söylüyor.
2: Kıpırdamayın.
3: Eller yukarı.
2: Geçin şuraya. Geçin dedim. Kıpırdamayın. Yüzbaşı Harris. Burada ne işiniz var?
4: Harris bu.
0: Ama biz nöbetteyiz. Burada neler oluyor?
2: Çete yine iş başındaydı efendim.
0: Nerede?
2: Orada efendim. Tam arkanızda.
5: Efendim siz ne zaman geldiniz?
0: Biz yeni geldik.
1: Biz 5 saattir buradayız.
0: Kes sesini bıraktır.
5: Yani soygun yapılırken siz burada mıydınız?
0: Tabii ki değildik.
1: Buradaydık efendim. Birkaç dakika önce onlar da buradaydı.
0: Tuzar mısın?
1: Size söylemeye çalıştım.
0: Bıraktır.
1: Hatırlamıyor musunuz?
0: Kapat çeneni.
1: Arabada oturuyordum ya.
0: Kapat çeneni bıraktır.
6: Beyler, bu çeteyi yakalayacağınıza dair bana söz vermiştiniz 2 hafta önce. Onun yerine adamlar bizi hani komik insanlar vardır ya, hani kralların olur ya. Huzuruma

0: soytarı mı? Hah, soytarı. Bizi bir avuç soytarı gibi gösteriyorlar.
1: Evet, başkanım bana... ederim ki...
0: Susun! İnsanlar korkuyorlar. İşlerini başka şehirlere taşıyorlar. Tüccarlar bana tepki gösteriyorlar. Önemli insanların şeyleri şey şey oluyor, tüyleri diken diken. Şimdi vali de bu işe bulaştı. Bu suç dalgasının bir an önce durmasını istiyor. Kendisi suç dalgasının durdurulması için özel bir ekip çağırdı.
2: Bay Başkan, Sayın Yargıç.
1: Sanırım Yüzbaşı Harris departmanın her türlü yardıma minnet duyacağını söylemeye çalışıyor.
0: İyi, tamam, teşekkürler. Ama Yüzbaşı Harris'in departmanında köstebek olma ihtimali dolayısıyla vali özel ekibi mıntıka dışından seçti. O rezil adamları şeyin huzuruna çıkaracaklarından son derece emin. Hani mahkemede olur ya, adalet. Adaletin huzuruna. Affedersiniz. Alo? Ah, evet, o içeri al, evet. Sağ ol Mitch. Yüzbaşı Harris, Komiser Hurst, eminim Komutan Lazard'ı tanıyorsunuzdur.
3: Teşekkür ederim Mitch.
2: Bakalım, şu işi doğru anlamış mıyım? Siz benimle birlikte çalışacaksınız.
4: Hem de yan yana. Ben de aynı şeyi hissediyorum.
0: Bizimle çalışacağınız için çok mutluyuz Komutan Lazard. Çok ama çok eminim ki o üç pisliği yakalayacaksınız.
4: Sayın Yargıç, adamların bu iş için biçilmiş kaftan.

0: Hadi başlayalım. Evet. Evet. Oo, evet.
1: Aha. Oo. Şimdi teke tek dövüşmek isteyen?
2: Yok. Hayır.
3: Şuna bakın millet.
4: Ah Brett, hiç büyümeyeceksin.
5: Merhaba.
4: Seni görmek ne güzel, harika görünüyorsun.
5: Teşekkür ederim.
4: Oh, ara beni, bir ara yemek yiyelim.
5: Merhaba.
4: Merhaba canım.
6: Merhaba Bayan Stanley.
4: Ah, merhaba Jonesy. Konuklar ne kadar da sıkıcı.
5: Elaine, muhteşem bir davet.
6: Seyredin.
7: Ne yapıyor bu?
4: Oh, teşekkürler dostum. Şimdi bir saat daha dayanabilirim.
8: Affedersin. Ne yaptığını sanıyorsun?
9: Polis memurisiyim. Benim görevim bu.
8: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
9: Hayır ama görevim gereği
8: Adam yapmak. Adam Wendell P. Farnsworth. Kayınbiraderim meclis üyesi. Senin devriye amirinde yakın dostum. Şimdi bu küçük anlaşmazlığı unutmayı tavsiye ederim. Anladın mı?
9: Ama park yasağını ihlal ettiniz. Size ceza kesmem
8: Sana
9: gerekiyor.
8: Sana net bir şekilde anlatayım kızım. Şimdi yaylan bakalım. Yoksa seni yaya trafiği memuresi yaptırırım.
10: Harika.
11: Çok iyiydi.
8: Bu piyanlarla nasıl baş edeceğini bilmek gerek. Her neyse. Ne var kızım? Bu da ne?
9: Kırmızı alanda kaldırımdan 45 santim daha uzağa park etme, yangın musluğunu kapatma, süresi geçmiş ruhsat, ön plaka yok, çöp atma, bir memuru gasp etmeye teşebbüs ve bir mahkeme celbini kasten tahrip etme.
8: Alamaz arabam!
9: Cezaların hepsini ödedikten sonra polis otoparkında...

0: Günaydın evlat.
1: Günaydın baba. Oturma odasında olası bir 211 vakası.
0: Destek çağırsak mı?
1: Hayır. Biz hallederiz.

0: Büyük baba.
1: Baba. Ben sadece bir sandviç aldım.
2: Günaydın. Wilson Heist birimine hoş geldiniz. Şimdi kolları sıvayalım. Bu çete bizden hep bir adım önde gidiyor. Vali bizim ekipten birinin bilgi sızdırabileceğini düşünüyor. Bu ihtimale karşı planlarımızdan sadece bu odada bulunan kişi haberdar olacak. Şimdi bu panolarda gördüğünüz gibi soygunlar hakkındaki her şey yer almakta. Biz Yüzbaşı Harris.
3: Komutan. Teşekkür ederim Komutan Lazar. Düzinelerce görgü tanığımız var ama hiç kimse fotoğraflardan soyguncuların kimliğini saptamayı başaramadı. Sabıka kayıtlarının olmadığını düşünebiliriz belki. Bütün suç mahallerinde 3 ayrı parmak izi bulundu. Ama parmak izi taramasından da sonuç alamadık. Failler her kimse profesyonel ama ölümcül bir hata yaptılar. Benim mıntıkamı seçtiler.
4: Evet, evet. Harika, müthiş, müthiş.
3: Dikkat.
4: Oturun.
3: Adamlarıma bilgi veriyordum efendim.
4: Teşekkürler Yüzbaşı Harris. Şimdi bu da...
3: Çekil şuradan.
4: Kimlik belirleyebileceğimiz parmak izi veya fotoğraf olmadığı için biz de eski yöntemlere başvurmak durumunda kalacağız. Komutan, ekibinizin 7 kişi olduğunu söylemiştiniz.
2: Doğrudur efendim.
5: Günaydın.
6: Günaydın çavuş.
5: Günaydın.
0: Günaydın.
7: Merhaba. Merhaba.
5: Merhabalar.
6: Günaydın.
5: Merhaba. Geri dönmek ne güzel.
2: Baylar, çavuş Fackler'ı tanıyorsunuz. Komiser Hurst.
4: Merhaba çavuş.
2: Ekibimiz tamamlandığına göre zafer kazanacağımızı biliyorum.
5: Merhaba, Laverne.
2: Merhaba.
5: Hightower.
8: Merhaba, ben Nick.
5: Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ay, haksın. Evet.
9: Fackler,
3: paspası getir.
10: Sanırım bu iyi bir kombinasyon değil.
4: Yangın var.
11: Hadi, hadi koy şunu, hadi, hadi, acele et.
12: Aslen nerelisin?

0: Bir dursan mısın? Kasanın anahtarı sende mi?
1: Hayır.
0: Peki.
2: Sizi koltuktan kaldırıp taşıdı mı yani?
1: Masanın öbür tarafından aldı ve kasaya taşıdı. İzninizle. Affedersiniz. Yaklaşık 190 bin dolar çalıp kaçtılar.
3: Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Evet. Öneriniz nedir?
4: Benim önerim bölgede...
5: Bölgede yeni robot resimlerle bir inceleme yapalım. Kim bilir şansımız yaver gidebilir. Sokaktaki söylentiler bize bir ipucu verebilir. Muhbirlerle konuşalım. Birkaç sivil polis de görevlendiririz.
3: Pekala. Komutan Lazard.
4: Sokaktaki söylentiler bize... bir ipucu verebilir.
5: Sanırım bunu ben söylemiştim. Onun yaşında hafıza gelip gidiyor işte.
6: Aa!
7: Hey Debbie. Şuna baksana.
6: Sağ ol Douglas.
8: Hiç olmazsa paranın hepsini almamışlar.
6: Bunu almayacak kadar akıllılar. Bu patlayan bir boya paketi. Bankadan çıkardığın an aktif hale gelir.
5: Başka bir şey hatırlarsanız mutlaka yüzbaşı Harris'i hatırlayın.
7: Efendim?
5: Numaram. Dur. Burada ne yapıyorsun çavuş?
8: Efendim, çetenin düşürdüğü parayı buldum da Komiser Hurst'e götüreyim dedim.
5: Pekala çavuş, Komiser Hurst'e ben veririm.
8: Sorun değil efendim.
5: Hepsi ben... bu kadar çavuş.
8: Pekala.
5: Bırakın.
8: Evet efendim.
5: Gözünü onun adına ayırın.
9: Soyguncular bir kez daha iş başında.
5: Komiserim.
9: Üst saatlerindeki soygun şaşırttı. Yüzbaşı Harris.
5: Önemli değil.
10: Nick. Sağ ol Clark. Sanırım bir ipucu buldum. Anlatın.
11: İri kıyım adam...
7: Gittim yüzbaşım, geliyorum.
11: Kiralık kasaları paramparça ediyordu. Silahlı adamsa ona yapmamasını söyledi, sonra da tartıştılar.
10: Adamın ne söylediğini anlatın.
11: İri kıyım adam nedenmiş dedi. Silahlı adam çünkü bize bunun için para ödenmiyor dedi.
10: Başkası için çalışıyorlar.
8: Bu soygunları planlayan biri olmalı. Perde arkasında biri. Bir elebaşı.
12: Baksana reis.
3: Evet.
12: Sence bizim patronumuz kim?
3: Bilmiyorum. Ama her kimse bağlantıları çok iyi olmalı.
12: Evet, polislerin ne yapacağını neredeyse polislerden önce biliyoruz.
3: Çok iyi değil mi?
12: Hey. Oksa bak. Tamamdır, 5 dakika oldu. Bahsi kazandın. Parasını ver.
0: Söylemiştim.
13: İğnemeler. Planımın kusursuzca işlediğini söylemekten memnuniyet duyarım. Birlikte bu şehrin hiç tanık olmadığı bir suç dalgasını yaratmış olduk. Herkes korku içinde. Her korku bizim adımızı taşıyor. Herkes titriyor. Birkaç soygun daha yaparsak kaos operasyonuna tamamen hazır olacağız. İnanın, şehirde panik, anarşi ve yıkım olacak. Bu şehri dize getireceğiz. Çok komik. Ama bunu daha önce de konuşmuştuk değil mi? Oo evet. Onları buraya getirin. Hadi. Suç dalgası sona erdiğinde geri alırsınız.
5: Saygısızlık yapmak istemem efendim. Ama Lazard'ın beceriksiz ahmak adamları bu soruşturmayı tamamen mahvedecek.
14: Sizin sıkıntınızı anlıyorum yüzbaşı yani. O rezil pisliklerin yakalanmasını en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama ne yapabilirim? Ellerim şey neydi ya? İple ilgili ya. Ne denirdi ona?
5: Bağlı.
14: Yardımınızı istediğimde Yüzbaşı Harris, emin olun size söylerim. Ne de olsa bu valinin gösterisi ve benim ellerim bağlı. Yine de Lazard ve adamlarının soruşturmayı çıkmaza soktuklarını gösteren bir kanıt bulduğunuz takdirde valiye gidip görevden alınmalarını istemekten başka çarem kalmaz. Ve bunu yaparım.
5: Dilerim seçimlere üçüncü kez katılırsınız Sayın Yargıç. Oyumu memnuniyetle size veririm.
7: Ah. Ben de.
14: Bana duyduğunuz güvene teşekkür ederim. Bugün çok işim var. Şimdi izninizle iyi şeyler. Hani nasıl denirdi? Günler.
5: Size de Sayın Yargıç. Bir şeye dokunayım deme. Gitmeden önce başkanım, sizi bu olağanüstü gemi maketi koleksiyonunuzdan ötürü kutlamak isterim.
14: Teşekkürler. Hepsini kendim yaptım. Bu işi aşkla yapıyorum. Ha, örneğin şu an elinde tuttuğun o maket. O yavru yapabilmek için bir yıl harcadım. Olamaz. Of.
5: Onarabilirim. Koca hafta sonu boş mu? Ahşapla aram iyidir. Sorun yok. Bana güvenin.
4: Komiser Hurst haklı. İşe temel polis soruşturmasıyla başlamamız gerek. Çok ama çok yetenekli polis ressamının çizdiği robot resimleri dağıtmalıyız. Ve bir sürü ipucu bulmamız gerekiyor.
15: Seni adi pislik, ne yaptın sen? Şu an ya bak göremiyorum. Biri beni kurtarsın.
7: Bir şey kaçırdın mı?
4: Evet, Dick.
8: Union Towers'daki bir ofisi çetenin kullandığına dair bir ihbar aldık efendim. Bence iki gizli polisi bu konuda görevlendirirsek bu olayı gün ışığına çıkarmamızı sağlayabilir. Çavuş Jones ve ben bu görevi ama...
5: Bu görevi ben hallederim çavuş.
8: Yüzbaşı Harris, bu görevin sizin gibi biri için uygun olduğunu sanmıyor.
5: Saçmalama çavuş. Sen bayram şekeri toplarken ben gizli görevleri üstleniyordum.
16: Union Towers binasındaki gizli görevi Yüzbaşı Harris ve Teğmen Proctor'a veriyorum.

0: gizli görev gerçekten çok heyecanlıymış.
1: Kapat çeneni Proctor. Kimliğimizi gizlememiz gerekiyor.
0: Biliyorum efendim, onları gafil avlamaya çalışıyor.
1: Sadece camları sil.
0: Peki. Sağ olun efendim.

0: Çetin'in bundan sonra ne yapacağını konuşmamız gerek.
1: Evet.
2: Bundan sonraki iş çok önemli evet. Çünkü.
0: Bunun ardından...
3: Sen ne yapıyorsun?
4: Sileceği iyice batırmazsak leke kalır efendim, bilmiyor musunuz?
3: Sileceği oraya bastır.
4: Aa.

0: Teşekkür ederim çavuş. Burası benim çocuk kulübümdü. Gel hadi.
1: Hadi toz olun.
0: Gerçekten çok değişmiş. Affedersiniz, izinsiz girdik. Ama birkaç robot resim var. Bir göz atarsanız sevinirim.
2: Hay hay memur bey. Ama önce konuşurken dostça iki el bilardo oynasak olur mu acaba?
0: Fevkalade. Burası hep dost canlısı bir mahalleydi. Heh.
2: Buyurun. Şimdi seyret. Şu ihtiyar buna soyup soğana çevireceğim.
0: Birkaç soru sorabilir miyim acaba?
2: Önce oynayalım.
0: Olur. Tut şunu.
2: Tut şunu.
3: Tut şunu.
4: Ben spordan pek anlamam yani.
3: Al çavuş.
4: Ama bir deneyeyim. Ben başlayayım.
3: Tabii tabii.
4: Yorgunsanız sorun etmem. Ben devam ederim. Güzelmiş.
0: Yok artık. Bu iş tamam.
2: Ne öğrenmek istiyordunuz?
5: Şu işe bak. Bu kız rapçi ve bir polis.
6: Dostum herkes rapçi olmuş. Sonu yok mu bunun?
5: Millet rap et, çamur atar.
6: Ama dişsiz yaşlılar bile rap yaparak uyur.
5: Biz rap yaparken çeteler cirit atar.
6: Soyar, çalar, vurur. Köşede bekler, doğayı kirletir. Numaranı ver bana, bilgiyi hemen uçururuz sana. Söz!
7: Size inanıyoruz ve sizinle tartışmayacağız ama yalan söylüyorsanız gelip sizi vururuz. Söz!
8: Bu adamlar çok iş yapacak.
9: Evet.
10: Peki, çete bugünlerde nerede?
11: Yüzbaşı Harris?
9: Tanrım!
12: Yüce Tanrım! Fakirleri doyuracağım. Lütfen yardım et, bıraktır.
9: Tamam. Yapabilirsiniz. Ha gayret.
12: Sağ ol bıraktır. Bunu asla unutmam.
9: Platonu boş verin. Kendinizi kurtarın efendim.
12: Ölmeme izin verme. Daha çok gencim. Lütfen tanrım. Hep sizlere yardım edeceğim. Fakirleri doyuracağım. İyi insan olacağım. Gerçekten.
5: Katkılarınız için teşekkürler Yüzbaşı Harris.
12: Lütfen ölmeme izin verme. Ben...
5: Görünüşe bakılırsa Eski usul polis soruşturması bize bir şey kazandırmadı. Soyguncuların kim olduğunu bilmiyoruz. Bir sonraki hedefleri neresi bilmiyoruz. Evet çavuş.
11: Biliyor olabiliriz efendim. Belki de hedeflerinde tam da bizim istediğimiz yer vardır.
5: Doğru. Tuzak ancak kullandığın yem kadar iyi olur.
13: Kırmızı liderden çevreye rapor ver.
7: Gözetmen bir. Bir durum yok. Merhaba küçük dostum. Tam sana göre bir şeyim var. Pekala. Al bakalım. Şuna bak. Sana biraz süt vereceğim. İşte. Evet. İşte. Aferin sana. Bu ikimizin arasında kalsın. Tamam mı?
14: Gözetmen iki.
15: Gözetmen iki olumsuz.
16: Havaalanına. Acelem var.
15: Git otobüse bin.
16: Otobüse binmek istemiyorum. Taksiyle gideceğim. Şimdi bas gazı.
15: Otobüse bineceksin. Hem de isteyerek. Hadi bayım.
17: Önce akşam yemeğine götürdü. Sonra da evine gittik. Daha iki dakika geçmemişti ki şöyle dedi. Ah yavrum ne güzelsin. Bir şeyler içer misin? İnanabiliyor musun? Tamam. Bir dakika değil. Gözetmen beş, her şey sakin. Sonra bir bakış attım ve dedim ki...
14: Gözetmen üç, neler oluyor?
18: Gözetmen üç, olağan dışı bir şey yok.

0: Bu benim olsun mu?
1: Anne ben bunu alıyorum.
0: Anne bunu.
2: Bunu.
1: Bu.
0: Bunu.
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
5: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99

0: Yerlerini keşfedin. MediaMarkt.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
5: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
3: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
4: Bir taban da kontrol edelim. Bir tabanla da olabilir.
5: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
6: Seccadede kaç tane çok var.
7: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Bu benim olsun mu?
10: Anne, ben bunu alıyorum.
9: Anne, bunu.
11: Bunu.
10: Bu.
11: Bunu.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
14: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı, KOP'ta sadece 469 lira.

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
1: Gözetmen 4, rapor ver.
2: Gözetmen 4, ortam temiz.
3: Kedos'u aradığınız için teşekkürler. Hiçbir şeyin olmadığı istasyon.
4: Aa dostum, hadi biraz neşelen. Eminim er ya da geç soyulacağız.
3: Vaatler, vaatler.
5: İşte burası Plaktır. Av tuzağa düştüğü anda olayların hepsi burada cereyan edecek. Ve ben de tam ortasında olacağım. İşte bu yüzden görevi üstlenmek istemiştim.
6: Sikletinizi koymasını biliyorsunuz efendim.
5: Ona ağırlık denir Plaktır. Ağırlığınızı.
6: Ağırlık.

0: Bu da ne?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Dışarıda bir yerdeler Parker. Hissediyorum. Her an için bu araca saldıracaklar ve bizzat Wilson High çetesinin sonunu getirir. Çok kolay olacak.
1: Bize takdirname verirler mi efendim?
0: Madalya verirler. Bana şehrin anahtarını verecekler.
2: Hehehe.

0: Önce 18 haberlerinde halka hitap edeceğim. Şehir güvende size hizmet bir şerefti vesaire vesaire.
1: Efendim?
0: Belki bir geçitle düzenlenir.
1: Efendim?
0: Tabii emniyet genel müdürü olurum. Sanırım televizyon programlarına çıkmam gerekecek.
1: Efendim?
0: Ne var bırak? İmdat, çek beni! İmdat! Hayır, durdur şunu!
1: Durun! Durun! Durun!
0: Durun!
1: İmdat! Beni duymuyorlar efendim. Eşek, aslında koşmak en iyi aerobik egzersizidir efendim.
0: Dur!
2: Çok kötü.
3: O küçük delikten alıp kaçtılar.
4: Efendim, bir dakikanızı alacağım. Evet. Biliyorlardı. Her şeyi biliyorlardı. Biri haber vermiş olmalı.
5: Ama planı sadece ekibimiz biliyordu.
4: Hayır Erik amca. Planı sızdıran karakoldan birisi değil. Bizden biri.
5: O an için iyi bir plan gibi görünüyordu.
0: Oh, tabii canım, plan çok iyiydi. Paha biçilmez bir elması kaybettik. Wilson Ice çetesi 100 yılın soygununu yaptı. Biz de ahmak gibi göründük çünkü esasen onlara davetiye çıkardık. Bize bir iyilik yapın çavuşlasan. Bir dahaki sefere o parlak fikirlerinizi lütfen kendinize saklayın. Tamam mı?
6: Beyinsiz.
3: Yüzbaşı Harris, oturun lütfen. Belki başka bir sandalyeye. Kendimize acımaktan vazgeçmeliyiz. Şimdi, çete şu ana dek tüm soygunları sadece bizim mıntıkada yapıyor. Bölgeyi
7: Nick,
3: korumak
7: bir şey
3: konusunda
7: mi
3: bir şeyler yaparken
7: hayır,
3: dikkatli
7: hayır, sadece
3: olmalıyız.
7: Not alıyorum.
8: Affedersiniz Yüzbaşı Harris, belediye başkanı sizi hemen görmek istiyor.
0: Belediye başkanı beni görmek istiyor.
3: Öyleyse bekletmeyin.
0: İzninizle. Traktör. Traktör yangın sistemi hakkında raporu istiyor.
1: Yangın mı?
0: Evet öyle. Günaydın, nasılsınız? Sizi görmek ne güzel. Merhaba. Merhaba. Amerika'ya hoş geldiniz. Harika bir ülkedir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Yedi mi? Bilmem ki, belki de öyledir.
9: Harris, kalkmana gerek yok. Çok fazla yapıştırıcı var ama bir dirhem aşk yok. Yeni bir gelişme var mı Yüzbaşı Harris?
0: Korkarım yok efendim. Bir nevi duraklama dönemindeyiz. Tüm tanıkları yeniden sorguluyoruz. Ama tabii bu temel bir uygulama.
9: Benim duymak istediğim şey bu değil Yüzbaşı Harris. Duymak istediğim şey hırsızların. Hani kelepçe takıldığında olan şey neydi?
0: Yakalanmak.
9: Yakalanması. Aynen öyle, yakalanması.
0: Çalışıyorum efendim. Gerçekten öyle. Ama Lassard ve adamları beni yavaşlatırken bu kolay olmuyor.
9: Zırhlı araçta olanlar tam bir rezalet. Senin onlarla ilgili başka şikayetin var mı acaba?
0: Henüz yok sayın efendim. Ama Lassard'la yeğeninin bir dolap çevirdiklerini biliyorum. Ve ben yaptıkları neymiş öğreneceğim.
9: Neymiş?
0: Ben de işte onu öğreneceğim.
9: Tamam. Hadi işe koyulalım.
0: Emredersiniz.
9: Şu davayı çözelim.
0: Emredersiniz. Tuzol. Emredersiniz.
9: Mitch, Harris neden sandalyemi götürüyor öğrenir misin?
10: Hadi Nick. Öğleden beri buradayız. Burada ne yaptığımızı bize söylemedin.
4: Bakın, bana güvenmek zorundasınız, tamam mı?
11: Yardımcı olabilir miyim?
12: Şu kolye gözüme takıldı da.
11: Güzel bir parça. Göstermemi ister misiniz?
12: Gerek yok. Kendim alabilirim.
2: Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Dağınıklık için özür dileriz.
6: Peki Alia, kasayı nereye sakladın? Hazır olduğunda çağır.
7: Odada, tablonun arkasında.
6: Sağ ol.
2: Teşekkür ederiz. Sadece bir dakika.
13: Hey, ne oluyor?
6: Affedersiniz, çekilin.
2: Eminim.
14: Bunu nereden biliyordun?
4: Henüz anlayamadım ama soygunların hepsi 51 numaralı otobüs güzergahında devam ediyor.
2: Suçlular! Heyo!
6: Hay aksi şeytan.
13: Gidelim traktör. Kıpırdamayın, kıpırdamayın. Sizi tutukluyorum, eller yukarı.
15: Harris, ateş hattındasın. Hemen çekil oradan.
13: Aha, tabii. Bu hoşuna giderdi değil mi? O zaman sana şunu söyleyeyim Çavuş Lasart. Ben bu mıntıkadan sorumlu kişiyim ve ben... Hadi.
16: Tüm birimlerin dikkatine, soygun alarm.
13: İlim acıdı.
16: Soruların kesilmesine
13: emin. Gidelim. Hadi.
5: Çok heyecanlıydı. Değil mi?
9: Dediğim gibi, tam yakalanmak üzereyken kurtulmak için sergilediğiniz beceriyi kutlamak istiyorum.
2: Orada neler oldu?
9: Şu aptal Lazart ve ekibi ensemize binmeye başladı.
5: Yani onları haklayalım mı?
9: Hayır. Onları bana bırakın.
4: İğrenç.
10: Dikkat, Fackler geliyor.
2: Dikkat et.
10: Hey!
14: Hani daha sonra buluşacaktık?
10: Komiser Hurst özel bir toplantı istedi.
17: Ne için?
4: Bilmiyorum ama bu beni geriyor. Harris çok mutlu.
17: Bu sonucu erken varıyor olabilirsin. Yanılıyor olabilirim.
2: Pekala, oturun. Durum hiç hoş değil. Onun için hemen konuya gireyim. Baştan beri bu karakolda bir köstebek olduğundan kuşkulanıyoruz. Bu sabah kimliği belirsiz bir ihbar üzerine Yüzbaşı Harris ve ben ofislerden birinde arama yaptık.
18: Korkarım aradığımız şeyi de bulduk. Bu mücevherlerin Wilson Heights çetesinin son soygununda çalındığını saptamış durumdayız.
2: Aranan ofis Komutan Eric Lazard'a ait.
9: Doğrusunu isterseniz biz çok şaşırdık.
5: Hele ben.
9: Komutan Lazart ve ekibini aktif görevden almaktan ve de soruşturma açmaktan başka çaremiz yok. Yok yani. Evet. İyi günler beyler. Anlamadım. Ha tabii hanımlar. İyi günler hanımlar.
7: Size de iyi günler ekselansları.
2: Görevden alındınız.

0: Hiçbir şey yapmadan oturacak mıyız?
1: Ne yapabiliriz ki? Görevden alındık.
2: Bu davayla ilgilenmeyi sürdürmek, emirlere karşı gelmek olur.
3: İşimizi kaybedebiliriz.
4: Bir dakika. Haksız yere suçlanan bir adam var. Bunun bir önemi yok mu?
3: Çok haklı. Komutanla sert aklamak zorundayız. Bizden başkası yapamaz.
5: Bu işi onun sayesinde yapıyoruz.
2: O da bizim için aynını yapardı.
6: Haklısın. Gidelim.

0: Peki ne arıyoruz?
1: Bilmem ki, bir bağlantı. Bu soygunlar neden hep 51 numaralı eski otobüs güzergahında yapılıyor ki? O güzergahın özelliği ne?
2: Ah, ekranda açmamı ister misin?
1: Evet, bir göz atalım.
2: Hayati, yanlış dosya. Bunlar şehirler arası demir yolu planı. Eski otobüs güzergahını başka dosyaya aktarmışlar. Ah, başka bir şifre değil.
1: Yok yok, hayır, bir dakika bekle. Belki de yanlış dosya değildir. Bak ne diyeceğim. Eski otobüs güzergahıyla planlanan demiryolu sistemini karşılaştırmayı dener misin?
2: Olur.
0: Tıpatıp aynı.
3: Evet. Peki anlamı ne? Bu çete demiryolu güzergahındaki dükkanları niye soyuyor?
1: Şehrin bir bölgesinde suç oranı arttığında ne olur?
0: Gayrimenkul fiyatları düşer.
1: Evet, doğru. Peki insan niye böyle bir şey ister?
4: Satın alabilmek için.
1: Kesinlikle. Demiryolu bölgesindeki gayrimenkuller çok değerli, öyle değil mi? Bu gayrimenkullerin sahibi kimse çok zengin demektir. O güzergahta gayrimenkul satın alan biri var mı? Bak bakalım.
2: Sizden daha öndeyim.
5: İyi akşamlar beyler. Bu gece sinsi planımız korkutucu bir gerçekliğe dönüşür. Geriye yalnızca benim son emri vermem kaldı. Kaos operasyonu başlasın. Bu akşam çok sessizsiniz çocuklar.
6: Efendim, muhtemelen bu sizinle yaptığımız son resmi toplantı olacak. Sizin gibi bir suç dehasıyla çalışmanın bizim için büyük bir ayrıcalık olduğunu bilmenizi isteriz. Size duyduğumuz hayranlığı ve saygıyı ifade etmek için ufacık bir hediye aldık. Ve efendim, biz...
5: Çekmeceye koy evlat.
6: Umarım beğenirsiniz.
5: Teşekkür ederim. Çok duygulandım. Bu zafer anını kutlamak için mükemmel bir yöntem. Çok duygulandım. Evet, komik. Çok komik.
2: Yararı yok. Şifreyi bilmiyorum. Bilgisayar dosyaya girmemi engelliyor.
1: Hadi ama çok yaklaştık.
7: Bir şeyler yapmalıyız.
3: İşte bu. Dostum, bilgisayardan anlıyorsun ha.
1: Pekala. Clayton Kaplamacılık.
7: Aha! Uzaktan kumandalı patlayıcılar.
8: Dinamit.
4: Douglas.
1: Olamaz.
3: Bir sorgun daha mı?
1: Daha beter. Şehri karanlığa gömecek planlara ve patlayıcı gücüne sahipler.
6: Parti çocuğundan doğum günü çocuğuna mumlar yakıldı. Bir dilek tut.

0: Her yer karanlığa gömüldü. Bilmiyorum.
1: Hadi, hadi, hadi.
2: Burayı bir kontrol edelim.
3: Ne zaman
4: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
7: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
6: Bu telefona ne deriz?
8: Vay.
7: Çok güzelmiş ya. Ha,
6: onun özellikleri
8: budur
6: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
6: Ha? Hayırlı olsun.
7: Aa, şuna da bir bakabilir miyim?
9: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Bu benim olsun mu?
5: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
6: Bunu.
5: Bu.
4: Bunu.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an...
4: Sütaş ayran?
9: Gelsin sütaş ayran.
8: Geçtikçe hissedeceksin.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar... iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
4: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: Al işte.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
3: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
9: Volkswagen.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Hanımlar beyler lütfen sakin olun. Korkmanıza gerek yok. Herkes yerine otursun lütfen.
5: Merak etmeyin.
6: Hanımlar beyler Metropolitan Polis Departmanı gururla sunar. Beni.
0: Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Hanımlar beyler lütfen sakin olun. Korkmanıza gerek yok. Herkes yerine otursun lütfen.
5: Merak etmeyin.

0: Çünkü ben sıkı bir polisim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Hadi git gidelim.
1: Desteğe ihtiyacımız var. Bunun pili bitmiş.
2: Yürüyerek gitsen iyi olur. Hadi.
3: Hey bebek. Hadi o silahı bırak elinden. Küçük bir parti verebiliriz.
2: Tamam. Kim başlamak ister?

Merhaba. Ne büyük bir silah.

0: Why? Why, gentlemen? Ah, jak ze szeitan.
1: Bazen çocuklaşıveriyor.
2: Ben Çavuş Lazat. Galena ve Maine'deki tüm birimlerin dikkatine. Galena ve Maine.

0: Bu tarafta. Ne oldu?
1: Wilson Heights çetesi aşağıda.
2: Pekala. Durum nedir?
1: Wilson Heights çetesi kaçıyorlar.
0: Peki ne bekliyoruz? Hadi. Aha.
1: Harika.
2: Motosikletimden bir şeyler alacağım.

0: Tek, hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Şunların defterini dürelim.

0: Sana yoldaşlık edeyim dedim. Heavy metal sever misin?
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Affedersiniz. Sizi tutukluyorum. Silahınızı bırakın, elleri yukarı kaldırıp ortaya çıkın. Bunu hayır olarak kabul ediyorum.

0: Yoruldun. Ben daha güçlüyüm.
1: Hayır, nefesin leş gibi.
0: Tak tak.
1: Kim o?
0: Öcü.
1: Hangi öcü?
0: Ağlama ilk kez. Az sonra işin bitir.
1: Kavgayı anlarım. Ama kötü şakalara asla katlanamam.

0: Ne? Hey, sadece sen ve ben. Köpeği bu işe karıştırma.
1: Olur. Bakalım durumun nedir?
0: Tamam. Uçak pilotu ha?

Lanet olası!

0: Sen nasıl bir şeysin böyle?
1: Hedef insan, görev yok etmek.
0: Tanrım, sen robotsun.
2: Tanrım, sen robotsun. Tanrım, sen robotsun.
0: Lütfen beni öldürme.
3: Lütfen beni öldürme. Lütfen beni öldürme.
1: Şimdi dinlen insanoğlu.

0: Hey, oldukça iyisin.
1: En iyisiyim.
0: Sevimli,

0: Gerçekten çok eğlenceliydi ama seni tutuklamak zorundayım.
1: Silahsız birine ateş etmezsin, değil mi?

0: Hoş geldin Çavuş Lazar.
1: Demek beni tanıyorsun.
0: Ha, elbette.
1: Köstebeğine ödediğim para yeterli değil.
0: Ekip arkadaşların bana çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Biz burada konuşurken adamlarım arkadaşlarının işini bitiriyor. Şimdi ben de senin işini bitireceğim.
1: Zehirli gaz mı? Aa, hadi ama yok daha neler.
0: Evet, fazla merak ettim biliyorum ama etkili. Elveda Çavuş Lazar. Kendine iyi bak. Çok kötü öksürüyorsun değil mi? Onun faydası olmaz.
2: Yardım! Hey, yardım edin!
3: İyi misin? Sen de sağ ol Çavuş.
1: Teşekkür ederim.
3: Söyle bakalım Bay Büyük nerede?

0: Hadi çık. Gidelim.
1: Olamaz. Bir şey buldun mu?
0: Sanırım onu kaybettik.
1: Sanırım onu bulduk.

0: Ben Damon Hightower. Suçlu Batı Foundry yönünde kaçma girişiminde...
1: Efendim, Hightower suçluyu bize doğru kovalıyor.
2: Peki ne bekliyorsun? Hemen gidelim.
0: Tekrarlıyorum. Batı Foundry Caddesi. Ben sivil bir araçla peşindeyim.
2: Jack! Jack! Jones, onu yakaladım. Kamyonete sürüyor. Hadi!

0: Aranızda bu şeyi kullanmasını bilen var mı?
1: Elbette efendim. Karımla balayına burunla gittik.
2: Bana bakın, sıkı durun. Devriye aracı birazdan gelir. Görüşmek üzere.

0: Hay aksi...
1: Sakın söyleme Proctor. Hiçbir şey söyleme.
2: Hey, daha iyi çalışıyorum.
0: Ona söylemiştim.
1: Seni duydum.
2: Bu polisler ne iş yapıyor ha?

0: işte.
1: Neden?
2: Almam gerekiyor. Benim güzergahımdalar.
0: Gidelim.
2: Kımıldan, hadi çabuk, kımıldan, çabuk.
0: Kımıldan. Hadi kalmayın, çabuk, çabuk, çabuk. Oturun. Devam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
7: Düz geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
3: her işin bir korkmazı var.
4: Philips AquaPlus 8000 süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
11: Fırsatların büyüğü, Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
12: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
13: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekil.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: yaptığını biliyor musun?
1: Rahat ol. Ben bunu hep yaparım.

0: Aramıza hoş geldin kovboy.
1: Hey! Düşüşte epey zorlandı.
2: Ben 9 veriyorum.
3: Roger, meyve arabasına dikkat et.
1: Buradan manyak herif. Ne yapıyorsun sen?
4: Size iyi akşamlar efendim.
5: Ne demek?
6: Her zamanki şoförden çok daha iyisin.
7: Her zamanki şoförden çok daha iyisin. Hmm.

0: Burada ne işiniz var?
1: Biz elebaşını buraya kadar takip ettik efendim.
0: Ama burada değil. Şimdi hemen gidip onu bulun.
1: Peki efendim. Hadi.
0: Burada ne yapıyorsunuz? Bu adam bir sahtekar. Ben mi? Hayır, asla. Sahtekar o.
2: Pekala, açılın. Yol verin. Çekil, çekil, çekil şuradan. Komiser Hurst, bu adamlar uzaklaştırma emirlerine karşı geldi. Haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum.
0: Oh, Harris, kes sesini. Oh, kes sesini Harris.
3: Bunlardan biri aradığımız elebaşı. Ama hangisi?
4: Bunu anlamanın tek bir yolu var. O da Pinokyo testi. Test buydu. Affedersin komiserim.

0: Merhaba hanımlar beyler. Oh ya, keşke şu aptal surat adasın fotoğrafını çekebilseydim. Çok komik,
1: Belediye
0: çok.
1: Belediye başkanı.
0: Merhaba enişkeli zekalısı, nasılsın? Beni yakalamaya çalışırken verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Gerçekten çok yararlıydı.
2: Köstebek Harris miymiş?
1: Ama ben bilmiyordum. O belediye başkanı. Nereden bilebilirdim? Sonuçta
3: neden?
1: Başkan ve...
3: Para için efendim. Belediye başkanı civardaki gayrimenkullerin büyük değer kazanacağını biliyordu. Gayrimenkul fiyatlarının düşmesi için çetesiyle suç dalgası yarattı. Böylece her yeri ucuza kapatacaktı. Elektrik kesintisinin yarattığı hasarla her şeye sahip olacaktı. Sonra arkasına yaslanacak, suç dalgasını bitirecek, istifa edecek ve arazinin hızla değer kazanmasını seyredecekti.
4: Yani tüm bunlar emlak dolandırıcılığı mıydı?
2: Milyar dolarlık bir sahtekarlık efendim.
4: Götürün şunu.
0: Beni mi götürüyorsunuz? Oh, ne kabalık, ne kabasın. Vay canına. Siz kendinizi götürün be. Aslına bakarsanız hepiniz kovuldunuz. Her biriniz tek tek kovuldunuz. Defolun. Hepiniz kovuldunuz. Gemi maketlerime dokunmayın. Hiçbiriniz gemi maketlerime dokunmasın. Hepsi çok narindir. O koca ellerinizle kırarsınız yoksa. Sakın dokunmayın.
4: Erik, ne kabalık. Sana ve ekibine bir özür borçluyum. Aptalca davrandım.
5: Evet. Ama dert değil komiser.
4: Sen ve ekibin görevlerinize iade edildiniz. Yaşasın. Harika. Harika.
6: Şehrimiz için yaptıklarından dolayı ekipte yer alan tüm memurları üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirmekten onur duyarım. Hanımlar ve beyler, karşınızda kıymetli polislerimiz.

0: Sanırım senin sandalyene oturacağım. Sen benimkine otur.
1: Peki efendim.
0: Ama bir sorun falan varsa?
1: Hayır, sorun yok.

0: This place, it stays with me.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
4: Bambim var benim.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi, hediye.
2: Her şeyin bir ideali var.
3: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
4: her işin bir korkması var.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Carrefour'sa online markete özel el yüz cilt bakım ürünlerinde %70 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
7: Bu benim olsun mu?
8: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
9: Bunu.
8: Bu.
9: Bunu.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
16: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
17: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
18: Donuyoruz Yüksel abi.
17: Bu havada.
18: İnternette donuyoruz.
17: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
19: Üst geçide bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
20: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
17: Şak diye internet, tak diye evinizde.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: day of Christmas my true love gave to me. 12 pipers piping, 11 lords a-leaping, 10 maids a-milking, 9 ladies dancing, 8 something something, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 carpenters, 3 pumpkins, 2 turtledoves, and a partridge in a pear tree.
1: Bıraktır. Nöbetin başından beri tam 5 saattir Noel ilahileri söylüyorsun. Üstelik Noel'e daha 4 ay var. Bir tek nota daha söylersen seni vururum.

0: Hadi bakalım. Söyle de göreyim.
1: Paydos diyelim mi efendim?
0: Bırakın. Wilson Heights çetesinin caddenin karşısındaki mücevherciyi soyacağına dair iyi bir tüyo aldım. Paydos demeden önce en azından onlar gelene dek bekleriz diye düşündüm. Sana uyar mı?
1: Uyar efendim. Yerime pazar günleri karikatür sayfaları okurum.
0: Anlamıyor musun? Lazard'la işe yaramaz ekibinden uzağa tayin olmak için tam bir yıl uğraştım. Şimdi kendi mıntıkam var. Kimsenin benimle alay etmesine izin vermeyeceğim. Benim mıntıkam. Kuralları ben koyarım. Hiç kimse benden izin almadan tuvalete bile gidemez. Altıncı hissim çok güçlü.
1: Efendim?
0: Sözümü kesme. Güçlü altıncı
1: hissim. Ama efendim.
0: İzin ver de bitireyim. Suç konusunda altıncı hissim çok
1: güçlü. Ama efendim.
0: Sözümü kesmeyi kes. Suç konusunda altıncı hissim çok güçlüdür. İçgüdülerim bana bu suç dalgasının kısa sürede tamamen sona ereceğini söylüyor.
2: Kıpırdamayın.
3: Eller yukarı.
2: Geçin şuraya. Geçin dedim. Kıpırdamayın. Yüzbaşı Harris. Burada ne işiniz var?
4: Harris bu.
0: Ama biz nöbetteyiz. Burada neler oluyor?
2: Çete yine iş başındaydı efendim.
0: Nerede?
2: Orada efendim. Tam arkanızda.
5: Efendim siz ne zaman geldiniz?
0: Biz yeni geldik.
1: Biz 5 saattir buradayız.
0: Kes sesini bıraktır.
5: Yani soygun yapılırken siz burada mıydınız?
0: Tabii ki değildik.
1: Buradaydık efendim. Birkaç dakika önce onlar da buradaydı.
0: Tuzar mısın?
1: Size söylemeye çalıştım. Bıraktır. Hatırlamıyor musunuz?
0: Kapat çeneni.
1: Arabada
0: kapat çeneni
1: ya.
0: Bıraktır.

0: Aa, beyler, bu çeteyi yakalayacağınıza dair bana söz vermiştiniz 2 hafta önce. Onun yerine adamlar bizi şehir... Hani komik insanlar vardır ya, hani kralların olur ya. Huzuruma soytarımı... Hah, soytarı. Bizi bir avuç soytarı gibi gösteriyorlar.
1: Sizi başkanım, temin bana... ederim ki...
0: Susun! İnsanlar korkuyorlar. İşlerini başka şehirlere taşıyorlar. Tüccarlar bana tepki gösteriyorlar. Önemli insanların şeyleri şey şey oluyor, tüyleri diken diken. Şimdi vali de bu işe bulaştı. Bu suç dalgasının bir an önce durmasını istiyor. Kendisi suç dalgasının durdurulması için özel bir ekip çağırdı.
2: Bay Başkan, Sayın Yargıç.
1: Sanırım Yüzbaşı Harris departmanın her türlü yardıma minnet duyacağını söylemeye çalışıyor.
0: İyi, tamam, teşekkürler. Ama Yüzbaşı Harris'in departmanında köstebek olma ihtimali dolayısıyla vali özel ekibi mıntıka dışından seçti. O rezil adamları şeyin huzuruna çıkaracaklarından son derece emin. Hani mahkemede olur ya, adalet. Adaletin huzuruna. Affedersiniz. Alo? Evet, o içeri al. Evet, sağ ol Mitch. Yüzbaşı Harris, Komiser Hurst. Eminim Komutan Lazard'ı tanıyorsunuzdur.
3: Teşekkür ederim Mitch.
2: Bakalım, şu işi doğru anlamış mıyım? Siz benimle birlikte çalışacaksınız.
4: Hem de yan yana. Ben de aynı şeyi hissediyorum.
0: Bizimle çalışacağınız için çok mutluyuz Komutan Lazard. Çok ama çok eminim ki o 3 pisliği yakalayacaksınız.
4: Sayın Yargıç, adamların bu iş için biçilmiş kaftan.

0: Hadi başlayalım. Evet. Evet. Oo, evet.
1: Aha. Oo. Şimdi teke tek dövüşmek isteyen?
2: Yok. Hayır.
3: Şuna bakın millet.
4: Ah Brett, hiç büyümeyeceksin.
5: Merhaba.
4: Seni görmek ne güzel, harika görünüyorsun.
5: Teşekkür ederim. Ah,
4: oh, ara beni, bir ara yemek yiyelim.
5: Merhaba.
4: Merhaba canım.
6: Merhaba Bayan Stanley.
4: Ah, merhaba Jonesy. Konuklar ne kadar da sıkıcı.
5: Elaine, muhteşem bir davet.
6: Seyredin.
7: Ne yapıyor bu?
4: Oh. Teşekkürler dostum. Şimdi bir saat daha dayanabilirim.
8: Affedersin. Ne yaptığını sanıyorsun?
9: Ben polis memurisiyim. Benim görevim bu.
8: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
9: Hayır ama görevim gereği
8: adam yapmak. Adam Wendell P. Farnsworth. Kayınbiraderim meclis üyesi. Senin devriye amirinde yakın dostum. Şimdi bu küçük anlaşmazlığı unutmayı tavsiye ederim. Anladın mı?
9: Ama park yasağını ihlal ettiniz. Size ceza kesmem
8: sana
9: gerekiyor.
8: Sana net bir şekilde anlatayım kızım. Şimdi yaylan bakalım. Yoksa seni yaya trafiği memuresi yaptırırım.
10: Harika.
11: Çok iyiydi.
8: Bu piyanlarla nasıl baş edeceğini bilmek gerek. Her neyse. Ne var kızım? Bu da ne?
9: Kırmızı alanda kaldırımdan 45 santim daha uzağa park etme, yangın musluğunu kapatma, süresi geçmiş ruhsat, ön plaka yok, çöp atma, bir memuru gasp etmeye teşebbüs ve bir mahkeme celbini kasten tahrip etme.
8: Olamaz, aramam!
9: Cezaların hepsini ödedikten sonra polis otoparkına...

0: evlat.
1: Günaydın baba. Oturma odasında olası bir 211 vakası.
0: Destek çağırsak mı?
1: Hayır. Biz hallederiz.

0: Büyük baba.
1: Baba.
2: Ben sadece bir sandviç aldım.
1: Günaydın. Wilson Heist birimine hoş geldiniz. Şimdi kolları sıvayalım. Bu çete bizden hep bir adım önde gidiyor. Vali bizim ekipten birinin bilgi sızdırabileceğini düşünüyor. Bu ihtimale karşı planlarımızdan sadece bu odada bulunan kişi haberdar olacak. Şimdi bu panolarda gördüğünüz gibi soygunlar hakkındaki her şey yer almakta. Biz Yüzbaşı Harris.
3: Komutan. Teşekkür ederim Komutan Lazar. Düzinelerce görgü tanığımız var ama hiç kimse fotoğraflardan soyguncuların kimliğini saptamayı başaramadı. Sabıka kayıtlarının olmadığını düşünebiliriz belki. Bütün suç mahallerinde 3 ayrı parmak izi bulundu. Ama parmak izi taramasından da sonuç alamadık. Failler her kimse profesyonel ama ölümcül bir hata yaptılar. Benim mıntıkamı seçtiler.
4: Evet, evet. Harika, müthiş, müthiş.
3: Dikkat.
4: Oturun.
3: Adamlarıma bilgi veriyordum efendim.
4: Teşekkürler Yüzbaşı Harris. Şimdi bu da...
3: Çekil şuradan.
4: Kimlik belirleyebileceğimiz parmak izi veya fotoğraf olmadığı için biz de eski yöntemlere başvurmak durumunda kalacağız. Komutan, ekibinizin 7 kişi olduğunu söylemiştiniz.
1: Doğrudur efendim.
5: Günaydın.
6: Günaydın Çavuş Frank.
5: Günaydın.
0: Günaydın.
7: Merhaba. Merhaba.
5: Merhabalar.
6: Günaydın.
5: Merhaba. Geri dönmek ne güzel.
1: Baylar, Çavuş Fackler'ı tanıyorsunuz. Komiser Hurst.
4: Merhaba Çavuş.
1: Ekibimiz tamamlandığına göre zafer kazanacağımızı biliyorum.
5: Merhaba, Laverne.
1: Merhaba.
5: Hightower.
8: Merhaba, ben Nick.
5: Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ay, haksın. Evet.
3: Fackler, paspası getir.
9: Sanırım bu iyi bir kombinasyon değil.
4: Yangın var.
10: Hadi, hadi koy şunu, hadi, hadi, acele et.
11: Aslen nerelisin?
12: Müdür sen misin? Kasanın anahtarı sende mi?
13: Hayır.
12: Peki.
11: Sizi koltuktan kaldırıp taşıdı mı yani?
13: Masanın öbür tarafından aldı ve kasaya taşıdı. İzninizle. Affedersiniz. Yaklaşık 190 bin dolar çalıp kaçtılar.
4: Teşekkürler. Teşekkürler.
13: Teşekkürler.
4: Evet. Öneriniz nedir?
1: Benim önerim bölgede...
3: Bölgede yeni robot resimlerle bir inceleme yapalım. Kim bilir, şansımız yaver gidebilir.
1: Söylentiye...
3: Sokaktaki söylentiler bize bir ipucu verebilir. Muhbirlerle konuşalım. Birkaç sivil polis de görevlendiririz.
4: Pekala, Komutan Lazard.
1: Sokaktaki söylentiler bize bir ipucu verebilir.
3: Sanırım bunu ben söylemiştim. Onun yaşında hafıza gelip gidiyor işte.
0: Aa!
5: Hey Debbie, şuna baksana.
0: Sağ ol Douglas.
7: Hiç olmazsa paranın hepsini almamışlar.
0: Bunu almayacak kadar akıllılar. Bu patlayan bir boya paketi. Bankadan çıkardığın an aktif hale gelir.
3: Başka bir şey hatırlarsanız mutlaka Yüzbaşı Harris'i hatırlayın. Efendim? Numaram. Dur. Burada ne yapıyorsun çavuş?
7: Efendim, çetenin düşürdüğü parayı buldum da Komiser Hurst'e götüreyim dedim.
3: Pekala çavuş, Komiser Hurst'e ben veririm.
7: Sorun değil efendim.
3: Hepsi ben... bu kadar çavuş.
7: Pekala.
3: Proctor.
8: Evet efendim.
3: Gözünü onlardan ayırma.
14: Soyguncular bir kez daha iş başında.
3: Komiserim.
14: Üst saatlerindeki soygun şaşırttı.
4: Evet Yüzbaşı Harris.
3: Önemli değil.
9: Nick. Sağ ol Clark. Sanırım bir ipucu buldum. Anlatın.
15: İri kıyım adam...
5: Gittim yüzbaşım, geliyorum.
15: Kral kasaları paramparça ediyordu. Silahlı adamsa ona yapmamasını söyledi, sonra da tartıştılar.
9: Adamın ne söylediğini anlatın.
15: İri kıyım adam nedenmiş dedi. Silahlı adam çünkü bize bunun için para ödenmiyor dedi.
9: Başkası için çalışıyorlar.
7: Bu soygunları planlayan biri olmalı. Perde arkasında biri. Bir elebaşı.
16: Baksana reis.
17: Evet.
16: Sence bizim patronumuz kim?
17: Bilmiyorum. Ama her kimse bağlantıları çok iyi olmalı.
16: Evet, polislerin ne yapacağını neredeyse polislerden önce biliyoruz.
17: Çok iyi değil mi?
16: Hey. Oksa bak. Tamamdır, 5 dakika oldu. Bahsi kazandın. Parasını ver.
12: Söylemiştim.
18: İğnemeler. Planımın kusursuzca işlediğini söylemekten memnuniyet duyarım. Birlikte bu şehrin hiç tanık olmadığı bir suç dalgasını yaratmış olduk. Herkes korku içinde. Her korku bizim adımızı taşıyor. Herkes titriyor. Birkaç soygun daha yaparsak kaos operasyonuna tamamen hazır olacağız. İnanın, şehirde panik, anarşi ve yıkım olacak. Bu şehri dize getireceğiz. Çok komik. Ama bunu daha önce de konuşmuştuk değil mi? Oo evet. Onları buraya getirin. Hadi. Suç dalgası sona erdiğinde geri alırsınız.
3: Saygısızlık yapmak istemem efendim. Ama Lazard'ın beceriksiz ahmak adamları bu soruşturmayı tamamen mahvedecek.
2: Sizin sıkıntınızı anlıyorum yüzbaşı yani. O rezil pisliklerin yakalanmasını en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama ne yapabilirim? Ellerim şey neydi ya? İple ilgili ya. Ne denirdi ona?
3: Bağlı.
2: Yardımınızı istediğimde yüzbaşı Harris, emin olun size söylerim. Ne de olsa bu valinin gösterisi ve benim ellerim bağlı. Yine de Lazard ve adamlarının soruşturmayı çıkmaza soktuklarını gösteren bir kanıt bulduğunuz takdirde valiye gidip görevden alınmalarını istemekten başka çarem kalmaz. Ve bunu yaparım.
3: Dilerim seçimlere 3. kez katılırsınız Sayın Yargıç. Oyumu memnuniyetle size veririm.
5: Ah. Ben de.
2: Bana duyduğunuz güvene teşekkür ederim. Bugün çok işim var. Şimdi izninizle iyi şeyler. Hani nasıl denirdi? Günler.
3: Size de Sayın Yargıç. Bir şeye dokunayım deme. Gitmeden önce başkanım, sizi bu olağanüstü gemi maketi koleksiyonunuzdan ötürü kutlamak isterim.
18: Teşekkürler. Hepsini kendim yaptım. Bu işi aşkla yapıyorum. Ha, örneğin şu an elinde tuttuğun o maket. O yavru yapabilmek için bir yıl harcadım. Oh, oh, oh, olamaz. Of, oh.
16: Onlara bilir. Koca hafta sonu boş mu? Ahşapla aram iyidir. Sorun yok. Bana güvenin.
1: Komiser Hurst haklı. İşe temel polis soruşturmasıyla başlamamız gerek. Çok ama çok yetenekli polis ressamının çizdiği robot resimleri dağıtmalıyız. Ve bir sürü ipucu bulmamız gerekiyor.
4: Ah! Seni adi pislik, ne yaptın sen? Şu an bak göremiyorum. Biri beni kurtarsın.
5: Bir şey kaçırdın mı?
1: Evet Dick.
7: Union Towers'daki bir ofisi çetenin kullandığına dair bir ihbar aldık efendim. Bence iki gizli polisi bu konuda görevlendirirsek bu olayı gün ışığına çıkarmamızı sağlayabilir. Çavuş Jones ve ben bu görevi Allah...
16: Bu görevi ben hallederim çavuş.
7: Yüzbaşı Harris, bu görevin sizin gibi biri için uygun olduğunu sanmıyor.
16: Saçmalama çavuş. Sen bayram şekeri toplarken ben gizli görevleri üstleniyordum.
4: Union Towers binasındaki gizli görevi Yüzbaşı Harris ve Teğmen Proctor'a veriyorum.

0: Çetin'in bundan sonra ne yapacağını konuşmamız gerek.
1: Evet.
2: Bundan sonraki iş çok önemli evet. Çünkü.
0: Bunun ardından...
3: Sen ne yapıyorsun?
4: Sileceği iyice batırmazsak leke kalır efendim, bilmiyor musunuz?
3: Sileceği oraya bastır.
4: Aa,

0: Teşekkür ederim çavuş. Burası benim çocuk kulübümdü. Gel hadi. Hadi toz olun. Gerçekten çok değişmiş. Affedersiniz, izinsiz girdik. Ama birkaç robot resim var. Bir göz atarsanız sevinirim.
1: Hay hay memur bey. Ama önce konuşurken dostça iki el bilardo oynasak olur mu acaba?
0: Fevkalade. Burası hep dost canlısı bir mahalleydi. Heh.
1: Buyurun. Şimdi seyret. Şu ihtiyar buna soyup soğana çevireceğim.
0: Birkaç soru sorabilir miyim acaba?
1: Önce oynayalım.
0: Olur. Tut şunu.
1: Tut şunu.
2: Tut şunu.
3: Ben spordan pek anlamam yani.
2: Al çavuş.
3: Ama bir deneyeyim. Ben başlayayım.
2: Tabii.
3: Yorgunsanız sorun etmem. Ben devam ederim. Güzelmiş.
0: Yok artık. Bu iş tamam.
1: Ne öğrenmek istiyordunuz?
4: Şu işe bak. Bu kız rapçi ve bir polis.
5: Dostum herkes rapçi olmuş. Sonu yok mu bunun?
4: Millet rap et, çamur atar.
5: Ama dişsiz yaşlılar bile rap yaparak uyur.
4: Biz rap yaparken çeteler cirit atar.
5: Soyar, çalar, vurur. Köşede bekler, doğayı kirletir. Numaranı ver bana, bilgiyi hemen uçururuz sana. Söz.
6: Size inanıyoruz ve sizinle tartışmayacağız ama yalan söylüyorsanız gelip sizi vururuz. Söz.
7: Bu adamlar çok iş yapacak.
8: Evet.
9: Peki, çete bugünlerde nerede?
10: Yüzbaşı Harris?
11: Tanrım!
12: Yüce Tanrım! Fakirleri doyuracağım. Lütfen yardım et, bıraktır.
10: Tamam. Yapabilirsiniz. Ha gayret.
12: Sağ ol, bıraktır. Bunu asla unutmam.

0: Patronu boş verin. Kendinizi kurtarın efendim.
1: Ölmeme izin verme. Daha çok gencim lütfen tanrım. Evsizlere yardım edeceğim. Fakirleri doyuracağım. İyi insan olacağım. Gerçekten, gerçekten.
2: Katkılarınız için teşekkürler Yüzbaşı Harris.
1: Lütfen ölmeme izin verme. Ben...
2: Görünüşe bakılırsa eski usul polis soruşturması bize bir şey kazandırmadı. Soyguncuların kim olduğunu bilmiyoruz. Bir sonraki hedefleri neresi bilmiyoruz. Evet çavuş.
3: Biliyor olabiliriz efendim. Belki de hedeflerinde tam da bizim istediğimiz yer vardır.
2: Doğru. Tuzak ancak kullandığın yem kadar iyi olur.
4: Kırmızı liderden çevreye rapor ver.
5: Gözetmen bir. Bir durum yok. Merhaba küçük dostum. Tam sana göre bir şeyim var. Pekala. Al bakalım. Şuna bak. Sana biraz süt vereceğim. İşte. Evet. İşte. Aferin sana. Bu ikimizin arasında kalsın. Tamam mı?
6: Gözetmen iki.
7: Gözetmen iki olumsuz.
8: Havaalanına. Acelem var.
7: Git otobüse bin.
8: Otobüse binmek istemiyorum. Taksiyle gideceğim. Şimdi bas gazı.
7: Otobüse bineceksin. Hem de isteyerek. Hadi bayım.
9: Akşam yemeğine götürdü. Sonra da evine gittik. Daha iki dakika geçmemişti ki şöyle dedi. Ah yavrum ne güzelsin. Bir şeyler içer misin? İnanabiliyor musun? Aa, bir dakika değil. Gözetmen beş. Her şey sakin. Sonra bir bakış attım ve dedim ki.
6: Gözetmen üç neler oluyor?
10: Gözetmen üç. Olağan dışı bir şey yok.

0: haritaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş. Ha?
0: Hayırlı olsun. Aa,
2: şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Dikkat çekin.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Burada biraz kaos var.
8: Hayata hoş geldin.
4: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Arabanı arabamla Tacoma, değerinde Trinx sat.
14: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı, Coop'ta sadece 469 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Bu benim olsun mu?
17: Anne ben bunu alıyorum.
16: Anne bunu.
18: Bunu.
17: Bu.
18: Bunu.
19: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
20: Her şeyin bir ideali var.
21: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
22: Her işin bir korkması var.
4: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
23: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
24: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
25: Bellona, Bellona.
26: Trend Yol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
27: Ben bir fırtına bir koca yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
28: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
27: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
29: Bir fırtına bir koçere yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
27: İso?
30: Canım karım.
27: Ula senin ne işin var burada?
30: Ula Asu senin ne işin var burada?
27: Araba almaya geldim.
30: Ben de.
27: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
30: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
31: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
30: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
27: Ne acele, kılçık koca.
32: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
33: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Pervol 90 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den Su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
34: Getir, bir mutluluk getir.
35: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
36: Al işte.
37: Özgüvenin
38: ses getirdi.
39: Teşekkürler.
4: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
40: Volkswagen.
41: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
42: Gözetmen 4, rapor ver.
43: Gözetmen 4, ortam temiz.
31: Kedoz'u aradığınız için teşekkürler. Hiçbir şeyin olmadı istasyon.
0: Aa dostum, hadi biraz neşelen. Eminim er ya da geç soyulacağız.
31: Vaatler, vaatler.
1: İşte burası Plaktır. Av tuzağa düştüğü anda olayların hepsi burada cereyan edecek. Ve ben de tam ortasında olacağım. İşte bu yüzden görevi üstlenmek istemiştim.
2: Sikletinizi koymasını biliyorsunuz efendim.
1: Ona ağırlık denir Plaktır. Ağırlığınızı.
2: Ha, ağırlık.

0: Bu da ne?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Dışarıda bir yerdeler Parker. Hissediyorum. Her an için bu araca saldıracaklar ve bizzat Wilson High çetesinin sonunu getirir. Çok kolay olacak.
1: Bize takdirname verirler mi efendim?
0: Madalya verirler. Bana şehrin anahtarını verecekler.

0: Önce 18 haberlerinde halka hitap edeceğim. Şehir güvende size hizmet bir şerefti vesaire vesaire.
1: Efendim?
0: Belki bir geçitle düzenlenir.
1: Efendim?
0: Tabii emniyet genel müdürü olurum. Sanırım televizyon programlarına çıkmam gerekecek.
1: Efendim?
0: Ne var bırak? İmdat, çek beni! İmdat! Hayır, durdur şunu!
1: Durun! Durun! Durun!
0: Durun!
1: İmdat! Beni duymuyorlar efendim. Eşek, aslında koşmak en iyi aerobik egzersizidir efendim.
0: Dur!
2: Çok kötü.
3: O küçük delikten alıp kaçtılar.
4: Efendim, bir dakikanızı alacağım.
3: Evet.
4: Biliyorlardı. Her şeyi biliyorlardı. Biri haber vermiş olmalı.
5: Ama planı sadece ekibimiz biliyordu.
4: Hayır Erik amca. Planı sızdıran karakoldan birisi değil. Bizden biri.
5: O an için iyi bir plan gibi görünüyordu.
0: Oh, tabii canım, plan çok iyiydi. Paha biçilmez bir elması kaybettik. Wilson's çetesi 100 yılın soygununu yaptı. Biz de ahmak gibi göründük çünkü esasen onlara davetiye çıkardık. Bize bir iyilik yapın çavuşlasan. Bir dahaki sefere o parlak fikirlerinizi lütfen kendinize saklayın. Tamam mı?
6: Beyinsiz.
3: Yüzbaşı Harris, oturun lütfen. Belki başka bir sandalyeye. Kendimize acımaktan vazgeçmeliyiz. Şimdi, çete şu ana dek tüm soygunları sadece bizim mıntıkada yapıyor. Bölgeyi
7: Nick,
3: korumak
7: bir şey
3: konusunda bir şeyler yaparken
7: hayır,
3: dikkatli
7: hayır, sadece
3: olmalıyız.
7: Not alıyorum.
8: Affedersiniz Yüzbaşı Harris, belediye başkanı sizi hemen görmek istiyor.
0: Belediye başkanı beni görmek istiyor.
3: Öyleyse bekletmeyin.
0: İzninizle. Traktör. Traktör yangın sistemi hakkında raporu istiyor.
1: Yangın mı?
0: Evet öyle. Günaydın, nasılsınız? Sizi görmek ne güzel. Merhaba. Merhaba. Amerika'ya hoş geldiniz. Harika bir ülkedir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Yedi mi? Bilmem ki, belki de öyledir.
9: Harris, kalkmana gerek yok. Çok fazla yapıştırıcı var ama bir dirhem aşk yok. Yeni bir gelişme var mı Yüzbaşı Harris?
0: Korkarım yok efendim. Bir nevi duraklama dönemindeyiz. Tüm tanıkları yeniden sorguluyoruz. Ama tabii bu temel bir uygulama.
9: Benim duymak istediğim şey bu değil Yüzbaşı Harris. Duymak istediğim şey hırsızların... Hani kelepçe takıldığında olan şey neydi?
0: Yakalanmak.
9: Yakalanması. Aynen öyle, yakalanması.
0: Çalışıyorum efendim. Gerçekten öyle. Ama Lassard ve adamları beni yavaşlatırken bu kolay olmuyor.
9: Zırhlı araçta olanlar tam bir rezalet. Senin onlarla ilgili başka şikayetin var mı acaba?
0: Henüz yok sayın efendim. Ama Lassard'la yeğeninin bir dolap çevirdiklerini biliyorum. Ve ben yaptıkları neymiş öğreneceğim.
9: Neymiş?
0: Ben de işte onu öğreneceğim.
9: Tamam. Hadi işe koyulalım.
0: Emredersiniz.
9: Şu davayı çözelim.
0: Emredersiniz. Tuzol. Emredersiniz.
9: Mitch, Harris neden sandalyemi götürüyor öğrenir misin?
10: Hadi Nick. Öğleden beri buradayız. Burada ne yaptığımızı bize söylemedin.
4: Bakın, bana güvenmek zorundasınız, tamam mı?
11: Yardımcı olabilir miyim?
12: Şu kolye gözüme takıldı da.
11: Güzel bir parça. Göstermemi ister misiniz?
12: Gerek yok. Kendim alabilirim.
2: Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Dağınıklık için özür dileriz.
6: Peki Alia, kasayı nereye sakladın? Hazır olduğunda çağır.
7: Odada, tablonun arkasında.
6: Sağ ol.
2: Teşekkür ederiz. Sadece bir dakika.
13: Hey, ne oluyor?
6: Affedersiniz, çekilin.
2: Eminim.
14: Bunu nereden biliyordun?
4: Henüz anlayamadım ama soygunların hepsi 51 numaralı otobüs güzergahında devam ediyor.
2: Suçlular! Heyo!
6: Hay aksi şeytan.
13: Gidelim traktör. Kıpırdamayın, kıpırdamayın. Sizi tutukluyorum, eller yukarı.
2: Harris, ateş hattındasın. Hemen çekil oradan.
13: Aha, tabii. Bu hoşuna giderdi değil mi? O zaman sana şunu söyleyeyim Çavuş Lazart. Ben bu mıntıkadan sorumlu kişiyim ve ben... Hadi, hadi, hadi.
15: Tüm birimlerin dikkatine, soygun alarm.
13: İlim acıtı.
15: Doların kesilmesine...
13: Gidelim. Hadi.
5: Çok heyecanlıydı. Değil mi?
9: Dediğim gibi, tam yakalanmak üzereyken kurtulmak için sergilediğiniz beceriyi kutlamak istiyorum.
2: Orada neler oldu?
9: Şu aptal Lazart ve ekibi ensemize binmeye başladı.
5: Yani onları haklayalım mı?
9: Hayır. Onları bana bırakın.
2: İğrenç.
10: Dikkat, Fackler geliyor.
2: Dikkat et, dikkat et. Hey! Çekil şundan.
10: Hey!
4: Hani daha sonra buluşacaktık?
10: Komiser Hurst özel bir toplantı istedi.
16: Ne için?
4: Bilmiyorum ama bu beni geriyor. Harris çok mutlu.
16: Bu sonucu erken varıyor olabilirsin. Yanılıyor olabilirim.
2: Pekala, oturun. Durum hiç hoş değil. Onun için hemen konuya gireyim. Baştan beri bu karakolda bir köstebek olduğundan kuşkulanıyoruz. Bu sabah kimliği belirsiz bir ihbar üzerine Yüzbaşı Harris ve ben ofislerden birinde arama yaptık.
17: Korkarım aradığımız şeyi de bulduk. Bu mücevherlerin Wilson Heights çetesinin son soygununda çalındığını saptamış durumdayız.
2: Aranan ofis Komutan Eric Lazart'a ait.
9: Doğrusunu isterseniz biz çok şaşırdık.
5: Hele ben.
9: Komutan Lazart ve ekibini aktif görevden almaktan ve de soruşturma açmaktan başka çaremiz yok. Yok yani. Evet. İyi günler beyler. Anlamadım. Ha tabii hanımlar. İyi günler hanımlar.
7: Size de iyi günler ekselansları.
2: Görevden alındınız.

0: Hiçbir şey yapmadan oturacak mıyız?
1: Ne yapabiliriz ki? Görevden alındık.
2: Bu davayla ilgilenmeyi sürdürmek, emirlere karşı gelmek olur.
3: İşimizi kaybedebiliriz.
4: Bir dakika. Haksız yere suçlanan bir adam var. Bunun bir önemi yok mu?
3: Çok haklı. Komutanla sert aklamak zorundayız. Bizden başkası yapamaz.
5: Bu işi onun sayesinde yapıyoruz.
2: O da bizim için aynını yapardı.
6: Haklısın. Gidelim.

0: Peki ne arıyoruz?
1: Bilmem ki. Bir bağlantı. Bu soygunlar neden hep 51 numaralı eski otobüs güzergahında yapılıyor ki? O güzergahın özelliği ne?
2: Ekranda açmamı ister misin?
1: Evet, bir göz atalım.
2: Hayati, yanlış dosya. Bunlar şehirler arası demir yolu planı. Eski otobüs güzergahını başka dosyaya aktarmışlar. Başka bir şifre değil.
1: Yok, hayır, bir dakika bekle. Belki de yanlış dosya değildir. Bak ne diyeceğim. Eski otobüs güzergahıyla planlanan demir yolu sistemini karşılaştırmayı dener misin?
2: Olur.
0: Tıpatıp aynı.
3: Evet. Peki anlamı ne? Bu çete demiryolu güzergahındaki dükkanları niye soyuyor?
1: Şehrin bir bölgesinde suç oranı arttığında ne olur?
0: Gayrimenkul fiyatları düşer.
1: Evet, doğru. Peki insan niye böyle bir şey ister?
4: Satın alabilmek için.
1: Kesinlikle. Demiryolu bölgesindeki gayrimenkuller çok değerli, öyle değil mi? Bu gayrimenkullerin sahibi kimse çok zengin demektir. O güzergahta gayrimenkul satın alan biri var mı? Bak bakalım.
2: Sizden daha öndeyim.
5: İyi akşamlar beyler. Bu gece sinsi planımız korkutucu bir gerçekliğe dönüşürüyor. Geriye yalnızca benim son emri vermem kaldı. Kaos operasyonu başlasın. Bu akşam çok sessizsiniz çocuklar.
6: Efendim, muhtemelen bu sizinle yaptığımız son resmi toplantı olacak. Sizin gibi bir suç dehasıyla çalışmanın bizim için büyük bir ayrıcalık olduğunu bilmenizi isteriz. Size duyduğumuz hayranlığı ve saygıyı ifade etmek için ufacık bir hediye aldık. Ve efendim, biz...
5: Çekmeceye koy evlat.
6: Umarım beğenirsiniz.
5: Teşekkür ederim. Çok duygulandım. Bu zafer anını kutlamak için mükemmel bir yöntem. Çok duygulandım. Evet, komik. Çok komik.
2: Yararı yok. Şifreyi bilmiyorum. Bilgisayar dosyaya girmemi engelliyor.
1: Hadi ama çok yaklaştık.
7: Bir şeyler yapmalıyız.
3: İşte bu. Dostum, bilgisayardan anlıyorsun ha.
1: Pekala. Clayton Kaplamacılık.
7: Aha! Uzaktan kumandalı patlayıcılar.
8: Dinamit.
4: Douglas.
1: Olamaz.
3: Bir soygun daha mı?
1: Daha beter. Şehri karanlığa gömecek planlara ve patlayıcı gücüne sahipler.
6: Parti çocuğundan doğum günü çocuğuna mumlar yakıldı. Bir dilek tut.

0: Her yer karanlığa gömüldü. Bilmiyorum.
1: Hadi, hadi, hadi.
2: Çok zarar gördüm.
3: Burayı bir kontrol edelim.
2: Ne zaman
4: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Yonesans. Made in Mad.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.

0: de MediaMarkt'a gelin. Çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
11: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
12: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Bu benim olsun mu?
14: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
15: Bunu.
14: Bu.
13: Bunu.
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
17: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
18: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Dikkat çekin.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
2: Burada biraz kaos var.
6: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
17: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
0: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
3: Bir tabanı da kontrol edelim. Lazım. Tabanda da olabilir.
11: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
12: Seccadede kaç tane çok var burada.
1: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Anne! Bu benim olsun mu?
1: Olsun canım.
2: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bu benim olsun mu ya?
1: İşte taburalara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?
0: Anne bunu. Bunu.
5: Bunu.
0: Bu.
2: Bu.
0: Bunu. Anne bunu.
4: Al kızım al.
0: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Tamam. Hanımlar beyler lütfen sakin olun. Korkmanıza gerek yok. Herkes yerine otursun lütfen.
3: Merak etmeyin.
4: Hanımlar beyler, Metropolitan Polis Departmanı gururla sunar. Beni.
3: Komik adam.
4: Özür dilerim Donald.
5: Pekala, hadi.
6: Al şunu.
5: Hey, bir portatif.
7: Hey, onu bana.
6: Güzel.
8: Tamam, sağ ol.
5: Hadi bakalım.
6: Hadi, çabuk.
8: Sağ ol.
5: Hadi.
6: Evet.
8: Geri koyuyoruz.
6: Güzel bir gece değil mi?
8: Hadi, acele et.
4: Hey bebek, cevap rock and roll'du yavrum. Neye ihtiyacın var biliyorum. İstediğin şeyi sana vereceğim. Planlar yapıyorken, uslu durun vaktiniz varken, çünkü ben sıkı bir polisim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Hadi net gidelim.
9: Desteğe ihtiyacımız var. Bunun pili bitmiş.
10: Yürüyerek gitsen iyi olur. Hadi.
11: Hey bebek. Hadi o silahı bırak elinden. Küçük bir parti verebiliriz.
10: Tamam. Kim başlamak ister?
12: Merhaba. Ne büyük bir silah.

0: Why? Why, Jenna? Ah, yak the shaitan.
1: Bazen çocuklaşıveriyor.
2: Ben Çavuş Lazat. Galena ve Maine'deki tüm birimlerin dikkatine. Galena ve Maine.

0: Bu tarafta. Ne oldu?
1: Wilson Heights çetesi aşağıda.
2: Pekala.
3: Durum nedir?
1: Wilson Heights çetesi kaçıyorlar.
0: Peki ne bekliyoruz? Hadi. Aha.
1: Harika.
3: Motosikletimden bir şeyler alacağım.

0: Tek, hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Şunların defterini dürelim.

0: Affedersiniz.
1: Sizi tutukluyorum. Silahınızı bırakın, elleri yukarı kaldırıp ortaya çıkın. Bunu hayır olarak kabul ediyorum.

0: Yoruldun. Ben daha güçlüyüm.
1: Hayır, nefesin leş gibi.
0: Tak tak.
1: Kim o?
0: Öcü.
1: Hangi öcü?
0: Ağlama ilk kez. Az sonra işin bitir.
1: Kavgayı anlarım. Ama kötü şakalara asla katlanamam.

0: Hymne? Ua! Hey, sadece sen ve ben. Köpeği bu işe karıştırma.
1: Olur. Bakalım durumun nedir?
0: Tamam. Uçak pilotu ha? Uçak pilotu ha?

0: Sen nasıl bir şeysin böyle?
1: Hedef insan. Görev yok etmek.
0: Tanrım, sen robotsun.
2: Tanrım, sen robotsun. Tanrım, sen robotsun.
0: Lütfen beni öldürme.
3: Lütfen beni öldürme. Lütfen beni öldürme.
1: Şimdi dinlen insanoğlu.

0: Hey, oldukça iyisin.
1: En iyisiyim.
0: Sevimli,

0: Gerçekten çok eğlenceliydi ama seni tutuklamak zorundayım.
1: Silahsız birine ateş etmezsin, değil mi?

0: Hoş geldin Çavuş Lazardı.
1: Demek beni tanıyorsun.
0: Ha, elbette.
1: Köstebeğine ödediğim para yeterli değil.
0: Ekim arkadaşların bana çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Biz burada konuşurken adamlarım arkadaşlarının işini bitiriyor. Şimdi ben de senin işini bitireceğim.
1: Zehirli gaz mı? Hadi ama yok daha neler.
0: Evet, fazla merak dramatik biliyorum ama etkili. Elveda Çavuş Lazar. Kendine iyi bak. Çok kötü öksürüyorsun değil mi? Onun bir faydası olmaz.
2: Yardım! Hey yardım edin!
3: İyi misin? Sen de sağ ol Çavuş.
1: Teşekkür ederim.
3: Söyle bakalım Bay Büyük nerede?

0: Hadi çık. Gidelim.
1: Olamaz. Bir şey buldun mu?
0: Sanırım onu kaybettik.
1: Sanırım onu bulduk.

0: Damon Hightower. Suçlu Batı Foundry yönünde kaçma girişiminde.
1: Efendim, Hightower suçluyu bize doğru kovalıyor.
2: Peki ne bekliyorsun? Hemen gidelim.
0: Tekrarlıyorum. Batı Foundry Caddesi. Ben sivil bir araçla peşindeyim.
2: Jack! Jack! Jones, onu yakaladım. Kamyonete sürüyor. Hadi!

0: Aranızda bu şeyi kullanmasını bilen var mı?
1: Elbette efendim. Karımla balayına burunla gittik.
2: Bana bakın, sıkı durun. Devriye aracı birazdan gelir. Görüşmek üzere.

0: Ben bir şey göremiyorum Parker.
1: Ama Foundry Caddesi burası. Hightower telsizden öyle söyledi.
0: Yanılmış olmalısın. Çünkü burada olağan dışı bir durum yok.

0: Hay aksi...
1: Sakın söyleme Proctor. Hiçbir şey söyleme.
2: Hey, daha iyi çalışıyorum.
0: Ona söylemiştim.
1: Seni duydum.
2: Bu polisler ne iş yapıyor ha?

0: alıyorum işte.
1: Neden?
2: Almam gerek. Benim güzergahımdalar.
1: Gidelim.
2: Kımıldan, hadi çabuk, kımıldan, çabuk.
1: Kımıldan, hadi sıkılmayın, çabuk, çabuk, çabuk. Otonun. Devam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
4: Herkes gibi. Hakemler.
5: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
4: Kuaförler.
5: Ne kadar borcumuz?
6: Kargo bedava.
4: Taksiciler.
5: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
4: Hatta astronotlar gibi.
5: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alı.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Setur Yaz Show.
11: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
12: Setur Yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
13: Bu kadar artık şov.
11: Evet şov. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
10: Tatilse Setur.
14: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
15: Yakıt alacağız yine, yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
17: Kredi kartım hadi.
18: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
19: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
18: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
19: Çekil, çekil.
18: Filtresiz.
20: Ölmüş anne, ölmüş.
18: Soluksuz.
21: Burada biraz kaos var.
18: Kapsam ağlarının dışında.
22: Çiftlik hayatı böyle.
21: İyi gidiyoruz.
23: Kenara çekilin.
24: Hayata hoş geldin.
18: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
25: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
27: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: yaptığını biliyor musun?
1: Rahat ol. Ben bunu hep yaparım.

0: dokuz veriyorum.
1: Meyve arabasına dikkat et!
2: Buradan manyak herif! Ne yapıyorsun sen?
3: Size iyi akşamlar efendim.
4: Ne demek?
5: Her zamanki şoförden çok daha iyisin.
6: Her zamanki şoförden çok daha iyisin. Hmm.

0: Burada ne işiniz var?
1: Biz elebaşını buraya kadar takip ettik efendim.
0: Ama burada değil. Şimdi hemen gidip onu bulun.
1: Peki efendim. Hadi.
0: Burada ne yapıyorsunuz? Bu adam bir sahtekar. Ben mi? Hayır, asla. Sahtekar o.
2: Pekala, açılın. Yol verin. Çekil, çekil, çekil şurada. Komiser Hurst, bu adamlar uzaklaştırma emirlerine karşı geldi. Haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum.
0: Oh, Harris, kes sesini. Oh, kes sesini Harris.
3: Bunlardan biri aradığımız elebaşı. Ama hangisi?
4: Bunu anlamanın tek bir yolu var. O da Pinokyo testi. Test buydu. Affedersin komiserim.

0: Merhaba hanımlar beyler. Oh ya, keşke şu aptal suratınızın fotoğrafını çekebilseydim. Çok komik,
1: belediye
0: çok.
1: Belediye başkanı.
0: Merhaba Enes, geri zekalısı. Nasılsın? Beni yakalamaya çalışırken verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Gerçekten çok yararlıydı.
2: Köstebek Harris miymiş?
1: Ama ben bilmiyordum. O belediye başkanı. Nereden bilebilirdim? Sonuçta
3: neden?
1: Başkan ve...
3: Para için efendim. Belediye başkanı civardaki gayrimenkullerin büyük değer kazanacağını biliyordu. Gayrimenkul fiyatlarının düşmesi için çetesiyle suç dalgası yarattı. Böylece her yeri ucuza kapatacaktı. Elektrik kesintisinin yarattığı hasarla her şeye sahip olacaktı. Sonra arkasına yaslanacak, suç dalgasını bitirecek, istifa edecek ve arazinin hızla değer kazanmasını seyredecekti.
4: Yani tüm bunlar emlak dolandırıcılığı mıydı?
2: Milyar dolarlık bir sahtekarlık efendim.
4: Götürün şunu.
0: Beni mi götürüyorsunuz? Oo, ne kabalık, ne kabasın. Vay canına. Siz kendinizi götürün be. Aslına bakarsanız hepiniz kovuldunuz. Her biriniz tek tek kovuldunuz. Defolun. Hepiniz kovuldunuz. Gemi maketlerime dokunmayın. Hiçbiriniz gemi maketlerime dokunmasın. Hepsi çok narindir. O koca ellerinizle kırarsınız yoksa. Sakın dokunmayın.
4: Erik. Ne kabalık. Sana ve ekibine bir özür borçluyum. Aptalca davrandım.
5: Evet. Ama dert değil komiser.
4: Sen ve ekibin görevlerinize iade edildiniz. Yaşasın! Harika! Harika!
6: Şehrimiz için yaptıklarından dolayı ekipte yer alan tüm memurları üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirmekten onur duyarım. Hanımlar ve beyler, karşınızda kıymetli polislerimiz.

0: Sanırım senin sandalyene oturacağım. Sen benimkine otur.
1: Peki efendim.
0: Ama bir sorun falan varsa?
1: Hayır, sorun yok.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus. Abonelik alın.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Neon bir şeyin fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
2: İstersen neon bir.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
5: her işin bir korkması var.
6: Setur Yaz Show.
7: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
8: Setur Yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
9: Bu kadar artık show.
7: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
6: Tatilse Setur.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
11: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
12: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Bu benim olsun mu?
15: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bunu.
16: Bunu.
15: Bu.
16: Bunu.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım.
6: Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin D bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor.
5: Ya beni de yakalarlarsa? Değer mi gerçekten?

0: 450 yıllık gizem.
1: Allah. Şuraya bakınız.
0: Mistik eser avı.
1: Oh, aman tanrım.
0: Sultanın kalbi.
1: Bu da ne böyle? Her neyse çok büyük. Kocaman.
2: Kalp atışını duyan var mı?
1: Dinleyin, duydunuz mu?
0: Bir hafta önce. New York.
1: Kanuni Sultan Süleyman, batıda pek sevilmese de doğunun belki de en sevilen lideridir diyebiliriz. Kanuni 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaydı ve 46 yıl içinde neredeyse Avrupa'nın tamamını ele geçirdi. 1566'da Macaristan'da savaşırken öldü. Cenazesi başkent İstanbul'a taşındı. Ancak önce garip bir tören düzenlendi. Kalbi çıkarıldı. Altın bir kaba kondu ve otağının altına gömüldü. Kalbin büyülü ve mistik bir emanet olduğunu iddia ediyorlar. Efsaneye göre hala atıyor ve sahibiyle buluşacağı günü bekliyor. Sultanın anısına, öldüğü alına Turbek adında bir köy inşa edildi. Ancak bir asır geçmeden işgalciler bu yeri haritadan sildi ve Sultan Süleyman'ın kalbi de ortadan kayboldu. Sultanın 450. ölüm yıldönümü hızla yaklaşırken, kayıp şehre, altın kutuya ve kalbe olan ilgi en üst seviyeye ulaştı. Kutu bile tek başına milyonlar değerinde. Ve bir gelişme oldu. Arkeologlar uzun zamandır kayıp olan ve kalbin yerini işaret edebilecek belgeleri buldular. Ben de doğuyla batının kesiştiği yere gidip ipuçlarını takip edeceğim ve padişahın kalbini bulmak için efsanenin peşinden gideceğim. Adım Josh Gates. Arkeoloji derecem ve keşif tutkumla İlginç olayların peşinden gitme alışkanlığım var. Yüce Tanrım!
0: Tarihteki en büyük efsaneleri araştırırken dünyanın sonuna kadar gittim.
1: Uçuşa müsaitiz, gidelim.
0: Bu bilinmeyene yolculuk.
3: İstanbul, Türkiye.
0: Sultanın kalbini aramaya bir zamanlar Hristiyanlık dünyasının merkeziyken Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'dan başladım. İki kıtayı kucaklayan şehir, antik ve modern dünyanın da karşıya durumunda. İstanbul, 21. yüzyılın bir parçası olsa da bir zamanlar Bizans ve Konstantinopol'du. Sultanın Topkapı Sarayı, eski günlerdeki gibi ışıl ışıl parlıyor. Sultanahmet Camii'nden yüzlerce yıldır olduğu gibi ezan sesi yükseliyor. Ancak nedense İstanbul bana biraz küçük geldi. Burası minyatür. Ünlü Türk mekanlarının son derece güzel yapılmış minyatürleri. Buradaki her şey küçücük. Trenler, uçaklar, hatta bu adamın itibarı bile. İnsanlar İstanbul'a gelip gerçek mekanların minyatür kopyalarını ziyaret ediyorlar. Ben de onlardan biriyim. Ne fark eder ki? İstanbul'un en önemli yerlerini 10 dakika içinde görüyorum ve dev gibi davranıyorum. Küçük manzaraları fethettikten sonra büyük gizemle baş etmeye hazırım. Ölümünün üstünden 450 yıl geçmiş olmasına rağmen muhteşem Süleyman geçmişin bir figürü gibi durmuyor. İşin aslı İslam tarihinin en sevilen liderlerinden biri. Sultan Süleyman'ın neden bu kadar sevildiğini, kayıp ve büyülü kalbinin neden bu kadar önemli olduğunu öğrenmek için Kapalı Çarşı'da bir uzmanla buluşacağım. Alışveriş merkezi denince Kapalı Çarşı rakipsizdir. 500 yıldan uzun süredir İstanbul'da alışverişin kalbi. Akla gelebilecek her ürünü satan 3000'den fazla satıcı var. Ha, içinde küçük bir kadın var. Kesinlikle beklenmedik. Burada sık sık yaşanan bir şey de Türk çayı ikram edilmesi. Türünden emin değilim ama sert olduğunu söyleyebilirim.
4: Para harcamana yardım edeyim.
1: Tabii, elbette, tabii.
2: Tamam.
1: Tanrım, neredeyse bir şey kıracaktım. Demek bu Tiger Woods, ha? Kötü seçimleri hatırlatıyor.
0: Sonu gelmez tünellerden sonra nihayet caddeye çıkıyorum. Kanuni'nin kayıp kalbini aramak, faili meçhul, tarihi bir CSI vakası gibi ve vücudu takip etmeniz gerekiyor. Bunu rahatça yapabileceğiz çünkü Sultan'ın mezarı burada, İstanbul'da. Naaşı bazı organları dışında İstanbul'da adına inşa edilen caminin bahçesine gömülmüş. Bu son derece mantıklı. Padişahı ve kayıp kalbin gücünü daha iyi anlamak için tarih profesörü Günhan Börekçi ile bağlantı kurdum. Muhteşem Süleyman. Osmanlı tarihinde önemli bir karakter değil mi?
2: Evet, oldukça önemli.
0: İmparatorluğu en üst seviyeye çıkarmıştı. Bugün nasıl anılıyor kendisi?
2: Öncelikle Osmanlı tarihinin en büyük padişahı olarak anılıyor.
0: Anladım.
2: İkincisi, ardında bıraktığı büyük başarılarla dünya tarihindeki en önemli hükümdar diyebilirim.
0: Sultan Süleyman, İslam tarihinde en uzun hüküm süren padişah. 50 yıla yakın saltanatında sanat, hukuk ve kültür gelişti ve başarılı bir şairdi. Ama aynı zamanda büyük sarayıyla bir askeri dehaydı. Osmanlı İmparatorluğu 1385'e kadar Avrupa'nın yarısından fazlasını kontrol altına almıştı. Ama Süleyman fazlasını istiyordu. Kanuni'nin küresel hırsları vardı, değil mi?
2: Evet, satranç tahtasının tamamını istiyordu.
0: Neredeyse başarıyordu. Ordusu 1566'da Viyana kapılarına dayandı. Bu stratejik şehri alsaydı Avrupa'nın tamamını ele geçirecek ve Hristiyanlık yok olacaktı. Yoluna küçük bir Macar kasabası olan Zigetvar çıktı. Kanuni bunun kolay bir savaş olacağını düşünüyordu ama yanıldı. Savaş sona ermeden otağında yaşlılıktan öldü. Kalbini neden çıkardılar?
2: Evden, yani ebedi dinlenme yerinden çok uzaktaydı ve bedeni korunmalıydı. Bedeni koruyabilmek için organları çıkarmanız gerekir. Bu yüzden kalbi çıkartıldı ve Macaristan'da bırakılmak zorunda kaldı.
0: Padişahın naaşı mumyalandı ve kalbi altın bir kutu içinde çadırın altına gömüldü. Ardından bedeni İstanbul'a götürüldü ama kalbi geride kalmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesine giriyoruz.
2: Burası.
0: Demek burası.
2: Gömüldüğü yer burası.
0: Vay canına. Sultan Süleyman'dan kalanların son dinlenme yeri. Türbe çarpıcı ama teknik açıdan eksik. Gizemli kalp ortada yok. Geleneklere göre kalp sıradan bir organ değil. Padişahın gücünü temsil eden ilahi bir kalıntı.
2: Allah'ın dünyadaki gölgesi olduğuna inanılıyordu. Halife olduğu için ilahi gücün dünyadaki adaletini temsil ediyordu.
0: Gizemi düşününce padişahın kalbi ne durumda? Yani bundan sonraki adım ne?
2: Arkeolog ve tarihçilerden oluşan deneyimli bir Macar ve Türk ekibi Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbini arıyor. Daha iyi bilgi almak için Macaristan'a gidip oradaki meslektaşlarımız ve dostlarımızla görüşebilirsiniz.
0: Tarih boyunca müttefik olmamış iki ulus birlikte kalbi kurtarmaya çalışıyor. Onlara katılmak için padişahın şehrinden ayrılıp öldüğü ülkeye geçiyorum. Balkanları geçip Budapeşte'ye hızlıca geldim ve artık buradayım. Yani artık Macaristan'dayım. Budapeşte 1873'te kurulmuş ama kökleri daha eskiye dayanıyor. Tarihi Arnavut kaldırımlı sokaklarda nerede oturacağınızı bilirseniz toplu taşıma araçları bedavaya geliyor. Bugün Doğu Avrupa'nın incisi olarak gördüğümüz eski ve zarif kiliselerle Tuna Nehri'ne bakan güzel evlerden oluşan Budapeşte her zaman bu kadar huzurlu bir yer değildi. Komşu ülkeler tarafından sürekli saldırıya uğradı. Ve Muhteşem Süleyman da 1541'de işgal etti. Sonrasında şehir 150 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kaldı.
1: Şehrin birkaç kilometre dışında Kanuni'nin kayıp kalbi hakkında yeni bir teorisi olan araştırmacıyla buluşacağım. Trendeki her şey kısa ama yolculuk da kısa sürecek. Hello. Merhaba, nasılsınız?
4: Buradan.
1: Buradan mı? Teşekkür ederim. Kondüktör çok genç. Bu 10 ile 14 yaş arası çocuklar tarafından işletilen Geir McWas ya da diğer adıyla Çocuk Demiryolu. Resmen bir Wes Anderson filmindeyim.
5: Tren yolculuğunu sevdiniz mi?
1: Çok keyifli, teşekkür ederim. Yardım edin. 1948'de açılan tren yolu gençlere trenciliği öğretmek için tasarlanmış. Ne zamandır demir yolundasın?
5: 1 yıldır.
1: 1 yıl. Maaşı iyi mi peki?
5: Maaş yok. Gönüllü çalışıyoruz.
4: Sevdiğimiz için yapıyoruz.
1: Vardiya kaç saat?
5: 12 saat.
1: Vardiya 12 saat ve maaş yok. Bunlar çocuk işçi. Bana pek doğru gelmedi doğrusu. Kısa yolculuğum kalenin merkezinde sona eriyor. Burada padişahın kalbinin Budapeşte'ye getirildiğini düşünen çevreci Zlatan Hegi ile buluşuyorum. Anladığım kadarıyla Budapeşte'nin yer altını iyi biliyorsunuz, doğru mu?
6: Yer altı gizemli ve karanlık. Karanlık tüneller, koridorlar ve odalar var. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda.
1: 4 kilometre uzunluğunda?
6: Evet, evet.

0: This place, it stays with me.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans.
0: Yarını güvenle planlar. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
5: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Yoğun esans. Made in Mad.
8: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
9: Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Al işte. Özgüvenin
11: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
12: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
13: Volkswagen.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
16: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
6: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
5: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
6: Çekil, çekil.
5: Filtresiz.
7: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Soluksuz.
8: Burada biraz kaos var.
5: Kapsam ağlarının dışında.
9: Çiftlik hayatı böyle.
8: İyi gidiyoruz.
10: Kenara çekilin.
11: Hayata hoş geldin.
5: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Budapeşte'nin altındaki tüneller şehir kadar eski. Kanuni şehri zapt ettiğinde değerli eşyalar burada saklanmış. Bir inanışa göre naaşı İstanbul'a götürülürken kalbi altın bir kutu içinde Budapeşte'de yer altına saklanmış. Tünellerin hepsi keşfedildi, öyle mi?
13: Hayır, kesinlikle edilmedi.
12: İnsanlar bu tünellere değerli eşyaların ve Kanuni'nin kalbinin bulunduğu altın kutunun saklandığına mı inanıyor?
13: Sanırım öyle. Mahzen ya da kuyularda olabilir.
12: Orada ne olduğunu görebilir miyiz peki?
13: Aşağı inebiliriz.
12: Ha tamam. Bu bir lağım kapağı. Zoltan'ın mühürlü tünel sistemine ve daha önce girilmemiş odalara özel giriş izni var. Teçhizatımızı kuşanıp aşağı inmek için vakit kaybetmiyoruz. Aman tanrım. Düşündüğümden de derinmiş. Önce kim iniyor?
13: Önce ben ineceğim.
12: Doğru cevap. Güzel seçim.
13: Teşekkür
12: ederim. Arkandan gelmemişsem şuradaki kafedeyimdir.
13: Tamam.
12: Tamam, arkandan geliyorum. Altı üstü ölüm çukuru işte. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, memnun oldum. Tanrım, tamam, iniyorum. Tanrım, bunu neden yapıyorum? İndim. Burası inanılmaz derecede aşağıda. Bu tüneller 4 kilometrelik bir sarmal içinde. Bazı pasajlar doğal mağara, diğerleri yüzyıllar boyunca oyulmuş. Ancak hiçbirinin işaretlenmediği çok açık.
13: Adımlarına dikkat et.
12: Bu iyi işaret değil. Tüneller uzun bir yerleşim dönemini işaret ediyor. Bazı sakinleri prehistorik.
13: Bu bir mamut dişi.
12: Diş evet. Oradaki mi? Vay canına. Bazıları da orta çağdan. Aman tanrım.
13: Evet, bunlar gerçek insan kemiği.
12: Diğerleri yakın zamana kadar buradaymış.
13: Bu odalarda 2. Dünya Savaşı boyunca Alman askerleri varmış. Telefon santrali olarak kullanmışlar.
12: Bu harika. Bu kadar tünel olmasına inanamıyorum. Devasa bir oda.
13: Evet. Şu küçük odaya baksana.
12: Vay canına. Zoltan, padişahın ordusunun buraya kamp kurup kalbi gömdüğüne inanıyor.
13: Sadece bu odalarda zemin çok yumuşak. Kolayca bir şey gömülebilir.
12: Tamam, bir bakalım. Altın kutuyu bulabilmek için getirdiği metal dedektörünü çıkarıyor ve dikkatlice aramaya başlıyoruz.
13: Vay canına.
12: Tamam, burada bir şey var.
13: Tamam. Bir çivi.
12: Evet. Kimse kolay olacak demedi. Dostum, burada bir şey buldum. Büyük bir şey buldum.
13: Orada bir şey olmalı. Nedir o?
12: Bu da ne? Baksana.
13: Bir top. Çok ağır.
12: Mermi?
13: Tüfek mermisi.
12: Ve çok temiz.
13: Harika. Son derece eşsiz.
12: Mağara tarihin hazine kutusu gibiydi.
13: Birkaç yüzyıllık.
12: Evet, en az. Yüzlerce yıllık mermi bulmak inanılmaz bir ödüldü.
13: Gerçek bir hazine avcısısın.
12: Sadece çok şanslıydım. Ama aradığımız eser bu değildi.
13: Tebrikler dostum.
12: Teşekkür ederim. Karanlık ve nemli tünelleri saatlerce taramamıza rağmen padişahın kalbinden eser yoktu. Ve ara verdik. Yeni gün, yeni umut. Budapeşte'nin altında değilse büyük ihtimalle padişah otağının altına gömüldüğü yerdeydi. Derken ulusal arşivde çalışan bir tarihçinin unutulan yerin ipucunu çözmüş olabileceğini öğrendim. Bir araç bulup şehir merkezine yöneldim. Bilinmeyen yolculuk standartlarında olsa da biraz sıra dışıydı. Bu çift zamanlı ve 350 cc'lik Velorex Çekoslovak malı. Gönül rahatlığıyla araba diyebilirim. Üç tekerlekli, yelken bezinden bir iki borusu, motoru ve bir yere bağlı gibi durmasa da fren pedalı var. Bu sinyal mi fırlatma kolu mu belli değil. Sinyal verdim. Sirk topu güvenliğine sahip bir arabada olmak isterseniz mükemmel bir araç. Dur. Macaristan Ulusal Arşivi'nde bu dosyada büyük bir atılım yapmış olabilecek arşivci Mate Kitanix'le buluştum. Aman tanrım. Vay canına. Bir sürü evrak var.
0: Bu binada Macaristan'la ilgili Romalılar, Osmanlılar, Moğollar ve Sovyetlerden kalma 16 milyon evrak var.
12: Vay canına. Peki padişahın kalbini bulmamıza nasıl yardım edecekler?
0: Geçtiğimiz günlerde padişahın otağının bulunduğu noktayı tanımlayabilecek bir belge ve harita bulduk. Padişahın kalbini kurtarmanın yolunu bulmuş olabiliriz. Burada gördüğünüz tüm dokümanları yeni buldum.
12: Peki elimizde ne var?
0: Bu 1692'den. Turbek'le ilgili pek çok bilgi var bu kitapta.
12: Turbek olarak bilinen bu yer, padişahın kalbini bulmak için mihenk taşı olarak kabul edilmişti. Kanuni, Zigetvar Savaşı'nda ölünce kalbi buraya gömüldü. Daha sonra üstüne Turbek adı verilen köy kuruldu ve kalbe saygı sunmak için bir türbe yapıldı. Ancak 100 yıl sonra Haçlı ordusu Turbek'i haritadan sildi. Ve bu yer o günden beri kayıp. Bu el yazması nereden geldi?
0: İnanmayacaksın ama Zigetvar'daki manastırda kitaplığın arkasındaydı.
12: Kitaplığın arkasında mı bulundu yani? Bu çılgınca. Da Vinci şifresinden fırlamış gibi. Bir görgü tanığı Turbek'teki türbenin nerede olduğunu açıklıyordu. Peki Turbek neredeymiş?
0: Zigetvar Kalesi'ne bir saat uzaklıkta bir tepede bulunan bağı gösteriyor. Sultan Süleyman oraya gömülmüş.
12: Yani köy tepeyle bağın olduğu yerde.
0: Evet.
12: Kesinlikle apaçık bir delil. Bu her şeyi gün yüzüne çıkarır. Elinde bir tanımdan fazlası vardı. Köyün 17. yüzyılda yapılmış bir planını da bulmuştu.
0: Bu 1664'ten kalma bir parşömen. Ve var olan yegane Turbek çizimi. Köyün çevresi ve içindeki binalar görünüyor. Şu siyah daire de Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbinin gömülü olduğu yer.
12: Yani Turbek'in yerini bulursak bu haritayla eşleştirip kalbi de bulabiliriz.
0: Evet.
12: Doğru olabilirdi. Macar hükümeti padişahın kalbini bulmak için arkeologlar göndermekte zaman kaybetmedi. Kalp demişken benimki de kazıya gideceğim için hızla çarpıyor. Tuna Ekspresi'ne biniyorum. Görkemli ve eski yaşlı bu tren beni Budapeşte'nin 250 kilometre güneydoğusundaki Zigetvar'a götürecek. Sultanın kalbini bulamadıysam bu trene bindiğim içindir. Birkaç zorunlu molanın ardından istasyona giriyoruz.
2: Zigetvar, Macaristan.
12: Bu antik kent 1566'da yaşanan tarihi kuşatmanın anıtları ve anılarıyla dolu. Kasaba halkı da çok cana yakınmış. Tabii birini bulabilirseniz. Burada yaşayan yok. Tam anlamıyla kimse yok. Merhaba. Emeklilik için huzurlu bir yer arıyorsanız Zigetvar'a gelin derim. Tek başına huzur. İkimiz varız. 450 yıl önce Avrupa tarihindeki en önemli savaşlardan biri işte burada yaşandı. Burada sadece Kanuni Sultan Süleyman ölmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun da altın çağı sona erdi ve Osmanlıların Batı Avrupa'ya ilerlemesi de engellendi. Buna Batı medeniyetini kurtaran savaş da deniyor. Ordular mideleriyle ilerler ve benimki zil çalıyor. Ne diyebilirim ki? Trendeki çay ve çörek beni kesmedi. Arkeologlarla buluşmadan önce gerçek yemek yiyecek bir kafe buldum. Sıcacık bir kase gulaş. İşte geliyor. Bu Macaristan'ın en ünlü yemeği. Çobanlar bunu yermiş. Adı eski bir İskandinav deyiminden geliyor. Neyin varsa pişir demek. Tadı çok güzel. Ne yediğimi bilmiyorum. Ama lezzetli. Aklınızı karıştırmasın. Ayağımıza giydiğimiz galoşla uzaktan yakından ilgisi yok. O başka bir hikaye.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Bu benim olsun mu?
16: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bunu?
17: Bunu?
16: Bu.
17: Bunu?
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
19: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
20: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir evim.
21: Canım karım.
20: Ula senin ne işin var burada?
21: Ula Aslı senin ne işin var burada?
20: Araba almaya geldim.
21: Ben de.
22: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
21: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
19: yarına güvenle planlar. Carrefour'sa online markete özel 600 liralık balık alışverişine 100 lira indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
23: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
24: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
19: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X All Night Bluetooth.

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: 9-15 Mayıs arasında Binde inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Terk edilmiş kasaba meydanından geçtikten sonra Sultan Süleyman'ın uğruna öldüğü şeyi görmüş oldum. İşte Zigetvar Kalesi. Bu kale padişahın gördüğü son yerdi. Ben de kalenin içinde kalbe ulaşmanın anahtarını bulmayı umuyorum. Demek şu meşhur kale burası.
8: Evet, her şey burada oldu.
7: Arkeolog Gabor Bertok, arşivlerde bulunan yeni belgeleri kullanarak Süleyman'ın kampını bulmak için kaleyi ve çevresini kazıyor. Kanuni zamanında burası nasıldı?
8: Burada bir köprü varmış. Aha. Tabii kuşatma sırasında yıkılmış ve ayrıca büyük bir hendek de varmış.
7: Görünüşe bakılırsa ele geçirmesi oldukça zor bir yermiş.
8: Öyleymiş.
7: Evet. Kanuni Avrupa'yı ele geçirme arzusuyla Viyana'ya ilerlerken Zigetvar Kalesi'nden geçmesi gerekiyordu. Belgelere göre zafer kolay görünüyor. Kanuni'nin 100 bin askerine karşın Macar güçleri Hırvat General Nikola Zrini komutasında yalnızca 2300 kişiydi. Ancak Kanuni'ye duyulan korku Osmanlılara karşı bir ay boyunca direnme gücü vermişti. Hayatta kalan olmuş mu?
8: Evet, ama sadece bir avuç insan ve kalenin önündeki çarpışmada onlar da ölmüş.
7: Tam anlamıyla kan gövdeyi götürmüş. Zrini ve Macar askerleri padişahın askerlerinin çoğunu öldürse de sonuçta onlar da kılıçtan geçirilmiş. Kanuni kuşatmanın neresinde ölmüş?
8: Sonlarına doğru.
7: Bitmek evet, üzereyken. Evet. Kanuni'nin askerleri kaleyi ele geçirdikten sonra inşa etmeye mi başlıyor?
8: En önemli eserlerinden biri bir cami.
7: Cami mi inşa ediyor?
8: Ölen padişahların anısına yapıyorlar bunu.
7: Taş cami 1568 yılında inşa edilmiş. Yıllara dayanıp ayakta kalabilen tek yapı bu. Vay canına, burada neler oluyor böyle? Gabor kazıya liderlik ediyor ve padişahın kalbine ulaşmak için Osmanlı eserleri arıyorlar.
8: Şurada bir noktada bir sürü silah bulduk. En önemli keşfimiz de bir top güllesi.
7: Tanrım, oldukça ağır. Çok ağır. Bu gülle Osmanlı döneminden mi?
8: Evet.
7: Kuşatmada Kanuni'nin ordusu tarafından ateşlenmiş olabilir. Bu saldırıda padişahın ordusu ağır silahlar kullanmıştı, değil mi?
8: Aslında en büyük ayrıcalıkları silah değildi, sayıca üstünlükleriydi.
7: Padişah otağının bulunduğu yeri bulmamız gerekiyordu. Kaleye nereden saldırdığını inceleyerek padişahın konumunu belirleyebilirdik. Metal dedektörü. Dedektör kuşatmada kullanılan silahları bulmamızı sağlayacak. Yeni kazılmış hendekleri dikkatlice tarıyoruz. Bir şey buldum. Buraya gel.
8: Hemen bir kontrol edeyim. Yerinden emin misin?
7: Burası gibi.
8: Tamam. Tanrım, bir savaş baltası gibi.
7: Aman tanrım. Kanuni'nin kuşatmasında kullanılmış gibi.
8: Evet.
7: Bu muhteşem. Muhtemelen 400-500 yıllık.
8: Evet öyle.
7: Burada başka balta buldunuz mu?
8: Hiç balta bulmadık. Şimdiye kadar bulunan en muhteşem şey.
7: Öyle mi?
8: Evet.
7: Şuna bak. Buraya geldiğime çok sevindim. Teşekkür ederim dostum. Bu gerçekten
8: ben
7: inanılmaz.
8: Teşekkür ederim.
7: Yüzyıllarca toprak altında kaldıktan sonra onu tutan ikinci kişi oluyorsun. Bu harika
8: evet.
7: bir olay. Gerçekten saklamama izin verdiğin için teşekkür ederim. Neden gülüyorsun? Balta benim elimde. Kuralları neden sen koyuyorsun? Gabor'un çalışması tarihin ortaya çıkmasını sağlıyor ve ordusunun nereden yaklaştığına dair fikir veriyor. Aynı zamanda kalbin duvarlar dışında nereye gömülmüş olabileceğini de gösterecek. Öyle değil mi?
8: Duvarların dışındaysa en uygun yer doğudaki tepe olmalı.
7: Emin olmak için savaş alanına bakacağız. Aramaya devam etmek için küçük bir uçağın içine sıkışıyoruz.

0: Kale şurada işte.
1: Evet, gördüm. Peki Kanuni'nin kampı hakkında ne biliyoruz?
0: Başlangıçta kaleye yakın bir yerdeymiş. Kaleden gülleler geçtikçe padişahın otağını daha geride, Kanuni'nin savaşı takip edebileceği güvenli bir mesafede kurmaya karar vermişler ve oraya taşımışlar. Ve yer değiştirmiş.
2: Budapeşte'deki arşivden gelen belgeler, Süleyman'ın kalbi gömüldükten sonra üstüne inşa edilen Turbek'in yeri hakkında önemli ipuçları veriyor. Buna göre Turbek, kalenin çevresindeki 4 kilometrelik alan içinde ve Gabor'un kazıları muhtemel yönün kuzeydoğu olduğunu doğruluyor. Biz de o bölgeyi araştıracağız. Belgeler, Turbek'in bir bağın yanındaki tepede olduğunu söylüyor.
1: Tüm araziyi görüyoruz. Artık kalbin nerede olabileceğini konuşalım.
0: Şu tarafa ileri doğru bakarsan bağlar ve tepeler olduğunu görebilirsin.
1: Ya evet, işte orada. Turbek orada olabilir.
0: Evet.
1: Orada bir tepe var. Yamaçlarında üzüm bağları var.
0: Evet.
1: Kanuni'nin kalbi orada bir yerde olabilir. Öyle değil mi?
0: Evet, öyle.
1: Her şey burada gerçekleşmiş.
0: Evet, her şey burada olmuş.
2: Böyle düşünen tek kişi Gabor değil. O bölgede Turbek kalıntılarını arayan bazı meslektaşları var. Yere indiğimde Gabor'un iş arkadaşlarının araştırdığı tepelere gitmek için heyecan içindeyim. Gabor oraya gitmek için motorunu ödünç alabileceğimi söyledi. Tepelere doğru ilerlerken aklımda bir tek şey vardı. Bence devasa bir keşif yapmak üzereydiler. Macaristan'ın Zigetvar Kalesi'nin yakınındaki kayıp Turbek Köyü'ne ve Kanuni'nin kalbine yaklaşmış olabilirim. Tüm kanıtlar Zigetvar dışındaki bu tepeyi işaret ediyor. Kaleden yeterli uzaklıkta ve doğru coğrafyada. Burası kampın olabileceği en uygun yer. Kampı bulursak kalbi de buluruz. Merhaba.
3: Merhaba.
1: Nasılsınız? Ben Josh.
3: Norbert.
1: Merhaba Norbert.
4: Merhaba, ben de Erika.
1: Merhaba Erika.
4: Alana hoş geldin.
1: Teşekkür ederim ama arkeolojik alana hiç benzemiyor. Burası çok güzel gerçekten.
4: Bir üzüm bağı.
1: Aha.
4: Hatta orta çağdan kalma bir bağ.
1: Evet, muhteşem. Hadi bana araziyi gezdirin lütfen.
3: Benimle gel.
1: Evet. Hadi. Aslında yerel bir işletmeciye ait çalışan bir üzüm bağı. Ve ekibin bağındaki şeyi göstermesine izin verecek kadar da kibar. Bence ilk soru neden burası? Neden mülkün dışında ya da şu tarafta değil? Neden burada?
3: Kaleden kuzeye doğru bir saat boyunca 4.2 kilometre yürüdük. Ve şu anda kesinlikle doğru yerdeyiz. Tam da burası.
1: Bu alanı umut verici bir yer olarak tanımlıyorsunuz. Peki sonraki adımınız ne olacak?
4: Yer altında bazı jeofiziksel araştırmalar yaptık.
1: Peki ne buldunuz?
4: Duvarlar.
1: Duvar mı? Gelişmiş yer radarı yani GPR kullanarak padişahın öldüğü yere inşa edilen Turbek köyüne ait kalıntıların delillerini buluyorlar.
4: Duvarlar açıkça görülüyor ki onları yer altında bulduk.
1: Anladım.
4: Bunları planlarla karşılaştırınca...
1: Evet, bu planın orijinalini Budapeşte de görmüştüm.
4: Ve buradaki dikdörtgen şeklindeki yapı cami ve mezar yeri olabilir.
1: Sıralanmış. Gerçekten şaşırtıcı. Köşebende benziyor. Gerçekten ilgi çekici. Sadece Turbek'i değil, mezarı da bulmuş olabilirsiniz. Peki ne kadar eminsiniz?
3: %99 diyebilirim.
1: Ciddi misin?
3: İkna oldum. Oldukça iyimser ve umut doluyuz.
1: Tüm alanı taradınız mı peki?
4: Tabii ki hayır. Çok geniş bir alan.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermedi.
6: Herkes gibi. Hakemler.
7: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
6: Kuaförler.
7: Ne kadar borcumuz?
8: Kargo bedava.
6: Taksiciler.
7: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
6: Hatta astronotlar gibi.
7: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik de yok.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Setur Yaz Show.
11: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
12: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
13: Bu kadar artık show.
11: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
10: Tatilse Setur.
7: Neon bir deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.

0: de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
7: 9-15 Mayıs arasında Binde inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilav.
3: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
3: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
4: Bir tabanı da kontrol edelim. Bir paket lazım. Tabanla da olabilir.
5: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu siz?
6: Seccade de kaç tane, çok var burada.
7: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Ekip, kazmaya başlanacak yeri bulmak için yapılacak araştırmaya katılmama izin veriyor. Bağın ortasında bu insanların haklı olabileceği bir anda inkar edilemez hale geliyor. Ne buldun?
9: Tuğla parçaları.
8: Tuğla parçası. Bu tuğlalar kaç yıllıktır?
9: Osmanlı'dan kalma.
8: Ve bunu yüzeyde buldunuz değil mi? Daha da var. Her yerde olması inanılmaz.
9: Bu bir Osmanlı seramiği.
8: Üstü hala sırlı. Elimizi uzattıkça tuğla ya da seramik parçası geliyor. Açıkçası bu, işte yere bakmıyorum bile. Seramik. Tuğla. Kazı süpermarketinde gezer gibi. Tam benim tarzım. Elini uzatıp buluyorsun.
10: Sanırım bir şey buldum.
8: Bir şey mi buldun?
10: Hı hı.
8: Kürek, kürek, kürek.
10: İşte.
8: Çok harika bir şey. Çok ağır. Kurşundan değil mi?
11: Evet, kurşun.
8: Peki neydi bu?
9: İri bir çivi olabilir.
8: Bir şey tutturmak için mi?
9: Evet, mesela bir kapıyı.
8: Ah, bu harika. Yüzeyin 5 santim altında. Hı-hı. Tebrik ederim.
10: Teşekkürler.
8: Çivi varsa kapı, kapı varsa bina vardır.
9: Evet.
8: Antik çivi, tuğla, seramik. Burası kesin bir şeyler gizliyor. Erika ile Norbert GPR tarayıcıyı çalıştırıp yerin altını incelemeye başladılar. Erika, tüm işi senin yapmana üzülüyorum.
9: Kollarım güçlenecek. Ah, takıldı.
8: Erika aleti kullanma konusunda ısrarcı. Ben de yolculuğun tadını çıkarıyorum. Yardım lazım mı? Bağı karış karış aradıktan sonra nihayet büyük bir buluş yaptık. Bir şey mi var?
11: Hı hı.
8: Ne dersin, şu siyah alan?
11: Belki duvardır.
8: Öyle mi?
11: Önemli bir Osmanlı yapısı. Belki türbedir.
8: Kanuni'nin türbesinin üstünde olabilir miyiz yani?
9: Evet.
8: Hadi kazalım. Komik olan ne? Neden yapamıyoruz?
9: Çünkü buna iznimiz yok.
8: İzni beklememiz gerek.
9: Kesinlikle.
8: Peki almak ne kadar sürer?
9: Bir ay.
12: Bu araba Almanya'da tek. Fabrika çıkışı böyle. Bu motor ve bu renk kombinasyonuyla az üretildiği için Almanya'da tek. 2 litre motorlu ve 150 beygir. Çoğu turbo motorludur ve 170 beygir oluyor diye biliyorum.
13: STI kısaltması aracın motor sporları sürümü olduğunu gösteriyor. Bu yüzden her şey yasal olmalı. Ama Francisca öyle düşünmüyor.
14: Burada lastik ebatları yazmıyor. Yoksa ben mi göremiyorum?
13: Belgede böyle bir bilgi yok. Ekip bu yüzden lastik ve jant uyumunu doğrulayamıyor. Ortada bir yanlışlık var. Berlin, saat 21.30. Çavuş Marco ve Toby için mesai başlangıcı. Görev yerleri başkentin otoyolları. Şehrin güneybatısındaki ünlü Avus yarış pisti artık Potsdam'a giden A115 otoyolunun bir parçası. Ekip iyi bir denetim için bu bölgeyi seçiyor.
15: Doğru hatırlıyor muyum acaba? Brandenburg Kontrol Merkezi'nin kısaltmasıydı galiba. Bugün yine lazım olabilir.
13: Bu yolda hız sınırı artık saatte 80-100 kilometre arasına düşürüldü. Fakat birçok sürücü özellikle hafta sonları ve geceleri buna uymuyor. Üstelik bununla da kalmıyorlar.
15: Normalden daha yoğun bir trafik var. Ayrıca birileri bir partiden veya bir kulüpten çıkıp alkol veya başka madde etkisinde

0: direksiyona geçebilir ve hemen eve varmak isteyebilir maalesef. Bizim görevimiz buna engel olmak.
1: Bunun için fazla beklemeleri gerekmiyor. Gecenin karanlığında bir otomobil yanlarından hızla geçip gidiyor ve takip başlıyor.
0: Hız sınırının 100 kilometre olduğu bir noktada sol şeritten bir araç bizi geçti. Hız sınırının sadece 100 kilometre olduğu bir noktada aracı takip ettiğimiz esnada saatte 170 kilometre hıza çıktık. Gecenin bir yarısı ormanın içinden geçen bir karanlık yolda bu çok tehlikeli bir davranıştır.
1: Orman içinde dümdüz uzayan 9 kilometrelik bir yol. Bu yoldaki hız sınırı gündüz yoğun trafikte ve gece karanlıkta güvenliği sağlamak amacıyla düşürüldü.
0: Şu anda orta şeride geçiyor. Gri renkli aracı takip ediyoruz.
1: Ekip araca yetişmekte zorlanıyor. Bu hızda maksimum konsantrasyon şart.
0: Diğer sürücüler kendilerinden iki kat hızlı gelen bir aracın varlığını tahmin etmezler. Hiç kimse bunu beklemez. Bu çok tehlikeli bir durum.
1: Bu durum ciddi kazalara yol açabilir. Ekip araca dur işareti veriyor ve onu bir sonraki park alanına yönlendirmeye çalışıyor. Fakat sürücünün başka bir planı var. Toby sürücüyü el işaretiyle yönlendirmek istiyor.
2: Aa, nasıl yani?
0: Yanaşamıyorsun değil mi?
2: Hayır, maalesef.
0: Ne yapıyor bu adam?
1: Direksiyondaki Marco için zor bir durum. Aracı burada durdurmak çok tehlikeli. Uyarı ışıklarına rağmen yol aydınlatması olmadığından araçları görmek çok zor.
0: Otobanda duran araçlarla ilgili böyle bir sorun hep var. İnsanlar her nedense yolun ortasında duruveriyorlar.
2: Diğer sürücüler de yanımızdan 100 kilometre hızla geçiyorlar yani. Bu çok tehlikeli bir durum.
0: Biz aracın arkasındayken durmasını istediğimizde yolda duruyor. Önündeyken takip etmesini istediğimizde takip edip etmediğine bakıyoruz.
1: Şu anda durum tam olarak böyle. Acaba takip başarıyla sonuçlanacak mı? Koblenz. Francisca ve Sandro, kırmızı renkli bu spor arabanın lastik ebatları ile ilgili belgeleri inceliyor. Jantlar belki bir ipucu verebilir.
3: Jantın üstündeki seri numarasına baktın mı?
4: Hayır, hemen bakıyorum.
3: Saat 4 yönünde yazıyor.
4: Tamam.
3: Gördün mü?
4: Evet, bir dakika. 5, 3, 8, 6, 9.
3: Tamam, bakıyorum.
4: Tutuyor mu?
3: Evet. Başta bir sorun olduğunu fark ettik çünkü ruhsatta bir eksik vardı. Çoğunlukla modifiye edilmiş araçlara baktığımız için genelde ruhsatları kontrol ediyoruz. Bu araçta da muayene raporu var ve bu da ruhsattaki o eksiği gidermiş oldu. Değişiklikleri ruhsata işletebiliyorsunuz. Ama buna mecbur değilsiniz çünkü zorunlu değil. Ama muayene raporu yanınızda olmalı. Sürücü bize raporu ibraz etti ve süspansiyonların işlenmiş olduğunu gördük. Jantların seri numarası doğru yazılmış. Lastikler muayene raporuna işlenmiş ve en azından şimdilik herhangi bir eksik kalmamış. Tampondaki o kanatçıkları soralım. Acaba
4: tamam.
3: Fabrika çıkışı
4: tamam.
3: mı yoksa sonradan mı eklenmiş?
4: Ha, evet.
1: Ekip araca yapılan tüm eklemelerin standart olarak fabrika çıkışı olup olmadığı konusunda hala emin değil. Ama sürücü bu konuda kendinden emin.
5: Araba 2020'de üretilmiş. Yaklaşık 2 senedir bende. Daha önce hiç sorun yaşamadım.
4: Ön tampondaki kanatçıkları sonradan kendiniz mi taktınız acaba?
5: Arabayı satın aldığımda vardı.
4: Peki. Bunlar keskin. En azından yarı keskin çünkü lastik değiller. Kazara bir yayaya çarpsanız tehlikeli olurlar. Onun dışında herhangi bir sorununuz yok. Bu kanatçıklarla ilgili arkadaşıma bir danışmam gerekiyor. Sizi biraz daha bekleteceğim.
5: Satıcı bir sorun olmadığını söylemişti çünkü onu da daha önce durdurmuşlar.
4: Aracı bir şahıstan mı aldınız, galericiden mi?
5: Galericiden.
4: Hmm.
5: Hiçbir sorun olmadığını söylediler bana.
4: Hı.
5: Ama bir belge vermediler. Sadece sorun olmadığını söylediler. O kadar.
4: Hmm.
5: Hepsi
4: tamam.
5: Bu. Gerekirse söktürebilirim ama.
4: Hı. Arkadaşıma danışmam gerekiyor ama büyük ihtimalle söktürmeniz gerekecek.
3: Ön tamponun sağına ve soluna üçer adet kanatçık takılmış. Bunların aerodinamik ya da mekanik herhangi bir faydası olduğuna inanmıyorum. Ben tamamen kozmetik olduklarını düşünüyorum.
1: Ve güvenlik kozmetikten daha önce geliyor.
3: Diyelim ki bir yaya geliyor.
4: Evet.
3: Bunlar bacağını keser. Baldırına denk geliyor.
4: Evet. Sürücüye söyledim. Tamponda sorun yok ama bunlar
3: evet,
4: da var.
3: Evet, var. Bu kanatçıklarda sorun var. 90 derecelik bir açıyla çıkıntılık yapıyorlar. Ve bu son derece tehlikeli.
4: Beyefendi, tampondaki kanatçıklarla ilgili size bir belge vereceğim. Siz de onları söktüreceksiniz. İsterseniz kendiniz sökün, isterseniz de bir servise götürüp onlara söktürün. Olur mu? Sonuçta
5: tamam,
4: bir şekilde
5: tamam,
4: mutlaka sökülmeli. Tamam. Ben belgenizi hazırlayıp hemen geliyorum.
5: Tamamdır, teşekkürler.
4: Araç size kayıtlıydı değil mi?
5: Hayır, annemin üzerine tamam. Kayıtlı.
4: Tamam. Anlaşıldı. Ben hemen geliyorum.
1: Ekibin kararı net. Motor sporlarında ve pistlerde kabul edilen eklemelerin normal yollarda yeri yok.
5: Kanun böyle. Üzüldüm çünkü bir sorun olmayacağını sanıyordum. Kanatçıklar aynalardan daha fazla çıkıntılık etmiyor ama kanun böyle. Bunları söktürüp kanuna uygun bir ekleme yapabilir miyim diye bir bakacağım. Ben hatalı değilim. Arabayı bana bu şekilde sattılar.
1: Alıcılar araçlardaki her değişikliğin uygunluğunu kontrol etmekle sorumludur. Uygun olmayan parçaları sökmeleri şarttır.
4: Daha önce bu tür evrak aldınız oldu mu? Tamam. Size açıklayayım. Belgede kanatçıklar olarak belirttim.
5: Tamam.
4: Sağ ve sol kanatçıklar.
5: Hı-hı.
4: Son tarih olarak 19 Ağustos diye de belirttim. Yani 3 gün var. Araya hafta sonu girdiği için makul.
5: Yarın evde hallederim.
4: Tamam.
5: Tamam.
4: Daha fazla süre isteyecek olursanız trafik birimine telefon edin ve sonra da haber verin. Olur mu?
5: Tamam.
4: Zaman tanırlar. Bunu vereyim. Bunlar da belgeleriniz. Evet.
3: Gelir misin? Sürücü de araçtan inip yanıma gelsin.
4: Tamam. Gelin lütfen.
1: Sandro Müller sürücüye bu kez nasıl bir hata gösterecek? Berlin otobanında saat gece 1 civarı. Toby ve Marco sürat yapan bir aracı yavaşlattılar. Sürücü hız sınırını saatte 70 kilometre aşmıştı. Onu uyarmaya çalıştıkları sırada sürücü büyük bir tehlikeye sebep olmuştu. Sürücüyü dinlenme tesisinde kontrol edecekler.
2: İyi geceler. Otoyol polisi. Hız sınırını aştığınız için durduruldunuz. Ehliyet ve ruhsat lütfen.
6: Hepsini ofiste unuttum ama telefonumda resimleri var çünkü cüzdanım çalınmıştı. Polis tutanağım var.
2: Ehliyetinize ne oldu?
6: Ehliyeti ofiste unuttum. Misafirliğe gitmiştik. Telefonumda resmi var çünkü cüzdanım çalınmıştı. Karakolda tutanak tutturmuştum. Bakabilirsiniz.
2: Tamam, bakayım. Araç sizin mi? Ruhsat var mı?
6: Arkadaşımın ama ben sürüyorum çünkü onun ehliyeti alındı. Ruhsat yanında mı?
2: Hız yapanlar %90 oranında erkekler oluyor. Ama kadınlar da bazen hız yapabiliyor. Sadece pek fark edilmiyorlar diyelim. Ama burada da gördüğünüz gibi kadın sürücüler de hız yapabiliyor.
1: Genç kadının acele etme konusunda bir açıklaması var.
6: Hepimiz şu an çok yorgunuz ve bir an önce eve varmak istiyoruz. Annem çok hasta ve arabada uzun süre oturamıyor.
2: Kimliğiniz yanınızda mı peki?
6: Pasaportum var, olur mu?
2: Adresiniz de gerekiyor.
6: Onun da resmi var çünkü cüzdanım
2: tamam,
6: kayıp.
2: Telefondan gösterebilirsiniz.
1: Ekip tüm bilgileri polis bilgi sisteminden kontrol edecek. Ekip aracındaki kamera sürücünün hız yaptığını kaydetti. Genç kadın büyük bir risk aldı.
0: Ceza yazacağız.
2: Evet. Muayene zamanı da geçmiş. Araçta toplam 4 yolcu var. Sürücü diğer yolculardan da sorumluyken aşırı hız yaptı ve büyük tehlikeye girdi. 15, 160 ve 169.
0: Hatta 170'i görmüş.
2: Hı-hı. Çok kibar bir kadın. Söyledikleri doğru, cüzdanı çalınmış ve iş yerinden hareket etmiş. Yani hikayesi tutarlı.
0: Tutanak var mı?
2: Evet.
0: Ofisten çıkmış.
2: Hı-hı.
0: O saatte 5 kişi çıkmışlar. Tamam.
2: Doğru hareket.
0: Evet.
1: Kadın sürücü kullandığı lüks aracı son sınırlarına kadar zorladığı için bir takdir görmeyecek. Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirme karakolda yapılacak.
2: Belgelerinizin yanınızda olmaması sorun olmuyor ama işlem daha uzun sürüyor. Hız yaptığınız için ehliyetinize bir ay el konacak ve araç muayeneye sokulacak.
6: Muayene randevusu alındı.
2: Tamam, lütfen daha yavaş sürün ve...
7: Ben hastayım. Bizi bırakacak mısınız?
6: Evet, bırakıyorlar.
2: Ve belgelerinizi unutmayın. Olur mu? İyi geceler.
0: Son değerlendirmede hız sınırının 50 kilometreden fazla aşıldığı tespit edilirse ehliyete 2 ay el konulacak. Ceza puanı işlenecek ve 560 euro ceza kesilecek. Bu olayda açıkça bir kasıt söz konusu olduğundan para cezası 2'ye katlanacak. Sürücüye 1120 euro para cezası kesilecek.
1: Sürücüye bugünlük evine gitme izni verildi. Aracın sahibi ise ehliyetini daha önceden kaptırmış. Gelecekte her ikisinin de daha dikkatli olmalarını umut ediyoruz. Aşağı Saksonya'da küçük Üzen kasabası. Cuma akşamları araçlarıyla hava atmak isteyenlerin buluşma noktası. Başkomiser Sebastian ve komiser Markus mesaiye başlıyor. Bugünkü mesai çok özel sürücülerle başlayacak.
8: Motorcular, özellikle de genç olanlar, havalı ve modifiye motosiklet kullanan sürücüler sanki birer holiganmış gibi motor sürüyorlar. Şehir merkezinde bile acayip hareketler yapıyorlar. Çarşı içinde, dükkan önlerinde, restoran önlerinde birbirleriyle yarışıyorlar ve gürültü çıkarıyorlar.
1: Bu durum kasaba halkı ve ziyaretçiler için hoş görülebilir bir şey değil. Trafikte bu tip sürücülerin tespitinin kolay olması ise bir avantaj. Gürültü çıkaran motosikletler polis ekiplerinin dikkatini hemen çekiyor. Ekip bu defa farklı bir taktik deniyor. Motosiklet sürücüsünün önünü yaya olarak kesecekler.
8: Şuraya çekin lütfen.
1: Gürültünün kaynağı 400 cc hacimli bir motosiklet.
8: Hemen yola doğru koştuk çünkü motoru görmeden önce sesini duyduk. Bu da çok gürültülü olduğunun bir göstergesi. Bu sıradan bir gösteriş davranışı, gereksiz gürültü çıkarma hareketi. Sizi tebrik ederim ve selamlarım. Ehliyet ve ruhsat lütfen.
9: Gidip getirebilir miyim?
8: Getireyim derken?
9: Yanımda değil, sadece depoyu doldurmak için evden çıktım.
8: Çok kötü. Benzinciye gideyim derken polise yakalandınız. Harika.
9: Evet.
8: Peki bu motosiklet sizin mi?
9: Ruhsat babamın üstüne.
8: Hı-hı.
9: Ama bizim, yani krediyle alındı.
8: Diyorsun.
9: Evet.
8: Diyorsun.
9: Aslında babamın kuzeni. Kuzen? Ve o Avustralya'da yaşıyor. Ondan aldık yani.
8: Karışık yani.
9: Finansal kiralamayla.
1: Sürücü niye bu kadar çok gürültü çıkardığını daha basit şekilde izah ediyor.
9: Çok hızlı gitmiyordum. 30'da gidiyordum. Önümde minibüs vardı. 20 ile ya da 30'da gidiyordum ama motora gaz verince ses çıkarıyor. Evet. Ama hiç kimseyi rahatsız etme niyetim veya sorun çıkarma niyetim yoktu açıkçası.
8: Karşımızda 400 cc'lik bir motosiklet var. Ve bu modellerin izin verilen gürültü seviyesi 88 desibel. Sizinki biraz sınırda gibi geldi bana.
10: Bana da öyle geldi.
8: Kontrol edelim. Bunu kontrol edecek ekipmanımız mevcut.
9: Evet.
1: Motosiklette değiştirilmiş bir egzoz olduğundan şüphe ediyorlar. Sebastian, motosikletler konusunda çok deneyimli.
8: Ben gençliğimden beri motosiklet kullanıyorum. Yeri geldiğinde tamir edebilirim. Son vidasına kadar parçalayıp geri toplayabilirim. Bu işi çok seviyorum. Ama ben bunu kanuna uygun yapıyorum. Çünkü benim mesleğim kanunları uygulamak. O zaman ayrıntılı bir şekilde kontrol edelim.
9: Şu parça sonradan takıldı diye biliyorum. Kuzenimin söylediğine göre sonradan takılma.
8: Zincir koruması
9: evet,
8: mı?
9: Doğru. Orijinal parça plastikten yapılmıştı galiba. Bu parça
8: evet,
9: ise metal.
8: Zincir korumaları çıkıntılı olamaz, keskin de olamaz. Sizinkinde sorun yok.
9: Tamam.
8: Şimdi egzoza da bakalım. İçini görebiliyorum ve iyi görünmüyor. Normalde sonradan takılan yan sanayi egzozlarda gürültü önleyici diye bir şey vardır. Gürültü seviyesini yasal sınırlara indirmek için egzoz borusunun çapını belli bir açıyla daraltan ilave parçalar konur. Bu gürültü önleyici parçalar çoğunlukla sökülür ve selenin altına saklanır. Bu işlem motosikleti daha gürültülü yapar ve şehir sokaklarında yasa dışı bir hale getirir.
1: Gürültünün kaynağı bu parça mı yoksa başka bir sebebi mi var? Ekip şimdi bunu ortaya çıkarmak zorunda.
9: Ben çok fazla oynama yapmam. Parçayı takarım, iyi görünürse o şekilde kullanırım. Bundan başka bir de scooter'ım var. O kadar. Başka bir şeyim yok.
1: Genç sürücü gürültünün farkında değilmiş gibi davranıyor olsa da şehir merkezinde epey gürültü çıkarıyor. Ses seviyesi tespit edilecek eğer mümkünse.
10: Takometreniz var mı?
9: Maalesef yok. Hı-hı. Sadece kilometre göstergem var. Hı-hı. Burada.
1: Gürültü seviyesi motorun belli devrinde ölçülüyor. Takometre olmadığı için ölçüm yapmak zor olacak.
9: Sizinkini bağlayabilir miyiz?
10: Evet. Bağlayabileceğimiz
9: daha
10: bir yer bakıyorum.
9: Daha önce baktılar ve bir sorun olmadı.
10: Bu modellerde öyle bir imkan mevcut.
1: Sebastian'ın özel bir sırrı var. Kendi fikrinin kendi aleyhine dönmesini istemiyor. Koblenz'deyiz. Sandro ve Francisca bu spor arabanın kontrolünü az önce tamamladı. Ama Sandro şimdi arka kanatta bir sorun fark etti.
3: Arka kanat çift taraflı bantla tutturulmuş.
5: Aldığımda bu şekildeydi.
3: Evet ama nasıl yapıştırıldığına bakın.
5: Evet.
3: Evet. Bu parça saatte 200 kilometre hızla giderken arkanızdaki aracın camına çarparsa belki camı kırmaz ama aracı yoldan çıkarır ve başınıza dert açar.
5: Tamam.
3: Değil mi?
5: Tamam.
3: Bunu hemen sökün.
5: Tamam.
3: Tamam. Bunun için izin aldığınızı sanmıyorum ve hiç sormuyorum bile. Ama bu ne orijinal ne de yasal. Yanlış anlamayın. Sadece kurallardan bahsediyorum. Ama ileride aracınızın trafikten men edilmesine sebep olabilir. Bilginiz olsun.
5: Tamamdır.
4: Ben 3 hafta önce aynı parçayı başka bir araçtan da söktürdüm. Havalimanına giden yolda denk gelmiştim. Bu parçanın yola düşme ihtimali hiç hoş değil.
5: Anlıyorum.
4: Evet. Belgeyi rica edebilirim.
3: Bunu da belgeye işleyeceğiz.
5: Hemen.
3: Yüksek hızlarda bir aracın maruz kaldığı güçleri düşünün. Ben bunu 150 kilometre hızla giderken elimi camdan çıkarmayla kıyaslamaya çalışıyorum. O arka kanat yüksek hızlarda yerinden çıkarsa yola düşer ve arkanızdaki trafik ondan kaçınmak için yoldan çıkabilir. Ve siz ne olduğunu anlayamazsınız bile ve birdenbire her şey bir felakete dönüşebilir.
11: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
15: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Karşınıza yeni nesil Blade.
5: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice'li şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
5: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
6: tak. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Sonradan eklenme bir arka kanat ve keskin yan kanatlar. Gerçekten profesyonel bir ekleme mi yoksa kendi başına yapılmış bir iş mi belli değil.
12: Size iyi akşamlar ve güvenli sürüşler diliyorum.
13: Teşekkür ederim. Güle size güle. De iyi çalışmalar.
11: Bu nedenle bir tutanak düzenlendi. Sürücü bu tehlikeli parçaları 3 gün içinde sökmek zorunda. Eğer sökerse bu defalık sorun yaşamayacak. Ölzen'deyiz. Sebastian ve Markus yasa dışı sürücüleri takip ederken şehir içinde bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosikletin egzozunun hem çok gürültülü olduğundan hem de modifiye edildiğinden şüphe ediyorlar.
14: Neyse ki kontrollere hazırlık yaparken ses seviyesini ölçen bir ekipman alıyoruz yanımıza. Yasal ölçümleri yapmak için gerekli her şeye sahibiz. Bu gereçlerden bir tanesi de aracın ateşleme sisteminden motor devrini ölçebilen bir alet. Motoru çalıştıralım.
11: Ekip harici bir takometre cihazı sayesinde motosiklette takometre olmasa bile motor devrini ölçebiliyor. Bu sayede gürültü seviyesi tespit edilebiliyor. Ancak bunun için hassas bir dokunuş lazım.
15: Bu cihazı motorun ateşleme kablosuna bağlıyoruz. Kablodan gelen elektrik sinyalleri cihazın ekranında motor devir sayısı olarak beliriyor. Ve böylece biz de motosikletin rölantideki motor devrini ve çıkardığı ses seviyesini tespit edebiliyoruz.
11: ...88 desibel olması gereken seviye. Sonuç çok net.
14: Şu anda motorun ses seviyesi 100 desibelin üstünde.
15: 2 kez 96, bir kez 101 evet. Oldu. Bu ölçüm şartlarında 5 desibellik bir sapma payını çıkarırsak bile... ...yine de yaklaşık 5 desibellik bir ihlal söz konusu. Bu da insan kulağı için normal seviyenin 2 katına denk gelen ve... ...rahatsız edici bir gürültü düzeyi anlamına geliyor. Ve tabii ki buna müsaade edemeyiz. Bu mümkün değil.
14: Yani 96, 96 ve 101. Sınır 88 desibel. Maalesef yüksek. Bunun 2 sebebi olabilir.
13: Evet.
14: Biri sizin için kötü... Diğeri sizin için biraz daha az iyi. Yani
13: ikisi de iyi görünmüyor benim için. Sanırım öyle.
14: Evet, ikisi de iyi değil ve size iş açacak demek. Neyse, egzoz sistemiyle oynanmamışsa, dışarıdan bir şey görünmüyorsa ama içeride doğal olarak yıpranma varsa eğer, normal kabul edilir. İhlal sayılmaz ve size ceza gelmez.
13: Tamam.
14: İkinci seçenekte egzozda ses çıkarsın diye oynadıysanız, şehir içinde trafiğe çıkması yasak bir aracı bilerek kullanmış sayılırsınız ve o zaman bir ihlal ve ceza söz konusu olur ve yeni bir egzoz alırsınız.
13: Anladım, öyle veya böyle.
14: Kesinlikle.
13: İkisi de bana yazar.
14: Evet öyle ama aradaki fark hepsinin üstüne ceza yiyip yememek. O yüzden arkadaşım profesyonel bir tavsiye soruyor çünkü... egzozda damga var. Bu damga sahte değil. Böyle bir firma var ve egzoz üretiyorlar. Burası tamam. Yine de birileri eline bir anahtar alıp egzozun içini açmış olabilir. Sonra susturucunun yarısını çıkarıp egzozu yerine takmış olabilir. Sonra da şimdi oldu demiş olabilir. Bu da sorun demek. Ve kasaba halkını da bu rahatsız ediyor. Sizin az önce motora gaz verme hareketiniz yani.
13: Doğru. Tamam.
14: Biz bu davranışları istemiyoruz.
13: Tamam. %100 anladım şimdi. Tartışılacak bir yanı yok. Bir taraftan sinir bozucu bir hareket, diğer taraftansa karşılıklı anlayış meselesi. Bir şeyler birilerini hep rahatsız eder. Herkesi asla memnun edemezsiniz ama bir arada yaşamak istiyorsanız birbirinizi anlamak zorundasınız. Ancak o zaman olur. İletişim böyle olur, değil mi?
15: Beyanlar doğru değilse sürücüyü karakola götürmemiz gerekiyor. Karakolda gerekli işlemleri yapmamız ve yasal idari adımları uygulamamız gerekir. Ayrıca motoru trafikten men etmeliyiz. Şu anda da bunu tespit etmeye çalışıyoruz.
11: Aşırı gürültülü motorun sebebi hala belirsiz. Eğer egzozla oynanmışsa 20 yaşındaki sürücünün yolculuğu burada sona erecek. Koblenz'de bir gece mesaisi. Kontrol ekibinden başkomiser Sandro ve komiser Francisca gürültücü ve hızlı sürücülerin peşinde. Karşı kavşaktan dönüş yapan bu araç Sandro'nun dikkatini çekiyor.
16: Araç karşı caddeye dönüş yaptığı esnada kontrol edilmesi gereken bir araba diye düşündüm. Araç daha sonra hızlandı. Bunun üzerine onu takip etmeye karar verdim.
11: Sandro içgüdüsünde yanılmıyor.
12: Sol tarafa bakmadan evet. mı çıktı?
16: Evet. Dur bakalım.
11: Sürücü sakin bir bölgede akan trafiğe büyük bir hızla karıştı.
16: Motoru durdurun. Ehliyeti ve ruhsatı gösterin. Daha sonra da niye hızlı gittiğinizi bana açıklayın.
17: Hızlı mı sürdün?
16: Hızınızı videoya kaydettik. Gayet hızlıydınız.
17: Farkında değilim.
16: Araçtan inin lütfen. Arkada yolcu var mı?
17: Hayır.
16: Tamam. Gördüm. Güzel. Şimdi ruhsat lütfen. Ehliyette. Hala cevabınızı bekliyorum.
17: Evet, sağda bir araba duruyordu. Yol çok dar diye geçemem sandım.
16: Evet, o süratte geçip geçemeyeceğinize hızlı karar veremezsiniz. Sağınıza bakmayı hiç düşünmediniz. Tam o esnada o kavşaktan biri gelseydi ne olacaktı? Yandan çarpacaktı.
17: Evet.
16: Ha? Hemfikiriz değil mi?
17: Evet.
16: Kaza kaçınılmazdı. O kavşaktan geçmekte olan biri sağdan kimsenin gelmediğini varsayabilir. Sadece sola bakabilir ve yola fırlayabilir. Ama sonra berbat bir kaza meydana gelir. Çünkü o nokta için fazla hızlı seyretmiştir. Neyse, arabada bir değişiklik var mı? Süspansiyonlar falan?
17: Evet var. Yarış süspansiyonları var.
16: Ama ruhsatta işli değil.
17: Hayır hayır, işlettim.
16: Öyle mi? Beraber bakalım.
17: Evrak yanımda.
16: Yanınızda mı? O zaman arkadaşım
17: hemen
16: kontrol etsin şimdi.
12: Arka sinyallerde film tamam. var.
11: Francisca araçtaki uygunsuz değişikliği ilk bakışta tespit ediyor. Bu kadarla mı kalacağını birazdan anlayacaklar. Ama bu kolay olmayacak.
16: Bütün süspansiyonlar mı, sadece yaylar mı?
17: Sadece yaylar.
16: Sadece yaylar. Hangi marka?
17: Orada yazıyor. Faturası var.
16: Faturası varsa ruhsata da işlenmiş olmalı değil mi?
17: Evet tabii.
16: İşle mi?
17: Tamam. Dediğiniz şey bu mu oluyor?
16: Bana bakın, bu aracın sahibi sizsiniz.
17: Evet.
16: Bu şekilde mi aldınız?
17: Evet.
16: Ama okuma gözlüğüm olmadan görmeye çalışıyorum. Her şeyi okunamayacak kadar küçük yazmak son dönemlerde moda oldu. Burada şasi yazıyor ama ben onu sormadım.
17: Arabanın önceki sahibi bu belgeleri verdi. Bir sorun olmaz ve ruhsata işlidir sandım. Açıkçası o yüzden dikkatsiz davrandım.
16: Sürücü yaşından ötürü sorumluluğu konusunda biraz bilgisiz diyebilirim. Şöyle izah edebilirim. Büyük bir araba sürmek istiyor, hava atmak istiyor ve tabii ki hız da yapmak istiyor. Ki buna az önce tanık olduk. Ama sanırım birçok konuda tecrübesi eksik ve bu durum özellikle genç erkek sürücülerde çok yaygın.
11: Ekip sürücüye yardım etmeye çalışıyor.
12: Bu belge başka bir şey için mi?
17: Evet, ara flanşlar için.
12: Yaylar farklı ve ara flanşlar var.
17: Evet, doğru.
16: Ara flanşlar ve yaylar için alınması gereken ortak izin alınmamış. Bunlara proje onayı almak zorundasınız.
17: Evet, evde öyle bir belge var.
16: Aracı daha sonrasında muayeneye soktunuz mu?
17: Evet, bu yıl Haziran'da yaptırdım. Haziran ayında. Arka plakaya bakabilirsiniz.
12: Genel muayeneden söz etmiyoruz. Yayları ve ara flanşları taktırdıktan sonraki muayeneden söz ediyoruz. Siz bize belgeleri gösterip böyle oluyor mu dediniz. Biz de şimdi onu soruyoruz.
17: Hayır. Hayır, muayene yaptırmadım.
12: Tamam.
17: Önceki sahibi yaptırmış.
12: O zaman arkadaşımın dediğine geliyoruz. Sonradan yaptırdığınız değişiklikler için bir kez daha muayene yaptırmanız gerekiyor.
11: Ve böyle bir muayene yok. Üstelik devamı da var. Francisca'nın en başta fark ettiği sorun.
16: Sinyallerde film mi var?
17: Evet, var.
16: Sinyalleri neden film kapladınız?
17: Güzel diye.
16: Güzel belki ama yasak.
11: Ayrıca da yasak. Ekibin sabrı giderek daha da sınanıyor.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
20: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
5: kalgonla. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Tam da leyslik. Sevince.
9: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilendik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
15: Sana yakışanı tak.
16: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
17: Dikkat çekil.
18: Ölmüş anne, ölmüş.
19: Burada biraz kaos var.
20: Hayata hoş geldin.
16: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Aşağı Saksonya'nın Üzen kasabası. Markus yolda durdurdukları motosikletin egzozuna dair mühendis raporunu polis kayıtlarında bulmaya çalışıyor. Egzozun yasa dışı modifiye edilip edilmediğini anlamaya çalışıyorlar. Fakat internet bağlantısı ekibin elini kolunu bağlıyor.
22: Çalışmıyor.
23: Çalışmıyor.
22: Bağlanamıyorum.
23: Çok kötü.
22: Çok kötü.
23: Çok berbat.
22: Sana katılıyorum. Çok berbat bir şey. Ses ölçümüyle ilgili
23: evet.
22: Tutanak tutalım sadece. Evet. Ve evet.
23: O zaman şimdilik bu
22: evet.
23: Kadar. Sizin lehinize olarak egzozla oynanmadığına karar veriyoruz. Normal bir yıpranma olduğunu varsayıyoruz. Çünkü aksini ispat
22: evet.
23: Edemiyoruz. Sadece gürültü tutanağı tutuyoruz. Bu durumda yapılması gereken şey şüphenin sanık lehine yorumlanmasıdır. Egzozun bilerek değiştirildiğini ispatlayamıyorsak normal bir yıpranma olduğunu kabul etmeliyiz. İki durumda da sürücü egzozu eski haline getirmedi.
21: Yani yenisini taktırmalı. Ancak sürücü başka bir şey için durduruldu. Gereksiz gürültü. Ve onun cezası da hafif değil.
23: Bu bir trafik ihlali çünkü gereksiz gürültü insanları rahatsız ediyor. Mahalle sakinlerinden bunu hoş görmelerini istemek çok zor. Ayrıca cezası da var. Ne kadar olduğunu hatırlayamadım.
22: 100 euro cezası var.
23: Evet, 100 eurodan başlayan bir cezası var.
0: Hiç de az değilmiş.
23: Evet, yeterince sinir bozucu. Umarım sizin için iyi bir ders olur bu.
0: Olacak.
23: Maalesef bu cezadan kaçış yok.
0: Maaşımın 1/5'i maalesef.
23: Maalesef öyle.
0: Evet, evet öyle. Evet, anlıyorum.
23: Şöyle izah edeyim. Tutanağı ceza ofisine yollayacağız. Ceza ofisi size başka bir ceza yazabilir. Ama bu karar tamamen ofise ait. Aldığınız cezayı size yazıyla bildireceklerdir.
0: Evet.
23: Elbette cezaya itiraz edebilirsiniz. Bunun için görevli biri var. Onu arayabilirsiniz. İtiraz mümkün ama garanti deyip söz vermiyorum. Siz durumunuzu izah edersiniz. Şartlarınıza bakarak daha az bir ceza yazabilirler. Sonra bunu tutanağa işleyeceklerdir. Eğer bir itirafta bulunursanız da ceza ofisindeki standart cezadan vazgeçebilirler ama bu konuda size söz vermiyorum.
0: Evet, anlıyorum. Sorun yok, anladım.
23: Güzel.
0: Onları anlıyorum. Bu onların işi ve bir yanlış yapmıyorlar. Yardım etmeye çalışıyorlar.
22: Gençler neler olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Bu delikanlı da bence çok olgun ve anlayışlıydı. Kesin olarak bir daha böyle yapmaz diyemem. Ama en azından yaptığımız kontroller esnasında gayet düzgün davrandı ve doğru zamanda doğru şeyi yaptı. Bu yüzden onu biraz hoş görebiliriz diye düşünüyorum. Gitmesine izin vereceğiz.
23: Bizim nihai amacımız trafik güvenliğine ve yasalara uyulmasını sağlamak. Bunu da hataları bildirerek ve yanlışları düzelterek başarıyoruz. Sürücüden ceza tahsil etmem veya etmemem önemli değil. Önemli olan sorunun çözülmesi. Sürücü egzozuna susturucu taktırırsa ve motorunu yeniden muayeneye sokarsa ben istediğim şeyi başarmış olacağım. Daha sessiz bir motosiklet haline gelecektir.
22: Şimdilik bu kadar.
23: Evet, şimdilik bu kadar. Şimdi evinize gidebilirsiniz.
0: Hemen gideceğim.
23: Güzel. Daha önce de dediğim gibi.
0: Yenisi.
23: Egzoz hallolana, evet, hallolana evet. Kadar yola çıkmak yok.
0: Evet, yeni güzel. Taktırmak
23: sadece
0: için gideceğim.
23: Sadece tamirciye giderken yola çıkın.
0: Tabii tabii, kesinlikle. Bunu yapmam gerekiyor, biliyorum.
23: Yeniyi ya da eskiyi söküp yaptırın ve muayeneye gidin.
0: Tamam. Açıkçası motorun ruhsatına hiç bakmamıştım ama üstüme devralırken bakmam.

0: Daha sonra ulaşılan kayıtlarda egzozun normal şekilde yıprandığı ortaya çıktı. Ekip, genç sürücüye yazılan 100 euro cezanın ceza ofisi tarafından düşürülüp düşürülmediğini takip etmedi. Koblenz'de Sandro ve Francisca tecrübesiz bir sürücüyle ilgileniyor. Sürücü sadece güzel görünüyor diye sinyal lambalarına film kaplatmış.
1: Açıklamanızı kısaca dinlemek istiyorum. Evet, böyle harika görünüyor. Ama sinyal ışığınızın hiçbir açıdan ve hiçbir karanlıkta engellenmemesi gerekiyor. Ama siz üstüne bir de film kaplatıyorsunuz. Bu filmler o kadar hassas kesiliyor ki muhtemelen internette tam da bu araçlar için satılıyorlar. Sadece belli bir yeri kaplıyorlar. Örneğin bu araçtaki gibi sadece sinyalleri. Ben bunları sipariş etmeye kalktığımda Alman trafik kanununda yasak oldukları üstlerinde açıkça belirtiliyor. Yani kanunda yasak diyor. Sadece yarış pistlerinde sürülen ya da sergilere konan araçlar da var. Bu ürünleri o araçlar için ısmarlayabilirsiniz ve kullanabilirsiniz ama normal yollarda kullanmanız kesinlikle yasak. Şimdi de yaylar ve ara flanşlar için onay alıp almadığınızı kontrol edeceğiz. Yani muayene var mı?
2: Evet, evde bazı belgeler var ama bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok.
1: Soru şu. Muayeneye gittiniz mi? Ve yaylar ve ara flanşlar için muayene yaptırmak istiyorum dediniz mi? Bunu yaptınız
2: mı? Ben yaptırmadım. Önceki sahibi yaptırdı.
1: Anladım. Araba ne zamandır sizde?
2: 2 ay oldu. Temmuz'da aldım. Bundan önce ufak bir arabam vardı. Sonra bunu aldım. Daha eğlenceli. Arkadan itişli. Ve çok iyi kaçıyor.
1: Yeni bir araba satın aldığımda ve onun resmi sahibi olduğumda bütün sorumluluğu da üstüme almış oluyorum. Ayrıca o aracın düzgün çalışması konusundaki tüm sorumluluk da kesinlikle bana aittir.
0: Ama bu genç sürücü bu sorumluluğu almamış. Bunun ciddi sonuçları var. Sandro Müller şimdi bunu öğretecek.
1: Nerede oturuyorsunuz?
2: Buraya çok uzakta değil.
1: Evet, biliyorum. Yani bu gece biraz daha yolunuz var, değil mi?
2: Evet.
1: Ama ne yazık ki yola devam edemeyeceksiniz.
2: Anlıyorum.
1: Evet. Aracınızın genel muayenesi geçerli sayılmıyor. Sebebi ise değişikliklerin tekrardan muayene ettirilmemesi. Ayrıca hepsinin üstüne, arka sinyallerin üstüne film kaplatmışsınız. Araç sürüş tekniğiniz de var. Onu da unutmadım.
0: Ekibin yapması gereken tek şey var. Bu araç yola devam edemez.
2: Bu kötü oldu. Başka ne denir bilmiyorum. Çok kötü. Hiç beklemiyordum.
0: Francisca delil toplamak için araçtaki değişimlerin resmini çekiyor. Genç sürücü pes etmeye hazır değil. Konuşarak şansını deniyor.
1: Süspansiyonları alçalttığınızda ve jantların arasını açtığınızda lastikler dışa doğru çıkıntı yapar. Araç büyük bir çukura girdiğinde ve çamurluğa kadar vurduğunda lastiklerin hasar görmesi teorik olarak kesinlikle mümkündür.
2: O zaman da çapraz geçersin. Bence.
1: Burada yaylardan bahsediyoruz.
2: Evet, anladım.
1: İkisini birlikte evet. Muayeneye sokabilirsin. Resmi olarak onay ister ama filmler muayeneden geçmez. Asla.
2: Asla.
1: Asla.
0: Sürücü şimdi arkadaşına yolculuğun sona erdiğini açıklamak zorunda. Hepsi bu kadar da değil. Durmadıkları trafik ışığının da pahalı bir sonucu olacak.
1: Sürücü şimdi aracın muayeneden geçmesini sağlamak zorunda. Bunu da muayene istasyonuna giderek yapacak. Bu durum aracın trafikten tamamen men edilmesine kadar gidebilir. O yüzden muayene yaptırılması gerekiyor. Ayrıca bunun oldukça da pahalı bir cezası var. Sonuç olarak bu delikanlıya pahalıya patlayacak.
0: 90 euro para cezasıyla birlikte idari para cezası ve ehliyete işlenecek ceza puanı da söz konusu. Sürücü ve yanındaki yolcu 40 dakikalık yolu otomobilleri olmadan gitmek zorunda.

0: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
16: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
19: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
1: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
6: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Yalnızlıktan hoşlanan ya vahşi bir canavar ya da bir tanrıdır. Aristoteles.
1: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
2: Nihai meydan okuma bu.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün kolay bir iş değil.
1: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
4: Evet. Günde 10 bin dolar için ne kadar sıkı çalışabilirsin?
3: Buz yanığı gibi görünüyor.
1: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
5: Barınağıma doğru yaklaşıyor.

0: $1 milyon program bunu hiç yapmadı. Bu büyük bir risk dostum. Hoşça kal.
1: 100 güne ulaşırsan zengin olursun. Bu çok büyük bir etken. Vay canına, şimdi ne olacak?
2: Burası Kuzey Kutbu. Bu da sert koşulların olacağı anlamına geliyor. Sıcaklık -30, -40 derecelere kadar düşebilir.
3: Kuzey Kutbu olmayan yerlerde bile kimse 100 günü tamamlayamadı. Bu kadar soğuk bir ortamda ilerlemenin giderek daha da zor olacağını biliyorum.
4: İşte bu kadar. Tamamen yalnızım.
5: Kara ayılar, geyikler, porsuklar tehlikeli hayvanlardır. Onlardan birine rastlamak, gerçeklerle yüzleşmek anlamına gelir. İşte bu kadar. Uçup gidiyorlar.
6: Aman tanrım. Harika.
4: Yaralanabilirsiniz ve tek sakatlıkta işiniz biter. Görüşürüz.
7: Yiyecek yok. Aşırı soğuk koşullar. En kötü kabusumu bekliyorum.
8: Bu hayatta kalma topluluğunun olimpiyatları.
9: Fikrimi değiştirmek için son şans.
10: Birinci gün. Öğleden önce 9:03.
9: Artık tek başınayım. Tek başına, evet. Yani eğer orada herhangi biri bu süreç hakkında herhangi bir şüphe duyuyorsa sadece ben ve bu kamera var. Dinlenme odası yok. Çörekler yok. O ormanda beni her ne bekliyorsa. Pekala. Kamera ekipmanını bulmam gerekiyor. Ah, işte orada.
10: Kamera ekipmanları başlamadan bir gece önce bırakılıyor.
9: Pekala, bu şeyi taşımam gerekiyor. Vay canına. Şuna bak. Sanki bir ayı bunu açmaya çalışmış. Aa dostum. Beni burada ayı Smoke ile baş başa bıraktılar. Şu diş izlerine bak. Tamam Bay Ayı. Ben başka bir yere geçiyorum. Çünkü ne kadar istesem de henüz bir ayıyla yüzleşmeye hazır değilim. Daha yeni geldim ve şimdiden bu oldu. Harika. Ne var ne yok millet? Ben Vahşi Doğan'ın ortasında Sean. Sizi bilmem ama ben çimen yemekten epey yoruldum. Vahşi hayat videoları çekiyorum. Tek başına programının hayranıyım. Programın öğrencisiyim. Her sezonu, her bölümü defalarca izledim ve son birkaç yıldır bu programı kazanmak için kendimi biçimlendiriyorum. Bunun Kuzey Kutbu için çok daha fazla yalıtılmış olması gerekirdi ama yaklaşık 1,5 yıldır dayanıyor. Sanırım en büyük gücüm ormanda hayatta kalma becerilerim olacak. Bu rahatlatıcı eşyamın olması çok daha uzun dayanmamı sağlar. Burada fazla avlanmıyorum ve av izlerinin nerede olduğunu hep biliyorum. Kendi tuzaklarımı tasarlamayı seviyorum. 100 gün neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ama bunu yapacağım. Çünkü becerilerimi ispatlamamı sağlayacak. Eşimle ve en küçük kızımla yaşıyorum. Onları özleyeceğim ama oyunun bir parçası bu. Adı buradan geliyor. $1 milyon çok büyük motivasyon kaynağı ve biliyorum ki istediğimi alacağım ve sonuna kadar gideceğim.
4: Seni seviyoruz.
9: Yapmam gerekeni yapacağım. Tamam, yapmak istediğim ilk şey biraz keşif yapmak. Hemen yayı gerip hazırlayacağım. Ayı burada koştururken karşıma çıkarsa durum biraz eşitlenir. Biraz etrafa bakayım. Bu tecrübe benim için adeta kutsal kase gibi. Geçmiş sezonları izlediğimde bu daha çok diğer yarışmacılarla değil kendinle olan bir rekabet gibiydi ama 100 gün gitmek en zoru olacak. Kar gerçekten bastırıp oyun seyrekleştiğinde moraller bozulur ve işte o zaman ne kadar açgözlü olduğunu anlarsın. Burayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Olamaz. O da ne?

0: Boom. Bir kirpi avladım. Şuna bak. Bu hayvanın kesinlikle biraz yağı var. Ha evet oğlum.
1: Birinci gün. Öğleden önce 11:46. Joe.
2: Bir brandayı tek başınıza birebir katlayın. Rüzgar sizin dostunuz. Brandayı yere serin. Diğer tarafını eşitleyin. Bir kat. Bu diş ipi mi? Kesinlikle diş ipine benziyor. Artık biraz bozulmuş. Çok sessiz. Sessizliği seviyorum. Abby, istiyor musun bunu? İşte. Tut. Milli Parklar Servisinde biyolog olarak çalışıyorum. Kırsal bir bölgede büyüdüm ve her zaman dışarıdaydım. İnşa etmeyi seviyorum. Teknik sorunlara yeni çözümler üretmeyi seviyorum. Mesela bilinmeyen malzemelerle yapılar inşa etmek gibi. Vahşi yerlerde giderek daha aşırı şeyler yapmak istediğimi fark etmeye başladım. Vahşi doğada tek başıma birçok şey öğrendiğimi hissediyorum. Zorluklarla kesinlikle başa çıkabilirim. Parklarda çalışarak birçok bitki tanımlama becerisi kazandım. Güçlü yönlerim araziyi okumak, ilişkileri ve ekosistemi anlamak. 1 milyon dolar hayatımı değiştirecek miktarda bir para. Sonunda bir ödül fikri olmadan bu kadar muhtemel zorluğa maruz kalmanın zor olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde kazanmayı umduğum şey somut bir şey değil. Tecrübe ve bu tecrübeden öğrenmekle ilgili. Evet, biraz yürüyelim. Burayı anlamak istiyorum.
1: Katılımcılara yaklaşık 13 kilometre karelik bir alana yerleşme hakkı veriliyor.
2: Bu kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en zor vahşi doğa mücadelesi olacak.
1: Bu kaya oluşumuna Kanada Kalkanı deniyor. Dünyada açığa çıkmış en eski kayalardan bazıları.
2: Sanırım bu sezon psikolojik olarak çok daha zor olacak. Çünkü geçmiş sezonlarda sıra sana geldiğinde ve son kişi olduğunda birinin seni almaya gelip bittiğini söyleyeceğini biliyordun. Şimdi 20. günde hayatta kalan son kişi olup olmadığını ya da 99. günde ayakta kalan son kişi olup olmadığını bilmeyecekmişsin gibi hissediyorum. Ama yarışmanın amacı 100 güne ulaşmak, diğer herkesi geride bırakmak. Sincap dostum, seni duyabiliyorum ve seni görüyorum. Bence bir atış yapmaya değer. Ben avcı değilim, yani yayla buraya gelmeyen tek kişiyim. Ama protein de almam gerekiyor, o yüzden uyum sağlamak zorundayım. Biraz yüksek. Bana bir şans daha verecek misin? Aa, bunu sevmedi. Ah, vurdum. Sincabı avladım. Vay canına. Ligde biraz beyzbol oynamanın işe yarayacağını biliyordum.
1: Birinci gün. Öğleden sonra 4:14. Sean.
0: Kirpimi pişirme vakti geldi. Sadece bir ateş yakmam gerekiyor.

Of all of us. Her şey ıslak. Burada yerde bulunan yosun nemi tutuyor. Bu yüzden yerden aldığınız her şeyi unutmanız gerekiyor. Demir çubukla bile ateş yakmak neredeyse imkansız görünüyor ve Kuzey Kutbu'nda ateş olmadan hayatta kalamazsınız. Ah, ciddi misin? Daha büyük bir tüy yumağına ihtiyacım var. Pekala. Butlarını kesip tencerede pişirmeye karar verdim. Geri kalanını yavaş yavaş bütün gece pişireceğim. Etleri sabah kolayca ayrılacak. Güzel bir kahvaltı olacak. Neyse, biraz et pişiriyorum. Ohoho, bu yağ çok güzel. Buna diyecek bir şey yok. Oo, evet, teşekkür ederim Bay Kirpi. Tamam. Tenceremi kıyıya indireyim. Çünkü bir misafir ağırlamanın en iyi yolu uyuduğun yerde onların istediği bir şey olmasıdır.

0: Öğleden sonra 8.02. Mevcut sıcaklık 3 santigrat derece.
1: Hava kararıyor. Ve az önce uykuya daldım. Tencerelerimin sesiyle uyandım. Aylar beni tekrar bulmuş olmalı diye. Açıkçası biraz korkmuyor da değilim yani. O tencereyi öylece devirebilecek başka bir şey bilmiyorum. Dökme demirden epey ağır bir tencere. Yani ya bir ayı ya da bir porsuk falan olmalı. Sessizce yukarı çıkıp yayımı alıp aşağıya inmeyi ve bir şeyler görebilmeyi deneyeceğim. Burada olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Bir şey görebiliyor muyum diye bakacağım. O da ne? Bir şey benim burada olduğumu biliyor. Ve burada olan tek ben değilim. Kesinlikle aç olan bir tek ben değilim. Olamaz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
5: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir taban da kontrol edelim. Bir taban da olabilir.
7: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
8: Seccadede kaç tane çok var burada.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Birinci gün, öğleden sonra 8.17. 10 kişi kaldı. Şal.
11: Ateş! Lanet olsun. Ah, olamaz. Evet, kesinlikle tenceremde bir şey var. Ve bu çok sinir bozucu. Bir şey benim burada olduğumu biliyor. Pekala, belki onu kovalarım. Burada her şeyi yiyeceğinizi almaya çalışıyor, her şey. Bu sesleri dinlerken uyuyabileceğimi sanmıyorum.

0: İkinci gün. Öğleden sonra 12.03. Kylan.
1: Yedi tuzak. Tamamdır. Buna hazır mısın?
0: Kylan, 33 yaşında. Espanola, Kanada.
1: Ah, burada yabani Ladin reçinesi demetleri var. Biraz çiğneyeceğim çünkü bu aslında çiğnenmiş sakız gibi görünüyor. Sonradan pişman olabilirim ama deneyeceğim.
0: Ladin reçinesini yerli Amerikalılar çiğnerdi. Sonra bunu erken Amerikan yerleşimcilerine tanıttılar. 19. yüzyılda Ladin reçinesi önemli bir ticari ürün haline geldi.
1: Temizlik malzemesi gibi tadı var. Şimdiye kadarki en kötü fikir. Tuzaklarımın işe yarayıp yaramadığına bakalım. Bir tavşan yakalamak harika olurdu. Öncelikle hedefim kendime yeterince yiyecek sağlamaktı. Aktif olarak avlanmıyor veya balık tutmuyorsam, pasif olarak avlanmak veya balık tutmak istiyordum. Bu yüzden hedefim günde 7 tuzak kurmaktı. 100 güne ulaşmak son derece zor olacak. Psikolojik olarak belirli bir bitiş tarihi olması güzel. Ama fiziksel olarak oraya ulaşmayı hiç kolaylaştırmıyor. Ancak işler zorlaştığında başımı öne eğip işleri halletmeyi biliyorum. Yine kar yağıyor. Mesleğim vahşi doğada kar ayakkabısı rehberliği. 15. gün. Kocamla -43 derece hava, kar fırtınaları ve kar erimesi gibi koşullarda vahşi doğa maceraları yapıyoruz. Herkes kolay bir parkur için hazır. 10.000. Zorlu ortamlara uyum sağlama yeteneğim var. Hala solungaç ağımı yapıyorum. Kutuplarda neyle karşılaşacağını bilmek büyük avantaj sağlıyor. Beni pes ettirecek tek şey sakatlanmak ya da açlıktan ölmek. Kocam Dave, onunla her şeyi birlikte yapıyoruz. En iyi arkadaşım. İş ortağıyız. $1 milyon hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir para. O paraya sahip olmak, topraktan geçimimizi sağlamak ve basit bir hayat sürmek için fazla zaman ayırabileceğimiz anlamına gelir.
2: Bunu başarabilirsin.
1: İnsanlara kadınların ne kadar dirençli olabileceğini göstermek istiyorum. Bu, Dave olmadan da başarabileceğimi kendime kanıtlama fırsatı. 100. günde beni $1 milyon almaya geldiklerinde her şeyin yolunda olacağına dair tam güvenim var. Sanırım bu tuzağa düşürdüğüm bir hayvan. İlk tavşanım. Güzel. Üzgünüm küçük dostum. Çok küçüksün. Çok küçük bir şey. Burnu çok büyük. Korkunç. Çok üzgünüm. Gerçekten kötü hissediyorum. Herkes yemek üzere olduğu hayvanın gözüne bakma talihsizliğine uğramaz. Burada bakkal yok. Buzdolabını öylece açıp yiyecek bulamazsın. Ve yiyeceğini öldürmen gerektiğinde bunu hafife alamazsın.

0: Üçüncü gün. Öğleden önce 9:51. Roland.
1: Kahvaltı görüyorum. Karıncalar bu huş ağacından fışkırıyor. Birçoğu kaçıyor. Onları yakalamam lazım. Burada büyük bir tane var. Burada küçük bir şey bile büyük bir yiyecek kaynağı olmasa da iyidir. Şu dilimi ısırdı. Önce kafalarını yediğinden emin olmalısın, yoksa dilini acıtır. Evde asla dokunamayacağın şeyleri yiyeceğiz. Her bir parçasını çıtır çıtır çiğneyeceğiz. Suyunu içeceğiz ve kabı da yalayacağız. Sanırım bu kadar. Zor şartlarda yaşamayı kimse bilmiyor.
0: Red Devil, Alaska.
1: Hayatımın çoğunu doğadan geçimimi sağlayarak yaşadım. Vahşi doğa boğasıyla barışçıl bir ilişkim yok. Red Devil, Alaska'da kayıtlı büyük bir av rehberiyim. İyi atıştı bu. Ekstrem vahşi doğa avları yaparım. Bütün kışı orada tuzak kurarak geçiririm. Buna geyik atışım diyorum. Bu konuda iyiyim. Sıkılınca odun kesmeye giderim ve kendimi bu şekilde ezmeye çalışırım. $1,000,000 kazanma fırsatım var. Bu benim dünyamda çok büyük bir şey. Büyük para dostum. Ev hayatımda pes etmeme neden olacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Beni buradan çıkarmak zorunda kalacaksınız. Çünkü $1,000,000 çok para. Ben nihai vahşi doğa makinesiyim ve bunu tüm dünyaya kuzey ormanlarının büyük boğası olduğumu göstermek için yapıyorum. Ne güzel bir göl. Burada güzel küçük bir plaj var. Kumda bazı kara ayı izleri var. Yeni geyik veya başka hayvan izleri olup olmadığına bakmak istedim. Küçük kara ayı patisi ve parmakları. Eski izler. Yazdan kalma. Evet, eski. Ah, işte orada büyük bir define var. Bunu getirmedim. Bu işime yarayabilir. Bunu çözüp kullanışlı bir olta misinası elde edebilirim. Bir tür kanca bulabilirsem büyük fayda sağlayabilir. Buradan kıyı boyunca balık tutmak için uygun yerler arayacağım. 100 günün ardından son insan olmak için çok güçlü ilaçlar gerekeceğini düşünüyorum. Asla yapmayı hayal etmediğin şeyleri yapman gerekecek. Sert olman gerekecek, akıllı olman gerekecek, agresif olman gerekecek. Ve bunların hepsi ve birkaç tanesi bende var. Evet, kendime oldukça güveniyorum. Burada derin bir su var. Şimdi bir sonraki tarafta bir koy olup olmadığına bakacağım.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Üçüncü gün. Öğleden önce 11.31. 10 kişi kaldı. Roland.

0: işte gidiyor. Çok yakındı. Yaklaşık 18 kilo kadar görünüyordu.
1: Porsuklar aşırı saldırgandır ve kendilerinin 5 katına kadar avları alt ettikleri bilinir.
0: Bu yakınlaşma nasıl oldu? Gerçekten çok etkileyici bir porsuk davranışıydı dostum. Tam üstüme doğru o kayanın üzerinden fırladı ama yayım yoktu. Tehlikeli bir durumdu. Biraz daha yakın olsaydı balta işe yarayabilirdi. Ama yoktu. Onun kampımın yakınında olmasını istemiyorum. Bu tür hayvanların kampı mahvettikleri bilinir. Eti çalarlar mesela.

0: Üçüncü gün. Öğleden sonra 7.04. Şam.
1: Ayıların gelmesinden biraz endişeliyim. Yine uyku tulumumun içinde hava kornası olacak. Ayı spreyim de var ama ayı spreyi için zıplayıp hareket etmem ve sıkmam gerekecek hava kornasıyla. Aslında hareket etmeme bile gerek yok. Uyku tulumunun içinden sesi çıkarabilirim. Ailemin bu yüzden ölmemi istediğini sanmıyorum. Bu para çok işe yarayacak. Bu yolculuk, bu tecrübe ve burada olmak büyük ölçüde sıkı çalışmam sayesinde oldu. Ama karım ve çocuklarım da fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Onlara borcumu ödemenin yolu o parayı almaları. Bu yüzden sonuna kadar gitmeden herhangi bir şeyi bırakmak, onlara ihanet etmek gibi olur. İyi geceler, sizi seviyorum.
0: Dördüncü gün. Öğleden önce 9.27. Joe.
2: Pekala millet, hadi temizlenelim. Sıcak değil.
0: Mevcut su sıcaklığı 3.3 santigrat derece.
2: Lanet olsun. Aha, bu tuhaf hissettiriyor. Ama geçiyor. Tamam, şimdi güzelce ısındım. Biraz börtlen toplamaya gideceğim. Belki biraz da mantar toplarım.
0: Öğleden sonra 2.17.
2: Hardıç bu. Mercan mantarı.
0: Mercan mantarının antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır.
2: Bildiğim kadarıyla hepsi yenebilir. Bu da ne? Kesinlikle burada bazı izler görüyorum. Burada epeyce belirgin küçük bir patika var. Sık dallarla kaplanmış. Kısa süre önce kullanılmış. Bu ortamda bunun olması zor. Oh. Orada bir ayı var. Bana doğru geliyor. Doğrudan kampıma gidiyor olabilir. Bağırsak kokusu. Bunu yapmanın iki yolu var. Onu yalnız bırak veya saldırıya geç. Pekala, ayıya doğru gidiyorum. Aa, gidiyor.
0: Dördüncü gün. Öğleden sonra 3.52. 10 kişi kaldı. Joe.
2: Sadece yeşil bir brandayla ayı arasında olmak kendimi biraz savunmasız hissettiriyor. Umarım oraya kadar ulaşıp onu başka yöne çevirebilirim. Elimde bir yay olsaydı şu anda çok heyecan verici olurdu, değil mi? Karanlık ormanda oturup her seste tüyleri diken diken olan biri değilim. Ben o sesi duyup sessizce ona doğru giden biriyim. Benim yiyecek olduğum fikrine kapılmadan önce korkutucu gürültüler çıkardığımı düşünmesini isterim. Yani ben korkmayayım, o korksun. Yukarı çıkmayacağım. Lanet olsun. Sanırım etrafımdan dolandı. İşler çığırından çıkıyor. Daha önce sadece kendi şartlarımda bu şekilde kendime meydan okumuştum. Faktörler hiç bu kadar tamamen kontrolüm dışında olmamıştı.

0: Beşinci gün. Öğleden önce 9:12. Kyle.
1: Günaydın. Yapılacak çok şey var. Barınağımı tamamlamak istiyorum. Günler hızlı geçecek ve barınağımı şimdiden aklımdan çıkarabilirsem harika olur. Çok basit. Ben basit şeyleri seven biriyim. Aslında 7 direkli çadır konsepti çok hoşuma gitmişti. Madencilerin kullandığı çadırlar böyle kurulur. Tamam, bu içeri gidiyor. Ancak Brenda'nın rüzgar koruması için dibe inebilecek kadar dar olmasını istiyorum. Çünkü hava geçirmez bir barınak, sızdıran bir barınağa göre sizi çok daha sıcak tutar. Yukarı, daha yukarı doğru yapmalıyım.
0: Altıncı gün. Öğleden önce 9:42.
1: Kuzey kutbu en tehlikeli yerlerden biridir çünkü her şeye karşı tetikte olmanız gerekir. Kış geliyor ve kış acımasız ve amansızdır. Burada olup olmamanız kışın umurunda değildir.
0: Yedinci gün. Öğleden sonra 12:16.
1: Ekipman listesinde bir çift tozluk vardı. Onları birleştirdim ve kapı olarak kullanacağım. Nefret etme, takdir et. Kariyerim boyunca kadınsı olmayan şeyleri yapamayacaklarını sanan birçok kadına ilham verebildim. Kadınların sadece ayağa kalkıp bir şey yapabileceğini hissetmeleri için bir ses olmak istiyorum. Birçok erkeğe göre daha güçlüyüm. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak. Sonunda da bu programı bir kadının kazanmasını istiyorum. Ve o kişi ben olabilirim. Bu benim yeni evim.
0: Öğleden sonra 8:47.
1: Küçük kulübemi çok sevdiğimi söylemeliyim. Burası daha da iyiye gidecek gibi görünüyor. Dizim sanki bir jacuzziyi hak ediyor. Belki internetten bir tane sipariş ederim. Buraya ücretsiz teslimat yaparlar mı acaba? Evden ayrılırken Dave'e korktuğumu söyleyerek birçok gece ağladım. Ama madem buraya geldim, hiçbir şey olmamış gibi öylece çekip gitmeyeceğim.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu bilindik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
8: Sana yakışanı tak.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Dokuzuncu gün, öğleden önce 8.12. 10 kişi kaldı. Joe.
13: Günaydın. Neden aklımda şu oyuncak mağazasının reklam şarkısı takılı kaldı ki?
14: Sanırım bunun sebebi kalkmak istemediğimi sanmamdı. Bu da büyümek istemediğime dönüştü. Ama bu şarkıyı söylemeyeceğim çünkü aklımdan çıkmasını istiyorum. Şu anda kesinlikle açım. Tuzaklar kuruyorum ve farklı yöntemlerle biraz denemeler yapıyorum ama tutarlı kalıp neyin işe yarayıp neyin yaramadığını da anlamaya çalışıyorum. Biraz yiyecek bulmaya başlamam gerek. Burada işlerin böyle yürüdüğünü herkes bilir. Muhtemelen günde yaklaşık 500 kalori alıyorum ya da öyle bir şey işte. Asgari düzeyde iş görmeye epey alıştım. Ama etkilerini hissetmeye başladım. Ve daha yeni başlıyoruz.

0: Tanrım. Evet, bir tavşan avladım. Evet. Aa, teşekkür ederim dostum. Tanrı'ya şükür. Çok teşekkür ederim. İşe yaradı. Yakaladım seni ahbap. Seni yakaladım. Bu bir yaban tavşanı. Aa, evet. İşte bu. Biraz kilolu. Umarım sadece göbeği yoktur. Evet. Bir tane daha var. Tanrım, iki tane oldu. Vay canına. Şuna bir bak. Burada zorlu bir çevrede 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum ve daha çok uzun yolum var. Ama iyi bir başlangıç yaptım. Böyle devam etmeye çalışacağım.
1: Onuncu gün. Öğleden önce 10:14. Şam.

Yarın Kuzey Kutbu'ndaki bu yapının üstünde ölüp ölmediğimi görmek için Perşembe akşamı televizyon kanalınızı tek başınaya ayarlayın. Ya da beni bir ayı parçalar. Bu Perşembe akşamı kanalınızı sadece tek başınaya ayarlayın. Hayır, kanalınızı her Perşembe tek başına ayarlayın. Nasıl oldu, manzara daha iyi mi? Hayır, karanlıktayım. Hayır, işte. Güneşteyim. Hoş geldiniz. Ben Sean Helton. Namı diğer Vahşi Sean. Namı diğer Vahşi Hayat Ninjası. Ormanların toru. Başka bilmiyorum. Gerçekten daha fazla yok. Şu anda harika hissediyorum. Son zamanlarda ayılarla ilgili hiçbir iz görmedim veya duymadım. Bu yüzden bir barınak inşa etmeye odaklanabildim. Çok hızlı gitmiyorum ama ilerleme kaydediyorum. Bugün hızlıca biraz yiyecek bulmaya çalışacağım. Barınak yapmaya ara vereceğim. Biraz rahatlayacağım. Nedir o? Ha? Ne? Hayır. Evet. Tanrım. Bu eski bir tekne. Bu yolculuk giderek daha heyecanlı hale geliyor. Pekala, sadece deneyeceğim.

İyi bir antrenman oldu. Belki birkaç taşla metalin altına ateş yakıp sauna veya jacuzzi yapabilirim. Dondurucu soğukta dışarıda olup küçük bir spa keyfi yapmak ne kadar güzel olur. Bu gerçekten çılgınca. İyi bir antrenman oldu. Belki birkaç taşla metalin altına ateş yakıp sauna veya jacuzzi yapabilirim. Dondurucu soğukta dışarıda olup küçük bir spa keyfi yapmak ne kadar...

Banyo yapmaya çalışmak için çılgın bir gün ama güzel, sıcak bir banyoya kimse karşı çıkamaz. Burası alçak taraf. Havayı buradan alıp karşıdaki yüksek taraftan dışarı atmalı. Bir teknenin altına ateş yakacağımı hiç düşünmezdim. Aa, hareketleniyor. Isıt suyu bakalım bebeğim. Güzel ve sıcacık. Evet. Oo, burası adeta sauna gibi. Sıcak. Sıcak. Dostum, şu küçük parçayı unutamayız. Kuzey Batı bölgesi kim? Kuzey Kutup Dairesi ne? Ben burada yeşil çay dolu bir jacuzzi'deyim. Hadi ama. Görünmemesi gereken yerlerimi ardıçla örtüyorum. Karıma televizyonda çıplak olmayacağımı söyledim. Teknik olarak bu çıplaklık değil. Şu anda evde olsaydım muhtemelen sıkıcı iş hayatımı yaşıyor olurdum. Günlük 9'dan 5'e. Dünyam hareketli. Çocuklar gelip gidiyor. Hayır, yanlış anlamayın. Onları çok seviyorum ama sürekli evde birileri var. Aslında yalnızlık kadar iyi bir şey olamaz. Oh. Bu yolculuk, bu macera benim içindi. İşte benim ödülüm bu. Harika hissediyorum. Ya şuna bak. Budama yapıyorum. Dostum, sonuna kadar gidebilirsem harika olur. Tamam, tamam. Dostum, bu tecrübe harikaydı. Biraz su alayım. Pekala aşağı. Ateş çeliğinin ne yaptın dostum? Ateş çeliğim nerede ya? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Her şeyi sürükleyip oraya götüreceğim. Burada olmalı. Burada olması gerekiyor.

0: 10. gün. Öğleden sonra 2:47. 10 kişi kaldı. Şal. Mevcut sıcaklık 3.9 santigrat derece.
1: Hadi. Hadi tanrım. Lütfen şu ateş çeliğini bulmama izin ver. Hadi. Az önce yanımdaydı biliyorum. Hadi. Tamam. Şöyle ki. Aha. Bir sorunum var. O patikada bir yerde ateş çeliğimi kaybettim. Bu çok uzun bir yürüyüş ve çok yorgunum. Ama onu bulmam gerekiyor. Bulmam gerekiyor. Bu yüzden geri dönüp o patikanın tamamını yeniden yürümem lazım. Ve umarım bulabilirim.

0: etmek.
1: Dostum. Tamam. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım, arayalım. Kuzey Kutbu'nun ortasında ateş olmaması ciddi bir durum. Nerede bu? Lanet ateş çeliği olmadan burada yapamam. Bu senin yemek pişirme ve yırtıcıları uzak tutma aracın. Bu olamaz. Bu bitmiş olamaz. Bu son olamaz.
2: Öğleden sonra 4:41.
1: Asla bulamayacağım.
2: Öğleden sonra 5:17.

0: Burada ateş her şey demek. Sadece yemeğini pişirme aracı değil, sahip olduğun tek sıcaklık. Ateş olmadan kışı hayatta atlatamazsın. Burada ölürsün. Sürtünmeyle ateş yakacak. Enerjim yok benim. Zaten ateş çubuğuyla bile ateş yapmakta zorlanıyordum. Çünkü her şey ıslaktı.
1: Öğleden sonra 6:13.
0: Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Merhaba, ben Şanlı ve resmi olarak çekiliyorum. Her şeyim vardı. Bulmacanın tüm parçaları elimdeydi. Bunu yapabilirdim. Sadece ateş olmadan yapamazdım. En zor kısmı aileni hayal kırıklığına uğrattığını bilerek eve dönmek zorunda kalmak. Üzgünüm.

0: Üzgünüm çocuklar. Ateşsiz burada hayatta kalamazsınız. Sürtünmeyle ateş yakma konusunda tecrübem var. Optimal koşullarda bile en iyisi değilim ve sonra... Önümüzdeki 90 gün boyunca... Bu tür bir enerji seviyesini ve tempoyu sürdürmek sadece gerçekçi değil. Ve kaçınılmazı... Uzatmanın da hiçbir anlamı yok. Bu yüzden sanırım benden bu kadar. Tamamen yalnız olmak benim hayalimdi. 3-4 yıl boyunca beni esir aldı ve o hayali gerçekleştirebildim. Ama daha uzun bir hikaye anlatmayı isterdim. Tam olduğumu hissetmek istedim. Bütün bunlar bu duygulara neden oluyor. Buraya gelmek için uğraştığın ve içine kattığın her şey gitti. Dürüst olmak gerekirse şimdi ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Her şeye sahip olduğunu ve her şeyi yoluna koyduğunu sandığında... Sadece bir hata yaparak her şeyin ne kadar çabuk yok olabileceğini anlıyorsun.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
2: Ya da anca sporda gelir grisi.
3: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi... iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt ile yıkandı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Kuzey Kutbu'ndan tek başına hikayelere hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün konukları Sean, Joe, Carlin ve Roland'la birlikteyim. Az önce gördüklerimiz hakkında konuşmaya hazırız artık. Programın bir hayranı olarak ve birinci sezondan beri izlediğim için tek başınanın hayatta kalma topluluğunda çok yüksek saygı ve değer gördüğü açık. İlk konuğumuz Roland'dayız. Bundan bahsetmeni rica edeceğim. Bu programı bu kadar özel kılan nedir?
9: Hayatta kalma dünyasının Super Bowl'u bu.
10: Görülmemiş görüntüler.
9: Hey! Dünyanın tepesindeyim dostum. Bu programa seçilmek en vahşi 10 hayalimizin bile ötesinde ve %100 gerçek. Bir erkeği veya kadını hiçbir şey yemeden yalnız bırakıyorsun. Bu gerçek. Büyük bir iş bu. Evet, çok büyük.
8: Bu harika. Carlin, başlangıç gününü konuşalım. Bu maceraya hazırlanırken, başlarken neler hissediyordun? Bunu anlatır mısın bize lütfen?
11: Evet, aylardır üzerinde çalıştığın planları uygulamaya başlamanın heyecanıydı sadece. Yani helikopter beni bıraktığı andaysa sessizlik oldu. Başlamış olmanın verdiği büyük bir rahatlama hissiydi. Yani artık oyun başlamış gibiydi. İşte bu kadar. Böcekler gitti. Ve ben tek başınayım.
8: Sean, indiğin noktaya ulaşıp helikopter kalktığında, sizi bırakıp gerçekten yalnız kaldığını hissettiğinde, o ilk anlarda neler hissettiğini bize biraz anlatır mısın?
12: Nasıl olacağını kafanda bir şekilde abartmış oluyorsun ve helikopter havalanıp geri gelmeyeceğini anladığın an epey gerçeküstü bir an oluyor. Yani başlıyorsun ve gitme zamanı geliyor.
8: Ekipmanlarla dolu o çantanızı bulduğunuz anda dışında bazı çizikler olduğunu fark ediyorsunuz. Birisi kameramanın ekipmanını senden önce bulmuş sanki.
12: Tam burada. 25-30 metre mesafede. Ben buraya gelmeden önce ayının kamera çantama girmeye çalıştığı yer var.
8: Peki neler hissettin? Yani böylesine bir tecrübenin içindeyken ve dışarıda bu kadar yırtıcı varken kendini nasıl hissettin?
12: Hemen bir ayıyla karşılaşmayı beklemiyordum. Bu yüzden aklımda şunları düşünmeye başladım. Ya bu karşılaşma ve hemen avlayabileceğim bir et olursa bu harika olurdu. Ama sonra tüm bu eti temin etmenin de bir yolu yok. Bu yüzden eğer görürsem vazgeçmem gerekebilirdi. Çünkü henüz bu tür bir sorumluluğu almaya hazır değildim.
8: Evet, Joe, sincapla ilgili konuşmamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla müthiş bir taş atışıydı bu. Sonra gidip ayıyı kovalamaya karar verdin. O ayıyı kovalarken amacın neydi? O anda neler düşündün?
10: Günlük işlerimde aslında epeyce fazla ayı tacizi veya caydırma şartlandırması yaptım. Kamp alanlarından veya piknik alanlarından kötü davranmaya başlayan ayıları korkutarak uzaklaştırdığımız durumlar oldu. Bu yüzden siyah ayıları kovalamaya epey alışığım.
13: Tamam, ayının olduğu tarafa gideceğim.
10: Bana göre en iyi hareket tarzı ayıya korku salmaya çalışmak. Ayının kampımda olması bana hiçbir fayda sağlamayacak. Onu korkutmak zorundayım.
8: Roland, bir porsukla karşılaşman uzun sürmedi. Onu biraz anlatır mısın bize? İzleyiciler merak ediyor.
14: Evet, porsuk doğrudan üstüme doğru geldi. Elimle baltama doğru uzanınca elbette o hareketi gördü. Bana doğru baktı ve uzaklaştı. Kesinlikle çok ama çok heyecanlı bir gündü.
8: Joe, bu ilk 10 günü düşündüğünde aklına gelen herhangi önemli bir hata var mı?
10: İlk 10 günde herhangi bir hata yapmadığımı düşünüyorum. Benim için ilk 10 gün gerçekten harikaydı.
8: Kylan, sen de aynı şeyleri mi hissediyorsun? Büyük hatalar olabileceğini kastetmiyorum ama yeniden yapman gerekseydi belki en başında uyum sağladığın veya öğrendiğin ama zaman geçtikçe değiştirdiğin herhangi bir şey var mı?
11: Sanırım Joe gibi ben de ilk 10 günden çok mutluyum. Önceliklerimi biliyordum ve aynı zamanda uyumluydum. Örneğin çörek almak için yer bulamazsam hemen tavşan yakalamaya geçerim ve bunda başarılı olurum. Yani önceliklerimi belirliyordum ve bu her zaman değişiyordu. Bu yüzden sanırım mutluyum.
8: Roland, en çok merak ettiğim şey şu. Böyle bir tecrübede hayatta kalmak için neler gerekiyor?
14: Çoğu insan aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu ülkede istediğimiz kadar öğün yiyebildiğimiz için çok şanslıyız. Ve buradan ayrıldığında böyle olmuyor. Bu gerçekten güzel bir kök parçasıydı. Dışı kalın ve içi yenilebilirdi. Odunsu sapından kolayca ayrıldı. Kahvaltı bitti.
15: Tecrübeli olanlarımız veya bu tür tecrübesi olan herhangi biri için hiçbir şey olmadan oraya bırakılmak çok çok kötü. 10 eşyan, birkaç kıyafetim var ve hepsi bu. Sadece zihin ve beden için bir yük.
8: İniş şoku diye bir şey vardır. Hani temel olarak bir yere bırakılırsın ve aniden ne yapmayı planladığını da ne yapacağını da unutursun. Peki bunu tecrübe ederken neler hissettin?
14: Herkesin iniş şoku yaşayacağına inanıyorum. Kesinlikle işte o zaman işler ters gitmeye başlar, bilirsin. Evet, şimdi bunu yapacağız. Ve planların buradan itibaren çökmeye başlayacak.
8: Bir soru da sana Sean. Orada çok güzel zaman geçiriyordun. Hatta jacuzziye bile girdin. Her türlü şeyi bulmayı başardın. Aslında bu eşyalardan bazılarının daha önce hiç görülmemiş görüntüleri var elimizde. Bir tanesini kimse beklemiyordu aslında. Bakalım.
12: Ah dostum. Ah bum. Bu tam bir ezber bozan. Bakalım burada ne tür güzellikler var. Ah imkansız. Ne? Şuna bak. Şimdi sincapların üzerine mi düşüyorum? Bum bum bum. Bu çılgınca. Defol git bahçemden. Şuna bak. Ne, hiç delik yok. Bu güzelliği saklayacağım. Şuna bak. Sevdim bunu.
8: Sean, oradaki bu şeyleri nasıl bulduğunu bize anlatır mısın?
12: Tamam, işte gurur duyduğum şeylerden biri. Terk edilmiş gibi görünen kaynakları kullanabilmek. Bir sürü böyle şey ve benim işime çok yarayacak başka eşya bulabildim. Kendi kendime bak, bunca şeyle bu işi kazanmak için iyi bir şansın var. Çünkü başka kimsenin bu kadar şansı yok diye düşünmeye başladım. Bence işte tam olarak o noktada biraz fazla rahatladım ve anlarsın. rehavete kapıldım ve bu büyük hatayı yaptım.
8: Demir çubuğu kaybettiğinde birkaç saat boyunca geri dönüp onu aradığını gördük. İzleyiciler, madem kaybetti, neden yay matkabı denemedi? Ya da bir gece daha kalıp neden ertesi gün ateşi yakacak çeliği aramaya geri dönmedi diye soruyorlar. Bu sorular ilgimizi çekiyor. Senin cevabın ne olur peki?
12: Sonunda orada bilirsin. Buna inanmama neden olan birkaç faktör vardı. Ateşim olmazsa bunun böyle bir sonuç vermeyeceğini düşünüyordum. -60 dereceye kadar dayanıklı çantam vardı. Onunla idare edebilirdim ama ateşiniz yoksa yapamazsınız.
8: Evet, anlıyorum. Uzun yıllardır tek başınanın bir parçası olmak istiyordun. En azından başından beri izlediğini biliyoruz. Erken elenmene rağmen bu beklentilerin karşılandı mı?
12: Evet. %100. Bilirsin, olmasını istediğim her şeydi. Oraya gitmek benim için gerçekten büyük bir şeydi. Biraz daha uzun kalmayı elbette isterdim. Ama her zaman programın hayranı olduğum ve başlangıçta endişe ettiğim şeylerden biri, kötü bir tecrübe yaşarsam programa olan sevgimi kaybeder miyim diye düşünmemdi. Ve bu gerçekten olmadı. Geçmişte birçok insan bunu tekrar yapmak istemediğini söyledi. Bense dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girmek istedim.
11: Sadece şunu söylemek isterim. Biliyor musun, 10 gün de olsa, 100 gün de olsa kesinlikle kendinle gurur duymalısın. Biliyorsun, evde milyonlarca insan bunu izliyor. Bunu denemeyi bile hayal edemezler ve orada seni daha fazla görebilseydik keşke. Sen kesin favoriydin.
12: Teşekkür ederim.
8: Evet arkadaşlar, Kuzey Kutbu'ndan tek başına bugün böylelikle sona eriyor. Sean, Joe, Kylan ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra lütfen bizimle birlikte kalmaya devam edin. Katılımcılarla burada olacağız. Tek başına milyon dolar mücadelesinin bu sezonunun geri kalanından bir ön izleme yapacağız. Haftaya görüşmek üzere.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
20: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
19: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
21: Tam o anda bir yürü.
22: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
23: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
24: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
25: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
26: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
27: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
28: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Görmem gerekiyor.
1: Onu görmek için buraya gelen herkese söylediğim şeyi sana da söyleyeceğim. Git buradan. Yasını başka yerde tut. Burada huzur yok.
0: Hayır, hayır, huzur değil. Cevap arıyorum.
1: Evine git. Evine git.

Bu binanın bahçeninde yaşayan özel bir varlık var. Bu binaya bağlı. Artık tapuda senin adın yazdığı için onu korumak senin görevin. Ve buradan kaçamazsın. Sen onun dış dünyayla tek bağlantısısın. Ve bundan sonra bu senin tek görevin olacak. Onu mahzenden asla çıkartma. Ne kadar tehlikeli olduğunu henüz bilmiyorsun. Ama bunu öğreneceksin. Yine de bu gece laneti benimle birlikte sona erecek. Bunu izliyorsan başaramamışım demek. Ama bilmelisin ki çoktan ölmüşsün demektir.

0: perde satıldı. Biri bizi görecek. Dikkat et de kırma. İşte. Biliyor musun, evden atıldıktan sonra içeri girmek yasa dışıdır.
1: Evet Katie, biliyorum. Bu çok kötü ama yine de yaptı. Muhtemelen bir şey yapamayacağımı biliyor. İnan çok üzgünüm. Ama kısa süre içinde o sanat bursundan haber almam tamam. gerek. Sadece depozito ve benzeri şeyler için işleri yoluna koymalıyım. Sence Martin bana oteldeki vardiyamı geri verir mi?
0: O berbat bir işti.
1: Evet ama pek de umurumda
0: Martin
1: değil.
0: Martin sapın teki.
1: Doğru.
0: Bak. Ne kadar zaman gerekiyorsa yanındayım. Bir yolunu buluruz.
1: Alo. Evet üzgünüm ama şu anda... Evet. Nerede? Evet, anladım. Gelebilirim. Tamam.
0: Ne oldu?
1: Şey, babam...
0: Babam öldü demiştin.
1: Evet, gerçekten ölmüş.

0: Iris Lark. Başın sağ olsun. Babanın mal varlığıyla ilgilenen avukat benim. Binayı sattıktan sonra geriye kalan nakit işleriyle de ilgilenebilirim.
1: Anlamadım. Ne binası? Burası babamın mıydı?
0: Evet. Günümüz kulüplerine pek benzemez. Ama bunun için endişelenmen gerekmiyor. Vasi olarak yetki belgesi verdiğinde satış ve mülkiyet devrini ben halledeceğim.
1: İçeri bakabilir miyiz?
0: Önden buyur, burası. Son 400 yılda burayı satın alan pek çok kişi canlandırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Baban o kadar büyük borca batmıştı ki bu barı karla satmak neredeyse imkansız. Ayrıca restorasyon için de ciddi yatırım gerekiyor. Neyse ki böyle harabe binaları elden çıkarmak için geniş deneyime sahip bir yatırımcı grubuyla çalışıyorum. Endişen olmasın.

0: Taşınıyor muydu?
1: Mülkü satmak istediğine dair elimde bir bilgi yoktu. İstersen ayrıntıları öğleden sonra netleştirebiliriz.
0: Avukatımla konuşmalıyım.
1: Tarihi mekanların ince ayrıntıları insanı uğraştırır.
0: Merak
1: Yeni
0: etmeyin,
1: avukatlar
0: o çok
1: böyle işlerle...
0: harika bir avukattır. Bu gece burada kalabilir miyim acaba?
2: Nasıl bir yer?
0: Aslında biraz ürkütücü.
2: Sen nasılsın?
0: İyiyim.
2: Iris.
0: Tamam, bilmiyorum. Onu düşünmeden duramıyorum. Cesedi korkunçtu.
2: Şimdi bunu düşünme. Güzel anlarınızı hatırlamaya çalış.
0: Onunla hiç güzel anım yok. Hatta hiç anımız yok.
2: Iris yanında olmalıydım. Hemen geliyorum.
0: Endişelenme. Zaten uçak biletimi aldın. İyiyim ben, tamam mı?
2: Olmaz, geliyorum dedim. Biletimi de aldım.
0: Aldığına eminim.
2: Iris. Ben gelene kadar bir şey yapmam. Tamam.
0: Anlaştık. Görüşmek üzere.
2: Tamam. Yakında görüşürüz.
0: Hoşça kal.

0: Soruyor.
1: Benden uzak dur. Sakın bana yaklaşma.
2: Seni korkutmak istemedim. Yeni sahibi sen misin? Adım ne?
1: Tamam. Ne istiyorsun?
2: Onu görmek istedim. Özür dilerim, haklısın. Beklemem gerekirdi. Sana biraz zaman vermeliydim. Lütfen anlayış göster bana.
1: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: Onu görmem gerekiyor.
1: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: $2000. Değil mi?
1: Bu parayı bana ne için veriyorsun?
2: Mahzendeki kadın için. Lütfen. Karımı görmem gerekiyor.
1: Üzgünüm ama karın burada değil. Burada hiç kimse yok.
2: Evet, var. Şu anda mahzende.
1: Ne bu? Bir tür şaka mı? Biri bana kötü bir şaka mı yapıyor şu an?
2: Hayır, şaka değil. Ne kadar lazım söyle. 4000 yeter mi? Lütfen. Kalanını yarın getirebilirim. Bak, söz veriyorum. Dinle. Deli değilim. İnsanlar buraya bunun için geliyor. Söylesene. Neden parayı alıp işine bakmıyorsun? Ne yapacağımı biliyorum.
1: Şu anda anahtarım yok. Neden yarın akşam gelmiyorsun?
2: Tamam.
1: Ben de kalacak.
2: Tamam. Olur. Yarın. İnan sana minnettarım. Teşekkür ederim.
1: Bir dahakine kapıyı çal.

0: İtiraf etmeliyim ki aldığın karar beni şaşırttı. Umarım işi üstlenmeye hazırsındır.
1: Uzun sürmez. Sadece babamın evinde vakit geçirmek istiyorum.
0: Sanırım olaylar her zaman olduğu gibi bir sebepten dolayı böyle gelişiyor. Bazen yanlış bir yol bizi doğru yere çıkartır. Eminim burada aradığın şeyi bulmak için fazlasıyla vaktin olacak. Son sayfa. Eski geleneklere sahip özel bir bina.

0: Artık senin sorumluluğunda.
1: Her şey için
0: bir şey daha var. Baban Queen's Head'in başka birinin yönetimine geçebileceğini öngörüp yeni sahibi için bazı önemli talimatlar bıraktı.
1: Bu talimatlar ne için?
0: Onu bana söylemediler. Bu tamamen yeni sahibi için.

0: Eğlenceli olabilir.
1: İmzaladın mı?
0: Dinle, burası şimdilik benim barım ve canım ne zaman isterse parayı bastırana satarım.
1: Peki ama neden?
0: Pekala. Anlatacağım Kate'i ama deli saçması gibi gelecek.
1: Dalga geçiyorsun değil mi?
0: Tamam, farkındayım ama 4.000 dolardan bahsediyoruz. Kalanını da bu akşam getirecek.
1: Bir yabancıya, hatta psikopatın birine gel mi dedin?
0: Tamam, kulağını aç ve beni dinle. Eminim buraya gelip sadece aşağıda biraz korkmak için babama avuç dolusu para veren bir sürü insan olmuştur. Bilirsin işte, biraz eğlenmek için.

0: Merhaba. Oradaysan çıkabilirsin.
1: Belki tuvalettedir. Burası zaten öyle kokuyor. Her neredeysen ortaya çık artık.
0: Bekle biraz.
1: El ele tutuşmamız mı gerekiyor?
2: Tamam. Şansımızı denedik. Etrafa bir göz atalım mı?
0: Dinleyin.
1: Ice.

0: Ay. Gidelim. Ay biz. Aman Tanrım.
1: Yardımına ihtiyacımız var. Karım geçen sene öldü. Onunla konuşmam lazım. Nene, hayır, hayır, o değil.
0: Geç Ayrıs, o da tuttu. Geri çekil.
2: Dur, bana dokunma. Yaklaşma. Uzak dur.
1: Sana itaat ediyor. Tabii ya. İskemleye oturmasını söyle.
2: Fiyat iki katı.
1: Ne istersin?
0: Hayır, hayır. Bu resmen deli.
2: Bana itaat ediyor. İskemleye otur.

0: Kutu o karı mıydı?
1: Ne oluyor Nia?
0: Bilmiyorum.
1: Neler oluyor?
0: Daha önce yapmamıştım.
1: Ne?
0: Onu iskemleye bağlamalıyız. Hemen bağla onu.
1: Sen hemen bağla onu.

0: Sara.
1: Hayır, hayır, hayır yapamam. Hayır, hayır, hayır, hayır yapamam.
2: İnan buna gerek yok. Şunları gevşetebilir misin?
1: Bu doğru değil. Bunu yapamam. Söylemiştim. Karımla konuşmam gerekiyordu. Yeniden başlatmamız lazım.
2: Charles. Bu sen misin?
1: Lütfen bunu yapamam. Sera'yla konuşmam lazım. Tamam mı?
2: Dur biraz. Sen Charles değilsin. Sen tıpkı... Bu olamaz.
1: Sen öldün anne. Neredeyse 20 yıl oldu.
2: Bu doğru olamaz. Ölmüş olamam. Öl olmak istemiyorum.
1: Öyle mi? O zaman bunu kendine neden yaptın? Seni küvette yüzüstü bulan kişi olarak soruyorum bunu sana.
2: Bunu yapmış olamam.
1: Aslına bakarsan seninle konuşmak istememiştim. Ama buradasın. Belki bana sebebini anlatabilirsin. O günden beri akrabalar arasında yaşadım. Yatılı okullara gönderildim ve olanlar için kendimi suçladım hep.
2: Ben yapmadım.
3: Neil. Neil.
2: İşin Aslı, seni görmeye dayanamıyordum. Hayatımı mahvetmiştin. Bunu duymak zor mu sevgili oğlum? Anne olmayı hiç istemedim. Benim için her gün, her saniye küçük bir ölümdü. Sonunda bir gün o küçük ölümler birikti.
3: Duralım mı?
1: Olmaz.
2: Doğru olmaz. Bir öpücük almadan olmaz. Bunun için gelmedin mi? Küçükken beni öpmek istemezdin. Artık büyüdüğüne göre annene güzel bir öpücük borcum vardı.

0: that?
1: Bertie, Bertie,

0: Sera'nın yüzüğü. Sorun yüzükte. Onu Sera'ya vermeden önce anneme aitti. O yüzden aklı karışmış olmalı.
1: Aklı karışık falan değildi. Ne yaptığını biliyorum.
0: Dur biraz bekle. Bir sayaç vardı. İhtiyarın kuralları vardı. Sadece 2 dakika olmalıydı. Süreyi unuttum.
1: Unuttun mu?
0: İşe yaradı. İşe yaradı. Öyle değil mi? Baştan ben bile inanmıyordum. İşte dineyin bak. Bir dahaki sefere hata yapmayacağız.
1: Bir daha diye bir şey yok.
0: Ama oradaydı. Annemi getirebildiysem Sera'yı da getirebilirim.
1: Karın öldü. Onu bir daha göremeyeceksin.

0: Anlaştığımız para. Belki fikrin değişir. Bak dinle. Paranın bir önemi yok. Sadece ona veda etmek istiyorum.
1: Bunu izliyorsan başaramamışım demektir. Benimle aynı hataları yapmaman için bu kaseti sana bırakıyorum. Zaten önemi yok. Çoktan ölmüş olursun. Bu binada mahzende yaşayan özel biri var. Artık tapuda senin adın yazdığı için onu korumak senin görevin. Artık onun koruyucusu sensin. Belli bir noktaya kadar sana, yalnızca sana itaat edecek. Duvarda bir delik var. Kendi tarafında kaldığı sürece sana zarar veremez. Bu yüzden o delikten uzak dur. Ölüleri geri getirme gücü var ama seni uyarıyorum. Bunu sakın kullanma. Cazip gelebilir. Yine de kullanma. Onun koruyucusuyken zayıftım. Kendimi tutamadım. İşin püf noktası şu. Sana sadece 2 dakika verir. Ölülerle 2 dakika. Ondan sonra kontrolü alır. Zincirler ve kayışlar onu tutar. Ne kadar uzun konuşursan o kadar güçlenir. Zihnine girer. Kurtulmaya çalışsan bile hastalık ya da ölüm peşini bırakmaz. Büyülerin mahzenden hayalet gibi yükselir. Bir şekilde seni tekrar buraya getirir. Onu serbest bırakman için her şeyi yapar. Tek amacı bu. Bu yüzden onu asla mahzenden çıkartamazsın. Asla. Dış dünyayla arasındaki tek engel sensin. Bir zamanlar bana nimet gibi görünüyordu. Ona erişebiliyordum, ulaşabiliyordum. Ama bu gece laneti benimle sona erecek. Eskiden bir ailem, bir kızım vardı. Bir hayatım vardı. Bu lanet olası yerin dışında. Artık sadece o var.

Bir hayatım vardı. Bu lanet olası yerin dışında. Artık sadece o var.

0: Bunun hiçbir mantığı yok. Mahzende neden bir kadın var? Ne zamandır orada?
1: Bilmiyorum.
0: Buradan gitmemiz gerek.
1: Olmaz.
0: Olmaz derken?
2: Biletleri aldık diyelim, peki sonra? Benim yaşayacak bir evim bile yok. Neil zengin, ne kadar istersen verecek. Artık işin kurallarını da biliyoruz. Neyle uğraştığımızı öğrendik.
0: Hayır, bilmiyorum.
2: Yine de bir şeyler öğrendik. Katie bak, lütfen beni dinle. Bunun benim için anlamını biliyor musun? Yani ikimiz için. Ne zaman bir konuda ilerleme kaydetsem bir şekilde tekrar başa dönüyorum. Grup evindeyken ne zaman kendi başımıza yaşayıp kendi seçimlerimizi yapacağız demiştin. Bu bizim için bir şans. Sen hukuk okursun, ben de stüdyomu açarım. Bence bunu hak ettik.
0: Babanın söylediğini duydun. Onu ne kadar kullanırsan kontrol
2: onun için
0: eline
2: söylemesi
0: geçer.
2: Kolay. Ona 20 yıl boyunca mahzende kullanmış, sonra dikkatli olmaya karar
0: ama
2: vermiş.
0: Ama ona neler olduğuna
2: sadece
0: bak.
2: Birkaç gün. Birkaç gün lütfen. Birkaç gün dayanabiliriz. Ben babam gibi değilim.
0: Sadece bir kez. Sadece Neil.
2: Tamam. Sonra buradan gideriz.
0: Seni önemsediğim için kalacağım ama... Iris. Burada güvende değiliz.
2: Bana itaat etmek zorunda. Değil mi? Artık sahibi benim. Bu basamağa geçemezsin. Bu mahzenden asla ayrılamazsın.

Otto Wagler. Bir zamanlar sahibi oymuş. Yaşadığı aile trajedisinden sonra bar sahibi canına kıydı. Friedland mı?

0: Sera'dan sonra yaz danışmanlığı gruplarına katılmaya başladım. Oradaki yaşlı adamlardan biriyle arkadaş oldum. Karısını kanserden kaybetmişti. Ve yaşamaya devam edemiyordu. Sonra bir gün akıl almaz bir şey bulduğunu söyledi. $2000 ödersen onu görmen için seni mahzene götürürüm dedi. Ölen kişinin eşyasını götürüp onunla konuşabiliyordun. Sera'yı bir kez daha görmek için her şeye inanıyordum.
1: Sahibi babamdı, biliyor musun?
0: Senden hiç bahsetmedi.
1: Aslında biz de yıllardır görüşmüyorduk. Yerini bile bilmiyordum.
0: Bunu hiç düşünmedim deme bana. Onunla konuşup yüzüne karşı neler hissettiğini söylemek istemez miydin? Keşke sana paradan daha fazlasını verebilsem. Sadece Sera'ya veda etmek istiyorum.

0: İki dakika.
1: Sera, geldin.
0: Neredeyim ben? Neil. Neil, neredeyiz? Burası neresi? Sera, ne oluyor?
1: Hatırladığın son şey ne?
0: Bilmiyorum. Araba kullanıyordum.
1: Doğru. Peki sonra ne oldu?
0: Yağmur yağıyordu. Işıklar birbirine karıştı. Sonra her şey karardı. Neil, neler oluyor? Ben gerçekten korkuyorum.
1: Biliyorum.
2: 90 saniye.
0: Bu kim?
1: Kim olduğu önemli değil. Fazla vaktimiz yok. Bir kaza geçirdin. Arabayı çarptın. Ve öldün Sera.
0: Ne?
1: Önemi yok şu an. Şu an buradasın. Yanı başımdasın.
0: Peki beni neden bağladın?
1: Bunun sebebini şu an açıklayamam. Sana söylemek istediğim bir şey var. Mükemmel biri olmadığımı biliyorum. Keşke daha iyi bir koca olsaydım. Ama sana sormam gereken bir şey var.
0: Nedir o?
1: Kimle buluşacaktın?
0: Buluşmak mı? Neil, ben...
1: Dinle, her şey geçmişte kaldı. Ama öğrenmek istiyorum.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: 30 saniye.
1: Sera, lütfen. Beni terk edeceğini ve hayatında başka biri olduğunu biliyorum. Biletleri bilgisayarın üstüne koymuşsun. Sanırım onları bulmamı istedin.
2: 10 saniye.
1: Kimdi söyle?
2: Neil, 5 saniye.
3: Bak, yoluma devam etmek istiyorum. Ve neler olduğunu bilmem gerekiyor.
2: Iris, süre doldu.
1: Bekle.
2: Neil bitti.
0: Başka kimse yoktu Neil. Seninle birlikte olma düşüncesine katlanamıyordum.
2: Bu kadar yeter.

0: Iris, geri çekil.
1: Ölmek istemiyordum.
2: Sara.
1: Ben...
0: Iris.
1: Benim suçum değildi. Ben hiçbir şey yapmadım.
2: Sana yardım etmek için buradayım.
1: Korkuyorum.
2: İzin ver de yardım edeyim. Hala anlamıyorsun. İkimiz de burada mahkumuz.

0: Amacın veda etmek değildi. Değil mi?
1: Sen sevdiğin birinin seni neden terk etmek istediğini öğrenmek istemez miydin? Ama tam söyleyecekken süre sona erdi. O sırada konuşan Sera değildi. O sözleri söyleyen varlık da o değildi.
2: Bir önemi yok. Şansını kullandın. Şimdi git buradan.
0: Evine dönsen iyi olur, Neil. Üzgünüm.

0: korkmuyorum.
1: Owen? Owen? Yaşlanmışsın.
2: Hastayım Cat. Hayatımı burada tükettim. Yeter artık. Gidip Iris'i göreceğim. Anlatmaya çalışacağım. Onunla... Sana veda etmek istedim. Hepsi bu kadar. Hoşça kal.
1: Son kez gitmeye çalıştığında olanları hatırla. Bana döndün ve lanetin de seninle geldi. Sence bu kez ne olacak? Ha? Beni serbest bırak ve bunlar sona ersin.
2: Daha iyi bir fikrim var. Hadi, bu işi sonsuza kadar bitirelim.
1: Beni öldüremezsin Owen.
2: Kim bilir? Belki de haklısındır.
1: Owen. Ah. Owen. Kes şunu.
2: Dediğin gibi Iris beni görmek istemiyor olabilir. Ama emin olduğum bir şey var. Burayı ateşe vereceğim. Yakıp yerle bir edeceğim. Hayır. Geride hiçbir şey kalmayacak. Burayla artık kimse ilgilenmeyecek.
1: Owen, ben senin karınım, lütfen.
2: Sen mi? Karım filan değilsin.
1: Hayır, hayır. Hayır, dur, kızımızı terk etti. Ben hastalıktan çürürken ve kızımız bunu isterken yanında da değildi. Asıl canım.

Let's go.

0: Katie? Katie! Katie, aşağıda mısın?
1: Buraya ait değilsin. Kaç buradan ufaklık.
0: Nereye gidiyorsun? Baba, nereye gidiyorsun? Dur, oraya giremezsin.
1: Bu işe kesinlikle hazır değildin. Hayır. Korkularını hissedebiliyor.
0: Yüzüne ne oluyor? Baba. Ona ne yaptın? Kesinlikle burasıydı. Ofisi burasıydı. Bu çok saçma.
2: Avukatın soldaki olduğuna emin misin?
0: Evet, bu o.
2: Telefon numarası bile yok. Elimizde sadece gittiğimiz o işe yaramaz adres var. Sanki olacakları önceden biliyordu. Seni ikna ettikten sonra ortadan kayboldu. Neil'den parayı alıp buradan gideceğiz, tamam mı Iris? Her şey babanın söylediği gibi ilerliyor. Cadıyı kullandık ve rüyalar başladı.
3: Sadece
2: daha da kötüye
3: gidecek. Bir şey yok.
2: Banyonun zemininde boğuluyordun sen. Neler oluyor Iris? Buradan ayrılmak istemiyormuş gibi davranıyorsun.
0: Buradan bir şey kazanamayacaksam haklısın. İstemiyorum. Şu anda sahip olduğum tek şey burası. Böyle bir yere sahip olmak için canını verecek insanlar var. Bunun
2: ne
0: farkında mısın?
2: Farkında mısın? Bu kontrol edebileceğin bir şey değil. Bunu o yaptırıyor. Şu an zihninde, korkman lazım.
0: Beni asıl korkutan ne biliyor musun? Hiçbir şeyimin olmadığı sıradan, kimsesiz ve zavallı hayatıma dönmek. Belki de artık daha iyi olacağım.

0: Beni nasıl buldun?
1: Barın sahibiyim.
0: Bu mümkün değil. Burayı yakıp küle çevirmiştim ben.
1: Yıllardır koruduğun şey nedir?
0: Bilmiyorum. Kim olduğunu ya da nereden geldiğini hiç sorgulamadım.
1: Yani söyleyeceklerim bu kadar mı?
0: Bulaşmanı istemediğim için vasiyet bırakmadım. Uzak dursaydın bunlar olmayacaktı.
1: Belki benimle konuşsaydın bu işten uzak durabilirdim.
0: Annenle bu işe karışmanızı istedim mi? Hayır. Yıllar önce seni bir kez görmeye çalıştım Iris. Ama buradan çıkar çıkmaz başıma kötü şeyler geldi. Tuhaf kazalar, hastalık ve ölüm.
1: Anne.
0: Ne olacağını bilmiyordum, yemin ederim. İnan bana, seni korumak için buraya dönmek zorundayım.
1: Sadece onu nasıl kontrol edeceğimi söyle. Hala onun muhafızıyım. Bana itaat etmek zorunda.
0: Tabii zihnine girene kadar. Sonra kim kime itaat ediyor diyorsun. Ben de aynı durumdaydım.
1: Seninle aynı değiliz.
0: Ama buradasın. Benimle konuşuyorsun. Ona kapıldığını görüyorum.
1: Hayır, hayır. Ben burayı satacağım ve başıma bir şey gelmeden önce buradan gideceğim.
0: Adın tapuda olduğu sürece ondan kaçamazsın. Onu kontrol edemezsin. Öldüremezsin. Yapabileceğin tek şey asla onu kullanmamak.
1: İki dakika için 2200'lüsün.
0: Haklısın ama o hatayı mezara götürdüm. Aptal kız. Seninle gurur duyacağımı mı sandın? Hiç düşündün mü? Kim bilir belki de o senin lanetin değildir. Belki sen onun lanetisindir. Sadece acı getirebilecek bir bilgeliğe sahipsindir.
1: Yeterince acı çektim.
0: Veda etmek istedim. Sadece bir an için. Ama başarısız oldum. Sana karşı başarısız oldum. Sana ve şimdiye kadar sevdiğim herkese karşı. Affet beni, Iris. Affet beni. Beni bir daha geri getirme.

Adın tapuya yazıldığında mahkum oldun. Artık buradan kaçamaz. Nereye gidersen git. Geri dönene kadar seni takip edecek. Hepimiz geri döndük. Biz lanetliyiz. Hepimiz lanetliyiz.

guys. Iris.

0: müssen Abten sein. Sen Otto Wokler mısın?
1: Beni neden geri getirdin?
0: Buradan çıkmak için bu işten sorumlu adamı bulmamda yardım edebileceğini düşündüm. Ben biliyorum. Senin de o adamı aradığını biliyorum.
1: Buradan kaçış yok. Aradığın adamın da sana bir faydası olmaz. Kaderiniz 400 yıl önce ölüleri çağırabilen kadını keşfeden eski bir kardeşlik örgütü tarafından mühürlendi. Kardeşlik onun gücünü kötüye kullanmaya çalıştı. Ama o reddedince cadı ilan edip kazığa bağlayarak yaktılar. Ama ölüm onu tutamadı. Ölülerden yükselen intikamı acımasızdı. Hayvanlar arasında hastalık yayıldı, mahsuller kurudu ve veba salgını başladı. Kardeşlik onu durdurmak için karanlık bir ayin yaptı. Onu bu yeraltı mezarına hapsedip yalnız ve unutulmuş halde bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Kardeşliğin torunları onun gücünü bir kez daha kötüye kullanmak için yüzyıllar sonra mezarını açtı. Onu ne kadar çok kullandılarsa o da o kadar güçlendi. Kardeşlik hastalığa ve ölüme teslim oldu. Şimdi onu dış dünyadan ayıracak tek bir koruyucu kaldı. Tapuda adı yazılı olan kişi laneti miras alır ve onun intikamını almasını engellemek zorundadır. Tapu el değiştirene kadar bundan kurtulması imkansızdır.
0: Ama bu